0: Ceren, ne oldu? Ne var?
1: Annem seni aldattı mı?
0: Ne diyorsun kızım sen? Nereden çıkartıyorsun bunu? Kim söylüyor sana bunları? Odana git çabuk. Daha fazla sinirlendirme beni hadi.
1: O yüzden mi öldürdün annemi?
2: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hay

Annem babamı öldürmüş, biliyor musun? Babam kötü bir insan. Yasin evlenince beni de öldürürse. Çok korkuyorum artık babamdan. O da beni sevmiyor artık.

0: Neden öldürdün Sadi? Beni neden öldürdün Sadi?
1: Sen beni aldattın.
0: Beni neden öldürdün Sadi?
2: Halife! Ha ha ha.

0: Alo. Pakize annem nasılsın?
1: İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl, her şey yolunda mı?
0: Ben sana bir şey diyeceğim ama.
1: Ne oldu kız, kötü bir şey mi oldu?
0: Sadede Ceren de hiç iyi değiller. Dün gece çok içti yine Sadi. Karşısında Hanife varmış gibi sayıklayıp durdu. Kendini yerde bir köşeye atıyor, kıvrılıyor. Hanife yapma, Hanife yapma diye sayıklıyor.
1: Tamam kızım, ben anladım, anlayacağım onu.
0: Aynısı geçen Ceren'e de oldu hatta.
1: Bırak o anası kalıptı şimdi. Bir bak olmaz ondan. Tamam hadi, ben kapatıyorum. Görüşürüz.
2: Hayırdır Zehra, kimle konuşuyorsun?
0: Bir şey yok ya. Komşu aradı, çocuk rahatsızlanmış da şurup var mı diye, ona bakacağım şimdi.
2: İş yerinden aradılar, acil gitmem lazım. Birkaç gün yok. Tamam. Dolabın üstüne de para bıraktım, belki lazım olur.
0: Tamam, yolun açık olsun. Dikkat et kendine.
2: Hadi eyvallah.

0: Keşke annem hiç ölmeseydi Peri. Annesizlik çok zor bir şey biliyor musun? Kimse seni gerçek annen gibi sevmiyor. Babam annemi öldürmeseydi her şey daha güzel olurdu. Hiçbir zaman böyle yalnız kalmazdım.
1: Ne öldürmesi? Ne diyorsun sen Ceren? İstemiyorlarmış, doğru mu?
2: Niye öyle söylüyorsun kız? Zaten kızın durumu kötü.
1: Yok ablam, beni yanlış anladın. Sizin Kevser bacı var ya, ona götürün geliyor.
2: Aslında doğru söylüyorsun. Hazır saat yokken ben de gideyim onu.
1: Tamam.
2: Sağ ol Ayşe.
1: Görüşürüz. Ceren?
0: Zehra anne, insanlar niye böyle yapıyorlar? Ben deli değilim ki.
1: Seni bir hocaya götüreyim, bir şeyin kalmaz.
0: Ne hocası?
1: Cinci hoca. Keser bacı! Allah Allah! Nerede bu kadın? Keser bacı!
0: Seren'le korkuyorum.
1: Korkma kızım. Bulacağız. Keser bacı'yı bulacağız. Keser bacı! Neyse. Gel gidelim. Başka bir gün gelirsin.

0: Baban nasılsın?
1: Tamam, hadi.
2: Hoş geldin anne. Haber etmedin geleceğini.
1: Sadi nerede?
2: Sadi işte, birkaç gün gelmeyecek o. Hadi geçelim içeri.

0: Zehra anne, babam ne zaman gelir?
1: Gelir herhalde birkaç güne. Ne oldu ki?
0: Bir şey yok. Ben odama gidiyorum. İyi geceler.
2: Bir bakın yemeğini.
0: Yok, yemeyeceğim.
1: İyi geceler.
0: Babaannem beni neden sevmiyor Peri? Ben onu çok seviyorum ama o beni sevmiyor. Ben ona ne yaptım ki?
3: Ceren.
0: Efendim babaanne.
3: Gel kızım.

0: Babaanne neredesin?
1: Buradayım.
0: Babaanne?

0: babaanne.
1: Ceren'in bedenini içinden ele geçirdi. Eğer onu kurtaramazsam sonsuza kadar Araf'ta kalacak. Eğer ona yardım edemezsem lanet köyü saracak.

0: Babaanne.
1: Gel kızım.
0: O kim?
1: Anneni tanımadın mı?
0: Annen mi? Babaanne ne yapıyorsun?
2: Seni de yıkayayım mı?
3: Ne oluyor kız? Ne bu telaş?
0: Oradalar.
3: Kim orada?
1: Cevap versene kızım.

pequeña acción en

Hani dur. Ses çıkartma, çocuk uyuyor.

0: Ceren evde mi?
1: Evet.
0: Kızımı çağır.
1: Ceren. Ceren.

0: Ceren. Ceren kalk, annen geldi.
1: Dalga mı geçiyorsun Zehra anne?
0: Yok.

0: Hayır anne.
1: Buradaydı. Vallahi buradaydı.
0: Hayır anne ya.

0: Babaannem nerede?
1: O babaannen değildi. O babaannen değil Ceren. Yok orada, burada orada. Ceren, o babaannen değil. Babaannen değil o.
2: Ceren, kalk kızım, üstüne bir şeyler ki. Gitmemiz lazım.
0: Nereye?
2: Keser Bacı'ya gitmemiz lazım. Oyalanma hadi.
0: Neden ki?
2: Ceren, bana bir şeyler oluyor. Ben hiç iyi değilim.
0: Peri'yi mi gördün?
2: Hay senin. Peri ne Ceren ya? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Kalk üstüne bir şeyler giy. Bir de seninle uğraşmayayım ben.

0: şedde, lacin şerrin şedde.
1: Bu kızda cin var. Arkasında duruyor. Ama iyi bir cin. Sizin evde büyüler var. Her yerinde gizli kapaklı büyüler. Cin düğümü yapılmış size.
2: Ciddi misin hocam?
0: Her düğümünde bir şedde, her düğümünde bir ölüm.
2: Ne yapacağız peki? Yok mu bir hal çare?
0: Bir tanesi elbise dolabında. Bir tanesi yatağının altında. Diğeri ise...
2: Diğeri?
0: İçtiğin sudadır. Ölüm büyüsüdür bu.
2: Kevser Bacı korkutma bizi.
0: Bu evde bir kadın öldürülmüş. Ayinle yakılmış. Silzar kabilesine adak edilmiş bu kadın. İşiniz çok zordur.
2: Yapacak bir şey yok mu?
0: Cinler altını sever.
2: Getirdim.

0: Ceren, al bunu boynuna tak. Sen de şunu göğsüne eriştir. Sakın ola ki bunları çıkarmayın. Çıkarırsanız benden günah gider. Cinler soyunuzu kurutana kadar size musallat olur.
1: Tamamen güvende miyiz peki?
0: Hiçbir zaman tam anlamıyla güvende olamayız. İnsanoğlu Allah'ın hükümlerine uymayacak büyüler yaptı. Ve kaderi hiçe saydı. Bedelini ise ağır ödedi. Cinler insana çok farklı şekillerde musallat olabilir. Abdestsizken korunmasızdır bir insanoğlu. Cünüpken ise gelecek zararlara fazlasıyla açıktır. Ve içkiliyken tüm günahlara kapılarını açar. Temiz bir iman olmadıkça insan her zaman tehlikededir. La şarruke bi aleyke. O yüzden her zaman dikkatli olmalıyız.
2: Zehra anne, bir daha bana kötü şeyler olmayacak değil mi?
1: İnşallah kızım, inşallah.
2: Bak Feride giymiş.
1: Ay benim yanımda böyle şeyler söyleyip korkutma beni ya Ceren.

0: Neredesiniz siz? Ulaşamıyorum size telefonla.
1: Telefonu evde unuttum da.
0: İçin arabaya da.
1: Baba kapıyı açar mısın?

0: Benim güzel kızım ne yapıyor bakalım? Ceren? Niye var mı babacığım? O elindeki ne?
1: Hiç. Böyle bir şey hoca verdi.
0: Hangi hoca?
1: Kevser bacım.
0: Şu köyde cinci hoca dedikleri kadın mı?
1: Evet. Hem periyi de görebiliyor.
0: Ceren. Benden habersiz niye böyle bir şey yapıyorsunuz kızım?
1: Zehra anne çarpıldı. Çok korktu. O yüzden gittik.
0: Tamam. Tamam.

0: Zehra, ne yaptın sarı susa?
1: Ne yapmışım?
0: Büyücüye gitmek de ne demek? Benden habersiz hem de. Manyak mısın kızım sen?
1: Manyak falan değilim Sade. Bu evde büyü var.
0: Ne anlatıyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun?
1: Saçmaladığım falan yok Sade. Annen geldi sen yokken. Bir gece kaldı. Bana saldırdı. Sonra da yok oldum. Annen bu evin her yerine büyüler yaptı Sade. Her yerine.
0: Tamam kes, kes sırmalamayı tamam.
1: Sade neyini anlamıyorsun? Bu evde eskiden bir kadın öldürülmüş. Bu evin her yeri lanetli. Neyini anlamıyorsun?
0: Tamam kes diyorum sana.
1: Sade ölümden döndüm ben Sade. Ölümden.

Ulan, her şey benim oluyor be. Kızım deli. Karım ondan deli. Anamdan bir hayır görmedim zaten. Aldatıldım lan ben. Ben aldatılacak adam mıyım? Ne oluyor lan bu saatte?

0: içeri.
1: Senin yüzünden annesiz kaldım. Annemi neden öldürdün baba?
0: Ne öldürmesi kızım?
1: Annemi neden öldürdün baba?
0: Bak kızım, o iş öyle değil. Annen aslında...
2: Yalan konuşma çocuğa Sadi. Yalan konuşma çocuğa Sadi!

0: ne yapıyorsun?
1: Ceren. Ne oldu kızım?
0: Baba sen de annem gibi beni bırakıp gideceksin.
1: Hayır kızım gel.

0: nasıl bırakayım seni? Sen neden kalktın? Sonun mu yoksa? Hadi söyle, hiç yatağına geç, tamam mı?
1: İyi geceler babacığım.
0: İyi geceler kızım.

0: Hiçbir hata cezasız kalmaz Sadir.
1: Ben ne aldattım?
0: Aldatmadım.
1: Aldattın, gözlerimde gördüm beni.
0: Aldatmadım. Aldatmadım. Hiçbir hata cezasız kalmaz Sadir.
1: Ben ne aldattım?
0: Aldatmadım.
1: Aldattın, gözlerimde gördüm beni.
0: Aldatmadım.

0: suçsuz yere öldürdün Sadi.
1: Hayır.
0: Hem de karnındaki bebeğimle birlikte beni öldürdün.
1: Bebek mi?
2: Evet. Bebek. Hem de 3 aylık hamileydin.
1: Anne.
0: Çünkü o kötü kalpli şeytan olan bize büyü yaptı. Bizi ayırmak için her şey denedi. Üstelik hamile olduğumu bile bile bunu yaptı. Büyü senin gözünü kör etti ve beni öldürdün. Al o silahı. Kafana sık.

0: Kötü yine. Her şey senin kudretin yüzünden oldu. Amin.
1: Baba ne yapma.
2: Anne ne yapıyorsun anne?
0: Karışma. Ben... Gir buraya. Gir. Senin sürtü kanalında senin de Allah belasını versin. Sizin yüzünden ben oğlumu kaybettim.
1: Baba. Baba ne yapma. Baba ne yapma ne olur. Baba anne aç.
2: Anne ne yaptı çocuk şimdi sana?
0: Sen karışma fena yaparım.
1: Baba anne aç.
0: Kalk bir su getir.

0: Emin'in ne suçu var anne? Daha bugün babasını toprağa verdik, günah değil mi?
1: Sen çok hayırlı boktun değil mi? Sadi ile Hanifi'yi hayır diyen sen değil miydin? Neymiş efendim? Çocukluk aşkımış. Bilmem neymiş. Al sana çocukluk aşkı. Sizin yüzünüzden ben oğlumu kaybettim. Pöl lanet olsun size.

0: Babaannem benden neden nefret ediyor Peri? Peri sen nereye bakıyorsun?
1: Anne.
2: Kardeşini sevdin mi?
1: Kardeşim mi?
2: Evet, kardeşin.
1: Gerçekten mi?
2: Evet. Babam beni öldürdüğünde 3 aylık hamileydi.
3: Kimle konuşuyorsun kızım?
1: Kimseyle.
3: Çıtı çıkacak yükseli araba.

0: O iblise benden habersiz sakın yemek verme, anladın mı?
1: Anladım anne de. Bu ceza biraz fazla olmadı mı? Ölecek çocuk açlıktan.
0: Yakında senin de sonun gelecek.
1: Bir şey mi dedin anne?
0: Yok, ben dışarı çıkıyorum.
1: Tamam anne.

0: Geç içeri. Söyle hele, niye geldin Pakize Hatun?
1: Sen kim oluyorsun ki iblislere koruma büyüsü yapıyorsun ha?
0: Lafını bil de konuş.
1: Benim işlerime karışma.
0: O masum insanların canını kastetmişsin. Yazık değil mi?
1: Söyle, hangi koruma büyüsünü yaptın?
0: 40 boğum cin düğümü yapmışsın. Korumak için muska yaptım.
1: Neyse, ben sana ölürüm yapacağım adam. Ayağına denk al, yoksa...
0: Yoksa ne?

0: Bir daha böyle şeyler takmayacaksın. Anladın mı?
1: Ama babaanne bu evde cinler varmış.
0: Başlarım cin yerinden. Otur oturduğun yerde uslu uslu.

0: Bunlar ne yapacaksın demek ki? Ha? Seni köpek soyu seni.
1: Senin baban ne yapma?
0: Yürü ahara. Yürü.
1: Baba ne yapma?
0: Yürü. Seni gömüyor.
1: O çok acıyor. Ah. Baba ne yapma? Baba ne olur ne yapma lütfen. Baba ne yapma lütfen. Baba ne yapma ne olur özür dilerim. Baba ne yapma lütfen. Baba çok acıyor. Baba ne oluyor? Baba ne yapma?
0: Köpek soyu.
1: Baba ne çok acıyor. Baba ne lütfen yapma. Baba ne? Baba ne?
2: One thing about

0: Ayşe hoş geldin. Zehra abla dün gece sesler duydun. Kötü bir şey mi oldu?
1: Sana düşünüyor sürekli. Bırakın dedikoduyu. Hadi evine. Sen de içeri.

0: Baban lütfen çıkart beni. Yemin ederim bir daha seni üzmeyeceğim.
1: Kapa çeneni. Şunlara.
0: Baban ne olur çıkart lütfen. Babaanne kapatma. Babaanne lütfen çıkart beni babaanne.

0: 56 jandarma, buyurun.
1: Alo.
0: Buyurun.
1: Bir ihbarda bulunacaktım ben.
0: Evet, dinliyorum.
1: Şey, kaynanam.

0: Sen beni mi şikayet ediyordun? Köpek soyu. Ben sana demedim benim işlerime karışma diye.
1: Şey mi oldu anne? Sıçtım.

0: kalmışsın. Ölüm büyüsüdür bu. Her düğümünde bir şekle, her düğümünde bir ölüm.
1: Ayağına din kal yoksa...
2: Kınamına gittim. Ben de buna sadece evlenme diye.
0: Ceren'i öldürmemiz lazım.
3: Babaannem beni neden sevmedi?
4: Babaannem beni öldürdü. Senin o babaannen bana büyü yaptı biliyor musun?
3: Sen ufak geldin. Annem olmuş biliyor musun?
5: Babasız.
3: Annem seni abarttı mı?
4: Babaannem ben bir dertte bana öldürdü.
6: Kevser Hanım, Pakize Hanım'la ilgili olanları bize anlatır mısınız?
7: Bu Pakize cin düğümü yaptı ailesine. Telef etti o insanları. Hele küçük kıza neler etti neler. Boğmuş o ufacık kızcağızı. Yazık. Bunlar benim yanıma yardım istemeye geldiler. Sırf ben yardım ettim diye beni de bıçakladı Pakize. Sonra da kaybolup gitti zaten. Polis de bulamamış diyorlar. Bu Pakize var ya, bu Pakize. İblisin ta kendisidir.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bitti. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşe çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Nürburgring 6 saat yarışı. Pistin ortasında yarışan bir GT3. Sürücünün ardında ise lojistik işini halleden 30 kişilik bir ekip var. Bu ekip olmazsa pistte hiçbir iş yapılamaz. Yarıştan 2 gün önce, sabah saat 10. 118 pilot ve 118 yarış ekibi her işi 48 saat içinde bitirmek zorunda. Falcon takımının yarış direktörlüğünü Ernst Antenbrink yapıyor.
1: Chris, mümkünse ortada dur. Biz sağ tarafta duracağız. Garajın sağında. Sen ortaya yanaş. Tamam mı? Evet.
2: Alayım mı?
1: Kamyonun içinde bir yarış arabası ve araç gereçler var. Garaj için alet edevat ve bizim kumanda masamız var.
0: Ernst 30 yıldan fazladır yarış camiasında ve kendisi de eski bir pilot. Her yarış etkinliği onun için bir nakliye firması hissi yaratıyor.
1: Kendi garajımızda sakladığımız her şeyi taşıyoruz. Bu işin lojistik kısmı bu şekilde. Her bir anahtarı, her bir tornavideyi, her bir penseyi, her bir makineyi taşımak zorundayız. Sonra hepsini piste indiriyoruz ve cumartesi gecesi bir kez daha taşınıyoruz. Bu iş böyle.
0: Falcon takımı 3 kamyonla gelecek. Yarış arabalarının, yedek şanzımanların, yedek lastiklerin yanı sıra 30 kişilik bir ekibe 3 gün boyunca yetecek salata kaselerine kadar her şey olacak içlerinde. Park etmek bir yarım saat sürüyor. Sebebi ise hassas yükler. Ne arabalar, ne teknik gereçler, ne de bilgisayarlar herhangi bir sarsıntıyı kabul eder.
2: Dur! Tamam.
0: Dışarıdan çok normal görünen bu kamyonun içinde pahalı şeyler var. Her bir kasa 1,5 milyon euro değerinde. En değerli malzemelerse pistlere çıkacak olan 2911.
1: Halatları çözeceğiz. Platformu ileri süreceğiz ve sonra yere indireceğiz. Şu anda platformda net 600-620 bin euroluk bir araba var.
0: Arabalar 3 saat boyunca Dorset'e sarsıldı. Şimdi onları güvenle yere indirme vakti.
2: Bekle.
3: Sola mı sağa mı?
2: Bilmiyorum. Burası çok yakın. Anlaşılmıyor.
0: Bu manevra göründüğünden daha tehlikeli. En ufak bir hatada araba çizilebilir, daha da kötüsü platformdan aşağı düşebilir.
1: Benim için bunlar normal. Ama araba düşüren takımlar oldu. Fabian frene basmazsa sorun yaşarız. Öyle bir şey Monaco Süper Kupa yarışında bile yaşandı.
0: Arabalar sağ salim asfalta indiriliyor. Ernst 10 yıldır Falcon takımının yarış direktörlüğünü yapıyor. Bu meslekte hiçbir şey sıkıcı hale gelmiyor.
1: Bu benim hayatım, benim mesleğim. Bu arabalar kamyondan indiğinde mutlu oluyorum. Bu bizim için bir işaret. Yarış yavaş yavaş başlıyor.
0: 30 kişilik takım çok yoğun. Tamircilerin yanı sıra bu 3 adam özellikle daha geldi.
4: Bu işe hazırız.
5: Çok heyecanlı olacak.
1: Onlar bizim mühendislerimiz. Diğerlerinden farklı bir havaya sahip olduklarını hemen görebilirsiniz. Onlar bizim en önemli oyuncularımız. Ama bizimki bir ekip işi. Lastiklerimizi değiştiren eleman da, yemekten sorumlu kız da, başarıda en az mühendis veya pilot kadar pay sahibidir.
0: Diğer 117 takım da yarış hazırlıklarını sürdürüyor. 6 saat yarışında farklı araç sınıfları aynı anda yarışıyor. Stefan Epp ve ekibi gibi amatör takımlarda ilk iş park yerine gelmek ve organize olmak zorunda.
6: Sence oldu
4: evet,
6: mu?
4: Evet.
6: Tamam.
0: Stefan Epp hobi olarak yarışıyor ve Wuppertal'de bir reklam şirketi sahibi. Burada ise takım şefi.
7: Biz küçük bir NDS takımıyız. Kendi padokumuzu kendimiz kurduğumuzdan gaza basmalıyız.
0: NDS'nin açılımı Nürburgring Dayanıklılık Serisi. Dayanıklılık yarışları yılda 8 kez ünlü Nürburgring pistinde koşuluyor. Bu yarışta start alabilmek için hem uluslararası bir yarış ruhsatına hem de dayanıklılık izin belgesine sahip olmalısınız. İzin belgesi içinse dayanıklılık yarışını defalarca bitirmeniz gerekiyor.
7: Önce dolap ve içecekler.
3: Evet.
7: Gölgeye alayım.
3: Evet. Evet.
0: Bu takımda en değerli şey içecekler.
7: Bu tabana yayılmış bir yarış serisidir. İşin özü budur. Büyük arabalar, küçük arabalar, hızlı arabalar, yavaş arabalar bir araya gelir. Ve özel bir yarıştır. Herkes aynı şeyi yapar. Arada ufak farklar vardır ama herkes aynı pistte yarışır. Büyük bir aile gibidir. Çok iyidir. Harikadır.
0: Yarıştan önce yapılacak çok iş var.
7: Her şey arabada olduğundan ilk iş olarak arabayı boşaltıyoruz. Hafta sonu barbeküsü de iyi oluyor. Ama o iş daha sonra. Önce çadırımızı hazırlayacağız. Ve sonrasında bir çaresine bakacağız. Güzel olacak.
0: Yaz mevsiminde elektrik, su, atık su, buzdolabı, her şey var. Tek eksik olan şey yarış arabası. LR11000 dünyanın en büyük vinçlerinden biridir. Bin ton ağırlığı 220 metreye kadar kaldırabilir. Rüzgar santrali kurmak için idealdir. Bütün rüzgar santralleri Lahm bölgesine kurulduğu için bu devasa vincin bir sonraki noktaya taşınması gerekiyor. Taşınması için de tam 100 parçaya bölünmesi şart. Projeyi Florian Laschke yönetiyor ve ekibine ve vinç operatörü Yunus Stan'a bilgi veriyor.
4: Geçen hafta kuleyi söktüğümüz için işimiz daha kolay. Bugün kolu sökeceğiz. Paletleri ayıracağız ve döner tablayı alacağız. Sonra da paketleyeceğiz.
5: Tamam, anlaşıldı.
4: Sen hallederiz. Vinci sür. Ben koordinasyonu sağlayayım.
5: Tamam,
4: görüşürüz. Anladım.
5: Görüşürüz.
0: Bu vinç, kalın çelik halatları, bumu ve direği olan devasa bir vinç. 114 metre boyundaki bumun son 15 parçası bugün başka bir vinç kullanılarak söküldü. Ekip kalan parçaları sökmek için vincin üstüne çıkmak zorunda.
4: Bugün meydana gelebilecek en büyük tehlike birinin düşmesi veya yanlışlıkla kendini vince kaptırması. Bu meslekte çelik gibi sinirlere sahip olmak gerek.
0: Ve el ele çalışan iyi bir ekip gerek. Vinç kulesinin toprağa batmaması için altına kütükler konuyor. Eğer vidalardan biri sıkışırsa altında bir destek olması şart.
4: Düz git. Yavaş ol.
0: Sökülen parça başka bir vinçle kaldırılıyor.
4: Sağa çek. Devam et. Sağdan yürü. Devam.
6: Halatı biraz kaldır Kay. Kaldır. Tamam. Güzel.
0: LR11000'in koltuğunda Yunus Stan oturuyor. Roman Yunus 7 yıldır Almanya'da. Omuzlarındaki devasa sorumluluğun farkında.
5: Eğer dikkatli olmazsanız milyonlarca euro ya da tabii duruma göre 100 bin euro zarar edersiniz.
0: Böyle bir vincin maliyeti yaklaşık 11 milyon euro. Bundaki elemanlar son hidrolik hortumlarını sökerlerken Florian da bir sonraki parçayla ilgileniyor.
4: Son vidaları söküyoruz. Kay, yavaş ol biraz. Nico, devam.
8: Dikkat. Tamam.
4: Dışarı sal, dışarı sal. Şimdi sal, şimdi sal. Dışarı sal.
0: Sökülen parçayı bir kenara alacaklar. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 80 kamyon toplam 100 kadar vinç parçasını almaya gelecek.
4: Tamam, yere indir, indir. Oturdu mu? Bir sorun çıkmadı, kule bitti. Bundan sonrası zor çünkü ara parça çok ağır.
0: Ara parça 32 ton geliyor. Yunus yerden sadece 8 metre yüksek bir kabinde. Teknoloji sayesinde görüş alanı geniş.
5: Winch her açıdan izleniyor. Bu oldukça önemli. Çünkü o kadar büyük ki her yerini buradan görmeniz mümkün değil. Ama yeni teknoloji sayesinde her yeri görebiliyorum. Her açıyı görüyorum.
0: Yunus'un gözünden hiçbir şey kaçmıyor. En önemli parçalar dahil.
5: Şimdi görevimizi tamamladık. Yemek molası veriyoruz.
0: Yemek molası sadece fırtınadan önceki sessizlik, çünkü elemanlar her biri 30 tondan ağır olan büyük parçaları sökmeyi bekliyorlar. Kiev'de düzenlenen dünyanın en büyük yelken etkinliği sona ermek üzere. Kılavuz kaptanı Christian Grave ve mürettebatının kapanışta çok özel bir görevleri var. Bu görev için Holtenau adlı kılavuz teknesini hazırlıyorlar.
9: Kiel Yelken Haftası'nın kapanış günündeki görevimiz havai fişek gösterisi. Burada 72 metrelik bir dubayı teknemize bağlayacağız ve daha sonra bu dubayı önceden belirlenmiş bir noktaya götüreceğiz.
0: Kulağa basit gelen bu iş hiç de kolay değil. Kaptan dubayı güçlü akıntıya karşı sabitlemek zorunda.
9: Bugün benim için özel bir gün. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım.
0: Dubanın sağlam bağlanması şart. Mürettebatın hata yapma lüksü hiç yok. Körfez başka gemilerle dolu. Havai fişekler kontrolsüz patlarsa başka gemilere denk gelebilir ve yangın çıkarabilir. Mürettebat halatları hazırlarken makinist Andre Shana motorları çalıştırıyor.
10: Burada şanzıman var. Şanzıman diklemesine duruyor. Altımızdaki pervane şanzımana bağlı. Bu sayede gemiyi 360 derece döndürebiliyoruz. Aynı motordan iki tane var. Bunun anlamı ileri geri ve sağa sola çok rahat hareket edebiliyoruz demek.
0: Kılavuz teknesi iki pervane sayesinde yüksek manevra kabiliyetine sahip ve bugünkü görev için çok ideal.
10: Kaptan motoru çalıştırıp yavaşça hareket edeceğimizi söyledi. İçerisi açıkçası biraz gürültülü olacak ama hiç sorun değil. Dikkat!
0: ...40 yaşındaki tekne hareket etti. Christian, duba bağlı değilken de çok dikkatli ilerlemek zorunda.
9: Mavi olan yerler 10 metreden daha sığ, beyaz olan yerler 10 metreden daha derin. Bu harita sayesinde derinleşen ve sığlaşan yerleri görebiliyoruz. Gemimizin 4 metre 20 santimlik bir salması var.
0: Kılavuz teknesi saatte 8 knot, yani 16 kilometre hızla ilerliyor. Havai fişeklerin konduğu duba ilerideki iskelede onları bekliyor.
9: Şimdi dubaya yanaşacağız. Dubalara arkadan yanaşıyoruz ve bağlıyoruz. Toplam 3 halat bağlayacağız ve o şekilde ilerleyeceğiz. Bunun için 20 dakikamız var. Bu süre içinde ulaşmamız gerekiyor.
0: Mürettebat 20 dakika içinde dubanın bağlı olduğu iskeleye vardı. Gemici Jonas Ramart ve stajyer Nick de Günther halatları bağlayacaklar.
11: Şimdi dubaya yanaşacağız ve bir kişi dubaya geçecek. Sonra da halatları bağlayacak. Aramızdan birinin dubaya binmesi işimizi gerçekten kolaylaştırıyor. Duba bizden daha yüksekte olduğundan halatları ancak bu şekilde bağlayabiliyoruz.
0: Kılavuz teknesi dubadan 2 metre daha alçak. Jonas 6 senedir bu teknede çalışıyor.
11: Gerçekten bugünkü yükümüz çok egzotik. Bundan daha önce Flensburg'a giden bazı gemi parçaları ya da kamyonlar veyahut da genel yükler taşıdık.
0: Bugünkü gösteride kullanılacak havai fişekler dubaya kondu. Bu manevraya eşlik eden Kaptan Thorsten Wima için de bugünkü görev çok özel.
12: Gösteri başladığında çok eğlenceli olacak. Çok gürültü çıkacak. Dikkatli olmamız şart. Çünkü hata yapma lüksümüz yok. Taşıdığımız yük tehlikeli yükler sınıfında. O yüzden dikkatli olmalıyız.
0: Tehlikeden de öte patlayıcı yükler sınıfında. Nürburgring pistinin park yeri hınca hınç dolu. Bugünkü yarışta profesyonel takımlarla hobi takımları aynı anda yarışacak. Stefan Epp yönetimindeki takım tam bir lojistik ustası. Elemanlar yarış takip sistemi ve yedek parça garajından oluşan kumanda noktasını hazırlıyor.
7: Yanımızda 12 veya 16 lastik bulunduruyoruz. Lastiklerin tanesi yaklaşık 400 euro. Hava şartlarına bağlı olarak bir yarışta 4 veya 6 lastik kullanıyoruz. Bunları hesap etmek lazım.
11: Bunları karşıya alalım lütfen.
0: Takım her yarışta bir minibüs dolusu araç gereç, bir römork dolusu lastik ve tabii ki bir yarış arabası taşıyor. Yarış arabası henüz ortada yok ama fazla gecikmeyecek.
11: Biraz kaldırarak çıkartır mısın lütfen?
0: Nürburgring'deki yarış etkinliği 3 gün sürüyor. Takımların yarışa katılım ücreti 1200 ila 2500 euro arasında değişiyor.
7: Hep birlikte yarış izlerken biz de yarışlara katılabiliriz diye düşündük ve bir takım kurduk. Neden olmasın? Biz de yapabiliriz diye düşündük. Bu şekilde başladık ve devam ediyoruz. Zamanla kendimizi geliştirdik. İşler iyi gidiyor. Yaptığımız işi seviyoruz.
13: Hayır. Miha ben yapamam dedi. Biz de geç direksiyona ve sür şu arabayı
7: evet,
13: dedik.
7: Evet biraz öyle oldu.
0: Takım dışarıdan nakliyeci tutmuyor. Her yarıştan önce arabaları ve ekipmanları kendileri yüklüyor. Arabayı getiren çekici 3 saat sonra piste varıyor.
7: Biz Clio kupasında yarışıyoruz. Aracımız uzun mesafeye göre ayarlı. Yaklaşık 230 beygir gücünde bir motorumuz var. Kendi sınıfımızda başarılı ve rekabetçiyiz. Birkaç yıldır bu arabayla yarışıyoruz ve sınıfında gayet iyi sonuçlar alıyoruz. Oldukça kullanışlı.
0: Stefan Ebin arabası pistte oldukça başarılı. 58 bin euroluk bu arabayı hafife alanlar bir kez daha düşünmek zorundalar.
7: Bizler yarış camiası insanlarıyız. Arabalardan ve egolardan konuşuyoruz. Mesela biri bir Porsche sürüyor ve bir kadın onu tribünden seyrediyor. Sonra da biz bir Clio ile onu solluyoruz. Tabii bunu açıklayamıyor. Çünkü o kişi Porsche sürüyor. Biz Clio sürüyoruz ve onu geçiyoruz.
0: Nürburgring pisti dünyanın en zor pisti olarak biliniyor. Yarışa katılan 188 araç teknik bir teftişten geçmek zorunda. Stefan bu prosedürü biliyor ama hiç çekinmiyor. Takımı çok başarılı.
7: Lojistik konusunda oldukça memnunum. Hiçbir sorun yok. Hava 30 derece sıcakken oturup soğuk bir şeyler içiyoruz. Mangal yakıyoruz. Sonra eğlence başlıyor.
0: Motor sorunsuz çalışırsa.
7: Sorun yok. Oldukça iyi, sorun yok. Araba güzel çalışıyor. Başlayabiliriz. Her şey yolunda.
0: Nürburgring pisti çok güçlü ve profesyonel takımlarla dolu. Yaklaşık 500 beygir gücünde her marka

0: Araba var burada. Fabian Stein 21 yaşında. Falk'ın takımının baş mekanikerliğini yapıyor. Takımın arabası bir 911 GT3.
1: 5 yıldır bu takımdayım. Okulda normal araba tamirciliği eğitimi aldım. Şu ana kadar mesleğim hiç fena gitmiyor. Patronum bana çok güveniyor. Ben de güvenine layık olmaya çalışıyorum.
0: Fabian şu anda şaft değiştiriyor. Takım patronu Ernst Antenbrink arabanın yeni motoruna göz atıyor.
2: Aracımız yaklaşık 500 beygir. 4.2 litre motorumuz var. Çok güçlü. 1300 kilo kadar. Hızlı gidiyor.
1: Bu motor son teknoloji ürünü. Burada karbon hava emiş sistemine sahip. Özel ayarlar yapıyoruz. Bunları normal araçlarda bulamazsınız. Çelik borulu yakıt beslememiz var. Özel bağlantı sistemlerimiz mevcut. Isıya ekstra dayanıklı kablolarımız var.
0: Fabian bu işi para için yapmıyor.
1: Damarlarımda biraz benzin akıyor diyebilirim tabii ki. Çok güzel bir meslek.
0: Yarışında güzel geçip geçmeyeceğini birazdan göreceğiz. Lahn'daki rüzgar santralinde kurulu olan devasa vinç sökülüyor. 1350 tonluk vincin bir sonraki görev yerine taşınması için yaklaşık 100 parçaya bölünmesi gerekiyor. Geriye 15 parça kaldı. Direksiyonda Yunus Stan oturuyor.
3: Yavaş hareket ediyoruz. Çünkü tam konsantre olmak zorundayız. Burada canınızın sıkılması mümkün değil.
0: LR-11000 kurulduğu zaman 1000 tona yakın kaldırma kapasitesine sahip olduğundan gerçek bir ağır siklet sayılıyor. Denge taşlarının her biri 10 ton ve toplam 75 adet var.
3: Yavaşça döndürün. Durun, şimdi yavaşça sağ tarafa döndürün. Tamam, bırakın. O tarafa indirin.
0: En ağır parçalar söküldü.
3: Biraz daha sağa gel. Biraz sağa. Evet, şu anda ana tablasını kaldırıyoruz. İndir. Dur, tamam. Yavaşça kaldır.
0: Mum tablası yükün eşit dağılmasını ve bu sayede büyük ağırlıklar kaldırılırken vincin devrilmemesini sağlıyor. Proje müdürü Florian Laoşke heyecanlı.
4: Mum tablası şu anda doğru konuma getiriliyor. Kaldırma askıları bağlanıyor. Bu sayede dengeli şekilde kaldırabileceğiz.
0: 33 tonluk parça kaldırıldı. Herhangi bir kaza yaşanmaması için güvenlik çok önemli. Bu nedenle altına bir takoz konuyor.
4: Tamam Kai, işimiz bitti. Vinci durdur ve paydos et. İşimiz bitti. Görevi tamamlamış olduk. Artık paydos edebiliriz. Gidebiliriz artık.
0: Ekip vinci yaklaşık 100 parçaya böldü. LR-11000'in tam anlamıyla sökülmesi tam 3 gün sürdü. Ağır nakliye araçları ertesi gün şantiyeye geldi. İlk olarak en ağır parçaların taşınması gerekiyor.
4: Günaydın. Bu büyük parçaları yükleyeceğiz. Daniel orta parçayı, Fred üst parçayı ve rayları alacak. Kayda yedek vinci sürecek, tamam mı?
5: Tamam.
4: Hadi başlıyoruz.
0: Ağır nakliye Daniel Köhre için gündelik bir iş. Daniel tam 25 yıldır hiç kaza yapmadan yük taşıyor.
6: Vincin orta kısmını yüklemek için hazırlık yapıyoruz. Ağırlık 60 ton. Genişlik ise 3,5 metre. Altına kaymaz plastik koyacağız ve zincir bağlayacağız.
0: Çekici 23,25 metre boyunda.
6: Bu kamyonları sürmek normal kamyonları sürmekle kıyas edilemez. Bu kamyonlar çok daha farklı. Bu işe 10 yıl önce başladım ve 15 yıllık tecrübeme rağmen her şeyi sıfırdan öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü ağır nakliye tamamen farklı bir şey. çok dikkat edilmesi gereken bir iş.
4: Yavaşça kaldır kay.
0: Şoförlük demek, yükleme yapmak demek. Vincin orta parçasını çekiciye oturtmak için manevra yapılması şart.
6: Yükü döndürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yerine tam oturmayacaktır.
0: Yükün sabitleneceği destek parçaları römorkun yan taraflarındaki yuvaların içinde bulunuyor. Ön taraftakiler sürücü kabinine çok yakın.
6: Sağ ve sol taraftaki mesafelerin eşit olmasını sağlamak için parçanın boyunu ölçüyoruz. Yükün dengeli olması için hem sağa hem de sola eşit mesafelerde çıkıntı yapması gerekiyor. Böylece ağırlık eşit dağılmış oluyor. Orası kaç santim?
5: Yaklaşık 10 santim.
6: Burası da. Evet, harika.
0: Yük her zaman ortalanmalı. Çekicideki yük ancak o şekilde eşit olarak dağıtılabilir.
6: Hiçbir şey normal değil. Ama yükü yerleştirdikten sonra rahat bir nefes alabiliyorsun. Önemli olan bu.
4: Olmadı. Vida sıkışmış.
6: Yenisiyle değiştir.
4: Evet.
6: Yalama mı olmuş?
4: Evet. Açılmıyor. O zaman böyle şeyler oluyor. Hallettik.
0: Kiel'e geri dönüyoruz. Dünyanın en büyük yelken etkinliği olan Kiel Yelken Haftası'nın kapanışı havai fişek gösterisiyle olacak. Havai fişekler bir dubanın üstünden ateşlenecek. Haltanova teknesi dubayı yerine götürecek. Kaptan Thorsten Wimmer mürettebata talimat veriyor.
7: Gerebildiğiniz kadar girin.
0: Tayfa Jonas Ramart halatları bağlıyor ve iyice gerdiriyor. Sağ ve sol taraftaki halatlar da bağlandı. Kaptan mürettebattan onay aldıktan sonra hareket edecek.
6: Biraz daha
7: bir duba iterken önemli şeyler vardır. Duba teknenizin uzantısı olur. Halatların çok gergin olması çok önemlidir. Eğer halatları yeterince germezseniz dubanız seyir esnasında bir o yana bir bu yana yalpa yapar. Ve bu da tehlikeyi doğurur.
0: Sinyal lambaları geldikten sonra hareket ediyorlar.
7: Hava karardığında dubayı aydınlatmak zorundayız. Gelen gemilerin hangi tarafın sağ taraf, hangi tarafın sol taraf olduğunu anlaması gerekiyor. Buna dikkat etmeliyiz.
0: Sinyal lambaları mıknatıslarla güverteye tutturuluyor. Kırmızı lamba sol tarafa, yeşil lamba sağ tarafa konuyor. Kaptan Christian Grave hareket etmek için işaret bekliyor.
6: Havai fişek dubasını teknemize sıkıca bağladık. Deniz polisinin hareket için onay vermesini bekliyoruz. Yetkililer birbirleriyle görüşecekler ve sonra dubanın götürüleceği alanı trafiğe kapatacaklar. Büyük bir alan trafiğe kapatılacak ve önümüz açık olacak.
0: Christian, havai fişek gösterisini izlemek için sabırsızlanıyor.
6: Ben bu gösteriyi 10 yıl boyunca karşı taraftan izledim. Karşı taraftaki bir araştırma gemisinde 10 yıl boyunca çalıştım ve gösteriyi güverteden seyrettim. Nihayet bugün kendi gemimden izleyebileceğim. Hatta gösteriyi ben hazırlayacağım.
0: Nihayet haber geldi. Halatlar kontrol edildi ve Christian hareket etti.
6: Diğer gemilere dikkat etmek zorundayız. Çünkü dubayla birlikte boyumuz yaklaşık 100 metreyi buldu. Şimdi orta boy bir gemi kadar olduk ve bir kaza yaşamak istemiyoruz.
0: Kiel'de hava kararmaya başladı. Duba park edeceği yere 2 deniz mili mesafede. Tayfa Jonas Ramart varış noktasını son bir kez daha kontrol ediyor.
8: Etrafımızda bir güvenlik alanı oluşturuldu. Dubai'yi yerine götürdüğümüzde yanımıza hiç kimse yaklaşmayacak. Bu önlem hem bizim için hem havai fişekleri ateşleyenler için alındı.
0: Mürettebat varış noktasına geldi ve başka gemilerden kaynaklanan bir tehdit yok. Kaptan yine de çok dikkatli davranıyor.
6: Pozisyonumuzu korumamız gerekiyor. Gemide yalnız değiliz.
7: Doğru noktadayız, değil mi? He?
0: Kaptan Thorsten da gemide. Kaptan Thorsten bu sularda serbest geçiş sahibi.
7: Bu körfezde bir duba itmek için serbest geçiş sahibi olmak zorundasınız. Yani kılavuz kaptan şartınız yok. Ben o belgeye sahip olduğum için bu gemideyim.
0: Kılavuz kaptanlar bir zorunluluktur. Bir kaptan ancak çok deneyimli ise bu şarta tabi değildir. Gösterinin başlamasına birkaç dakika kaldı bu arada.
7: Bu işi ilk defa yapıyorsanız doğal olarak heyecanlanırsınız. Christian burada defalarca duba götürüp getirdi ama herkes size bakarken ister istemez heyecanlanıyor insan.
0: Gösteri başlamak üzere. Nürburgring'deki 6 saat yarışına 2 gün kaldı. Takımlar araçlarını hazırlamakla meşgul. Falcon takımı 2 tır dolusu araç gereç ve yedek parçayla buraya geldi. Ama yine de her şeyi getirdiklerinin garantisi yok.
1: Evet. Seyyar merdiveni unutmuşuz. Sonuçta hepimiz insanız. Hata yapabiliyoruz. Her şeyi getirdik. Anahtar takımları var. Trikolarımız var. Hepsi gerekli eşyalar. Eğer bir tanesi eksik olursa araba yürümez. Bu kadar basit.
0: Yarış lastiği seçimi için arabaların piste çıkması gerekiyor. Takım deneyebildiği kadar çok lastik denemek istiyor. Ayrıca pilotlar da hem saatte 300 kilometre hızla giderken hem de en yavaş virajlarda hislerini keskinleştirmek istiyorlar. Bu arada pilotlar deneme turlarında yaşadıklarını takıma aktarıyor. Simon takımın en deneyimli mekanikeri.
5: Deneme turunun ardından arabayı kontrol ediyoruz. Her şeyin güvenli olduğundan, frenlerin çalıştığından, vidaların sıkı olduğundan emin olmalıyız. Daha sonra da ikinci turu atacağız.
0: Bu esnada Fabian kurye ile gelen şaftları teslim aldı. Şimdi onları monte edecek. Bu iş için özel aletlere ihtiyacı var ama hangileri olduğunu bize söylemiyor. Bildiğimiz tek şey araç gereç kamyonuna gitti.
1: Burası bizim araç gereç kamyonumuz. Burada her türlü aletimiz mevcut. Burada cırcır anahtarımız var, gres yağımız var, klima sistemi için yedek bir bağlantı anahtarımız var.
0: Bu yarışa amatör takımlar da katıldığı için herkes birbirine yardım ediyor. Ama bu centilmenlik sadece yarış öncesi.
1: Bu çekmecelerde kilit var ama hiçbir zaman kapatmayız ve her zaman eksik malzememiz olur. Arabada bir şey arızalansa, örneğin fren havalandırması bozulsa, hemen buraya koşuyoruz.
0: Lastik seçimi zafer veya mağlubiyet arasındaki farka neden olur. Falcon takımı 500 adet lastik ve seyyar bir lastik atölyesiyle seyahat ediyor.
9: Yarış lastiklerimizi burada muhafaza ediyoruz. Lastikler Almanya'ya konteynerler içinde gemiyle geliyor. Hafta sonu için ihtiyaç duyduğumuz lastikleri kamyonlarla buraya getiriyoruz. Sonra da pistik atölyemize indiriyoruz. Sonra da araçlara takıyoruz.
0: Yağmur lastiklerinin yanı sıra kuru zemin lastikleri de var. Takım ayrıca gizli bir lastik formülüne de sahip.
9: Bu yarışta lastik formülü çok gizli bir sırdır. Çünkü 3 lastik üreticisi arasında büyük bir rekabet var. Burada herkes kendi çorbasını kaynatıyor. Üreticiler arasında çeşitlilikten de görebilirsiniz bunu. Her şey büyük bir sırdır ve hiç kimse lastik formülünü kesinlikle açıklamaz.
0: Yumuşak lastik hamurları özellikle sıcak havalarda 100 kilometreden fazla dayanmaz. Sadece birkaç takım lastik stokunu yanında taşıyacak lojistik güce sahip. Bu nedenle iyi bilinen markalar pistte bir lastik tamir ve montaj atölyesi açarlar. Sebastian Trinks yarışlar esnasında 2000 lastik değiştiriyor.
3: Burada 15 kişi çalışıyoruz. Her etkinlikte 4 kamyonla burada oluyoruz. 2 kamyon lastik getiriyor, 1 kamyon servis gereçlerini getiriyor, 1 kamyon yönetim ofisini taşıyor. Müşteriler bize kendi jantlarıyla geliyorlar. Servis kamyonuna gelip istedikleri lastiği sipariş ediyorlar. Eski lastikler sökülüp yenileri takılıyor ve balans ayarları yapılıyor. Ardından etiketleri yapıştırılıyor. Daha sonra da müşteriye teslim ediliyor. Bu işlem sadece birkaç dakika sürüyor.
0: Maliyetler lastik ebadına bağlı olarak değişiyor ve sökme takma işlemiyle birlikte piyasa fiyatının iki katına gelebiliyor. Yarış günü geldi. 6 numaralı garajda yarışan Falcon takımı antrenmana devam ediyor. Mühendislerin kurduğu telemetri sistemi arabaları gerçek zamanlı izleyebiliyor. Falcon takımı 2 adet 911 GT3 ile yarışacak. 6 saat yarışında araç başına 2 sürücü bulunuyor. Pilot Joel Eriksson hazırlığını tamamladı. Yarış başlayabilir. Baş mekaniker Fabian sonuçlardan memnun.
1: Araç hazırlıkları %100 tamamlandı. Her şey zamanında ve tam istediğimiz gibi oldu. Hiçbir sorun yaşamadık. Her şey çok iyiydi.
0: Bu çabalar karşılık verdi. Falcon takımı dünyanın en zor pisti kabul edilen Nürburgring pistindeki 6 saat yarışını kazandı.
8: Biz sürücüler çok şanslıyız çünkü bütün zor işi takım yapıyor. Evet, gerçi arabayı biz sürüyoruz ama işimiz çok kolay. Çünkü kaskımızı taktığımız zaman araba yarışa hazır halde bizi bekliyor oluyor.
0: Falcon Porsche takımının ikinci zaferini pilot David Pita kazandı. Kutlama yapanlar sadece profesyoneller değil. Hobi takımlarından Stefan Ebin takımı da 58 bin euroluk Clio arabasıyla kendi kategorisinde şampiyon oldu. Kahramanlarımızı tebrik ederiz. Lan'daki rüzgar santralinden sökülen ve dünyanın en büyük vinçlerinden biri olan LR 11.000 vinci kamyona yüklendi. Vincin değeri 11 milyon euro ve tam 100 parçaya bölündü. Geriye bir tek döner tavla kaldı. Tavla 46 ton ağırlığında ve 15 metre boyunda.
10: Dorseyi uzatmamız gerekiyor, yoksa vinci üstüne oturtamayız. Vinç dorseden daha uzun. Bunun için özel izin alıyoruz.
0: Dorsenin boyu 23 metreye çıkarıldı.
11: Kaldır.
0: Vinç operatörü hazır. Parça havada asılı. Yerine milimetrik olarak konmak zorunda.
11: 7,5.
10: Burası boşta. Oraya çek.
11: Altı. Güzel. Dört. Üç. Dört.
10: Burası da tamam.
11: Tamamdır.
10: Şimdi indirin.
11: İşte oldu.
0: Yük zincirlerle sabitleniyor. Daha sonra en ağır parçaları kaldırmaya başlıyorlar. Paletleri.
11: Dışarı çek Kay, dışarı. Devam et. Devam.
0: Paletlerin her biri 60 ton geliyor. Ekibin gerginliği yüzlerinden okunuyor.
6: Bu iş bir ekip işi. Bir kişi vinci yönlendiriyor, diğer elemanlar yükün düz bir şekilde inmesini sağlıyorlar. Vinç operatörüne talimat veren kişiyle sürekli iletişimde oluyoruz.
11: Güzel.
6: Burada mesafe var.
11: Var mı?
6: Orası nasıl?
11: Oturdu.
6: Biz büyük bir aile gibiyiz. Yemeğimizi birlikte yapıyoruz ve birlikte yiyoruz. Doğum günlerimizi birlikte kutluyoruz. Doğum günlerinde evde olamıyoruz maalesef.
0: İkinci paletin yükleneceği dorsenin hemen ölçülmesi ve uzatılması gerekiyor. Ama maalesef bir sorun var. İşler istendiği gibi gitmiyor ne yazık ki.

0: Bozulmuş mu?
1: Dorsayı uzatmak için açmam gereken vana açılmıyor. Ya bozuldu ya da sıkıştı. Hemen bir çözüm bulmalıyım. Bulamazsam iş yarım kalacak ve tamirhaneye gitmem gerekecek. Bu da tabii ki zaman kaybı olacak.
0: Vanaya hava gelmiyor. Hortum mu kapalı? Evet, Martin'i arayalım.
2: Zorunlu bir mola ama ekibin buna hiç vakti yok.
1: Zamanımız tükeniyor.
2: Sürücüler zorunlu molaya çıkmalı. Yolculuk akşam yapılacak.
1: Saat 10'da Nottlebohm'a hareket edecektik. Kontrol vanası bozuk galiba. Maalesef Dorsey'i açamıyorum ve hava gelmiyor. Ne yapmam gerektiğini bildirir misiniz lütfen?
2: Zaman geçiyor. Nakliye saat 22 için planlanmıştı ve o saatten sonra 10 saat boyunca yola çıkış izni yok. Paletler tekrar yere indiriliyor.
0: Halatları sökebilirsiniz. Bu ilk defa oluyor.
1: Edecektik. Kontrol vanası bozuk galiba. Maalesef Dorsey'i açamıyorum ve hava gelmiyor. Ne yapmam gerektiğini bildirir misiniz lütfen?
2: Zaman geçiyor. Nakliye saat 22 için planlanmıştı ve o saatten sonra 10 saat boyunca yola çıkış izni yok. Paletler tekrar yere indiriliyor.
0: Halatları sökebilirsiniz. Bu ilk defa oluyor.

0: Çalı işte. Tamam. Bazen böyle oluyor. Çamur sıçrıyor, su kaçıyor veya toz kaçıyor ya da vana tıkanıyor. Lastiklerden çamur sıçrayabiliyor. Bu yüzden vanalar bazen arıza yapabiliyorlar.
1: Dorse 60 tonluk palet için gerekli boya uzatıldı. Vincin tüm parçaları nihayet kamyonlara yüklendi.
0: Bugün her şey çok iyi gitti. Vana arızası dışında bir sorun yaşamadık ve arızayı gidermeyi başardık. O yüzden moralimiz gayet yerinde.
1: Daniel ilk molasını tamamladı. Yolda kendisine iyi bir arkadaşı eşlik edecek.
0: Kamyonumun adı Lizelot. Neden bilmiyorum ama bu ismi seviyorum. Bana komik geliyor. Kamyonum çok sadık bir dost. Beni hiç yarı yolda bırakmadı. Her zaman çalıştı.
1: Ağır nakliyelere sadece geceleri izin verildiği için Daniel yola çıkmadan önce zorunlu bir mola daha verecek. LR-11000 bir sonraki santralde kamyondan indirilecek ve bir kez daha 3 gün boyunca bir araya getirilecek. Kiel'e geri dönüyoruz. Kiel haftasının kapanışında yapılacak havai fişek gösterisi başlamak üzere. Kaptan Christian Greva üstü havai fişek dolu 72 metrelik Dubai'yi tam yerine sabitlemek zorunda. İkinci kaptan Thorsten Wima bu işin ne kadar zor olduğunu biliyor.
2: Bu bir bisiklet veya motosiklet değil. Bu koca bir gemi. Şimdi bu gemiyi kullanan kaptana bir sorun bakalım. Pozisyonunu korumak için ne kadar konsantre olması gerektiğini bir tek o bilir. Çünkü Dubai ile beraber çok kolay sürüklenebilirsiniz. Gösteri başladığında her bir havai fişeğin ateşlemesi ve gideceği yön zamanlandı ve planlandı. Eğer biz yerimizden kıpırdarsak, havai fişeklerden biri bir gemiye veya bir evin balkonuna isabet edebilir.
1: Kapanış gösterisi tam 23'te başlayacak. İlk olarak bir lazer gösterisi yapılıyor. Kaptan gergin olmasına rağmen gösteriyi keyifle izliyor.
3: Şu anda bu gösteriyi 1 milyon insan izliyor. Bizse en ön sıradan ve en iyi koltuktan izliyoruz.
1: Ve gemideki teknisyenler nihayet havai fişek gösterisini başlatıyor. Gösteri nedeniyle ortaya çıkan karbondioksit gazını telafi etmek için tam 2000 ağaç dikildi. Bu ağaçlar havai fişeklerin neden olduğu 380 kilo sera gazını temizleyecek. Bu gösteri eğitiminin ilk yılında olan Nick Degunter için de çok özel.
4: Dediği gibi en iyi koltuklar bizde. Bundan daha iyisi olamazdı. Çok eğlenceli bir gösteri izliyoruz şu anda. Harika bir gösteri.
1: İhtişamlı gösteri 20 dakika sonra sona eriyor. Kiel haftasına her yıl 3 veya 4 milyon kişi katılıyor. Ayrıca 14 farklı ülkeden 47 farklı ülke vatandaşı olan 4000 denizci etkinliklerde yer alıyor.
2: Abarttılar. Şu anda işimiz bitti ve geri dönüyoruz.
5: Anlaşıldı.
3: Sorun çıkmadı. Duba'da yangın çıkmadı. Hiçbirimiz havaya uçmadık ve işimizi sağ salim bitirdik. Şimdi Dubai'yi geri götürüyoruz.
1: İskele'ye dönüyorlar. Ondan sonra da mesaileri sona erecek. Makinist Andre Shana için bugünkü görev çok özeldi.
6: Burası gerçekten çok güzel bir iş yeri. Başkaları bu manzaraya bakmak için para ödüyor ama ben en güzel koltuktan izliyorum. Üstüne bir de para alıyorum.
1: Bütün ekip çok başarılı oldu. Duba iskeleye getirildi ve bağlandı.
3: Hepinize çok teşekkür ederim. Kiel haftasını havai fişek gösterisiyle tamamladık diyebilirim. Her şey yolunda gitti. Bütün hafta gayet başarılı geçti. Bir tatili hak ettiğimizi düşünüyorum.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en

0: Müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün en büyük işlerle ve en büyük araçlarla ilgileneceğiz. Şimdi toprak kazacağız. Dikkatli olun çünkü ben mega makineleri kullanmasını öğreneceğim. Mesela 3,5 ton toprağı kaldırabilen bir yükleyici. Evet, bu sefer önünü tamamen dolduracağım. O dev kule vinçlerden birinin tepesine çıkacağız. 93 metre yukarıda. İnanılmaz. Yere indiğimizde dağları bile kımıldatabilecek 75 tonluk bir dozer göreceğiz.
1: Bunlar toprağı itmek için yapılmıştır.
0: Ve otomatik pilotta mükemmel yollar yapabilen bir grader göreceğiz. Bana bıçak derler. Büyük kayaları toz edeceğiz ve orman artıklarını yeşil enerjiye dönüştüren bir makine göreceğiz.
2: Önceden kullanışsız olan bir şeyi alıyor ve değerli bir ürün elde ediyor.
0: Mega makineleri yakından görmeye gidiyoruz. Epey büyük makineler göreceğiz dostlar. Hazır olun. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün programı büyütmeye karar verdik. Çok büyük makinelerden bahsediyorum. Bunlardan birini atlayıp hemen çalışmaya başlayamazsınız. Eğitim gerekir. Burası işe başlamanıza yardımcı olacak okullardan biri. Derslikten sahada çalışmaya kadar buradaki öğrenciler mega makineleri kullanmak için gereken her şeyi öğreniyorlar.
3: Sanırım mega makineler neredeyse herkese ilgi çekici geliyor. Burada hayatları boyunca bu makineleri çalıştırmak istemiş ama fırsat bulamamış insanlar var. Teknik ve tekrarın bir bileşimi gerekiyor.
0: Biraz gözüm korktu ama bir yerden başlamam gerekiyordu. Şunu gördünüz mü? Bu bir yükleyici ve kullanmak için hızlı bir kurs almak üzereyim. Bu yükleyici ciddi miktarda toprak kaldırmak için kullanılır.
4: Yükleyiciler bol miktarda malzemeyi taşımak için yapılmıştır. Aha. Burada büyük bir kepçeleri vardır ve kamyon yüklemek için kullanırız.
0: Ha, yani kamyona doldurmak,
4: kamyonu doldurmak için.
0: Kamyondan almak
4: yapabiliriz
0: için.
4: Yapabiliriz ama yapmayız bunu.
0: Bir yükleyicinin kepçesi 3,5 ton yük taşıyabilir. Bu epey çok miktarda toprak demek. Bu çok büyük ve sert bir makine olmasına rağmen çalıştırmak için nazik bir dokunuş gerekir.
4: Evet, yukarıda otururken kepçenin önünü göremezsin. Doğru. Ve kepçenin ne yaptığını söyleyen bir sinyal de yoktur.
0: Evet, önemli olan dokunuştur.
4: Evet, önemli olan dokunuş. Dokunuş ve tahmin yeteneğidir.
0: Evet. Bakalım ben becerebilecek miyim? Peki kontroller nerede?
4: Bunlar temel kepçe kontrolleri. Burada kıvırma var. Yani eğip boşaltabiliyorsun. Buradan da demiri indirip kaldırabiliyorsun. Kaldırıyorsun, tekrar indiriyorsun. Kaldırıp indir.
0: Güzel. Evet. Öğrenmek için biraz uğraşmak gerekiyormuş. Evet, bu bebek insanı güzel zıplatıyor. Çok güzel. Ve ilk kepçe toprağım biraz hafif oldu.
4: Unutma, bu makine hislerine dayanır. O hissi alabildin mi?
0: Evet. Şimdi hissettim. Evet, bu sefer kepçeyi dolduracağım bebek. Önemli olan hissiyat. Önemli olan hissiyat. Usta değilim ama alışmaya başladım. Evet. Evet, işte bundan bahsediyorum. Dengede tutmak gerek bebeğim. Ben bu işi böyle yaparım.
4: Bütün kepçe doluydu.
0: Evet.
4: Eğer ustabaşının sana balet fırlatmasını istemiyorsan her seferinde dolu kepçeli gelsen iyi olur. Evet dostum.
0: Evet, nasıldım?
4: Evet, sanırım potansiyelim var.
0: Öyle mi? Eğlenceliydi, bana inanın. Dokunduğunda çok hassas olman gerektiğini biliyorsun. Bazen fazla derine giriyorsun.
4: Evet, bu yükleyici için hissiyatın iyi olmalı.
0: Evet.
4: Bolca hissiyat, bolca deneyim.
0: Birkaç saat yeterli olmaz ama artık işe başladım sayılır. Cidden büyük bir alet aradığınızda bundan büyüğü yoktur. Bu bir kule vinci ve tonlarca inşaat malzemesini yerden yüzlerce metre yükseğe taşıyabilir. Gidip bir gökdelen yapayım. Kule vinçler artık şehirlerin öyle bir parçası oldu ki onları fark etmiyorsunuz bile. Ama bunlar olmadan gökdelen yapamıyorsunuz. Büyük çelik parçalardan jeneratörlere dek bu kule tüm gün bir şeyleri alıp yerine bırakıyor. Ve her şeyi taşıyorlar. Kompresörler, kamyonlar,
5: ne çıkması gerekiyorsa.
0: Ne gerekirse.
5: Ne çıkması ve ne inmesi gerekiyorsa.
0: Vinç operatörlüğü şantiyedeki en önemli ve en tehlikeli işlerden biri. Bunun nasıl bir iş olduğunu öğreneceğiz. Bu vinçteki asansör sistemi insanların yukarı çıkmasına yarıyor. Öyle değil mi? Ondan bahseder misin?
5: Ve işte oradan. Doğrudan bölmelere
0: sen
5: yürüyoruz.
0: Sen yürümek dedin ama ben, evet, ben evet. Asansör dedim. Sen yürümek. Nasıl yani? Oraya yürümem mi gerek? Yürümekten çok tırmanmak gerekiyormuş. İtiraf etmem gerek. Aslında asansör fena olmazdı. Daha yarısını çıkabildik. Ve devamı geliyor. Bu kule 93 metre yüksekliğinde ve boşta duruyor. Hareket ediyor. Hissediyor musun? Aman tanrım. Ve yukarıya çıktıkça sallanmaya başlıyor. Şimdi hissediyorum. Aman tanrım. Biraz zorluk çıkarsa da bunu başaracağım. İşte tepedeyiz. Bölmeye gidip vinç operatörü ne diyecek bakacağım. Manzaramız da epey güzel. Bu güzel alet neler yapabiliyor rahatça göreceğiz. Evet. Vince çıktık işte. Nasıl gidiyor Chad?
3: Nasılsın?
0: Ben Grundy.
3: Memnun
0: oldum dostum. Burada nelerin var?
3: Burada elektronik kule vinci var.
6: Tamam Chad. Yavaşça aşağı in.
0: Hemen farkına vardım. Burada vinç bölmesinde önemli olan iletişim. Aşağıda çok insan var. Tehlikeli. Dikkatli olmak gerek. Yakından izlemek gerek.
3: Dev bir sopanın üstünde oturuyoruz. Hem kendinin tamam, hem de diğerlerinin güvenliğini düşünmelisin.
6: 3, 2, 1. Dur biraz.
0: Sürekli biriyle konuşuyorsun. Bu gerekli mi?
3: Hayır, el sinyalleri de kullanabilirsin. Aha. Ama 100 metre yukarıdan el sinyallerini yanlış anlamak istemezsin.
0: Bu vinç 16 ton. Yani merkezde 18 ton, vinç kolunun ucunda da 4 ton taşıyabilir. Evet, şu anda dönüyoruz. Ne kadar hızlı dönebiliriz?
3: Şu anda bilgisayara göre dakikada yarım tur dönüyoruz.
0: Tamam.
3: Bize çok yavaş geliyor. Ama 80 metrede o uçta oturuyor olsaydın herhalde saatte 160 kilometre yapardın.
0: Vay canına.
3: Para ödesen bile böylesini bulamazsın.
0: Evet. Bu vinç koluna daha yakından bakmalıyım. Şimdi kulenin tepesindeyiz. İşte sihrin gerçekleştiği yer. Büyük koldayız. Şu tarafa baksanıza. Ne manzara ama. Her gün Chad yukarı çıkıp bunu yapıyor. İnanılmaz.
3: Bu büyük çocuklar için büyük oyuncaklar diyebileceğimiz bir şey. Ciddi bir iş ama çok eğlenceli. Her gün farklı bir şey. İnsanlar seni parmakla gösterip vay canına diyor. Her gün ön camdan bakıyorsun ve harika bir Colorado manzarası görüyorsun.
0: O kulenin tepesine çıkmak çok güzeldi. Ama şu da var. Ayağımı toprağa basmak için sabırsızlanıyorum. Mideniz şöyle oluyor. Ay. Birazdan. Çalıştırması en zor kazı makinelerinden biri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kol. Profesyoneller bu işi basitçe hallediyor ama bakalım ben neler yapacağım. Ayrıca toplama işi. Bu mega makine ormancılık artıklarını nasıl yeşil değere dönüştürüyor acaba?
5: Uzun süredir sarayımızda görülen en iyi şey.
0: Evet, bu gördüğünüz canavar bir motor grader. Gerçekten çok karmaşık bir mega makine. Nasıl çalıştığını açıklar mısın? Neler yapar?
7: Tamam. Bu makinenin amacı ince düzlemedir.
0: Tamam.
7: Çok hassas bir makinedir. Herhalde taşıma ve kaldırma dünyasındaki en hassas makine. Bu bitirme makinesi.
0: Neyi bitirir? Yolları falan mı?
7: Ne olursa. Patikalar yollar açar. Özel ince iş yapmak istediğinizde kullanacağınız makine kesinlikle budur.
0: Kabine bakar bakmaz bu makinenin acemiler için olmadığını görüyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kol. Evet, daha önce de makinelere bindim ama burada çok fazla kol var. Burada neler oluyor?
7: Evet, çok kol var. Bu bıçağın ayarlanmasını sağlıyor. Kolların hepsinin ayrı bir fonksiyonu var.
0: Bıçağı kaldırıp sallayabiliyorsun. Tekerlekleri bile eğebiliyorsun. Oo, neler oluyor? Bu nasıl bir şey? Evet. İşte bundan bahsediyorum. Tanrım, bu inanılmaz. Sadece iki elin var ve hepsini aynı anda kullanıyorsun.
7: Ve sürmen de gerek. Tamam, işte senin görevin.
0: Evet.
7: Buradaki toprağa fazla dokunmadan oraya toprak yığman gerek.
0: Aha.
7: Yani bu toprak yığınından alıp bunu güzel bir şekilde tıraşlamaya çalış. Yani hem kullanman gerek.
0: Oo, anladım. Tamam.
7: Tamam. Ve biraz da
0: bunu bırakıp şunu alacağım.
7: Tamam. Ama tamam, unutma. Bu taraftakini alırken şu taraf alçalacak.
0: Tamam.
7: Yani aynı anda iki iş.
0: Çocuk oyuncağı değil mi? Evet, toprak taşıyoruz bebek. Bana bıçak derler. Neyse ki bu grader'de GPS var ve yol planlarına otomatik pilotla bağlı.
7: Bu tam da mühendisin çizdiği şey.
0: İnanılmaz bir şey. Güzel. Şimdi tam merkezdeyim ve toprağı alıyorum. Evet. İşte böyle yol yapılır bebek. Ve günün sonunda düz bir yol yaptım.
7: İlk seferin için güzeldi. Hata payının içindesin.
0: Evet, bir şeye takılıp düşmüyorum. Evet, güzel bir yol yaptım diyebilirim.
7: Pazartesi işe başla.
0: Hayır dostum, bana inanın. Bu iş göründüğünden daha zor. Buradaki ağır ekipmanların çoğu toprak kazmak, çekmek ve düzeltmek üstüne. Şimdi çok farklı bir mega makine göreceğiz. Aynı anda hem orman yollarını temizleyip hem de enerji üretiyorlar. Ormanlarda ziyan olan malzemeler artık bu mega makine sayesinde yakıta dönüştürülebiliyor. Enerji ağaç hasatçısı. Buna artık toplayıcı diyorlar ve odunculuk sanayinin çehresini değiştiriyor.
2: Daha önceden kullanılmaz olan bir şeyi alıp karlı bir ürüne çeviriyor.
0: Hasat edilen ağaçlardan kalan artıkları topluyor. Bunlardan kurtulmak hep zor olmuştur.
2: Artıklar genelde şantiyede toplanır ve yakılırdı. Bir hava kirliliği olurdu ve tüm o enerji ziyan olurdu.
0: Ama artık toplayıcı geldi. Dev bir zaman makinesine ya da çöp toplayıcısına benziyor.
2: Bu atıkları topluyor ve %80 kadarını çok sıkıştırılmış bir parça haline getiriyor.
0: Makine tamamen bilgisayarlı olmasına rağmen yine de vinç için bir operatör gerekiyor. Sonra sıkıştırma işlemi tamamen otomatik.
5: Uzun süredir sanayimizde görülen en iyi şey. Kesinlikle.
0: Önce bir kol yardımıyla artık dallar toplanıyor.
5: Makinenin iki tarafına 11 metrelik bir erişimi var. Yani bir geçişte 22 metrelik bir alanı temizleyebiliyorum. Gerçekten harika ve hızlı.
0: Sonra 3 değişik sıkıştırıcı toplanmayı sağlıyor. Çok büyük bir basınç uygulayarak paketleme yapılıyor. Makine her saat bu paketlerden 20-30 tane kadar yapabiliyor.
2: Bu paketlerden iki tanesinde bir varil petrole eşdeğer enerji oluyor.
0: Bir senede 1500 eve elektrik verecek kadar biyo malzeme topluyorlar. Ve tüm bu malzeme eskiden boşa gidiyordu. Artık toplayıcı aslında çevreye büyük bir iyilik yapan bir makine.
2: Makine ve insan birlikte bir senfoni yazıyorlar. Çok iyi bir iş çıkartıyorlar.
0: Birazdan bu kayaları toza çevirecek bir mega makinemiz var. Harika olacak. Şuna bakın. Ayrıca yüklü miktarda toprak taşıyacağız.
1: Bunu durdurabilecek fazla bir şey yok.
0: En büyük buldozerlerden birini test edeceğiz. Dünya Beton Ticaret Sergisi'nde çok güçlü araçlar görebilirsiniz. Bu kepçeli kol yıkım ekiplerinin yıkıntılardan kurtulmasını sağlıyor.
3: Şimdi ezme zamanı. Hadi kaldır.
0: Eko ezici sayesinde kayaları taşımaya para vermek yerine onları kendiniz ezip geriye kalanı kullanıyorsunuz.
3: Bunları yol yapımında kullanıyoruz. Tekerlekler temiz kalıyor. Fark şu, eskiden tamam, tonuna 15 dolar veriyordum, artık vermiyorum.
0: Evet.
3: İşte böyle. Aferin.
0: Evet. Şimdi eziyoruz.
3: Tamam. İyi gidiyor. Ez bakalım. İşte böyle.
0: Evet.
3: Evet. Evet, bak böyle işte.
0: Evet. Şimdi yine eziyorum. Gerçekten çok güzel. Ayrıca kola demirleri çekmesi için bir mıknatıs ekliyorsunuz ve onları da geri dönüşüme sokuyorsunuz. İşte içecek parası. Bunu evet, da hallettik. Çok sevdim. Eko ezici neredeyse tüm ekskavatör markalarına takılabiliyor ve günlük kirası $1000 kadar. Evet. Eko eziciyi kullanırken büyük kayaları alıyorsunuz ve sonucu böyle oluyor. Ve paranız cebinizde kalıyor bebek. Nasıl ama? Gerçek büyük bir makine mi görmek istiyorsunuz? Gelin bu buldozere bakın.
1: 75 tonluk bir makine. 580 beygir gücünde. Bu yapılan en büyük buldozerlerden biri. Toprak taşıyor.
0: Bu paletliler yol düzler, tepeleri yok eder. Büyük toprak taşıma işlerinin hepsinde kullanılabilirler.
1: Bolca toprak itmek için yapılmışlardır. Bunu kısa sürede hallederler.
0: İtebilecekken neden kazasın ki?
1: İtiyoruz ve itiyoruz. Gün sonuna kadar itiyoruz.
0: Geniş bıçağı 30 ton kadar toprak itebiliyor. Nasıl ama? Dikkat edin.
1: Bunu durdurabilecek fazla şey yoktur. İşin en eğlenceli kısmı da bu. Size harika bir güç duygusu veriyor. O kepçe dolduğu zaman önünüzde 25-30 tonluk malzeme oluyor. Bu da size güç veriyor.
0: Evet, bu bir gerçek. Bu bebek dakikalar içinde 7 metre derinliğinde bir çukur açabiliyor ve sonra onu aynı hızla doldurabiliyor.
1: Sanki kum havuzundaki bir çocukmuşsunuz gibi. Küçük kamyonlarla ve oyuncaklarla oynuyorsunuz. Bu da aynı şey. O kadar eğlenceli. Ve insanlar bunu yapmak için para alıyorlar.
0: Ve dışarıda dozer dağları bir kenara çekerken içerisi rahat ve sessiz bir durumda.
1: Bu makinenin içi konforlu olmalı. Bir operatör haftanın 6 günü günün 12 saatini burada geçiriyor. Çok da fena bir ortam değil. Çok sessiz. İsterseniz müzik ya da maç dinleyebilirsiniz. Kimseye lüks araç kullandığınızı söylemeyin. Sonra herkes sürmek ister, öyle değil mi?
0: Nereye imza atıyorum? İş toprak kazmaya ve itmeye geldiğinde bu dozerden daha iyisini bulmak çok zor.
1: İşte bir mega makine.
0: Tamam, çık.
7: Tamam.
0: Bir de ben kullanayım. Birazdan büyük bir kazı aletini kullanmayı deneyeceğim. Bir şeyleri parçalayacağız dostlar. Harika olacak. Birazdan bir kazıcı deneyeceğim. Bu harika bir kazıcı. Bu mega bir makine ve ağır bir makine. Sadece bu kepçe bile kamyonetimden daha ağır. Gidip nasıl çalıştığına bakalım. Kısa sürede bir çukur açmak istiyorsanız kazıcı bu işi halledebilir. Bana bu makineden bahseder misin?
7: Bu bir kazıcı kepçe. Yaklaşık 45 ton ağırlığında.
0: 45 ton mu?
7: Evet.
0: Bu benden bile büyük.
7: Evet, senden büyük.
0: Pekala.
7: Kazı işlerinde kullanılır. Boru döşemede, bodrum kazmada, kitle kazılarında, kamyon yüklemede.
0: İçine girdiğin zaman orası rahat mıdır? Ne bileyim, kokpit gibi midir? Klima var mı? Dışarısı bazen sıcak oluyor.
7: Evet, bu makinede klima, radyo, CD çalar ve uydu radyoları var.
0: Gerçekten.
7: Evet, oldukça rahattır.
0: Hatta kabin tozu dışarıda tutmak için basınçlanıyor. Ve çalıştırması da çok kolaymış.
7: Makine iki joystickle çalıştırılıyor. Joystick makinenin tüm fonksiyonlarını kontrol ediyor. Kepçeyi, kolu ve ana yapıyı kontrol ediyor.
0: Tamam, çık.
7: Peki.
0: Bir de ben kullanayım. Evet. Şimdi kazıya gidiyoruz. Vay canına. Bakalım güzel olacak mı? Eğer ağır iş yapmak istiyorsanız bu kolu kaldırıp bir kepçe dolusu toprak alıyorsunuz ve istediğiniz yere koyuyorsunuz bebek. Evet. Evet. Tamam. Kazıcı 40 tondan ağır olmasına rağmen joystickle kontrol etmesi oldukça rahat. Parmaklarımın ucunda bolca güç var. Evet, bugünlük bu kadar. Sonra görüşürüz. Ne haber? Dinleniyorum. Zor bir iş günüydü. Mega işler, mega makineler, mega dinlenme. İşte Grandi stili bu. Grandi Oteli'ne hoş geldiniz.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Çin tarzı mobilyalar. Buyurun şöyle oturup ayaklarınızı uzatın. Bir doğu esintisi geliyor. Elektrik düğmeleri. Bir dokunuşla elektrik enerjisine hükmetmenizi sağlayan küçük kahramanlar. Tayland balık sosu. Balık ve karidesten sebzelere ve tavuğa kadar her şeye yakışan lezzet. Ve kapaklama makineleri. Programı bu bölümle kapatacağız ama önce nasıl yapılmış? Klasik Çin mobilyaları değerli tahtalardan yapılan cilalı, ince oymalı, süslü, sedef kakmalı birer sanat eseridir. Bu işlevsel sanat eserlerini ortaya çıkarmak için gereken ustalık yüzyıllar boyunca nesilden nesle aktarıla gelmiştir. Gül ağacından bu şahane büfe, Çin sanatlarının altın çağı olarak kabul edilen 7 ila 9 yıl arası Tang Hanedanı tarzını yansıtıyor. İmalatçı firma ise Tayland'da. Tasarım ekibinde yapısal ve estetik özellikleri bir araya getiren bir konsept tasarımcı, parçanın tarihi açıdan doğru olmasını sağlayan bir uzman ve tahta oyma ve sedef kakma motifleri incelikle çizen ressamlar yer alıyor. Ekip çok ayrıntılı bir model ürettikten sonra çalışmak üzere desenlerin birkaç kopyasını çıkarıyor. Kakmalı dolap kalıplarının her biri için usta önce deseni tam ortalamaya özen göstererek tahtaya yapıştırıyor. Sonra freze kullanarak desenin çevresini 3 mm derinliğinde bir çizgi şeklinde oyuyor ve sedef kakma yapılacak yerleri oyup çıkarıyor. O sırada aynı desenin bir başka kopyası kullanılarak oyma ustasının kapaktan frezeyle oyduğu kısımların şablonları kesilip hazırlanıyor. Her şablon pembe, beyaz ya da yeşil olarak işaretleniyor ve aynı renkteki 3 mm kalınlığında sedef parçalar üzerine yapıştırılıyor. Ekibin başka bir elemanı her parçayı birer birer karga burunla tutup 1 mm eninde bir kıl testereyle şablona göre dikkatle kesiyor. Bütün parçaları kestikten sonra birleştirip deseni ortaya çıkarıyor. Bir başka eleman, dolap kapısının oyulan yerlerine tutkal yayıyor. Sonra her oyuğu o kısmın sedeften kesilmiş parçasıyla dolduruyor. 5 saat sonra tutkal kuruyunca desenin üzerinden zımpara makinesiyle geçilerek tutkalın fazlası ve kağıtlar temizleniyor, tahta ve sedef yüzeylerse parlatılıyor. Ardından bir ressam sedef kısımların ince ayrıntılarını oyuyor. Bu oyma işi şu ana kadar kaba şekillerden ibaret olan nesne ve şahsiyetlere doku, ifade ve derinlik kazandırıyor. Bu tip lüks Çin tarzı mobilyalar geleneksel olarak sağlam ve yoğun bir tahta olan gül ağacından yapılıyor. Ağaç önce %11 nem oranına gelene kadar kurutuluyor. Böylece parçalarda sıcaklık değişimine bağlı olarak ciddi genleşme ve büzüşme olmasının önüne geçiliyor. Bu büfe gibi birleşim yerleri çivi, vida ya da tutkal kullanmadan geleneksel geçme usulde yapılmış mobilyalar için çok önemli bir faktör. Oyma desenli parçaları yapmak için desenin bir kopyası tahtaya yapıştırılıyor. Bir eleman desenin kesilecek bölümlerine önce matkapla küçük bir delik açıyor. Ardından bu delikten ince bir kıl testere geçiriyor ve o bölümü kesip çıkarıyor. Tüm bu oyuntuları kestikten sonra parçayı oyma ustalarından birine veriyor. Bu ustalar bu eski zanaatı öğrenmek için yıllarca bir ustanın yanında çıraklık yaparak yetişmişler. Ustalar çeşitli boylarda keskilerle çalışarak deseni yavaş yavaş ortaya çıkarıyorlar. Deseni anlamak ve desenin altındaki düz tahtayı yavaş yavaş üç boyutlu bir şekle dönüştürmek büyük bir hüner istiyor. Bütün parçalar hazır olunca sıra büfenin en alttan başlayarak birleştirilmesine geliyor.
Çekmeceler, modern çekmece kızaklarıyla hareket ediyor. Kapaklarsa Çin tarzı bronz menteşelerle. Tamamen ağaç reçinesinden yapılmış 4 kat geleneksel oryantal cila, tahtanın rengini ve damarlarını ortaya çıkarıyor. Cila, sedef kakma kısımların oyma desenlerini de belirginleştiriyor ve büfeyi parlak bir koruyucu tabakayla kaplıyor. Nasıl yapılmış? Çoğu kez basit şeyleri hiç düşünmeyiz. Mesela elektrik düğmeleri. Bir düğme tek bir dokunuşla bir odayı anında aydınlatabilir. Düğmeler sayesinde prizlere, elektrikli eşya ve aletlere tek parmağımızla kumanda edebiliyoruz. Yüzyılı aşkın bir süre önce ipli sistemlere alternatif olarak icat edilen düğmeler bize büyük kolaylık sağlıyor. Burada birçok farklı tipte düğme görüyorsunuz. Hepsi de metal. Ama biz pirinçten yapılmış düğmelerin yapılışını göreceğiz. Saçlar önce hidrolik bir giyotine veriliyor. Giyotin, pirinç sacı özel sipariş düğme ve prizler için gereken boyda şeritler halinde kesiyor. Standart boylar içinse sac en baştan şerit halinde alınıyor. Bilgisayarı kesme presleriyle delikler açılıyor ve hem kapaklar hem de elektriksel yapıyı taşıyan çelik plakalar kabaca kesiliyor. Plakalardaki delikler, kapaklardaki deliklere karşılık gelerek iki parçanın birleştirilebilmesini sağlayacak. Bu plakalar özel odalarına takılacak düğmelere göre yapılıyor ve üzerlerinde üç uçlu İngiliz tipi fişlere göre prizler yer alıyor. Ardından rulo halinde çelik şerit bir kesme presiyle kesilerek elektriksel parçaların takılacağı bir çerçeve oluşturuluyor. Kesilen metal otomatik aletlerle bir kalıba bastırılarak istenen şekle sokuluyor. Çerçeve aynı zamanda topraklama görevi de yaparak elektrik çarpmalarını önlemek için prizdeki elektrik enerjisini boşaltacak. Bir eleman topraklama plakasına plastik bir parça takıyor. Pirinç bir rakora, bir vida yerleştirilip kalıplı plastik parçadaki bir yuvaya oturtuyor. Ardından bir dizi pirinç terminal takılıyor. Sonraki bölümde sigorta yuvaları, kontaklar ve yaylar monte ediliyor. Yayla çalışan devre kesiciler de takılıyor. Bu parçalar prize takılı bir fiş olmadığında prizi kapatıyor. Düğmelerin takılacağı ikili anahtar yuvasına yaylar takılıyor. Düğmenin tüm parçaları bir presle bastırılarak sıkıştırılıyor. Sonra da düğme elektrik bölümüne aktarılıyor. Bir başka teknisyen düğmeye bir kapak takıyor. Düğmeyi test etmek için ışıklı bir kutuya bağlayınca kutunun ışıkları yanıyor. Böylece düğme ve prizlerin çalıştığı teyit edilmiş oluyor. Bu düğme ve priz ünitesinin montajı yaklaşık 4 dakika sürüyor. Montaj ekibinin bir başka elemanı üniteye çelik plakayı takıyor. Priz ve düğmeler plakanın deliklerine denk geliyor. Bu ünitede Avrupa tipi yuvarlak bir priz ve cep telefonları için bir USB şarj soketi de yer alıyor. Sonraki bölümde bir operatör pirinç kapak plakalarını bir prese sokarak çepeçevre büküyor ve çelik plakanın çevresine oturacak ince bir kenar kıvrımı oluşturuyor. Bilgisayarlı bir kaynak makinesiyle kapak plakasının arka yüzünün her köşesine birer tane pim kaynaklanıyor. Bu pimler sayesinde kapak ön yüzde vida deliğine gerek kalmadan çelik plakaya takılabilecek. Çok çeşitli düğme ve priz kombinasyonları oluşturulabiliyor. Burada üzerinde düğmeler, şarj soketleri ve prizler bulunan büyük bir modelin montajını görüyoruz. Bu model yine bir otel için tasarlanmış.
Şarj soketi takıldıktan sonra sıra kapak plakasına geliyor. Kapak plakası arkasına kaynaklanan pimlerle kolayca yerine oturtuluyor ve kıvrık kenarlarıyla çelik plakayı şık bir şekilde sarıyor. Elektrik ünitesi böylece tamamlanmış oluyor. Artık hayatınıza biraz ışık katmak için bütün yapmanız gereken düğmeye basıp devreyi tamamlamak ve elektrik akımını başlatmak olacak. Bu kadar basit ve her seferinde işe yarıyor. İsterseniz yatak odanızdaki ışıkları kısmanız da mümkün. Az sonra. Tayland balık sosu. Acı ve lezzetli bir sos ama biraz balık kokuyor. Ve kapaklama makineleri, şişeleri ve programı bu makinelerle kapatıyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Doğu Asya kültürlerinin birçoğunda geleneksel olarak mutfakta tuz kendi başına pek kullanılmaz. Aşçılar tuz yerine balık sosu gibi yüksek oranda sodyum içeren soslar kullanırlar. Tayland'da da geleneksel yemeklerde balık sosu başlıca malzemelerden biridir ve yemeklere çok belirgin ve zengin bir lezzet verir. Hem pişirme sırasında hem de ayrıca sos olarak kullanılan Tayland balık sosu, diğer malzemelerin lezzetlerini ortaya çıkarıyor. Balık sosu 2 ölçü balığı 1 ölçü tuzla fermante ederek yapılır. Zamanla tuz balık etinin suyunu doğal bir şekilde emerek sosu oluşturur. Bu fabrikada her gün 100 ton balık işleniyor. Tayland körfezinde yakalanmış deniz ançüezleri kullanılıyor. Ançüezin çok belirgin bir lezzeti olduğundan küçük bir miktar bile yemeklere lezzet verebilir. 2 ölçü balık, 1 ölçü doğal deniz tuzuyla karıştırılıyor. Tuz ve balıklar bir bacadan dökülerek bir tambura doluyor. Tambur dönerek tuz ve balıkların karışmasını sağlıyor. Tamburlu karıştırma elle karıştırmadan daha hızlı oluyor ve işleme süresini kısaltıyor. Karışım hazır olunca fabrika sahasındaki 3000 fermantasyon havuzundan birine aktarılıyor. Kuyunun dibi önceden tuzla kaplanıyor. Üzerine tuzlu balık karışımı dökülüp düz bir yüzey elde edilene kadar yayılıyor. Ardından karışımın üstü tekrar kalın bir tuz tabakasıyla kaplanıyor. Her fermantasyon kuyusu 10 ton tuzlu balık alıyor. Kuyunun üstü oluklu çimentodan bir levhayla kapatılıyor. Kuyu içindeki sıcaklık 40 Celsius dereceyi bulabiliyor. Kapak arada sırada açılarak sosun güneş görmesini sağlıyor. Havuzdan numune alınıp inceleniyor. Sıvı yüzeyinde doğal olarak tuz kristalleri oluşuyor. 12 ila 18 ay süren fermantasyonun ardından birinci kalite sos fermantasyon kuyusunun dibinden pompayla çekiliyor ve bu sırada tuz tabakaları doğal bir filtre işlevi görüyor. Balık sosu büyük cam elyaf tanklarda depolanıyor. Tanklardan alınan örnekler test için laboratuvara gönderiliyor. Sos süzüldükten ve şeker katılarak hafifçe tatlandırıldıktan sonra sıra şişelemeye geliyor. Şişeler gözle kontrol edilerek dolum bölümüne gönderiliyor. Makine şişeleri birer birer alıp dolduruyor. Süzme işlemi bakterilerin çoğunu tuttuğu için balık sosunun pastörize edilmesi gerekmiyor. Ayrıca sos %25'ten fazla tuz içeriyor. Bu yüksek sodyum oranı zararlı bakterileri öldürüyor. Tadı çok yoğun olduğu için sos genellikle az miktarda kullanılıyor. Onun için şişelerin kapaklarında küçük bir damlatma deliği bulunuyor. Böylece pişirme sırasında sos rahatça kullanılabiliyor. Ardından şişelerin gövde ve boyun kısımlarına fırçalarla etiket yapıştırılıyor. İkinci bir kez daha gözle kontrol edilen şişeler paketleme bölümüne geçiyor. Makine şişeleri ileri doğru iterek sıraya diziyor. Bu arada kapaklara plastik emniyet bandı takılmış oluyor. Bir robot taşıyıcı 36 şişeyi tutarak aynı anda 3 kutuyu birden dolduruyor.
Kutular, şişeler yerleştirilene kadar metal bir kafeste açık tutuluyor. Soslar hem iç piyasada satılıyor hem de 72 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Gıda Bilimleri Laboratuvarında teknisyenler çeşitli kalite kontrol testleri yapıyor. İlk test tuz oranının ölçülmesi. Çünkü tuz sosun hem tadını hem de raf ömrünü etkiliyor. Ardından protein oranı ölçülüyor. Balık proteini fermantasyon sırasında ayrışarak glutamat denilen bir bileşik oluşturuyor. Glutamatsa sosun lezzet yoğunluğunu artırıyor. Protein oranı yüksek olursa sos daha lezzetli ve daha kaliteli oluyor. Ayrıca histamin seviyesi de ölçülerek uluslararası gıda standartlarına uygunluğu kontrol ediliyor. Sosta yüksek oranda histamin bulunması bozulma göstergesi olabilir. Son olarak pH testi yapılıyor. İyi bir balık sosu biraz asidik olmalı ve pH değeri kabul edilebilir bir aralık içinde kalmalı. Ama balık sosu yalnızca Tayland yemeklerinde kullanılmıyor. Tayland mutfağının lezzet sırrı artık bütün dünyaya yayılmış durumda. Nasıl yapılmış? Yeni bir bölümün kapağını açıyoruz. Kapaklama makineleri bir fabrikada ürün doldurulmuş şişelerin ağzını kapatan otomatik makinelerdir. Şişelerin içinde şampuandan içeceğe ve Tayland balık sosuna kadar çok çeşitli ürünler olabilir. Vidalı, çakma ya da şişe ağzına uygun kaplı alüminyum kapaklar kullanılabilir. Kapaklama makineleri üreticinin paketleme ihtiyacına göre dakikada 40 şişe kapatan 3 kafalı makinelerden dakikada 1200 şişe kapatan 36 kafalı makinelere kadar çok farklı boylarda olabilir. Her kapaklama makinesi paketlenen ürüne göre özel tasarlanır. Dolayısıyla firmaların makine imalatçısına kendi şişe ve kapaklarından örnekler vermeleri gerekir. Tasarım aşamasının ilk adımı örneklerin beyaza boyanması. Böylece mühendisler şişe ve kapakları lazerle tarayarak 3 boyutlu bilgisayar modellerini üretebiliyorlar. Ardından bu sanal şişe ve kapak modelleriyle makinenin şişe taşıma ekipmanlarını tasarlıyorlar. Şişelerin makine içinde hareket ettiren bu parçalardan sonra da kapak uygulama ekipmanları tasarlanıyor. Bu bilgisayarlı su jetli kesici paslanmaz çelik bir levhayı keserek kapaklama makinesinin şişe taşıma ekipmanlarını tutacak tabanı yapıyor. Bilgisayarlı parça işleme merkezinde paslanmaz çelik çubuklardan karmaşık şişe taşıma parçaları yapılıyor. Makinenin kapaklama parçaları da aynı şekilde üretiliyor. Her parça hassas bir denetimden geçiyor. Bir teknisyen, koordinat ölçme makinesi denen bir cihazla boyutları kontrol ediyor. Şişe taşıma ekipmanının plastik parçaları bilgisayarlı frezeyle 1.9 santim kalınlığında bir polietilen levhadan kesiliyor. O sırada bir elektrik teknisyeni kapaklama makinesinin kumanda paneli bağlantılarını yapıyor. Panelde makinenin hızını düzenleyen parçalar ve makinenin tüm işlevlerini idare eden bilgisayar yer alıyor. Kapaklama kafası içinde bir şişe ve bir kapak bulunduğunu tespit edebilen sensörler de bilgisayara bağlanıyor. Bir başka bölümde üretim hattından gelen şişeleri kapaklama makinesine getiren ve makineden dışarı taşıyan yürüyen bandın montajı yapılıyor. Band, pimlerle birlikte bağlanan plastik parçalardan oluşuyor. Makinenin montajının ilk adımı olarak 3 kapaklama kafası üstteki döner taşıyıcıya bağlanıyor. Ardından her kafaya bir kapaklama tornası takılıyor. Torna kapakları birer birer alınıyor ve dönerek kapağı şişeye vidalıyor. Bilgisayarlı bir oyma cihazı makinenin besleme tekerleğini etiketliyor. Yanlarında gerintiler bulunan bu tekerleğin görevi şişeleri makineye vermek. Yazılar boyayla belirginleştiriliyor ve bir de tekerleğin uygun olduğu şişe boyunu gösteren renkli bir yuvarlak işleniyor. Aynı işlemler makinenin diğer iki tekerleğine de yapılıyor.
Bunlardan biri makinenin ortasında yer alıyor ve şişeleri kapaklama kafalarının altına getiriyor. Diğeri ise şişeleri makinenin çıkışına aktarıyor. Tekerlerin her biri elle monte ediliyor. Girinti ölçüleri kontrol ediliyor ve orta tekerleğe civatalarla paslanmaz çelikten bir takviye katmanı bağlanıyor. Girintilere ise şişeleri kavrayacak lastik kaplamalar yapılıyor. Makinenin metal taşıyıcı tabanı takıldıktan sonra idare tekerlekleri monte ediliyor. Orta tekerlek ve taban, yarım parçalar halinde yapılarak makinenin merkez milinin çevresine oturtuluyor. Ardından orta kılavuz parça takılıyor. Şişeler tekerleklerle kılavuz arasındaki yolda ilerliyor. Tutucu kayışın montajı yapılıyor. Bu kayış da tekerlerin girintilerine kaplanan lastikten yapılmış. Kayış ve girintilerin tutuşu kafa dönerek kapağı vidalarken şişenin de dönmesine engel oluyor. Makine tam hızla çalıştırılmadan önce düşük hızla test edilerek tüm parçaların hizalanması ve hareketlerin zamanlanması kontrol ediliyor. Tüm testlerden geçen makine tamamlanmış oluyor. Besleme tekerleği şişeleri kapaklama kafalarının altındaki orta tekerleğe aktarılıyor. Kapaklanan şişeler çıkış tekerleğine, oradan da yürüyen bantla etiketleme makinesine ve paketleme alanına gidiyor. Böylece şişeler gibi programımız da burada son buluyor ve kapanıyor.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
7: Çok sıcak.
8: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
9: Merhaba, benim adım Stephania Hayes.
10: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
9: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
10: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
9: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
10: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
8: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
9: Yangın burada bir yaşam biçimi.
10: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
2: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
9: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
10: Yardımınız gerekiyor.
7: Merhaba.
10: Merhaba.
9: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephania, memnun oldum.
7: Marty Rainey.
9: Evet.
10: Ben John.
7: Bunlar kim peki?
11: Ben John'un babasıyım.
7: Senin baban mı?
10: Evet, evet, babam.
7: Ve
2: Irene.
7: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
10: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
7: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
10: 8 senedir buradayız.
7: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
9: Hayır.
10: Çok isterdik ama hayır.
7: Nerede yaşıyorsunuz?
9: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
7: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
10: Tıkandık.
9: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
10: Peş peşe engellere takıldık.
7: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangın hazır mı?
10: Kesinlikle değil.
7: Neden? 8 yıl.
10: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
6: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
7: Eviniz neredeydi?
12: Tam burada. Evet.
7: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
6: Hiçbir şey kalmamış.
7: Kalmadı.
6: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
11: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
6: Evet.
11: Çok sorun yaşadılar.
9: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Yarış arabası yağ hazneleri. Şimşek gibi yarış arabalarından bahsettiğimiz ilk bölüm çok hızlı geçecek. Alçı tavan dekorları. Bilgi düzeyimiz bu bölümde tavan yapacak. Limonotu yağ. Damla damla damıtılmış bilgiler geliyor. Ve olta bağlama mengeneleri. Bu oltaya takılınca ekrandan gözünüzü ayıramayacaksınız. Ama önce... Yarış arabalarının motorunda yağın fazlası karterde değil bir hazne içinde depolanır. Hazne, yağın sisteme hücum etmesini, yarış sırasında çalkalanmasını ve krank mili üzerinde kalın bir tabaka yaratmasını önler. Böylece performans artar ve sürücünün kazanma şansı yükselir. Yarış arabası yağ hazneleri her araba tipi için ayrı tasarlanır. Ancak hepsinin amacı aynıdır. O da yağın fazlasını motordan uzak tutarak performansı artırmak. Tankın yapımında ilk aşama tam ölçüleri belirten bir bilgisayar tasarımı yapılması. Ardından bu ölçüler bilgisayarlı makinelere aktarılıyor. Bu ilk makinede uzun bir alüminyum parça kesilerek daha küçük parçalara ayrılıyor ve bu parçalar işlenince haznenin halkalarını oluşturacak. Bir dikey freze ile parçaya yuvarlak bir contanın oturacağı bir girinti oyuluyor. Ardından başlık değiştirilerek parçanın dış çeperi şekillendiriliyor ve yuvarlak bir şekil veriliyor. Başka aletlerle parçanın ortasına bir delik açılıyor ve iç tarafa parçanın hazneye tam oturması için gereken şekil veriliyor. Bakım sırasında haznenin içine ulaşabilmesi için bu halka sökülüp takılabilecek. İşte parçanın işlenmeden önceki ve sonraki hali. Bu sırada bilgisayarlı kesme presleriyle başka bir alüminyum levhadan diğer parçalar kesiliyor. Bunlar arasında haznenin gövdesi, üstü ve diğer montaj parçaları yer alıyor. Hazne gövdesine silindir şekli vermek için parça bir kol yardımıyla bir merdane çevresinde kıvrılıyor. Bu gövde parçasına gömlek deniyor. Alttaki konik parçaya bir delik açılıyor. Bu delik yağı tekrar arabanın motoruna aktaracak borunun yeri. Konenin çevresi dekupaj testeresiyle hazne halkasına göre kesiliyor. Bir boru, hidrolik boru bükücü denilen bir aletle belirli çapta kıvrılıyor. Bu boru, yağ haznesinin yanındaki bir odacığa hava girişini sağlamak amacıyla kullanılacak. Ardından borunun uçları istenen uzunlukta kesiliyor. Hazne halkası alt koniye kaynakla birleştiriliyor. Bu işlem, koni çevresinde kalın bir birleşme yeri oluşturuyor. Ardından silindir şeklindeki gömleğin birleşme yeri ve hava çıkarma perdesinin üst kapağı kaynaklanıyor. Hava perdeden geçerek yükselecek ve yandaki bir odacıktan dışarı çıkacak, böylece haznenin içinde yalnızca yağ kalacak. Perde gömleğin içine yerleştiriliyor. Hava borusu da haznenin yan tarafındaki bir deliğe sokuluyor. Haznenin üst kenarına bir adaptör halkası oturtulup vurularak yerleştiriliyor. Perde ve doldurma borusu hazne gövdesine kaynaklandıktan sonra hava çıkış odacığı da haznenin yan tarafına kaynaklanıyor. Bir başka bölümde hava çıkış odacığının deliklerine delikli plastik parçalar vurularak yerleştiriliyor. Bu parçalar hazneden hava çıkışına izin verecek ve havayı filtre edecek. Doldurma borusunun kenarına kauçuk bir conta yerleştirilip vidalı kapak kapatılıyor. Haznenin dışına arkası yapışkanlı çıkartmalar yapıştırılıyor. Nakliye sırasında hazneye kirletici madde girmesini önlemek için yağ giriş borusunun ağzı kapatılıyor. Ardından hava odacığının altına bir vana takılıyor. Sonra haznenin tabanındaki bir girintiye bir lastik conta yerleştiriliyor. Altını çıkartmalar yapıştırılıyor.
Nakliye sırasında hazneye kirletici madde girmesini önlemek için yağ giriş borusunun ağzı kapatılıyor. Ardından hava odacığının altına bir vana takılıyor. Sonra hazninin tabanındaki bir girintiye bir lastik conta yerleştiriliyor.

gerekebilir. Böylece bu yarış arabası yağ haznesinin yapımı tamamlanmış oluyor. Bu hazneler pompa sistemine bağlanınca yağ giriş çıkışını çok küçük miktarlarda ayarlayarak motor performansının artmasını sağlıyor. Evet beyler, gazlayın bakalım. Nasıl yapılmış? İç mekanların alçıdan yapılma kalıplı sütun ve süslemelerle dekore edilmesine ilk olarak eski Yunan'da başlanmış. Bu yöntem çok tutulmuş ve 17. yüzyılda dekoratif kalıplar Avrupa'da yaygın bir iç dekorasyon yöntemi olmuş. Özellikle İtalyan ustalar alçı dekor konusunda büyük ün kazanmışlar. Günümüzde geleneksel alçı işleri yapan fazla usta bulunmuyor. Hüner isteyen bu meslekte ustalaşmak yıllar alıyor. Ama bunun gibi tarihi bir evdeki alçı tavan süslemelerini tamir ettirmeniz gerekirse böyle bir usta bulmanız şart. Tavandaki bu hasarlı göbeği tamir etmek için önce hasarlı bölüm keskiyle kırılıp düz bir çalışma alanı açılıyor. Ardından tavana bir kısmı dışarıda kalacak şekilde vida atılıyor. Bu vidalar yeni kalıbı taşıyacak. Vida sayısı kalıbın boyut ve ağırlığına göre değişiyor. O sırada alçı hazırlanıyor. İlk malzeme kalsiyum hidroksit ve sudan oluşan kireç karışımı. Alçı ustası bir spatula kullanarak malzemenin ortasında bir çukur oluşturuyor. Sonra bu çukura yaklaşık 3 ölçü su ve 1 ölçü yapı tutkalından oluşan bir karışım dolduruyor. Bu karışıma gerektiği kadar toz alçı ekleniyor. Bu alçı kırık kemikleri sabitlemek için kullanılan malzemenin aynısı. Sonra bir mala kullanarak kireç, tutkal ve alçıyı karıştırıyor. Tam kıvamında bir karışım hazırlamak için yılların deneyimi gerekiyor. Alçı karışımı artık tavana uygulanmaya hazır. Yeni hazırlanmış yaş alçı karışımı oldukça yakıcı olduğundan usta cildini tahriş olma riskini azaltmak için eldiven kullanıyor. Tamir edilecek bölgeye bağlayıcı tutkal sürüldükten sonra usta alçıyı malayla uyguluyor. Ardından mevcut göbeğin şeklinde bir dairesel kaydırma şablonu kullanıyor. Kaydırma şablonu yaş alçı üzerinde ileri geri döndürülerek alçıya şekil veriliyor. Fazlalıklar spatulayla dikkatlice temizlendikten sonra kalıbın yeni ve eski bölümleri üzerinden ıslak bir boya fırçasıyla geçiriliyor. Böylece iki bölüm arasındaki birleşme yeri gözden kaybedilip düzgün bir geçiş sağlanıyor. Kaydırma şablonu yapmak için mevcut kalıbın bir kesiti kullanılarak sacdan aynı profile uygun bir şekil kesiliyor. Daha sonra bu saç kalıp kullanılarak tahta bir kalıp oluşturuluyor. Tahta kalıp zımparayla düzeltildikten sonra metal kalıp vidayla üzerine sabitleniyor. Tahtanın kalınlığı metalin koyu alçı karışımı üzerinde gezdirilirken bükülmesini önlüyor. Sonra kalıba tahta bir sap vidalanıyor. Duvarüstü dekorları yapmak için usta önce duvarlara kaydırma şablonuna rehberlik edecek bir ray monte ediyor. Taşıyıcı vidalar tavana şablona takılmayacak hizada gömülüyor. Bağlayıcı tutkal tavana fırçayla uygulanıp 5 dakika bekletiliyor. Sonra bolca alçı sürülüyor. Ve kaydırma şablon kullanılarak şekil veriliyor. Süreç tekrar tekrar alçı sürülerek birkaç kez yineleniyor. Her kattan sonra alçının sertleşmesi ve şeklini koruması için 20 dakika bekleniyor. Son kat elle uygulanarak kalan tüm çukur ve boşluklar dolduruluyor. Ardından kaydırma şablonla üzerinden son bir kez daha geçiliyor. Yaş alçının kuruma süresi alçı miktarına ve ortamın nem oranına göre 72 saati bulabilir. Köşelerin yapımına başlamak için kalıbın tamamen kuruması bekleniyor. Usta iki yandaki kalıpların kenarlarını rehber alarak yaş alçıyı elle şekillendirip fazlalıkları temizliyor. Köşe her iki yandaki kalıpların şekline

tam uyumlu hale gelene kadar bu adımlar tekrar ediliyor. Alçı dekorasyon yapımı titizlik, sabır ve çok iyi bir göz isteyen uzun bir iş. Kalıbın şekli kusursuz hale gelince kenarlar düzeltiliyor. Son olarak da ıslak boya fırçasıyla köşenin kenarlarla birleşme yerleri gözden kaybediliyor. Sonuç, yenilenip pırıl pırıl olmuş bir tavan dekoru. Güle güle oturun. Az sonra, limon otunun özüne vakıf olacağız. Sonra da olta bağlama mengeneleriyle en göz alıcı oltaları yapacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Limon otu yalnızca mutfakta kullanılan bir ot değildir. Limon otundan damıtılan yağ, sabunlarda ve banyo ürünlerinde çok sevilen bir malzemedir. Belirgin kokusu tedavi amacıyla aromaterapide de kullanılır. Hem limonsu hem de tatlı bir kokusu olan bu yağın nasıl yapıldığını birlikte öğrenelim. Limon otunun ana vatanı Güneydoğu Asya'dır. Dolayısıyla da Tayland gibi ülkelerde bu bitki yaygın olarak yetiştirilir, toplanır ve özü çıkarılarak yağ elde edilir. Limon otu toplandıktan sonra en kokulu olanlar seçilip kurutuluyor. Bu bitkiler saplarıyla birlikte bir damıtma tesisine naklediliyor. Burada limon otunun kokusu güçlü bir yağ halinde yoğunlaştırılacak. İlk aşama olarak bir imbeye klorsuz, iyonsuzlaştırılmış su dolduruluyor. İmbik çeyreğine kadar dolunca limon otları ekleniyor. Buharın aradan geçebilmesi için limon otu bağları şaşırtmalı bir şekilde dizilerek imbik ağzına kadar dolduruluyor. 1 litre güzel kokulu yağ elde etmek için 30 kilo limon otu kullanmak gerekiyor. Damıtma sırasında buhar kaybı olmaması için imbiğin kapağı sıkıca vidalanıyor. İmbik çalıştırılınca içindeki su kaynama noktasına kadar ısınıyor. Buhar, limon otu bağları arasından yükselerek yağları emiyor. Sonra yağlı buhar bir borudan geçerek bir yoğuşturucuya giriyor. Burada buhar soğuyup tekrar sıvı hale geçiyor. Sıvılaşan yağ ve su damla damla bir şişeye doluyor. Yağ ve su karışmadığı için yağ üstte toplanıyor, suysa şişenin alt kısmından çekilerek yeniden imbiğe veriliyor. Limon otu yağı damla damla bir şişede toplanıyor. Toplanan yağ ikinci bir damıtma işleminden geçiriliyor. Bu kez döner vakumlu buharlaştırıcı denilen daha hassas bir ekipman kullanılıyor. Limon otu yağı sıcak bitkisel yağ dolu bir kazan içinde dönen bir balon şişeye akıyor. Buharlaştırıcı balon şişi içindeki havayı çekerek bir vakum oluşturuyor. Bu da kaynama noktasını düşürüyor. Böylece limon otuna ayırt edici kokusunu veren narin moleküllerin zarar görmesi önleniyor. Yağ buharı yükselerek bir sarmal yoğuşturucuya geliyor. Burada tekrar sıvıya dönüşürken kirleticilerden ve sudan tamamen arınmış oluyor. Saf limon otu yağı damla damla bir toplama şişesine doluyor. Bir yandan damıtılan limon otu yağı toplanırken bir yandan buharlaştırıcının balon şişesine daha fazla yağ giriyor. Bu sürekli damıtma işlemiyle saatte 2 ila 3 litre güzel kokulu yağ elde ediliyor. Limon otu yağı diğer damıtma yağlarla birlikte soğuk bir odada saklanıyor. Kaliteli şaraplar gibi bu yağın da serin tutulması gerekiyor, yoksa bozulur ve güzel kokusunu kaybeder. Bir krem ya da losyon yapılırken limon otu yağı başka yağlarla karıştırılabilir. Birkaç damla limon otu yağı bile kokuyu fark edilir ölçüde değiştirir. Limon otu yağı banyo tuzlarının sakinleştirici özelliğini artırmak için de kullanılır.
İlk önce magnezyum sülfat ve karbonat elekten geçirilerek bir kaba alınıyor. Sonra karışımdan belli bir miktar kristal halinde deniz tuzuyla karıştırılıyor. Malzemeler elle karıştırılarak eşit bir şekilde dağıtılıyor. Sıra banyo tuzuna çifte damıtmadan geçmiş limon otu yağı emdirmekte. Limon otu yağı başka yağlarla karıştırılarak sakinleştirici etkisi olan bir harman elde ediliyor. Sonra yağlar kristallerin üzerine dökülerek bekletiliyor. Aromayı daha da artırmak için yeni öğütülmüş limon otu, zerdeçal ve başka malzemelerden oluşan bir toz karışım kullanılıyor. Karışım tuz kristalleri üzerine serpilerek yavaşça karıştırılıyor. Baş döndürücü limon otu kokulu banyo tozu artık duyularınızı uyandırmaya hazır. Rahatlatıcı bir banyo için tek ihtiyacınız kendinize ayırabileceğiniz yarım saat zaman ve muslukların sırtınıza batmadığı bir küvet. Saatler olsun. Nasıl yapılmış? Bazı balık avlama yöntemlerinde doğal yem değil tüy kullanılır. Yani olta iğnesine bağlanan kuş tüyü ve benzeri malzemelerle balıkların normalde yediği böcek ya da diğer küçük canlıların görüntüsü taklit edilir. Tüy bağlamaksa başlı başına bir sanattır ve olta bağlama mengenesi de bu sanatın en önemli enstrümanlarından biridir. Bu mengenenin tabanında tüy bağlama malzemelerinin konabileceği gözler var ve sağlam çelik ağzı tüy bağlanırken iğneyi sabit tutmak için birebir. Bu makinede metal tabanın döküleceği kum kalıplar yapılıyor. Makine bir kabın içine ıslak kum doldurularak kalıbın yarısını oluşturuyor. Sonra kalıbı ters çevirip diğer tarafındaki şablonu üste getiriyor. Şablon üzerine yapışmaz kaplama püskürtüldükten sonra üzerine kum eleniyor. Sonra makine şablonun üzerine daha fazla kum doldurarak kalıbın öbür yanını oluşturuyor. Kum bir hidrolik preste 4 ton basınçla sıkıştırılıyor. Ortada sıkışan şablonsa kalıbın boşluğunu oluşturuyor. Bir makine kalıbın iki yarısını ayırıp şablonu çıkarıyor, böylece geriye içi boş bir kalıp kalıyor. Dökümhanede bronz kütleleri 1000 Celsius dereceden daha yüksek sıcaklıkta eritiliyor. Elektrikli fırından çıkarılan eriyik potası bir dökme koluna yerleştiriliyor. Erimiş bronz, kalıbın boşluğuna bağlanan bir kanala dökülüyor. Yarım saat kadar geçtikten sonra bronz soğuyup katılaşınca kalıp titreşimli bir ızgaraya atılıyor. Izgara çarpma ve titreşim kalıbı parçalanıyor. Kumlar ızgaranın altına dökülüyor ve birbirine bağlı 4 bronz taban ızgaranın üstünde kalıyor. Parça el yakmayacak kadar soğuyunca 4 taban bir daire testereyle kesilerek ayrılıyor. Tabanlar bir tambura aktarılıyor. Tambur döndükçe tabanlar birbirine çarparak yuvarlanıyor. Böylece kalan kumlar da gidiyor ve tabanların yüzeyi düzgünleşiyor. Tabanlar bilgisayarlı bir oyma makinesine yerleştirilerek mengenenin kafasını taşıyan sapın takılacağı delik açılıyor. Aynı makine tabanın ortasına da üreticinin logosunun yer aldığı dekoratif bir parçanın gireceği bir delik daha açıyor. Tabanlar bronzun oksitlenmesini önleyen saydam bir koruyucu son katla cilalanıyor. Mengenenin diğer parçaları metal çubuklar işlenerek üretiliyor. Burada bilgisayarlı bir tornada kare kesitli iki çelik çubuk işlenerek mengenenin ağzı yapılıyor. Önce parçalardan birine ağzın açılıp kapanmasını sağlayan mekanizmanın oturacağı küçük bir yarım daire oyuluyor. Sonra uçlar sivriltiliyor. Çubukların mengene ağzına dönüşmesi 90 saniye sürüyor. Ağzın iki parçası ayrı ayrı bir prese sokularak gerekli yay gerilimini verecek hafif bir kavisle bükülüyor. Bükme derinliği kontrol edildikten sonra parçalar bir başka tesiste siyah bir koruyucu boyayla kaplanıyor. Parçalar boyadan gelince birleştirme işlemi başlıyor. İlk önce yarım daire şeklindeki deliğe açma kapama mili yerleştiriliyor.
Sonra ağız bir mengeneyle sıkıştırılıp üzerine alüminyum bir parça geçiriliyor. Hafifçe bükülmüş olan ağız mengeneden çıkarılınca hafifçe açılarak alüminyum parçayı sıkıca tutuyor. Üretici etiketi yapıştırıldıktan sonra pirinç ayar vidası takılıyor. Bu vida, 360 derece dönebilen mengeneyi belli bir pozisyonda sabitlemek için kullanılacak. Sonra açma-kapama milinin sapı vidalanıyor. Sapa basılınca mil mengenenin ağzı açılıyor. Ağzın diğer tarafına tüyleri ya da oltanızı bağlarken kullandığınız ipi tutturabileceğiniz bir mandal takılıyor. Ardından logolu sikke tabandaki yuvasına yapıştırılıyor. Sıra sapın takılacağı ayakta. Ve sonra da sapın monte edilmesinde. Ayağın arka tarafındaki vidalı bir düğme sapı yerine sabitliyor. Mengene kafası sapın üst kısmındaki mile geçirilip sıkıştırılıyor. Mengenenin ağzı olta iğnesini sıkıca tutarak kuş tüyü, kürk, hatta boncuk ve simli tel gibi malzemelerin iğneye bağlanmasını kolaylaştırıyor. Boncuk ve simli tel mi? İçinize şüphe düşürmek istemem ama ben balık olsam bunu kesinlikle yutmazdım.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Programımızın bu bölümünde bu çocukların Bruce Lee eğitiminden geçmesine yardımcı olan Çin aslanı kostümleri nasıl yapılıyor? 9 kilometrelik tren tünelini yapmak için dev kayalıklar nasıl oyuluyor? Peki içini su basan sahaları nasıl temizliyorlar? Dünya çapında sizi gezintiye çıkarıp bunların nasıl yapıldığına göz atacağız.

0: Aslan dansının tarihi 1000 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Günümüzde bu gösterilere dünya çapındaki Çin mahallelerinde rastlamak mümkün. Bu gösteriler büyük bir yetenek, müthiş bir atletizm gerektiriyor. Ve tabii ki özel tasarlanmış büyük bir aslan kostümüne ihtiyaç duyuluyor. Kostümlerin tasarımında kullanılan el işi teknikleri nesilden nesile aktarılıyor. Peki tüm bunları nasıl yapıyorlar? Burası Çin'in güneyinde bulunan ve büyük ihtimalle dünyanın en güçlü şehri olan Foshan bölgesi. Bunun sebebi bölgenin Kung Fu sporunun doğduğu yer olmasından kaynaklanıyor. Bu bölgedeki çocuklar bezden kesilir kesilmez Kung Fu sporunu öğrenmeye başlıyor. Eğitimlerin çoğu hayvan hareketlerini taklit etmekten oluşuyor. Bu da aslan dansında kullanılan en can alıcı hareketlerin çıkış noktası. Bu görmüş olduğunuz topluluk, kötü çocuklarla dövüşebilmek için usta Yi rehberliğinde yeni bir teknik ve bazı yeni esneme hareketleri geliştirdiler.
1: Bu görmüş olduğunuz iki genç aslan dansçısı 10 yıldan beridir eğitim almaktalar. Eğitime başladıklarında 8-9 yaşındaydılar.
0: Her bir kostüm tepeden tırnağa titizlikle hazırlanan birer sanat eseri niteliğinde. Usta Yi bu geleneğin içinden gelmiş biri olarak bize biraz tarihçesinden bahsedecek.
1: 30 yılı aşkın bir süredir halk sanatlarıyla bağlantılı olarak aslan ve ejderha kostümleri üretimi üzerinde çalışmaktayım. Bu bana büyük babamdan kalan bir yetenek. Bütün üretimlerimiz dünyanın çeşitli noktalarına gönderiliyor.
0: Bu zamana kadar ürettikleri ürünlerle sayısız ödüle layık görülen Yi ve ailesi, neredeyse 3. yüzyılda başladıkları bu geleneği günümüze kadar taşımayı başardılar. Bu atölye müthiş bir titizlikle devam eden üretimlerin başlangıç noktası. Yi Shansen ve eğitimcisi Shou Cheng, çok büyük ve karmaşık bir kafa üretmek üzere atölyede çalışmalarına devam ediyorlar.
2: Hala öğrenme sürecindeyim. 6 ay önce ustamdan nasıl yapıldığını öğrenmeye başladım.
0: Malzeme olarak bu bölgede bolca bulunan bambular seçiliyor. Hafif, aynı zamanda sağlam bir yapısı bulunan bambular, aslan kafası yapımında kullanılacakları için önce ortalarında oyuk açılıyor. Daha sonra da yumuşayıp bükülebilmeleri için ateşle yakılıyor. Ateşe tutulan bambular böylece içlerindeki odun özünü kaybedip yumuşuyor ve katlanmaları kolaylaşıyor. Bu yöntemle katlanması hiç mümkün değilmiş gibi görünen bambular yuvarlaklaştırılıyor. Bir süre sonra soğuyan tahtalar tekrar sertleştiklerinde artık 90 derecelik bir kıvrım elde edilmiş oluyor. Daha sonra esas şekli oluşturmak için teller sağlam bir şekilde bambulara bağlanıyor. Aslanın kafasını oluşturabilmek için çerçevenin etrafına yerleştirilmek üzere 5 milimetrelik bambular hazırlık aşamasından geçiriliyor. Çalışanlara kalırsa bundan sonra yapılacaklar bu kadar çok sayıda bambuyu birbirine bağlamaktan daha zor olacak. Şimdi el kılavuzunu kullanma zamanı geldi. Aslanı tamamlamak üzere kullanılan el kılavuzuna göre çerçeveyi tamamlamak için bambuların her birini bir diğeriyle çok hafif olması açısından iplik teli aracılığıyla düğümlemek gerekiyor. Bu işte en önemli nokta, doğru ölçüyü tutturmak. Yapılması gereken son şey ise atın arka kısmını andıran aslan kafasını tamamlamak oluyor.
2: Bu tıpkı bir ev yapmaya benziyor. Her şeyi ölçüsüne göre düzenlemeniz gerekiyor. Eğer istenmeyen bir tarafı bükülürse bu hiç hoş görünmeyecek.
0: Bir sonraki gün el işini kontrol etmek üzere patronun kızı atölyeye uğruyor. Temkinli olmakta fayda var. O, patronun kızı.
3: İyi görünüyor.
0: Diğer odada çalışanlar gösteri için bir şeyler pişirmekle meşgul. Pişirilen şey tabii ki yenilmesi üzere pişirilmiyor. Bunlar un ve suyla mayalanan kağıt hamurları. Deri işlevi görecek şekilde aslan kafasına yapıştırılmalılar. Bunlar sıradan eski kağıt parçaları değil, şeker kamışı ve tahta karışımıyla elde edilen tamamen el yapımı kağıtlar. Bu kağıtlar birbirine dolanmış çok sayıda lif içerdiği için makine yapımı kağıtlardan çok daha sert ve sağlam. Patronun kızı Zeng, hazırlanan kağıtları özenle çerçevenin üzerine yapıştırıyor.
3: Kağıtları 3 kat olacak şekilde yapıştırmam gerekiyor. Bu ilk katı tek seferde yapıştırdım.
0: Her şey güzel, ayrıca çok da hassas görünüyor. Bu nedenle Zeng, kağıt hamurunu pamuklu kumaşla kaplayarak eskisi kadar hassas olmasının önüne geçmiş oluyor. Kuruduktan sonra bu sanat eseri hazır hale gelmiş olacak. Zaman sanat yapma zamanı. Her bir kafayı boyama görevi Kong Dejun'a ait. Tıpkı eski dönemlerdeki Çin kaligrafi sanatçıları gibi bu alanda uzmanlaşması uzun yıllarını almış.
1: Tek bir kafayı boyayıp tamamlamak bir günümü alacak. Şans getirdiğine inandığımız için onu kırmızı renklere boyuyoruz.
0: Her rengin taşıdığı anlam farklıdır. Kırmızı renk güneş enerjisi ve yaşam gücünü temsil eder. Aslan dansında da görüleceği üzere kaligrafi ve dövüş sanatları arasındaki bağ çok güçlü. Fırça darbelerinin hızı ve kusursuzluğu dövüş sanatlarının önemli bir parçası. Son fırça darbesi içindeki ruhu uyandırarak onu gerçek yaşama davet eder. Fakat onu gerçek yaşama dahil etmek hiç de kolay bir iş değil. Aslan kafası 11. yüzyılın Susam Sokağı'nda bir gezintiye çıkıyor. Burası onun yaşama dahil olacağı yer. Gözlerinden sonra tel aracılığıyla kol ve makara bağlanıp göz, kulak ve ağız oluşturulur. Aslan kafası gösteri için hazır.
3: Çok güzel görünüyor.
0: Aslan kafası hazır olsa da gösteriye başlayabilmek için bir vücut oluşturmak gerekiyor. Bu odada Zeng ve Dong isimli iki çalışan aslanın geriye kalan kısımlarını tamamlamak üzere işe koyuldular. Kostüm dansçıların içinde rahat dans edebilmeleri için hafif, aynı zamanda da sağlam özelliklere sahip olmalı. Kullanılan renkler de kalabalıkların ilgisini çekmeli. Bu da birçok rengin zevksizce bir arada kullanılması demek oluyor. 2 metre uzunluğundaki vücudu tamamlamak üzere ipek kumaş, tavşan kürkü, koyun derisi ve pul gibi birbiriyle alakasız malzemeler kullanılıyor. İki günlük çalışmanın ardından hazırlanan kostüm artık gösteri için hazır.
3: Her bir aslan birbirinden farklı renklerden oluşuyor. Bana kalırsa her bir aslan birbirinden farklı karakterlere sahip. Eğer büyük babam hala bu geleneği sürdürdüğümüzü görebilseydi çok gururlanır ve mutlu olurdu. Buna eminim.
0: Büyük babası gurur duysa bile babası kolayca memnun olmayacak gibi. Bu konuda çok katı olan patron, şimdi çalışanlarının tasarlamış olduğu kostümleri gözden geçirecek.
1: Bugün daha enerjik dans etmelisin. Neden çok sayıda insan aslan dansını izlerken bu denli eğleniyor? Eğleniyorlar çünkü bu gösteri dünyaya mutluluk ve eğlenceyi sunuyor.
0: Bu kostümler 400 dolarlık maliyetleriyle Bay Li'yi de mutlu ediyor. Ama sakın ondan fiyatta indirim yapmasını rica etmeyin. Sırada, kilometrelerce uzun tren tünellerini yapmak için dev kayalıklar nasıl oyuluyor? Maça ara verilmesine sebep olan yağmurlar sahadan nasıl temizleniyor? Aradan sonra bize katılın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Nefrenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Dağlar, dağ sırtları ve dik kayalıklar tüm dünyada demiryolu mühendislerinin karşılaştıkları en büyük sorun. Bir demir yolu ağı tünel yapabilmek için aynı dağ üzerinde 20 yılı aşkın bir süredir uğraşmasına rağmen başlarda bütün çabaları boşa çıkarıyordu. Fakat şimdilerde kullanmaya başladıkları zekice bir yöntemle bu sorunun üstesinden gelmeye başladılar. Peki bunu nasıl yaptılar? İsveç'teki trenler yılda 11 milyardan fazla yolcu taşıyor. 120 yıl önce bu demir yolu ilk yapıldığında aşırı dik bir zeminde olduğu için tek bir yöne giden ray dışında başka doğrultuda ilerleyemiyordu. Bu da tek bir trenin dar geçitlerden ilerlemesine sebep oluyordu. Bununla bağlantılı olarak 1992 yılında tren sayısını %600 oranında yükseltmeyi amaçlayan projeyle Holland Saslağı'nda iki tünel üzerinde çalışmalara başlandı. Bu oldukça zor bir görevdi. Çalışmaların ilk günlerinde dinamitler iyi sonuç verse de daha sonraki günler girişimler felaketle sonuçlanmıştı. Japol o günleri anlatıyor.
3: Bizim için en büyük sorunu su şebekeleri oluşturuyordu. Yüksek su akıntıları, toprak zeminin ve sağlam zeminin durumu 2 saniye gibi kısa bir sürede yumuşayıp değişebiliyor. Bu da fazlaca çaba gerektiren bir durum.
2: Felaket, toprağın 150 metre altında yeraltı suyunun neredeyse en yüksek basınca sahip olduğu noktada gerçekleşmişti.
4: Bu hiç iyi değil. Böyle bir şey olmamalıydı.
2: Dağın zayıf ve çatlak kısmına ulaştıklarında su akıntıları saniyede 100 litre olacak şekilde tünele akmıştı. Ne yazık ki biriken suyu oradan çıkarmak için sızdırmazlık maddesi kullanan mühendisler başarısız olmuştu. Böylelikle projenin önü su baskını dolayısıyla tıkanmış oldu. Bu olaydan 14 yıl sonra mühendisler yeni bir taktikle yarım bıraktıkları projeye tekrar başladılar. Bu yeni taktik Cecilia Molvin'e göre mühendislik alanında bulunmuş gelmiş geçmiş en etkili yöntem.
5: Tünel delme makinesinin bu bölgeye geçebilmesi için burayı dondurduk. Böylelikle kayaları sabit hale getirerek makinenin geçişini kolaylaştırmış olduk.
2: Önce 85 metrelik kayalıklarda 8 metre genişliğinde küçük bir oyuk açıldı. Daha sonra bu oyuklara soğutma boruları yerleştirilerek denize doğru pompalandı ve su -39 dereceye kadar donduruldu. Suların arasında kalan kayaların ortasında delik açıldıktan sonra bir sonraki aşamaya geçildi.
5: Buz pateni pistlerini soğutmak için kullanılan tekniğin aynısını kullandık. Soğutucuyu etrafa yaymak üzere kullandığımız borular zamanla tüm kayalıkları dondurmuş oldu.
2: Yüksekliği sadece 300 metre olan kayalıkları dondurmak için 6 ay çalışan mühendisler görünüşe göre enerjilerinin büyük kısmını tünelin bu en ıslak noktasında harcadılar. Şimdi ise bir sonraki aşamada enerjilerini tünel açmak üzere harcayacaklar. Yöntem olarak tünele akmaya devam eden suları emmesi için özellikle üretilmiş devasa bir delme makinesi kullanılacak. Böylelikle içeride su varken bile delme işlemi devam edebilecek.
3: Ses 1-2. Şimdi madencilik yapmaya başlayacağız.
2: Son bilgisayar teknolojisi Japan 3200 tonluk tünel delme makinesine komut verme işleminde yardımcı oluyor. Makinenin 10.6 metrelik kesici kafası çelik kalkan sayesinde sudan ve düşen kaya parçalarından korunuyor. Bu sayede donmuş kayalar parçalara ayrılıp küçük toprak parçaları şeklinde dışarı fışkırıyor.
3: Şuradaki ekrandan parçalara ayrılan maddelerin takibini yapmak çok önemli. Parçaların çok fazla büyük olmadığını görüyoruz. Su sisteminin kontrolü ve basıncın denetlenmesi ise bir diğer önemli nokta.
2: Biriken yıkıntılar su birikintileriyle birlikte gün yüzüne çıkarılmak üzere naklediciye aktarılıyor. Trenlerin geçebileceği büyüklükte oyuk açıldıktan sonra mühendisler bu kez de bu sorunuyla karşı karşıya geldiler. Buzlar eriyecekti. Ve bu da trenlerin geçişini tekrar zora sokacaktı. Su izolasyonu için kökten bir çözüm bulunmalıydı. Düzenledikleri prefabrik beton alanda su akıntısını önlemek için mühendisler yeniden çalışmalara başladı. Her 2.2 metrede bir karşılaşılan ve yarım metrelik bir alanı kaplayan, neredeyse Londra otobüsleri kadar ağır olan buz tabakalarını taşımak hiç de kolay değildi. Neyse ki tünel kazma makinesi aynı anda birçok işi yapabiliyor. Parçalara ayırma işlemi tamamlandıktan sonra arka kısımlardaki devasa tuğla katmanı ikiye katlanıp 12 ton kalıp kullanılarak tünel için duvar örülmeye başlanıyor. Her bir parça makineler aracılığıyla gereken yerlere yerleştirilip büyük metal çubuk yardımıyla desteklendi. 7 gün 24 saat boyunca devam eden bu işlemleri tamamlayıp 100 metre uzunluğunda bir demir yolu döşemek için çalışanların bir haftaya daha ihtiyaçları var. Tünel uzmanı Alf Amberg'e göre sular başarıyla dışarıya çıkarılabildiği sürece harcanan zamanın pek bir önemi yok.
4: Şu anda içinde bulunduğumuz tünel ilk kez denenmiş olan yeni bir yöntemle inşa edildi. Sizin de şimdi arkamda görmüş olduğunuz tünelin dairesel geçidi su sızıntılarının içeriye akmasını engelleyen yapısıyla tıpkı bir tüpü andırıyor.
2: Su geçirmez duvarların yapımı için 40 bin beton parçası ve 85 bin metreküp harca ihtiyaç duyuluyor. Buna göre buzlar erimeden önce içerideki suların tamamı temizlenecek. Tünelden geçmesi planlanan ilk tren 2015 yılında inşasının başladığı tarihten 23 yıl sonra gerçekleşecek. Bu demir yolu açıldığı andan itibaren 24 saat boyunca saatte 200 kilometre hızla servise başlayacak. Bu da bir anlamda ana hattın önemli bir gelişmeye vesile olduğunu kanıtlıyor. Beyzboldan futbola, Amerikan futbolundan krikete. Tüm spor taraftarlarının korkulu rüyası üç kelimeden oluşuyor. Yağmur oyunu durdurur. Sahaların yağmur suyuna maruz kaldığı zamanlarda temizlenip uygun hale getirilmesi günler aldığından sabırsız taraftarlar için bu bekleyiş kabusa dönüşüyor. Peki bu sorunu dakikalar içinde çözen teknik nasıl geliştirildi? Burası kriket sporunun çıkış noktası. Aynı zamanda yağışlarıyla ünlü İngiltere. Londra'daki Lord Cricket Meydanı'nın saha bakıcısı Michael Hunt, maçların ertelenmemesi için sürekli olarak yağmur sularını temizlemekle görevli.
4: Bunca zamandır kriket maçları yağışlardan ötürü çok kez durduruldu. Böyle günlerde oyunu iptal edip bara gidiyorduk.
2: Maça devam edip Michael'ı bardan alıkoymak çok zorlu bir süreçti. Bu sorunun çözümü başka bir kıtadaki spor dalından geldi. Her gün düzenli olarak golf sahasında tur atmayı seven Mujit Gordon Whitnell, 1974 yılında çok önemli bir buluşa imza attı. Oğlu Len'e göre Whitnell, beklenmedik bir şekilde bir teknik geliştirerek spor karşılaşmalarının yağmura rağmen devam etmesini sağlayan kişi oldu.
3: Bir gün golf oynadığı bir sırada, arkadaşının topu su birikintisinin içine düşmüş. O da bunun üzerine babamı çağırarak, "Gordon, sen bir mucitsin. Gelip şu su birikintilerine bir çözüm bulsana." demiş.
2: Super Soper isimli bu aygıt aslında spor sahalarında maçların durdurulmasına sebep olan birikintileri dakikalar içinde temizleyen mekanik bir paspas. Devrim niteliğindeki bu buluşun temel noktası ise bu görmüş olduğunuz silindir sünger.
3: Makine, su birikintisi gibi bazı ıslak noktaların üzerinden geçtiğinde silindirin şuradaki alt kısmında bir köpük sıkışması yaşanıyor. Daha sonra buradaki birikinti tekrardan üst kısma ulaşarak suyu içeriye hapsediyor.
2: Tıpkı evlerinizdeki süngerler gibi içerisindeki suyun dışarıya atılması gerekiyor.
3: Şurada görmüş olduğunuz kısım suyun sıkılıp dışarıya atılmasında büyük rol oynuyor. İçerideki su buradaki delikli metal aracılığıyla su tankının içine aktarılarak hapsedilmiş oluyor.
2: Lenin su emici süper soporlarının maliyeti 25 bin sterlinden daha fazla. Bu yüksek fiyatlar üretimi uzun sürdüğü için önümüzdeki aya kadar devam edecek. İşe iskelet yaratmakla başlanıyor. Makinenin ıslanmaya karşı dayanıklı olması gerekiyor. Bu sebeple iskeletin üzeri 25 milimetrelik galvanizli çinko çelikle kaplanıyor. 25 beygir güçlük benzin motoruyla çalışan hidrolik kumandalı bu makine saatte 10 kilometre hız kapasitesine sahip. Bu kadar çok çelik malzemenin koruma amaçlı kullanılmasıyla makinenin ağırlığı 850 kiloya erişiyor. Unutmayın ki normal tekerleklerle ıslak zeminde ilerleyecek olursanız bu çamur banyosunun oluşmasına sebep olur. Bu sorunsa 2 adet su emici silindir sayesinde çözüldü. Sonuç olarak yüklü ağırlık geniş bir alana yayılıp 6 PSI'lik yüksek basınç oluşturuyor. Bu da bir arabanın yaratacağı basıncın 1/6 birini oluşturuyor. Her biri depolama tankı içeren silindirler delikli metal bir gövdeden oluşuyor. Bu tanklar 270 litre su taşıma kapasitesine sahip. Bu büyük ölçekli silindir sünger üzerinin çinko ile kaplandığı 1.8 metre uzunluğundaki su geçirmez gövde ve galvanizli madde ile ultra emici köpüğün birleşiminden yaratıldı. Yan odada bulunan Len'in bir çalışanı çapı 150 milimetrelik bir silindir üzerinde çalışıyor. Bu malzeme iskeletin gövdesine yerleştirilerek bekleme tankının içerisinde biriken suların delikler aracılığıyla dışarıya çıkmasını sağlayacak. Bu sayede makine üzerindeki su pompası ve boru aracılığıyla saatte 26 bin litre su emme kapasitesine sahip olacak.
3: Islak bir kriket sahasını 2 saat içinde temizleyebilirsiniz.
2: Len'in iddiasını test etmek üzere Londra'ya doğru yol alıyoruz. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından Michael Hunt sahayı tekrar uygun hale getirdi.
4: Bu makine o kadar kullanışlı ki saha etrafında tur atarak biriken suları çok kısa bir sürede yok etmeniz çok kolay. Bu makine gerçekten çok değerli.
2: Down Under bölgesinde ustaca tasarlanan bu makine, dünya çapındaki birçok sporcu ve sporsever için kurtarıcı bir niteliğe sahip.
6: Ama ne otel?
7: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ama ne otel?
7: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
15: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
16: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
21: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
22: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
23: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
22: Ne de motorun durması onları yıldırır.
23: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
22: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
22: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Nasıl yapıyorlar da birazdan? Yarım milyar ton şan fıstığını nasıl yetiştirip hasat ediyorlar? Dünyanın en büyük sarayından gelen kutsal emanetleri nasıl restore ediyorlar? Ve günümüzün ileri teknoloji savaş jetlerinin radar sistemlerini nasıl üretip test ediyorlar? Bunları öğrenmek için sizi nasıl yapıyorlar da bir dünya turuna çıkaracağız.

0: hemen hemen 9000 yıldır şan fıstığı üretimi yapıyoruz. Şu anda fıstık üretimi yarım milyar tonu aşmış durumda. Geniş bahçelerde fıstıkların nasıl yetiştirildiğini ve daha sonra nasıl akıllı makinelerde işlendiğini hep birlikte izleyeceğiz. Nasıl yapıyorlar? Kaliforniya üzerinde uçup dönümlerce büyüklükte arazide bunlar gibi ağaçlar göreceğiz. Bu ağaçlar ilk bakışta daha çok üzüm bağlarını andırıyor. Ama üzüm bağları değiller. Burası bir fıstık ülkesi. Brian Blackwell gibi çiftçiler yılda 250 milyon ton fıstık üreterek ülkeye gelir sağlıyor. Bu dünyadaki toplam üretimin 1/3'ünden fazla. Ama bu işi yapmak para ve sabır gerektiriyor.
1: İlk ürünü almamız yaklaşık 6 yıl sürüyor. Ayrıca ilk ürünü alana kadar dönüm başına ortalama 20 bin dolar gibi bir para harcıyoruz.
0: Her şey 400 metrekarelik bir serada başlıyor. Brian burada her yıl büyük bir özenle 500.000'dan fazla şan fıstığı fidanı yetiştiriyor. Fidanlar nemli bir ortamda 32 derece sıcaklıkta yetiştiriliyor. Kış soğuğu bütün fidanları öldürebilir. Ekildikten 3 ay sonra fidanlar artık dış araziye dikilecek hale geliyor. Bu ağaçlar şu anda 1 yaşında ve budamaya hazır. Brian alt yarılarıyla ilgileniyor. Kök bölgesi adı verilen dayanıklı alt taraf fıstık üretiminde gerçekten önemli bir yer tutuyor. Artık üst tarafla burayı aşılama zamanı geldi. Bu aynı zamanda farklı yöntemlerle de yapılıyor. Buna Kerman aşısı deniyor.
1: Bunları kök bölgesiyle aşılamazsanız ağaçta yapraktan başka hiçbir şey olmaz. Bunlar dişi ağaç ve fıstığı da bunlardan alabilirsiniz.
0: Aşılanan ağaçlar 400 metre uzunluğunda hatlara dikiliyor. Dişi ağaçlar olduklarından polenlenmeye ihtiyaçları var. Bir erkek ağaçla 25 dişi ağaçtan birinin polenleri karışıyor. Şanslı çocuklar. Her kış dallar 1 metre kalacak şekilde budanıyor. Bir tür vücut geliştirme işlemi gibi. Bu sayede hasatta her ağaçtan 25 kilogram fıstık alınması sağlanıyor.
1: Çok kısa sürede daha fazla ürün almak için ağaçları buduyoruz. Bunu yapmazsak ağaçların dalları eğilir veya kırılabilir.
0: Sonunda dikildikten 6 yıl sonra ağaçlar olgunlaşıp meyve vermeye başlar. Kabuk yakında içindeki çekirdekten ayrılacak. Bu, fıstıkların böceklenme gibi dış etkenlere savunmasız hale gelmesi demek. Bu yüzden zarara uğramamak için hasadı bir haftada bitirmek zorundalar. Şafak sessizliği büyük beygirli makinelerin sesiyle bozuluyor. Bu tuhaf makineler fıstık ağaçlarını sallayarak yüzlerce kişinin yapacağı işi yapıyor. Fıstık ağaçlarını iki taraftan kavrayan sistem sağladığı titreşimle binlerce fıstığın yağmur gibi yağmasını ve yere dökülmesini sağlıyor. Binlerce fıstığı toplamak hemen hemen 5 dakika sürüyor. Taşıma bölümüne gelen fıstıklar buradan dönen bir türbüşonla arkadaki toplanma alanına gönderiliyor. Bir ağaçtan diğerine geçerken 4-5 ton fıstık sürekli aynı işleme tabi tutuluyor. Dolunca treylere götürülüp taşıyıcı bantlarla bekleyen kamyonlara boşaltıyorlar. Zaman geçiyor. Küflenmeyi önlemek için fıstıkların 24 saat içinde işlenmesi gerekiyor. 75 kilometrelik bir yolculuktan sonra buraya getiriliyorlar. Her yıl burada yaklaşık 15 bin ton fıstık işleniyor. Fıstıklar hala kırmızımsı bir kabukla kaplı. İlk olarak suda yumuşatma işlemi yapılıyor. Bu işlem sırasında kabuklar suyun üzerinde, fıstıklarsa suyun altında toplanıyor. Daha sonra fıstıklar 13 metre yüksekliğindeki kurutuculara gönderiliyor. Bütün yılın hasadı tek seferde gönderiliyor. Ancak biz fıstıkları bütün yıl yiyoruz. Sonra depoya gönderiliyorlar. 20 metre yüksekliğindeki bu silolarda 700 milyonun üzerinde fıstık bulunuyor. Burada soğutulup kurutuluyorlar. Bu koca fıstık da bir yıl tazeliğini koruyacak. Marketlere gitmeden önce boyutlarına göre seçilmeleri gerekiyor. Bu yüzden 11 bin metrekarelik ayıklama bölümüne gönderiliyorlar. Artık rock and roll dansları başladı. Bu ayıklama makinesi. Fıstıklar sallandıkça küçük olanlar daha değerli olanları üste bırakarak bu deliklerden düşüyor. Artık sıra kabukları açık olanları, kabukları kapalı olanlardan ayırmaya geldi. Bu işlem dev kazanlarda gerçekleşiyor. Fıstıklar döndükçe ince olanlar ve yarı açık fıstıklar dişle kırılabilecek olanlardan ayrılıyor. Ama bu makine zarar görmüş veya renksiz olanları ayıklayamıyor. Bunun için her fıstık bu ileri teknoloji skanerlardan geçiyor. Burada saatte 5 ton fıstık ayıklanıyor. Makine her bozulmuş fıstığı tespit ediyor. Otomatik bir şekilde yaklaşık %3'ü ayrılıyor. Yine de 21. yüzyıl teknolojisi insan gözünden daha iyi değil. Buradaki 20 işçi fıstıkları bir kez daha gözden geçiriyor. Ama insan gözüyle bile bazen mantarlı olanlar fark edilmiyor. Bu yüzden hafif süte bulanmış fıstıklar pastörize ediliyor. 112 derece mantarı yok etmek için yeterli. Ama fıstığı pişirmek için az bir sıcaklık. Bu işlem sırasında da fıstıkların yaklaşık %5'i ayrılıyor. Ve artık son yolculuklarına hazır hale geliyorlar. Artık fıstıklar paketlenmeye ve dolayısıyla bütün dünyada herkes tarafından yenmeye hazır. Tabii halıların üzerine dökülmeye de. Birazdan lazer ve 3D teknolojisi paha biçilmez antikalara yeniden hayat vermede nasıl kullanılıyor? Pilotların düşman hedefini rahatça vurabilmeleri için radar sistemleri nasıl üretiliyor? Kısa bir aradan sonra hepsi nasıl yapıyorlardı?

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları.
6: Biz sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
3: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Burası dünyanın en ünlü saraylarından bir tanesi. İçinde 1 milyonun üzerinde sanat eseri var. Ama 600 yıldır bu eserler çağlarını arıyor. Burayı restore etmek zor bir iş. Çünkü inanılmaz bir ustalık ve bilim kurgu filmlerindeki gibi bir teknik gerektiriyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Pekin'in saklı kenti. Dünyanın en büyük saray kompleksi ve Çin'in en kutsal tapınaklarından biri. Yüzyıllarca içeri izinsiz girerken yakalanan herkes acınmadan anında öldürüldü. 1925 yılında eserlerin incelenmesine izin verildi. Günümüzde saklı kenti yılda yaklaşık 7 milyon kişi ziyaret ediyor. Ama kimi zaman bu rakam New York'un nüfusundan daha fazla olabiliyor. Bu nedenle eserlerin restorasyonuna 250 milyon dolar gibi büyük bir para ayrılmış. Bu restorasyon ekibi 300 yıllık duvar süslemeleri üzerinde çalışıyor. Kontrol ediyor, onarıyor, bazen de değiştiriyorlar. Bazen bir eser yüzlerce değerli parça ve malzemeden oluşabiliyor. Bu çok değerli kıl testereyle işleniyor. Bayan Yang Yiru onun restorasyonundan sorumlu.
1: Burası dekorasyon alanı. Restorasyonunu yapacağımız bir sürü eser var. Ahşap, yeşim taşı ve daha birçok şey. Ve her şeyi elimizle yapıyoruz.
0: Gerçekten inanılmaz zor bir iş. Ama Yang'ın işi Yang Hongzhi ile kıyaslandığında daha kolay. O bir yeşim taşı uzmanı. Şu anda imparatorun ölümsüzlük simgesi olan bir taşı işliyor.
2: Bu Hetian bölgesinden gelen çok değerli bir yeşim taşı. Biz oyma işleminden sonra ona eski görüntüsünü kazandıracağız.
0: Yeşim taşı dünyanın en eski taşlarından biri. Onu oyarak işlemek büyük bir maharet gerektiriyor. Bazen Yang'ın bir parçayı bitirmesi 2 hafta sürebiliyor. Eğer bir hata yaparsa her şeye baştan başlamak zorunda kalıyor. Ama bu bütün eserler için geçerli değil. Bazı eserlerin restorasyonu neredeyse mümkün değil. Ve bunlara farklı bir işlem uygulanıyor. Burası doktora öğrencisi Virginia Zhang'ın çalıştığı bölüm. Şu anda restore edilen parçaların kopyasını oluşturacak bir 3 boyutlu programda ve ekibe çalışmalarda yardım ediyor.
1: Şu anda 3 boyutlu taramayla bu bronz bej ejderha eseriyle ilgili dijital verileri toplamaya çalışıyorum.
0: Bu sistemde nesneye tutulan mavi ışık asıl görüntünün ortaya çıkmasını sağlıyor. 5 megapiksel kameralarla görüntüler sanal ortama ve oradan da 3 boyutlu görüntülemenin kullanıldığı tarayıcılara aktarılıyor. Burada sorun ejderhanın arkasındaki oyulmuş parçalara

0: ulaşmak. Bu nedenle ekip en iyi görüntüyü almak için kamerayı en uygun noktaya yerleştirmek zorunda.
1: Böyle eserleri 8 açıdan taramak zorundayız. Bu bilgi restorasyon işlemi için yeterli oluyor.
0: Bu inanılmaz teknolojiyi kullanarak 0.02 hata payıyla orijinal görüntünün tamamını alıyorlar. Ama bu biraz zaman alan bir işlem.
2: Böyle bir parça için taranacak verilere ulaşmak en az 2-3 gün sürüyor.
0: Ama veriye ulaşmak sadece ilk adım. Müzenin parçanın fiziksel kopyasına ihtiyacı var. İşte 3 boyutlu görüntü bu görüntüyü ortaya çıkarmak zorunda. Buna Sci-Fi Magic deniyor. Ve 8000 kilometre uzakta İngiltere'de yapılıyor. Lukwo Üniversitesi'nden bir ekip 3 boyutlu görüntülerin baskı işlemini gerçekleştiriyor. Okulun Tasarım Araştırma Bölümü Başkanı Dr. Ian Campbell, Çin'den gelen Bronz Ejderha'nın görüntülerini daha yeni aldı. Bilgisayarı görüntüyü bölüp printer'a gönderiyor. Böyle görüntülere uzay yolu filmlerinde rastlanırdı. Şimdi ise milyarlarca dolarlık küresel bir iş.
3: Bu aslında evlerimizde kullandığımız mürekkep püskürtmeli printerlardan farksız. Ama mürekkep püskürtmek yerine polimer reçine püskürtüyor. Ve ışığı reçineye yansıttığımız zaman katılaşıyor ve görüntünün katmanlaşmasını sağlıyor.
0: Sıvı reçine katman katman baskıdan çıkıyor. Her katman bir toz zerreciği kadar ince ve bu katmanlar Virginia'nın saklı kentteki bütün desenlerini yansıtıyor. Büyük bir ustanın elinden çıkmış izlenimini veren bu işlem sadece 3,5 saat sürüyor. Aslına tamamen uygun. Tabii renk harç. Boyama işleminden sonra reprodüksiyon artık hazır. Saklı kentte geçen birkaç günden sonra eser artık Virginia'nın elinde.
2: Harika görünüyor. Çok mutlu oldum.
0: Bu kopya sadece araştırmalar için kullanılacak. Ama sihirli 3 boyut teknolojisi sayesinde imparator olsa bile aradaki farkı kesinlikle söyleyemezdi. Bir savaş pilotu için düşman görmeden düşmanını görmek, ölümle yaşam arasındaki ince çizgi gibidir. Bunun için tek ihtiyacınız olan iyi bir savaş uçağı ve en son radar teknolojisidir. Milyon dolarlık savaş uçakları için radar tasarımını ve üretimini nasıl yapıyorlar? Edinburgh, İskoçya'nın başkenti ve Britanya'nın en büyük elektronik savunma tesisine sahip Selex-ES. Burada inanılmaz küçük, inanılmaz sağlam ve hassas radarlar yapıyorlar. VP denen bu teknolojiyi Maximit anlatıyor.
1: Radar sisteminin en önemli özelliği mekanik, elektronik, yazılım ve fiziksel aksamların birbiriyle uyumlu çalışmasıdır. Anlayacağınız bütün bu farklı özellikleri kullanarak son derece hassas çevredeki her şeyi koklayan bisküvi kutusu büyüklüğünde ileri teknoloji bir bilgisayar üretmiş oluyorsunuz.
0: Radar havaya radyo dalgaları göndererek ve bu gönderdiği dalgaların çarpma etkisiyle geri dönüş prensibine göre çalışır. Eski radarlar büyük tabaklar şeklindeydi. Modern radarlar da aynı şekilde çalışıyor ama yıllar geçtikçe küçüldü, küçüldü ve küçüldü. Ama artık ihtiyaç duyulan sistemler çok farklı. Tıpkı David Scott'un anlattığı gibi.
3: Bu makineye koyduğumuz bazı parçaları elle yapma imkanımız maalesef yok. Bazı parçalar toplu iğne başından bile daha küçük.
0: Radarın merkezinde küçük bir altın bar var. Dalgalar buradan gönderilip alınıyor ve sonra taranıyor. Sistem radyo sinyalleri gönderiyor ve geri dönen sinyalleri dinliyor. Her bir radar en az 1000 sinyali bir anda tarayabiliyor. Bu aslında güçlü bir gözün sinir sistemi gibi. Görünmez uçakları bile görebiliyorlar.
1: Bütün gökyüzünü, hava ve yer hedefleri gibi bütün hedefleri tarayabilirsiniz. Bu da elektronik tarama ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sayesinde oluyor.
0: TRM, radar düzeni adı verilen bir sistemle bir paket haline getiriliyor. Bu işlemden sonra radar düzeni olağanüstü sıcaklığa dayanmak zorunda. Bu yüzden fırın dondurucu karışımı bir makinede test ediliyor. David Smith bu kontrolleri yapan kişi.
3: Bu radarları çok zor koşullarda yapmak zorundayız. Koşullar ne olursa olsun kutuplarda veya ekvatorda her yerde çalışmak zorundalar.
0: TRM, David'in sıcak soğuk testinden başarıyla geçerse 2 numaralı teste geçiyor. Bu dev kapılar arkasında David Reed tarafından yönetilen kompakt anten test alanı bulunuyor.
1: Kompakt anten testinin amacı fiziksel olarak bu alanın çok uzağına sinyal gönderip gerekli testleri yapabilmektir.
0: Bu ilginç odanın amacı TRM için en doğru sonuca ulaşmak. Uçuş sırasında radar en küçük nesneleri bile tespit edebilmeli. Hedef sıcaklık tespiti ve uzak alanlara hızlı bir şekilde ulaşabilmeli. David, uzayda yapılacak bu testi 15 metre genişliğinde bir odada yapıyor. Odada 30 santimetre yüksekliğinde radar soğurucu malzemelerden yapılmış binlerce piramit bulunuyor. Testler genellikle az bir ışık geçtiğinde veya tamamen karanlıkta yapılıyor. David, TRM'i robot kolunun en üstüne yerleştirip istenmeyen bir duruma meydan vermeden performansını test ediyor.
4: Dur!
0: Her test tehlikeli oranda radyasyona neden oluyor. Bu yüzden David ofisine geçerek burada güven içinde robotu yönetiyor.
1: Oda radarlardan ortaya çıkan enerjinin hiçbir yere kaçmasına izin vermiyor. Bu yüzden çok yakın olsak da biz burada güven içindeyiz.
0: Eski moda radarlar uçağın yerini belirlerken çok fazla sinyal emiyor. Modern radar sistemlerinde ise enerji kullanımı çok az ve bu da sizi koruyor. Ama bu enerji o kadar az ki başkasının geldiğini göremezsiniz.
1: Radarın yeterli enerjiye sahip olup olmadığını test ediyoruz. Onlar bizi görmeden biz onları görmeliyiz. Bu hedefleniyor.
0: Radar bilgiyi topladıktan sonra ilk dalışından önce pilota bilginin vaktinde ulaşıp ulaşmayacağı önemli. Richard Lundberg, Saab savaş jetlerinde çalışan bir pilot. Bugün en son sistem savaş simülatöründe radar sistemini test ediyor.
1: Manuel kontrol.
3: Radara bunun asıl hedefim olduğunu söyledim. Artık radar benim öncelikli hedefimi biliyor ve füzeleri oraya yönlendirecek. BVR füzelerini seçtim. Ses hızından hızlı gidiyor. Tetiğe bastım ve füze yola çıktı.
0: Radar hedeften uzaklaşsa da pilotu uyarıp hedefi izlemesini sağlıyor. Bu Richard için savaştaki en kritik nokta.
3: Şu anda hedef benim 90 derece solumda ve sola doğru kayıyor. Şu anda yaklaşık 100 derece solumda. Bu sayede sürekli olarak hedefin etrafında uçabiliyorum.
0: Test bittiği zaman altın kaplama TRM bisküvi kutusu büyüklüğünde kutularla sisteme bağlanmış süper bilgisayarın beynine gönderilip bağlantı sağlanıyor. Hareket eden antene sahip bu alan uçağın burun kısmında yer alıyor. Pilot için son sistem radarlar onu özel güçleri olan bir kahraman haline getiriyor. Bu da pilotun ilk dalışından zaferle çıkmasına yardım ediyor.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Bu devasa, tam tamına 10.200 metrekare genişliğindeki insan yapımı olan harika havuz aynı zamanda dünyanın en büyük çeşmeli danslarından bir tanesine ev sahipliği yapıyor. Ama buraya çeşmeler için gelmedim. Her ne kadar içlerindeki suları 150 metre kadar yükseğe fırlatabiliyor olsalar da ben buraya çok çok daha büyük bir şeyi görmeye geldim. Karşınızdaki bina Burj Halife. Dubai'deyiz. Bu bina 828 metrelik baş döndürücü bir yüksekliğe sahip. Bu akıl almaz yükseklikteki gökdelen kendisinden sonraki en yüksek ikinci gökdelenden bile neredeyse 200 metre kadar daha uzun. Arabistan'ın çöllerinin ortasında bütün zorluklarına rağmen inşa etmeyi başarmışlar. İyi de dünyanın en büyük mühendislik harikasını nasıl planlarsınız? Çünkü unutmamak lazım. Hem korkunç rüzgarlara hem sıcağa hem de fırtınalara dayanabilmesi gerekiyor. Her ne kadar etraftaki binalar bunu size unuttursa da bu bina kumun üstünde duruyor. Hadi bakalım. Ben Richard Hammond. Merhaba. Ben dünya üzerindeki en büyük şeyleri keşfetmeyi kendine görev edinmiş biriyim. Harika. Ben bu hayatta bir sürü muhteşem şey yaptım ve bu kesinlikle birinci sırada yer alıyor. Evet biliyorum, bana sorarsanız hayatta her şey büyük. Bir motorun içine tırmanıyorum. Sanki küçülmüşüm gibi hissediyorum. Mühendislerin dünyamızdaki bazı şeyleri nasıl devasa bir hale getirdiklerini tek tek inceleyeceğim. Bu kadar yakın olmamalı. Of! Dönüp arkama baktım ama bakmamalıydım. Bazen dünyadaki en büyük cisimlerin en küçük detaylar sayesinde mümkün olacağını öğrendim. Elektriklerini çalıyorum. Ben bu işi düzenli yapamazdım. Ve bu müthiş zeka harikalarını tasarlayan, inşa eden ve yaşatan kahramanları tanıdım. Hata yaparsam hepimiz parçalara mı ayrılırız? Belki.

0: Burç Halife, parıl parıl parlayan devasa bir modern mühendislik harikası. Tam tamına 500.000 ton ağırlığında bir yapı. Sadece içindeki çelik bile dünyanın çevresinin dörtte birini kaplayabilecek kadar ve öyle radikal bir tasarımı var ki gökdelen kelimesinin modern anlamını tek başına değiştirebilecek bir şey. İşte burada. Bunu öyle bir söylüyorum ki sanki bu binayı hayatımda ilk defa görüyormuşum gibi. Ama uçakta gelirken de gördüm. Taksiyle havaalanına gelirken de. Ve düşünüyorum da eğer biraz daha büyük olsaydı İngiltere'deki evimden bile görebilirdim. Yani en azından aşağıda dibinden baktığımda öyle görünüyor. Bu bina sadece bir gökdelen değil ki. Göğü adeta parçaladı. Hadi girelim. Şimdi Başar'la tanışacağım. Kendi bu binanın idaresinden sorumlu ve bu yüzden de her detayını biliyordu diyebiliriz. Telefonunu çaldırırsam gelip benimle tanışacağını söylemişti. Muhtemelen çok rahat bir ofisten çıkıp buraya yanıma geliyor. Şurada bir yerde. Merhaba Başar, ben Richard.
1: Merhaba Richard, nasılsın?
0: Çok iyiyim, binaya geldim. Neredesin sen?
1: Sen lobinin içinden geç, asansörün yanında buluşalım.
0: Tamamdır, görüşürüz. Bunlar da riskli çünkü herkes yukarı bakıyor. Acıtır.
2: Buyurun efendim.
0: Teşekkür ederim, buna çok alıştım. Asansöre ulaşabilmek için önce gökdelenin 5 yıldızlı otelinin girişinden geçmeliyim. Burada asansörler var ama ben çok acele etmeyeceğim çünkü muhtemelen Başar'ın ofisinden buraya gelmesi bayağı bir zamanını alacaktır. Onu beklerken sizlere bu şatafatlı bina hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü oldukça meşgul bir bina. Mesela içinde bir sürü konut bulunuyor ve ayrıca ofisleri
3: Merhaba
0: falan da var.
3: Başar
0: sen misin?
3: Ben Başar, evet.
0: Memnun oldum. Çabuk gelmen bayağı bir vakit alır diye düşünüyordum ama çabuk geldim.
3: Dikkat uzaksaydım.
0: Yani sen aşağıda mıydın?
3: Evet.
0: Eğer bu binanın idaresi bende olsa en yukarıdaki ofis bende.
3: Binayı omuzlarımızda taşıyoruz.
0: Peki, haklısın.
3: Dolaşalım mı?
0: Çok isterim.
3: Hadi.
0: Tamam, peki. Daha önce de dediğim gibi Burç Halife'ye pek çok farklı amaç için kullanılan harika bir bina. Neredeyse 1000 tane apartman dairesi, 160 tane otel odası bulunuyor. Sadece ofislere ayrılmış 37 katı var. Ve sadece geçen sene 3 milyona yakın turist tarafından ziyaret edildi. Barları var. Restoranları, spor salonları ve bu binayı o kadar çok insan ziyaret ediyor ve hatta içinde yaşıyor ki altında dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi bulunuyor. Yani dikey bir şehir demek çok abartılı olmaz. Her şehir gibi muhtelif bölgelere ayrılmış ve yine her şehir gibi kendine ait toplu taşıma sistemine sahip. Ama otobüs ve trenler yerine 57 tane asansöre sahip. Bir dakika, aşağı iniyor.
3: Evet, çıkmak için mecburuz.
0: Ne?
3: Evet öyle. Burası dikey bir şehir.
0: Evet.
3: Tıpkı metrolarda olduğu gibi aktarma yapmamız gerekiyor.
0: Ha, yani başka bir hatta geçiyoruz. Asansörler tren gibi işliyor öyle mi?
3: Evet aynen. Ekspres hatlar da var, yerel hatlar da.
0: Bu yerel bir hattı.
3: Bu küçük bir hattı. Bu Kalife Ekspres. Mesela bu sadece tek bir durağa giden bir asansör.
0: Ne diyor? Lütfen bekleyin, üst katlar dolu.
3: Üstümüzde başka bir asansör varmış. Yani bunun üzerinde bulunan asansör hala doluymuş.
0: Aynı boşlukta iki asansör mü?
3: Evet.
0: Tamam, hadi bakalım.
3: Bu en hızlı asansörlerimizden. Saniyede 10 metre hızında hareket eder ve 452 metrelik yolculuğu bir dakikadan kısa bir süre içerisinde bitirmeyi başarabiliyor.
0: Sayaca bir bak.
3: Saniyede 2,5 kat geçiyoruz.
0: Ya da daha pratik bir dille belirtmek gerekirse bu asansör saatte 36 kilometre hızla gidiyor. Kulaklarım dolmaya başlıyor. Yani New York'un metrosundan bile daha hızlı. Tamam, geldik. Hadi. Vay be, bunu ilk kez görüyorum. Bakabilir miyim?
3: Tabii ki.
0: Birdenbire bu şehri nereye inşa ettiğinizi hatırladım. Çünkü şu an resmen çölün ortasındayız.
3: Evet öyle ve 10 yıl önce her taraf böyle görünüyordu.
0: Peki şu anda tam ne kadar yüksekteyiz?
3: Şu anda 448 metre yükseklikteyiz.
0: Bu sadece yarısı mı? Ama daha da yukarıyı görebileceğim çünkü bana özel bir izin çıkarılmış. Ve bu sayede bu müthiş gökdelenin lüks dairelerini görme imkanını yakalayacağım. Bu kadar prestijli bir yerde yaşamanın bedeli milyonlarca poundu bulabiliyor. Burasına Burç Halife'nin öbür tarafı denilebilir. Bu asansör beni binanın konut alanına götürüyor. Yani ev sahipleri burada yaşıyor ve bunlar özel mülk. Bu yüzden de girebilmem için bana özel bir kart verildi. Ben burada Bayan Kentnet'le tanışacağım. Kendisi hayatının bir kısmını burada, bir kısmını New York'ta geçiren biri. Sanırım bunun sebebi oradaki gökdelenlerin çok yüksek olmaması. Ne kadar samimi bir ses. Banyo havası. Durmuyor da. Bayan Kentnet.
4: Günaydın Richard. Bugün
0: Merhaba.
4: Nasılsın bakalım?
0: Çok iyiyim.
4: Memnun oldum.
0: Ben de davet ettiğiniz için aman tanrım, burası mükemmel bir evmiş.
4: Teşekkürler.
0: Ne kadardır buradasınız?
4: Aralık ayında 9 yıl olacak.
0: Manzaradan sıkılabildiniz mi?
4: Asla. Benim geçmişim de inşaat tasarımı üzerineydi ve tarihin bir parçası olmak istedim.

0: Bu yüzden dünya üzerindeki en büyük ve en uzun binanın içinde yaşamayı istedim. Dikey yaşam diye buna deniyor. Binanın içinde kendine ait bir otel ve restoranı var, alışveriş merkezi, ihtiyacımız olan her şey.
1: Hareket ettiğini hissedebiliyor musunuz?
0: Bina hareket edebilecek şekilde inşa edilmişti. Burada şimal diye bir şey var. Denizden buraya doğru esen rüzgarların adı. Sanırım burada esen en güçlü rüzgarlar da o. Rüzgarın ilk vurduğu zaman çantamı alıp evden kaçtım. Çünkü pencereler şöyleydi. Evet, bum bum bum böyleydi. Bütün bina birden gıcırdamaya başladı. Ve aman tanrım dedim. Hmm. Çantamı hızlı bir şekilde topladım ve kaçtım.
1: Kaçtınız mı?
0: Evet, hem de bu olay taşındığımın ilk haftasında oldu.
1: Dürüst olmak gerekirse bu pencereleri temizlemek istemezdim.
0: Aa, tabii ki ben temizlemiyorum. Temizlikçiler dışarıdan temizliyor.
1: Fırçaları uzun olmalı.
0: Hayır, asansörle.
1: Dünyanın en büyük gökdeleninin pencerelerini temizleme görevi her insanın boyunu aşacak bir zorlu görevdir. Binanın toplam pencere genişliği 103 bin metrekare civarında ve tamamını temizleyip sakinlerinin manzarasını lekesiz tutma görevi oldukça profesyonel ve içlerinde kelimenin tam anlamıyla korkudan eser bulunmayan bir temizlik ekibine düşüyor. Bugün ekibin lideri Peter oldukça çekingen ve yükseklik korkusu olan bir temizlik görevlisiyle baş etmek zorunda kalacak gibi duruyor. Acaba bu işi yapmanın en iyi yolunun bu olduğundan tam olarak emin misin?
2: Evet, tek yol bu. Keyif almaya çalış.
1: Moral verme konusunda berbatsın. Sanırım bunlar bana çok büyük gelecek.
2: Sana özel güvenlik ayakkabıları.
1: Bunun nesi güvenli?
2: Tepeleri çelikten.
1: Burada güvenlik demek uçan ayakkabı demek. Çelik başlıklar bana hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır.
2: İlk giyerken olmuyor
1: tamam,
2: ama
1: hiç yapmasak daha iyi olur.
2: Dışarıda oturunca rahat edersin. Beğeneceğine eminim.
1: Bu sürecin hiçbir kısmına rahat demek mümkün değil ki. Kenardan bakman mümkün mü?
2: Ya tabii bakabilirsin.
1: Aman tanrım inanamıyorum. Ne kadar
2: ya
1: yüksek?
2: Daha çok yolun var.
3: Sadece 152 metre yüksekteyiz. Yukarıda aşağıdan daha fazla daire var.
1: Sadece 5'te birinde miyiz?
3: Evet öyle.
1: Yani hem çok tehlikeli hem de havalı bile görünmeyeceğim. Tamam.
3: Kaskını tak.
1: Ha, çok faydası olur tabii.
2: Sadece kendi etrafında yavaşça dön
1: evet.
2: Ve etrafındaki manzaraya bak.
1: Çok
2: tamam
1: korkuyorum
2: mı?
1: Ama belli etmek istemiyorum.
2: Dizlerini kır ve... Rahat değil mi?
1: Hayır.
2: Rica etsem kovalarımızı verebilir misin?
1: Neleri? Kova istemiyorum.
2: Kovaları al ki.
1: Ben cam silmek falan değil. Aşağı sağ salim inmek istiyorum sadece.
2: Teşekkürler. Her şeyin bağlandı. İşte böyle. Artık kovan var. Şimdi ipi sallamaya başla.
1: Şöyle mi?
2: Evet. Şimdi de yavaşça aşağı doğru inmeye başlayacağız. Çok yavaş ol. Evet aşağı. Yavaş ol. Yavaş. Yavaş.
1: Evet.
2: Şimdi önümüzdeki pencereleri temizleyeceğiz. İşte burası. Evet, burada duracağız.
1: Tamam. Şimdi tüm binayı silmek tam tamına 3 ayınızı mı
2: evet.
1: alıyor? Bittiğinde de baştan alıyorsunuz.
2: Çok doğru.
1: Yani her pencere yılda 4 kez mi temizleniyor?
2: Evet.
1: Hem binanın dış görüntüsünün kalitesini korumuş oluyorsunuz.
2: Aynen öyle.
1: Hem de içi güzel kalıyor.
2: Ayrıca hazır pencereleri temizlerken bu çelik parçalarını da temizliyor.
1: Yani tüm bina yıkanıyor.
2: Tabii göründüğünden daha zor.
1: Evet. Bunu bir makineyle yapmak daha kolay olmaz mıydı?
2: Hayır. Her asansörde 2 kişi oluyor. İstersen 10 kişiyi ipe koyabilirsin.
1: Doğru.
2: Aynı anda 120 kişiyi kullandığımız oldu. Kısaca bu işi yapmanın en verimli yolu bu.
1: Mesleğiniz uğruna dünyanın en uzun gökdeleninden sallanmak için çelikten sinirlere sahip olmalısınız. Ben bu işi meslek olarak yapmam.
2: Tabii ki herkese göre bir iş değil.
1: İpte geçen birkaç dakikadan sonra sinirlerim harap olmuştu.
2: Odaklanman gereken tek şey yavaşça aşağı inmek olmalı. Her sefer yavaş gidiyoruz.
1: Yapamam. Hayır. Asla olmaz. Asla. Buradan aşağı inmem ben.
2: Sakin ol.
1: Hayır. Gerçekten kötüyüm.
2: Aşağı, aşağı. Bak neredeyse ulaştık sayılır. Dur, dur, dur. Yavaş. İndin işte.
3: Yukarısı nasıl? Tekrar yapar mısın?
1: Yok. Hele her gün asla. Hem de 3 ayın sonunda iş tekrar başlıyor. Keşke yükseklik korkumun dünyanın en güzel binalarından birinin manzarasının tadını çıkarmama engel olmasına izin vermeseydim diye de düşünüyorum. Bazen korkutucu işler yaparken korku başlar başlamaz bitiverir. Ama bazen de daha da şiddetleniyor. Büyüklüğün bir tarafı böyle. Bazen büyük demek korkutucu da demektir. Sonra gözlerimi direklerine dikiverdim. Buna tırmanamayız ki, sadece bir direk. Sonra da dev bir gökdelenin çölün ortasında nasıl durabildiğini öğreneceğiz. Sadece sürtünme bu iki arabayı ayrı tutabiliyor.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favoritendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bugün Dubai'deyiz. Burj Halife binasına bakıyoruz. Dünyanın en uzun binasına. Ben bu kadar büyük bir yapı Arabistan'ın sıcak çöllerinde nasıl yapılabiliyor öğrenmek istiyorum. Çünkü devasa kum yığınları üzerinde bir gökdelen inşa etmek için dünyanın en uygunsuz yerlerinden bir tanesi. Cevabını öğrenmek için Bill Baker'la buluştum. Kendisi Burç'un inşaatından sorumlu olan baş yapısal mühendis. Hayır, hiç eğlenmiyoruz ki. İki kişi birlikte bilimsel bir deney yapıyoruz. Çünkü Bill'le çöle dünyanın en uzun binasının temelini nasıl yapıldığını gösterebilecek bir deneyi gerçekleştirmek amacıyla geldik. Bana sorarsanız bu çöller fazla yumuşak. Ve bayağı da kaygan. Evet. Az önce gerçekleştirdiğimiz detaylı bilimsel deneyden benim çıkarabildiğim sonuç şudur. Eğer ben bu kumu bayağı uzun bir süre itip kalkarsam...
5: Evet.
4: ...içine büyük bir granit bloğu yerleştirebiliriz.
5: Hayır, hayır.
4: Olmaz mı?
5: Maalesef burada taştan bir zeminimiz yok, tamam mı? Ama kumun altı deniz kabuklarıyla ve kalsis litit adlı gereğinden fazla yumuşak bir malzemeyle kaplı. Bunlar antik bir okyanusun kalıntıları, temel bu kadar.
4: Ama bu kadar yüksek bir bina yapmak için temel gerekmiyor mu? Yoksa bina neyin üstünde
5: duracak? Diyelim ki karda yürüyorsun, ne yaparsın?
4: Kar ayakkabısı.
5: Evet, biz de bir açıdan kar ayakkabıları giydik. Hatta yanımda binanın zemininin planları da bulunuyor. Dünyanın en büyük binası olan Burç Halife'nin dibinde kar ayakkabısı da diyebileceğimiz bir materyal bulunmakta.
4: Şimdi bu büyük ve betondan bir kayak gibi mi? Doğru
5: evet.
4: Mu? Bu şekilde.
5: Evet, ama binanın boyutu biraz daha büyük.
4: Ayaklarımı açtığım zaman kuma batmıyorum.
5: Çok doğru.
4: Ama bir sorun var. Devrilmeme ne engel oluyor?
5: Bu inşaatta zemine tam 194 adet beton direk yerleştirmeyi başardık.
4: Yani basit terimlerle anlatırsak, bu bina kuma batmıyor çünkü dev bir kar ayakkabısının üzerinde. Ama altındaki yığınlarda hala bildiğimiz kumlar, değil mi?
5: Evet.
4: Yani binayı yukarıda tutan şey...
5: Evet. Sürtünme.
4: Sadece sürtünme.
5: Evet.
4: Dünyanın en uzun binasının antik deniz kabuklarının içine oyarak yerleştirilmiş 194 tane metal parçasının sürtünme kuvveti sayesinde ayakta duruyor olması kelimenin tam anlamıyla inanılmaz ve anlaşılamaz bir şey. Ama aslında sürtünme kuvveti dünya üzerindeki en güçlü kuvvetlerden bir tanesi. Sürtünme kuvvetinin harika yanını göstermek için Bill'le bu iki eski telefon defterini kullanarak küçük bir deney yapacağız. Eğer 25 yaşından küçükseniz ve bunlar ne diyorsanız, aileniz internet yokken bunları insanların numaralarını bulmakta kullanırdı. O zaman hala düşünüyorduk. Şimdi bunları sayfa sayfa birbirine, sayfa sayfa örmeyi deneyeceğiz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bunu her yaptığımda fazla olmasa da bir miktar sürtünme kuvveti hissedebiliyoruz. Fazla değil gibi duruyor ama bütün kitabı bitirdiğimiz zaman tam 1600 sayfalık bir örgü olacak. Ve çok daha şiddetli olacak. İnsanı etkileyebilecek. Bu fazla sürmez ama biz bunu bitirirken siz de birkaç saniyeliğine gökyüzüne bakın. Ve işte böyle. İki telefon defteri sadece ve sadece bizim elimizde, prodüksiyonun yardımını asla kullanmadan birbirlerinin içerisine geçirilmiş durumdalar. İşin özü şu. Bunları tutkallamadık. Sadece sayfaları iç içe koyduk ama biraz çekince... Aman tanrım. Koparmamız imkansız. Ne kadar da çok kuvvet istiyor.
5: Sürtünmeden işte bütün bu.
4: Tek parça olmuş gibi hissettirdi, değil mi? Sadece evet, sürtünme kuvveti. Ama bence çekik kuvvetini birazcık artırmamız gerekiyor.
5: Evet.
4: Daha fazla kuvvet verelim. Şu anda sürtünme 1, Biz sıfır. Ama belki de arabanın 344 beygir gücüyle iki taraftan asılması skoru dengelememizde bize biraz yardımcı olabilir. Demirlere çivi çaktık ama telefon rehberlerini bir arada tutan şey hala sadece sürtünme kuvveti olacak. Yani başka hiçbir kuvveti kullanmıyoruz. Tamam, hazır. 3, 2, 1, başla. Şimdi çekişe başlıyoruz. Bizi sadece sürtünme kuvveti tutuyor. Hadi ama, bu araba yarışlarında kullanılabilecek bir araç. Sadece sürtünme kuvvetiyle tam gaz gitmeye çalışan bu iki araç yerinde tutulabiliyor. Elimizden gelen tek şey de kumları kazmak. Bill, sanırım telefon rehberleri kazandı. Şuna bir bakmalıyım. Bill, fena gömülmüşsün. Sürtünme kazandı.
5: Evet.
4: Ve bu kuvvet aynı zamanda dünyanın en büyük binasını yerinde, kumların üstünde tutmayı başarıyor.
5: Evet. Burç Halife'de toprağa giren 194 beton parça toplamda 40 bin metrekarelik yüzey alanıyla 40 bin metrekarelik zemine sürtünme kuvveti uygulayıp binayı yerinde tutmayı başarıyor.
4: Evet, yani 40 bin metrekarelik beton sayfalar gibi.
5: Evet.
4: 40 bin metrekarelik kumlarda öbür sayfa gibi.
5: Evet.
4: Bayağı bir sürtünme.
5: Doğru. Dev bir gökdeleni tutacak kadar.
4: Hatta bu sürtünme kuvveti o kadar kuvvetli ki Burç Halife 828 metrelik devasa boyutlarına rağmen sadece 50 metre derinliğindeki temelleriyle bile çölün ortasında hiçbir şekilde problemle karşılaşmadan ayakta kalmayı başarabiliyor. Peki bu temeller teste tabi tutulduğunda ne oluyor? Dubai'ye bazen saatte tam 100 kilometre hızında esen şiddetli rüzgarlar ulaşabiliyor. Bu da fazla büyük binalar için büyük bir problem. Ama tam sandığınız şekilde bir problem değil. Kutudaki kasırga simülasyonumuza bakalım.
5: Fanı açalım. Şimdi rüzgarı bu tarafa doğru.
4: Rüzgar böyle çekiyor.
5: Evet.
4: Bina yanlarına doğru yatmaya çalışıyor. Zannettiğim gibi şu şekilde.
5: Hayır.
4: Neden böyle yapıyor?
5: Eğer bir bina rüzgardan ötürü yıkılırsa yana doğru yıkılır. Rüzgar yönünde yıkılmaz. Uzun binaların sorunu.
4: Rüzgarlar bir binanın etrafından geçerken küçük hava hortumlarının peyda olmasına sebebiyet veriyorlar. Hava basıncındaki bu küçük değişiklikler bina üzerinde şiddetli bir basınç yaratıyor. Ve bu şekilde yana doğru sallanmasına sebep olabiliyorlar. Tabii bu kadar şiddetli olamıyor. Biz biraz abartıyoruz. Siz anladınız yani. Tüm gökdelenlerin doğal bir frekansı oluyor. Yani titreşmeye alışık oldukları şiddet tıpkı bu salıncağı ittirdiğimde olacağı gibi. Sakinleşince doğal frekansa kendi başına oturmaya başlıyor. Şimdi de ilginçleşecek. Çünkü bineceğim. Gökdelenin bu salıncak olduğunu düşünün. Bacaklarımda rüzgarlar. Tamamen düzgün ve simetrik bir gökdelende rüzgar bu normal frekansa hiç zorluk çekmeden uyum sağlayabilir. Hatta sallanma hızını yavaş yavaş artırabilir de. Buna da harmonik rezonans denir. Harmonik rezonansı salıncaklarda daha yukarı çıkmak için kullanırız. Ama bu kuvvet dünya üzerindeki en büyük binada gitgide daha fazla sallanıp sonunda yıkılmasına bile sebebiyet verebilecek bir şey. Bill ve diğer mimarlar bunun olmasına engel olmak amacıyla diğer gökdelenlerden çok daha farklı bir tasarım geliştirmek zorundaydı.
5: Binanın tasarımı aşağı yukarı böyle bir şey. Dizaynının en önemli tarafı dış yüzeyinin şeklinin üst katlara doğru çıkıldıkça değişmesidir. Gördüğün gibi 27 farklı yüzey şekli bulunmakta ve her şekil bir üstündekinden ve bir altındakinden daha farklı hava akımları üretebilme yeteneğine sahip. Bu yüzden binaya çok fazla kuvvet uygulanmıyor. Çünkü basınç her noktada daha farklı. Biz buna rüzgarın kafasını karıştırmak diyoruz.
4: Şiddetli rüzgarların kafasının iyice karıştığından emin olmak amacıyla Burç Halife gökdeleni standart gökdelenler gibi dikdörtgen şeklinde tasarlanmamış. Onun yerine Y şeklinde. Yükseldikçe şekli birazcık daha daralıyor. Kenarları kıvrılmaya başlıyor. Her kesişim noktası daha farklı bir noktada. Bu harika tasarım rüzgarın kuvvetini bir miktar dizginleyebiliyor. Rüzgarlar tıpkı benim bacaklarım gibi gidiyor. Yani fazla harmonik bir şekilde taşınmıyorlar. Gökdelenin frekansını yakalamayı başaramıyorlar ve bu doğal olarak binanın sallanmasını da yavaşlatabiliyor. Bir de benim sadece iki bacağım var ama gökdelenin 27 bacağı var denebilir. Çünkü rüzgarın kuvvetini dağıtabilecek 27 farklı katmanı var. Bu sayede organize olamıyor ve harmonik rezonans üretemiyor. Bu çok hoş. Harmonik rezonans. Harmonik uyumsuzluk. Bu zarif ama asimetrik tasarım ileride inşa edilecek olan gökdelenlerin daha da uzun olmasına olanak tanıyabilecek daha yani bir mimari detay.
6: Şimdi binanın nereye gidiyoruz? Tepesine çıkacağız. 4 tane farklı asansöre binmemiz gerekiyor. 4 asansörle
4: çıkacağız. 4 farklı asansör mü?
6: Evet öyle.
4: Rehberin Başar ona özel bir bakım işinde bugünlüğüne yardım etmemi istiyor. Set arkasına gidiyorum.
6: Set arkası.
4: Meğerse bugün tamir edeceğim şey sadece Burç Halife'yi değil, bütün Dubai'yi güvende tutan dahiyane bir tasarım harikasıymış.
6: Bu da son asansörümüzdür. Buna çamaşır makinesi diyoruz.
4: Bak bu çok daha sıradan. Niye çamaşır makinesi dediğinizi anlıyorum. İşte bu. Nihayet binanın tepesine ulaştık.
6: Daha değil.
4: Ne?
6: Daha 47 kat çıkmak gerekiyor.
4: Sen bana 47 kat mı dedin?
6: Evet. Ve bunlara ihtiyacımız olacak.
4: Bu şey 47 kat yüksekliğinde mi? Son asansörden sonra 200 metre daha tırmanmamız gerekiyormuş. Sadece şimdi tırmanacağımız kısım bile Mısır'daki büyük piramidin 1,5 katı yüksekliğinde. Tabii o piramit bir de bir zamanlar bu dünyanın en yüksek binasıydı. Çok uzun bir zaman önce.
6: Bir şey göstermek istiyorum.
4: Aa, evet. Aa, işte bu resmen büyüleyici bir manzara.
6: Hayır, burası değil.
4: Ne?
6: Burası.
4: Tabii ya.
6: Dünyanın en yükseği.
4: Tahmin edebiliyorum.
6: Öyle.
4: Bu fırsat bir kez gelir, müsaade eder misiniz? Bilirsiniz, insanlar gerildiğinde tuvaletini yapamaz. Burası çok daha ciddi.
6: Neredeyse geldik.
4: Geldik mi?
6: Sayılır.
4: Gün ışığı. Ha, işte bu. Aman tanrım. Kelimenin tam anlamıyla dünyanın tepesi.
6: Daha değil.
4: İyi de oraya çıkılmaz ki, o sadece bir anten.
6: Aslında çıkılabilir.
4: Yani tamir edeceğim şey bunun tepesinde mi?
6: Hem de en tepesinde.
4: Ya tabii. Birazdan hayatım boyunca hep sahip olduğum bir hayalimi öğreneceğim. Şu anda resmen dünyadaki en uzun adam benim.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Alaska.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik aç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Şu anda dünya üzerindeki en uzun gökdelenin tepesine doğru tırmanıyorum. Buraya daha önce birkaç tane alanlarının en başarılı uzmanları olan mühendisler çıkmış. Aman tanrım! Gökdelenin en tepesine ulaşmak istiyorsam son 80 metreyi metalin içinde tırmanmam gerekiyor gibi görünüyor. Başar!
11: Evet.
10: Biliyor musun senin bu bina...
11: Evet.
10: Bu noktaya ulaşana kadar sadece büyüleyici ve muhteşem bir şeydi. Zengin müşterilerinizi neden buraya kadar çıkarmadığınızı artık iyi anlıyorum. Kendisi şu anda beni dünya üzerindeki en zor ve tehlikeli noktalardan birinde bulunan bir aparatı tamir etmeye götürüyor. Ve bu görev başımı birazcık bile döndürmüyor desem yalan söylemiş olurum.
11: Neredeyse geldik gibi. Burası en tepesi. Bak gökyüzü.
10: Aman tanrım.
11: Başardık.
10: Burası binanın en yüksek yeri.
11: Burası dünya üzerindeki tüm binaların en yüksek yeri.
10: Dünyanın tepesindeyiz.
11: Evet, tepesindeyiz.
10: Bir uçağa bakıyorum. Aşağımızda.
11: Çok aşağı.
10: Bu hayatımda yaşadığım en garip hislerden. Bu kadar yüksek binalar garip bir şekilde ruhumuza hitap edebiliyor. Haklı mıyım?
11: Doğru.
10: Sence gökdelenlerin cazibesinin sebeplerinden biri de sadece en yukarıda olmak değil, herkesten daha fazla şey görebiliyor olmak olabilir mi?
11: Biliyor musun, insanlar bu zirve noktayı 95 kilometre uzaklıktan bile görebiliyorlar.
10: Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben senden daha uzunum ya. Bu da demek oluyor ki şu anda dünyadaki en uzun adam benim. Benim. Şu anda dünya üzerindeki en uzun adam benim. Şimdi de bakımını yapmamız gerekiyor.
11: Evet öyle.
10: Peki tamir etmemiz gereken kısımlarda?
11: Tam arkanızda.
10: Bu küçük konteyner, yıldırımları kontrol etmeye yarayan bir paratoner. İçinde oldukça özgün bir yıldırım tespit sistemi bulunuyor. Ve yaklaşan elektrik fırtınalarını çok önceden fark edebilme özelliğine sahip.
11: İşte yıldırım kayıt sistemimiz burada. Şimdi birlikte bataryasının olduğu yere tırmanacağız.
10: Bir dakika. Başar, az önce dünyanın en büyük gökdeleninin zirvesine tırmandık değil mi? Batarya için
11: evet,
10: miydi?
11: Öyle.
10: Sorması ayıp, bu cihaz niye kablolu bir sisteme bağlı değil?
11: Çünkü Yıldırım düşerse kabloyla o sistemi de yakar.
10: Yani izole olmalı.
11: İzole olması için de bataryası olmalı. Sen bir de bunu takmak için kullanacağımız aleti gör.
10: Bu küçücük bir şey. Bu minik şeyle birlikte bu devasa yapıyı çalıştırabiliyor. Yani bir anlamda dünyanın en büyük duman dedektör pilini değiştiriyoruz.
11: Evet öyle.
10: Dünyanın en yüksek binasının en yüksek noktasına tırmandık. Çünkü yıldırım ihtimalini tespit eden sistemin pili bitmiş. Ve bunu değiştirmek istiyoruz, doğru mu? Ne kadar da ilginç bir gün değil mi?
11: Evet.
10: Gökte şimşek çaktığı zaman etraftaki en yakın binayı arar. Çünkü o bina yere ve toprağa en yakın rotayı gösterir. Bu da tahmin ettiğiniz gibi Burç Halife'yi çok tehlikeli bir konuma koyuyor. Ama yıldırım savunma sistemi yıldırımları itmek yerine kutbunu tespit ediyor ve zıt kutba bürünerek bir an önce kendisine doğru çekmeye çalışıyor. Çünkü zıt kutuplu yükler birbirini çekiyor. Belki bu kulağa biraz delice geliyor. Çünkü her bir yıldırımda 1 milyar watt civarında elektrik yükü olur. Ama Burç Halife buna karşı güzel bir sistem geliştirmiş. Çelikten bir anatomisi olduğundan devasa bir Faraday kafesi görevini görecek elektrik yükünü dışarıdan akıtıyor. İçeridekinin can güvenliğini korumuş oluyor. Yani vuruldu mu?
11: Vuruldu tabii. 16 defa.
10: 16 defa mı?
11: Evet. Hatta burada düşen yıldırımın şiddetini bile kolaylıkla hesap edebiliyoruz.
10: Öyle mi?
11: Evet. Yıldırım düşmesi dediğimiz olay aşağı yukarı 50 milisaniye kadar sürüyor. Ama eğer o gücü bir bataryada hapsedebilseydik bu binayı neredeyse bir yıl boyunca hiç sorun olmadan çalıştırırdık.
10: Bunun üzerinde çalışmanız gerekiyor.
11: Evet, başarı. Evet.
10: Burç Halife bu sayede bütün Dubai'nin para töneri görevini görüyor. Düşecek yıldırımları şehirdeki diğer binalardan uzakta tutuyor. Kimsenin ona teşekkür ettiği de yok ama eminim içlerinden düşünüyorlardır. Sanırım bu benim bütün hayatımda yaptığım en garip görev olmalı. Sana bir sorum var.
11: Tabii.
10: Aşağı asansör var mı? Artık bu devasa binanın en altından en üstüne de ulaştığıma göre artık başka bir sorun vardı. İnsan acil bir durum olunca buradan nasıl çıkıyor? Mesela yangın çıksa ne olacak? Bu bina tam dolu olduğunda 35 bin insana ev sahipliği yapabilir. Yani tasarımcıların bu insanları güvende tutabilecek bir sistem geliştirmesi gerekiyor. Acil bir durum veya yangın anında binadaki herkesin bunun gibi odalara gelmesi gerekiyor. Bu odalar binanın muhtelif köşelerine dağıtılmış. Burada acil durum kaynaklarını da bulabiliyorlar. Hepsi taptaze. Bütün oda yangına karşı korunaklı yapılmış. 2 saat boyunca ateşte dayanacak kadar sağlam yapılmış. Niye havalandırmanın altında bağırıyorum diye merak ediyorsanız burada daha güçlü çalıştığı içindir. Sadece havası temiz olsun diye de değil, odanın basıncını koruyabilmek için kullanıyorlar. Bu en önemli detaylardan biri. Binalarda çıkan yangınlarda en büyük ölüm sebebi fazla duman solumak. Bu yüzden bu kapalı odaların basıncını dengede tutmak yangın sırasında duman soluma ihtimalini elimine etmiş oluyor. Bakın kapısı açık olsa bile duman dışarı itiliyor. Oldukça basit bir mekanizma ama çok etkili ve çok sağlıklı bir sistem. Ayrıca kesinlikle gerekli. Bu güvenli bölgeler binanın muhtelif katlarına serpiştirilmiş. Her biri de 500 civarında insanı tutuyor. Ama neredeyse 3000 ayrı merdiveni bulunan bir binayı başarılı bir şekilde nasıl tahliye edebilirsiniz? Normalde bir binada yangın çıkınca bütün asansörler kapanır ama burada bu ihtimal söz konusu değil. İnsanlar acil durum odalarında toplandıktan sonra herkesi bu asansörlerden birine götürüyorlar. Bunlardan 10 tane var. Bunlara acil durum asansörü deniyor. Yangın için özel olarak tasarlanmış. Sığınma odaları gibi gaz basıncını kullanarak dumanı dışarıda tutabiliyorlar. Bu kadar yüksek bir binada yaşayacaksanız içindeki herkesi güvenli bir yere taşımanın en kolay yolu böyle bir asansör. Burç Halife'nin kullanmadan dayanamayacağı, asla yaşayamayacağı özel bir hizmeti daha var. Ama şöyle bir problem var. Kendisi Arabistan'ın kuru çöllerinde bulunması oldukça zor bir ihtiyaç kaynağı. Çoğumuzun kendi evlerinde rahatlıkla tükettiği bir şey. Su. Ama iyi de burada bunu nereden buluyorlar? Ayrıca bulduktan sonra bu kadar büyük bir binada sirkülasyonunu yapmayı nasıl başarıyorlar? Burç Halife her gün neredeyse 1 milyon litre kadar su tüketiyor. E tabii etrafta taze su kaynağı bulunmadığı için binanın depolarındaki neredeyse her damla su damıtılmış deniz suyundan geliyor. Ama bu suyu bu kadar yüksek bir binanın tepesine ulaştırabilmek de kendi başına ayrı bir zorluk. Su taşıma yüksek binalarda hep büyük bir sorun çıkarır. Bunun tek sebebi basınç. 150 metre boyundaki normal gökdelenlerde suyu pompalarla binanın tepesindeki depolara çıkarıyorlar ve oradan aşağı akıtıyorlar. Ama Burç Halife kadar uzun bir binada ihtiyaç duydukları bütün sularını sadece pompa basıncıyla taşımak hayal bile edilemeyecek kadar yüksek bir basınç gerektiriyor. E tabi bu da hayal bile edilemeyecek kadar masraflı bir iş olacak demek oluyor. Peki o zaman suyu nasıl yukarı taşıyorlar? Her konuda olduğu gibi işin sırrını en iyi başar biliyor. Şimdi bu pompa bütün suyu binanızın tepesine kadar iletiyor mu?
11: Hayır. Dünya üzerinde böyle bir basıncı idare edecek kadar güçlü bir pompa bulunmuyor.
10: Tamam, peki o zaman bunlar suları nereye götürüyor?
11: Göstereyim. Buradan. İşte bu.
10: Bu bir tank mı?
11: Bu bir tank.
10: Gördüğüm kadarıyla binanın tepesinde değil.
11: Bu 42. katta. Bu tank sadece alt kattaki musluklara hizmet ediyor. Bu borular ve yanında pompalar sayesinde 73. kattaki başka bir tanka su taşıyor. 73. kattan da aynı şekilde bir sonrakine ve bir sonrakine gidiyor. 143. kattan hepsine
10: yani yetişiyor. Pompaların suyu sadece bir miktar yukarı göndermeleri gerekiyor.
11: Doğru. Yani Burç Halife'yi birbirlerinin üzerine konmuş birkaç tane gökdelen gibi hayal etmek mantıklı.
10: Bu gerçekten öyle basit ve mantıklı bir çözüm ki küçük bir gökdelende yaptığınızı yapın. Ancak birkaç
11: tane. Engardakini görmek ister misin?
10: Tabii ki.
11: Hadi o zaman.
10: En büyüğüse görmeliyim. Ha işte bu. Burası çok daha tanıdık. Tasarımı sevdim.
11: Teşekkür ederim. Ve işte karşında dünya üzerinde en yüksekte bulunan su tankı.
10: Nerede? Altında mıyız?
11: Zeminden 544 metre yukarıdayız. Buradaki suyu küçük boruların basınç mekanizmalarını kullanarak sorun yaşamadan yukarıdaki katlara gönderebiliyoruz.
10: Yani bu basınç tüm katlara gönderebiliyor, öyle mi?
11: Doğru.
10: Ama tabii ki asla yapmamanız gereken bir şey var. Buradaki suyu asla asla zemin kattaki musluklara bağlamamalısınız. Çünkü bu kadar yüksekten gelen su öyle bir basınç yaratırdı ki musluğu açtığınız anda bu tankın içinden gelen su akıl almaz bir hızla dışarı çıkardı. Tıpkı böyle. Musluktan böyle bir şey çıkmamalı. Arabistan'ın çölleri sadece dünya üzerindeki en kuru yerlerden bir tanesi değil, aynı zamanda en sıcaklardan biri. Maalesef bu faktör de Burç Halife için başlı başına bir tehdit. Dubai'deki hava sıcaklığı yazın 45 dereceyi ve daha üstünü bile kolaylıkla görebiliyor. Ama yine de gökdelenin dış yüzeyini tamamen camdan yapmışlar. Peki dünyanın en büyük binasının dünyanın en büyük serasına dönüşmesine tam olarak neler engel oluyor? Yani içerideki bütün insanlar tam olarak nasıl pişmiyor? Bu sorunun cevabı biraz da camlarda. Bu binada bundan tam 24.348 ayrı parça ve üstünde de iki katmanlı boya var. Camların dış kısmı griye boyanmış, ultraviyole ışınları yansıtmak için. Bütün iç tarafı da titanyumla kaplı, kızıl ötesini yansıtsın diye. Bu ikisi birlikte çalıştığında güneş ışınlarının getirdiği sıcaklığın %75'lik kısmı elimine ediliyor. İçerisi ferah kalıyor. Bunların hepsi de kulağa hoş geliyor. Ama bence ispatlamak gerek. Bunu da ekibimle birlikte kurduğum bu harika deney sayesinde başaracağım. Bu binada bundan tam 24.348 ayrı parça ve üstünde de iki katmanlı boya var. Camların dış kısmı griye boyanmış, ultraviyole ışınları yansıtmak için. Bütün iç tarafı da titanyumla kaplı, kızıl ötesini yansıtsın diye. Bu ikisi birlikte çalıştığında güneş ışınlarının getirdiği sıcaklığın %75'lik kısmı elimine ediliyor. İçerisi ferah kalıyor. Bunların hepsi de kulağa hoş geliyor. Ama bence ispatlamak gerek. Bunu da ekibimle

0: Sanırım nasıl bir deney yapacağımı şimdiden anladınız. Bunları burada güneşin altında bir süre bırakacağım ve camların sıcaklığa olan etkisini ölçeceğim. Bir de bahaneyle kendime bir kahvaltı pişirebilecek miyim onu görmüş olacağım. Başlangıçta iki minyatür odanın atmosfer sıcaklığı da 33 derece civarında olacak. Bu da bayağı sıcak ama yumurtaları pişirebilecek kadar değil. Henüz. Pişirme vakti. Tamam. Şimdi özel camları olan bir numaralı oda. Yumurtayı kırdık. Kapağı kapattık ve bıraktık. Şimdi de sırada özel camları olmayan oda var. Of, yumurtayı da kırdık. Kapak kapandı. Şimdi pişirmeye bıraktık. Güneş 20 dakika boyunca iki odayı birden aydınlatıyor. Ve iki odamızın sıcaklığı da tırmanmaya yavaş yavaş başlıyor. Ama Burç Halife'nin özel camlarının koruduğu odadaki sıcaklık artışıyla sıradan camları olan odadaki sıcaklık artışı arasındaki fark gözle görülebiliyor. Kader anı geldi. Öncelikle Burç Halife'deki camların sağladığı korumaya sahip odalardaki havayı gözden geçirelim. Çünkü buradaki atmosferi en iyi bu oda yansıtıyordu. Evet, kahvaltım maalesef pişmemiş. Ama en azından insanlar da pişmeyecek demek. Yani bu hoş bir avantaj. Eğer bu özel pencereleri olmasaydı ne yapacaklardı onu öğrenme vakti. Bakalım normal cam. Oo! Ah, bu çok kötü olmuş. Aradaki fark bu. Biri çiğ, biri pişmiş. Bence etkisini güzel bir şekilde göstermiş olduk. Yumurta sevmem ki. Şimdi de yapay mutfağımdan çıkıp yapay göle gidiyorum.
1: Oh, bu beklediğimden çok daha soğuk çıktı.
0: Ama yine de oldukça temizdi.
2: Ayaklarını kullanıp buna basarak havuzun yüzeyini iyice temizlemen gerekiyor.
0: Siz sadece bana gülmek istiyorsunuz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearware Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kullanmadan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Bugün dünyanın her yerinden milyonlarca turisti Dubai'ye çeken, gezegenimizdeki en büyük gökdelen olan büyüleyici mimari harika Burç Halife'yi dolaşmakta son günüm olacak. Bu kadar ziyaretçi eğlendirmek isteyen bina sahibi MR, herkesi etkileyebilecek bir gösteri düzenlemeyi seviyor. Buralarda her şey gösterişli yapıldığı için de dünya üzerindeki en büyük su dansını gerçekleştirebilecek kadar kaliteli ve bol çeşmeler hazırlamışlar. Bu su dansından sorumlu adamın adı da Wadi El Şekşir'miş. Bu senin dünya değil mi?
5: Evet, bence burası bu şehrin etkileyici kısımlarından bir tanesi. 90 dakika kadar bekleyebilirseniz bütün çeşmelerin ne kadar su fışkırttığını görebilirsiniz.
4: Bir gösteri mi var?
5: Evet.
4: Her gün ortalama bir düzine kadar sunum yapılmaktaymış. Ama izleyen insanların fark etmediği bir şey var. O da bu gösteriyi gerçek kılan inanılmaz mekanizmalar. Bugün dikey bir şehri dolaştım ama görünüşe göre bu suların altında bir şehir daha varmış.
5: Bir şehir
4: sadece
5: kadar.
4: Sadece çeşmelere hizmet etsin diye.
5: Evet. Eğer bütün bu boruların uzunluğunu toplarsak 3 ila 3,5 kilometre arası bir uzunluktan bahsediyoruz.
4: Sadece borular.
5: Boru, evet. İşte yüzeydeki gölde suları fışkırtan bu tepemizdeki borular. Bu boru en küçük olanı basıncıyla suyu 150 metre kadar yükseğe fırlatabiliyor.
4: Buradaki boru ve makine miktarı bile benim yaşadığım kasabadaki toplam boru ve makine miktarından fazladır. Hepsinden. Ve sadece havuzlar hoş dursun diye.
5: Evet, sadece havuz için.
4: Şimdi devasa borularla ve tanklarla dolu yeni bir yerdeyiz.
5: Bu işin kalbi. İnsanlar Dubai çeşmelerinin sadece suyla çalıştığını sanıyor. Aslında havayla çalışıyorlar. Ve
4: doğru, basınçtan dolayı.
5: Evet, içindeki basınçtan.
4: Yani bunlar çeşmelerin sularının fırlatmalarını sağlayan basıncı sunuyor.
5: Evet, öyle.
4: Yani bir gün biri oturup dedi ki, ben yaşadığım yerde kelimenin tam anlamıyla muhteşem çeşmeler görmek istiyorum. Sonra bir yeraltı şehri doğdu. Bütün bu makineleri çalışır halde tutmak sandığınız kadar zor bir operasyon. Vadi bu işler için 170 kişilik bir ekiple çalışıyor. İşlerinde temizlikçilerden mühendislere ve 18 özel dalgıca kadar her türden insan var. Hatta bugünlüğüne benim için özel bir iş bile buldu. Vadi, bu sana biraz Bond filmlerini hatırlatmadı mı?
5: Evet, şimdi de sıra aksiyonumuza geldi.
4: Doğru. Bot bu mu?
5: Botumuz bu. Ekipmanlar da çoktan hazır. Lütfen atla.
4: Öyle bilemem. Ben Birmingham'lıyım. Botlara alışık değilim.
5: Kolay. Hop.
4: Ben bunu yapamam.
5: Atla hadi.
4: Hayır, ben biraz daha... evet, bindim.
5: Tamam.
4: Birazdan dünyanın en büyük yapay göllerinden bir tanesinin dibinde bulunan bozulmuş bir musluğu değiştireceğiz. Bu devasa göl içinde tam tamına 110 milyon litre su bulunduruyor. Hem de bu şey bir çölün ortasında. Gölde bundan kaç tane var?
5: 1000 taneden fazla.
4: Sorun çıkaranı nasıl bulacağız?
5: Bak, şurada sudan çıkan küçük baloncukları görebiliyor musun? İşte bozuk olan o.
4: O mu? Sorun o mu?
5: Sorun o, evet.
4: Tamam.
5: Onu düzeltirsek gösteriye hazırız demektir.
4: Tamam. Of, su çölde beklediğimden daha soğukmuş. Aman tanrım, ne kadar şaşırtıcı. Gösteri gün batımından sonra yarım saatte bir yapılıyor. Gün batımına da sadece bir saat var. Tüm sistemin düzgün ve harmonik bir şekilde çalışması gerektiğinden hiçbir hataya yer yok. Sakin ol Hammond. Top düşmeyecek. Eğer bunu düşürürsem bu geceki gösteri için her şeyi mahvedip gitmişim demektir. Yani zor olan bu mu? Vaktimiz daralıyor.
5: İşte bu da yeni motor.
4: Tamam. Umarım bu parça her şeyini düzeltir. Çünkü birazdan başlayacak olan gösteri buna bağlı. Evet, artık sorunsuz çalışmalı.
5: Şu ana kadar sorun yok.
4: Tamam.
5: Son bir kontrol yapmamız gerek. Kontrol odası. Lütfen kalkanlarınızı indirir misiniz? Teşekkürler.
6: Anlaşıldı.
4: Hiçbir şey olmuyor. Hepsi mi bozulmuş ya? Dur.
5: Evet.
4: Hepsi birden yok ya.
5: Biraz vakit verirsen.
4: Hadi. İşte bu. Çalışıyorlar. Başardık. Tamam. Artık bütün musluklar çalışıyor.
5: Evet.
4: Artık sudan çıkabilir miyiz? Çöl için fazla soğuk da.
5: Ama senin için bir işimiz daha var.
4: Ne güzel.
5: Bu daha risksiz. Bu bez var ya.
4: Evet.
5: Bununla havuzun dibinde biriken kalsifikasyonu ovman ve temizlemen gerekiyor. Ayağını kullanacaksın. Bütün çeşmeyi sileceksin ve sonra...
4: Benimle dalga geçiyorsunuz değil mi?
5: Hayır tabii ki. Makineleri kullanırsak havuzun zemini zarar görüyor.
4: Şu anda dünyanın en büyük çeşmelerinin dibinde, en büyük gökdelenin eteklerinde şatafat ve lüks konusuna rakip tanımayan, adeta zenginliğin kaybı olarak bilinen bir yerdeyiz. Buna mı kaldık?
5: Evet.
4: Hizmet etmek görevimiz efendim.
5: Çok teşekkür ederim.

Burç Halife Dubai'yi baştan aşağı değiştirmeyi başardı. Sadece birkaç yıl önce bile bu araziler tamamen çöldü. Şimdi ise bu tarihi gökdelenin akıl almaz haşmeti ve ünü sayesinde bir şehrin kalbine dönüşüverdi. Etrafında kocaman bir şehir kısa bir süre içinde yeşerip büyüdü. Güzelliği sayesinde de her yıl daha çok insan çekebiliyor. Bu da onu sadece bir bina değil, aynı zamanda global bir ikon olarak tutuyor. Bütün bu uzunluğa, güzelliğine ve zarafetine rağmen Burç Halife'nin kendine has bir meydan okuyuşu ve kararlılığı olduğunu düşünüyorum. Mühendisleri bitirmek için doğayla savaşmak zorundaydı. Bu eşsiz mimarisi kendini etrafında dans eden rüzgarların zararlarından koruyabilmek adına kullanıldı. Binaya camdan bir cilt verdiler. Bu sayede sıcak çöl güneşinden de koruyabildiler. Toprakları bile onlara direniyordu. Yumuşak ve dağınık kumların üzerinde ayakta durabilmenin bile bir yolu bulundu. Bütün bu planlar işe yaradı ve ileride inşa edilecek gökdelenlerin tanımını değiştirebilmeyi de başardı. İşte orada. Dünyanın her tarafından insan çekiyor. İzliyorlar. Dünyadaki en uzun gökdelene bakıyorlar.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık.
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
3: Ne de motorun durması onları yıldırır.
4: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
3: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Böyle yüzme alanlarını daha önce hiç görmediniz.
1: 3, 2, 1.
0: Sizi suya dalmaya davet eden en gizli yüzme noktalarını arıyoruz. Kaliforniya'da insanı uçuran bir plajdan, Kuzey Carolina'da doğal bir su kaydırağına, Meksika'nın mavi sularında deniz aslanlarıyla yüzmekten,
2: bu muhteşemdi.
0: İtalya'nın kıyılarında efsanevi falezlere kadar.
1: Nefes kesici.
0: Yürüyüşe, tekne gezisine, tırmanışa, hatta göklere çıkmaya hazır olun. Çünkü dünyanın en gizli yüzme noktalarını görmek üzeresiniz. Yolculuğumuza Meksika'nın Baja Yarımadası'ndan başlıyoruz. Burada La Paz kentinin dış kesiminde asla yalnız kalamayacağınız ıssız bir ada bulunur. Kaliforniya'dan güneye doğru devam ederseniz Cortez Denizi ile Pasifik Okyanusu'ndan ayrılan 140 bin kilometre karelik Baja Yarımadası'na varırsınız. 3 bin kilometrelik kıyıları her yıl milyonlarca plaj tutkununu ağırlar. Ancak pek çok turist Baja'nın nüfusu çok düşük olan ve sayısız doğal güzellik sunan 65'ten çok adası olduğunu bilmez. Bunların arasında Espiritu Santo adlı adanın çok eğlenceli sakinleri ve canlı bir doğası bulunur. Juan Pablo Espiritu Santo'yu daha önce ziyaret etti ve bugün arkadaşı Morgan burayı ilk kez görecek.
2: Ne bekleyeceğimi hiç bilmiyordum ama çok heyecanlıyım.
0: Burada adalar arasında kaybolmanız çok kolay. Bu yüzden yerel bir rehber ve bir tekne kiralamanız iyi olur. Cortez Denizi La Paz'dan 32 kilometre açıklara kadar devam ediyor. Boyutlarıyla düşünülürse biyoçeşitliliği inanılmaz. Aslına bakarsanız denizlerde yaşayan memelilerin üçte birine burada rastlanabilir. Şanslıysanız bunlar arasında bir kambur sırtlı balina da olur.
2: Vay canına. Birdenbire balina teknenin hemen yanında belirdi. Oradaydı ve kocamandı. Çok şaşırmıştım.
3: Kuyruğuna bak. İnanılmaz.
2: Vay canına, bu da ne? Aman tanrım, inanılmazdı. Bunun olduğuna hala inanamıyorum. Muhteşemdi. Tanrım, vay canına.
0: Ancak kambur sırtlı balina karşılaşmalarınızın yalnızca ilki. Teknede geçen bir saatin ardından farklı bir ses bir karşılaşmayı daha haber veriyor.
2: Vay canına, bu muhteşem.
0: Burası Los Islotes. 450 metre uzunluğunda volkanik bir kayaç yükselimi. Kaliforniya deniz aslanlarından oluşan 600 üyeli bir koloni burada yaşıyor. En iyi yanı da şu, onlarla birlikte yüzebilirsiniz.
4: Bu körfezde bu güzel memelilerle birlikte yüzeceğiz. Genç olanlar ve yavrular çok oyuncu gerçekten.
3: Başlangıçta deniz aslanlarını göremiyorsunuz, seslerini duyuyorsunuz. Ama kayalara yaklaşınca birden görmeye başlıyorsunuz.
0: 8 metre derinliğindeki sularda yeni dostlarınızla yüzerken mercanların arasında kral melek balıklarını ve pek çok tropik canlıyı görebiliyorsunuz.
3: Çok güzel. Etrafınızda dolaşıyorlar.
2: Bu gerçekten inanılmazdı. Vay canına.
3: Çok oyuncular.
0: Ve artık rahatlayıp kendinize vakit ayırmaya hazır olduğunuzda güzel ve sakin bir plaj sizi bekliyor.
2: Buna inanabiliyor musun? Gerçekten.
0: Espiritu Santo Adası 20 kilometrelik bir biyosfer rezervi. Burayı hem hükümet hem de Birleşmiş Milletler koruyor. Ülkenin en el değmemiş ekosistemlerinden biri burada.
2: Sular açık maviden koyu maviye, parlak turkuaza doğru değişiyor. Neredeyse çok açık, beyazlı bir mavi gibi görünüyor. Burası inanılmaz görünüyor. Sanki bir tablodan fırlamış gibi. Buraya ayak basan tek insanlar bizleriz sanki.
3: Öyle hissettiriyor, evet.
0: Yaz mevsiminde su sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkıyor. Havanın sıcaklığı ise ortalama 32 derece.
2: Bunu her yerde bulamazsınız. Baha gibi bir yere geldiğinizde tüm bu güzellikleri saf halleriyle görüyorsunuz. Bence bu hayatta ancak bir kere olur.
3: Mükemmel bir gün. Bunu tekrar tekrar yapabilirim. Tekrar, tekrar, tekrar.
0: Birazdan Güney Pasifik adalarından Guam'a gideceğiz. Burada muhteşem bir şelale sizi bekliyor. Tabii onu bulmaya hazırsanız. Guam adası sadece 550 kilometre kare. Ancak Mikronezya'nın en büyük adası. Pasifik'in batısındaki bu bölgede yaklaşık 2100 ada bulunur. Guam aynı zamanda 125 kilometrelik mükemmel kıyılarıyla Mikronezya'nın en popüler yerlerinden biridir. Ancak bu adadaki asıl macera kıyılardan uzakta karanın 6 kilometre kadar iç kesimindedir. Oraya varmak için aşılacak yol zorlu ancak aşabilirseniz harika bir şelalenin altında yüzebilirsiniz. Burası muhteşem Sigua Şelalesi. Bugün Tabitha, Maddie, Melanie ve John Sigua Şelalesi'ne doğru yola çıktı.
5: Uzun bir yürüyüş. Guam'daki en zorlu yollardan biri.
0: Arkadaşları Jose bir rehber. En iyi rotayı o biliyor.
6: Merhaba.
5: Nasılsın?
6: İyiyim, gelebilmişsiniz.
5: Evet, işte bu.
6: Su ve güneş kremi aldığınızdan emin olun, bugün çok sıcak olabilir.
7: Hepsi tamam.
0: Patika araç yolunun hemen yanından başlıyor ama şelaleye hala 5 kilometre var. Ve patika pek çok yola ayrılıyor.
6: Şurada dağdaki toprak kısmı gördünüz
5: evet.
6: mü?
5: Evet.
7: Evet.
6: Sigua şelalesi orada. Şimdi dümdüz yürüyeceğiz, sonra koyaktan geçip oraya yöneleceğiz.
0: İlk 15 dakika epey kolay geçiyor. Sonra bir bataklığa varıyorsunuz. Ve burada işler zorlaşıyor.
6: Bu yürüyüşün zorluk düzeyi en üst seviyede. 5 üzerinden 5 diyebilirim. Ayakkabılara dikkat edin.
0: Guam her yıl yaklaşık 2400 milimetre yağış alıyor. Burada çamur yarım metre derinliğe ulaşabilir.
8: Aa, bu çok iğrenç. Yürü yürü yürü.
7: Başardım.
0: Bataklığı geçebilirseniz ilginç bir sürprizle karşılaşırsınız.
5: Evet.
0: Buralı insanlar bu bölgeye tank çiftliği diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki tank burada terk edilmiş.
6: İkinci Dünya Savaşı'nda burada pek çok çatışma oldu. Donanma ve ordu burada Japonlarla savaştı.
8: Bunun içine girince yolun sonrasında bir mücadele vereceğimizi hissettim.
0: Son zorlukta iniş kısmı. Halatlar ve tahta köprüler size yardımcı oluyor. Ama çok dikkatli olmalısınız. Bu son çabayı da gösterince ödülünüzü alıyorsunuz.
6: Pekala çocuklar, işte burada.
5: Başardık.
9: Başardık. Harika.
0: 22 metreden dökülen muhteşem Sigua şelalesi 90 derecelik açıyla volkanik kayaçlara çarpıyor. Böylece 20 metre genişliğinde bir havuz oymuş.
8: Burası çok güzel.
6: Hadi atlayalım.
0: ...23 derecelik ferahlatıcı su Sigua Nehri'nden geliyor. Ve buradan Pago Körfezi'ne doğru akıyor.
8: Çok iyi hissettim, hala sıcağız.
5: Atmak çok güzeldi. Öyle sıcaklamış ve terlemiştik ki içimiz ürperdi.
0: Ama havuzda daha ürpertici şeyler de var. 3 veya 6 metre yüksekliklerdeki doğal atlayış platformlarına çıkabilirsiniz.

0: Dostlarım beni buraya getirdiği için çok mutluyum. Burası gerçekten, gerçekten mükemmel.
1: Sigua şelalesine yürümek harika bir yolculuktu. Burası Guam'daki en güzel şelalelerden biri.
0: Tekrar gelip daha fazlasını keşfetmeye can atıyorum.
1: Sigua şelalesi.
2: Şimdi Güney Kaliforniya'ya doğru yola çıkıyoruz. Burası San Diego'nun 25 kilometre kuzeyinde. Saklı bir plajda muhteşem bir macera sizleri bekliyor. San Diego, Kaliforniya'nın ikinci büyük kenti. Meksika sınırı ve Orange County arasında uzanan 27 kilometrelik bir sahili var. La Jolla bölgesi bu sahilin 11 kilometrelik kısmını kaplıyor ve plajları turistlerin uğrak yeri. Ancak çok fazla ziyaretçi almayan bir bölümü de var. Çünkü burası devasa bir uçurumla kaplı. Böylece tenha olmakla kalmıyor, aşağı inmek için de heyecan verici bir yöntem sunuyor. Yüksekten korkmuyorsanız, Blacks plajına muhteşem bir yolculuk yapabilirsiniz. Taylor ve Michelle Blacks plajını ziyaret etmek için Los Angeles'tan geldi.
3: Burası inanılmaz görünüyor.
4: Vay canına. Buranın havası gerçekten çok güzel.
2: Araçla sadece uçurumun üstüne kadar gelebilirsiniz. Bütün ziyaretçiler orada durur. Ama aşağıdaki kumsal genellikle boştur. Çünkü çoğu insan aşağı inmenin iki gizli yolunu bilmez. Zorlu ve dik bir iniş ya da çok daha farklı bir yol.
5: Merhaba.
3: İlk kez yamaç paraşütü yapmaya hazırız.
2: Torrey Pines paraşüt pisti plajın 110 metre yukarısında. Ve Pasifik'in muhteşem manzarasına sahip. Bir pilotla anlaşırsanız göklere çıkma şansına da sahip olursunuz.
5: Ve işte gidiyoruz. Bu senin kemiğin olacak, tamam mı?
3: Burası çok güzel. Bunun için mükemmel bir gün. Çok heyecanlıyız. Çok gerginiz. Gerçekten çok farklı olacak.
4: Çok korkuyorum.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Sana alkış yok. Önce finger snap.

Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: San Diego'daki Black's Plajı yüksek bir uçurumun dibindeki bir kumsal. Ama en güzel yanı oraya ulaşmak için aşağı yürümenizin gerekmemesi. Yamaç paraşütüyle uçarak da inebilirsiniz.
5: Çok korkuyorum.
4: Havalandığınızda tam 150 metre yükseğe çıkarsınız.
5: Bu şimdiye kadar yaşadığım en canlandırıcı deneyim.
4: Yamaç paraşütü için en iyi zaman öğleden öncedir. Rüzgar bu saatlerde çok güçlüdür.
5: Aşağıyı görebiliyorum.
4: İdeal koşullarda 20 dakikadan uzun süre havada kalabilirsiniz ve ıssız plaja yumuşak bir iniş yapabilirsiniz.
6: Vay canına! Muhteşemdi!
5: Bu inanılmazdı.
6: Çok eğlenceliydi.
5: Hayatta kaldık.
6: Cennete inmiş gibiyiz.
5: Evet.
6: Çok güzel.
4: Black's plajı çok geniş bir plaj. 5 kilometrelik altın rengi kumsal deniz çekildiğinde 18 metre genişliğe ulaşabiliyor.
5: Burada gerçekten hiç kimse yok. İstediğimizi yapabiliriz. Sanki bir adada gibiyiz. Çünkü medeniyetten hiç iz yok. Sadece uçurum var, o kadar.
4: Bir tarafta uçurumun sadece bir yüzünü görebiliyorsunuz. Diğer tarafta ise engin Pasifik Okyanusu'ndan başka bir şey yok. Sizi buraya dalmaya davet ediyor. Burada su sıcaklığı 18 derece. Yazın hava sıcaklığının 37 dereceye çıktığı bir yerde bu epey ferahlatıcı. Buranın tadını çıkaranlar sadece insanlar da değil. Foklar ve yunuslar genellikle Black's plajı çevresinde dolaşır.
5: Şuna bak!
6: Aa, evet gördüm! Şurada bir fok var. Bugün dalgalar çok güzel. Fazla yüksek değiller. Üstümüze geliyorlar.
5: Bence fazla büyüktüler. Neredeyse boğulacaktım.
6: Hayır, küçüktüler. Küçük ve güzel dalgalardı. Kesinlikle çok eğlendik. Burası çok güzel. Tamamen ıssız. Çok sakin bir yer. Su ılık. Fok gördük.
5: Black's plajında muhteşem zaman geçirdik. Tekrar gelir miyim diye düşündüğümde kesinlikle gelirim diyebilirim.
4: Şimdi Japonya'ya gidiyoruz. Tokyo'nun 1500 kilometre güneybatısına ineceğiz. Bazen bulmanın imkansız olduğu ıssız bir plajı ziyaret edeceğiz. Japonya'nın en güney ucu Okinawa'dır. Burası yüzlerce farklı adadan oluşur. Okyanusun 960 kilometre açıklarına dek yayılmıştır. En büyük adanın adı da Okinawa'dır. Burada 1,3 milyon insan yaşıyor ve yaklaşık Nashville, Tennessee boyutlarında. Bir kaçamak istediğinizde ada zincirinde seçebileceğiniz pek çok küçük ada da var. Bunlar arasında bazen tamamen sular altında kalan bir sığlık yer alıyor. Ama yerindeyse ve onu bulabilirseniz Hatenohama plajında bir gün geçirebilirsiniz.
7: Gidelim hadi.
4: Bugün Okinawalı Hideshi ve Yuka, Hatenohama'ya ilk kez gitmek için 20 dakikalık bir tekne yolculuğu yapacak.
7: Hatenohama'ya gidiyoruz.
6: Evet.
7: Yaşasın!
4: Beş kilometrelik yolculuk Kume Adası'ndan başlıyor ve Doğu Çin Denizi'ne dek devam ediyor.
7: Çok güzel gerçekten.
4: Yolda pek çok büyük adayı geçeceksiniz. Sonra şanslıysanız önünüzde ıssız bir cennet belirecek.
7: Vay,
6: vay canına.
7: Çok güzel.
4: Hatenohama 6 kilometre boyunca uzanan 3 sığlıktan oluşan beyaz ve ince kumlu bir sahil. Etrafı tamamen mercanlı sularla çevrili.
7: Heyecan verici. Burası çok özel bir plaj.
4: Ve özel yanı sadece plajda değil. Kıyıya çıkmadan önce yaklaşık 25 metre geride durursanız inanılmaz canlılarla yüzme şansı elde edersiniz. Hatenohama dünyada en iyi şnorkel gezisi yapılabilecek alanlar arasında. Burada pek çok dost canlısı tropik canlı bulunur.
7: Balıklar elimden yemiyor. Bunu daha önce hiç görmedim. Muhteşemdi.
4: Suyun sıcaklığı 15 derece. Ve görüş mesafesi 10 metrenin üstünde. Deniz tabanı tamamen görülüyor.
5: Deniz balıkları, mercan balıkları var. Mavi, kırmızı. Gerçekten de müthişti.
4: Ve yalnız kalmak istediğinizde tek yapmanız gereken plaja geçmek.
7: Hadi gel.
5: Burası özel bir plaj gibi.
7: Evet.
5: Yani çok şanslıyız.
4: Hatenohama'nın en geniş yeri 300 metre. Diğer tarafında sular daha sakin. Ve sıcaklığı da 20 derece. Yani daha çok heyecan sizi bekliyor.
7: Hadi gidelim. Oh! Vay canına.
5: Biraz sarsıldım ama çok eğlenceliydi.
7: Çok eğlenceli.
5: Evet.
7: Müthişti.
5: Yaşasın!
7: Yaşasın!
4: Hatenohama'yı ziyaret etmek istiyorsanız önceden plan yapmalısınız. Ayda iki kez denizin yükselme döneminde bu kumsal ortadan kayboluyor. Ama doğru zamanda gelirseniz plajda eğlenmek için geniş bir alanınız olur.
7: Bugün muhteşemdi. Çok eğlenceliydi. Şnorkelle dolaştık, muz botuna bindik, plajda yemek yedik. Tüm gün orada kimse yoktu.
5: Çok güzeldi.
4: Şimdi Portekiz'e gidiyoruz. Burada Lizbon'un 190 kilometre güneyinde muhteşem ve gizli bir plaja giden bir kent simgesi yer alıyor. Portekiz'e her yıl 13 milyon ziyaretçi geliyor. Burayı çoğunlukla 25 bin kilometrelik Atlantik kıyıları için ziyaret ediyorlar. Bu kıyılarda hem muhteşem falezler hem de yumuşak kumsallar var. Ülkenin güney kıyılarına inerseniz bir kumsalda bu iki özelliği de bulabilirsiniz. Ama oraya ulaşmak zor. Doğru adımları takip ederseniz Praia dos Três Irmãos'a gelen hazine haritasını bulabilirsiniz.
8: Bugün için planlarımız ne?
4: Kız kardeşler Tara ve Brooke Avrupa'da seyahat ediyor. Bugün buralı dostları Fabio ve Ana onlara gizli plajın yolunu gösterecek.
9: Yay!
7: Hadi gidelim.
4: Bulmanız gereken ilk yer küçük bir balıkçı kasabası olan Alvor. Burada 2 kilometrelik yolculuk için bisiklet kiralayabilirsiniz. Sonra Praia de Alvor'u bulun. Burası geniş ve çok popüler bir plaj. Büyük olasılıkla epey kalabalık olur. Sonra doğuya devam edin. Yaklaşık 15 dakika yürümelisiniz. Ama kalabalık azalmaya başlayacaktır. Ve o zaman gizli bir patika sizi tamamen ıssız bir plaja taşıyacak.
8: Vay canına! Burası gerçekten muhteşem.
4: Birazdan Kuzey Carolina'da müthiş bir kaydırak... Ve sonra İtalya'da rengarenk bir plaj.
5: Burası çok güzel. Nefes kesici.
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
11: Kredi. Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
16: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
17: kalgonla. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri, örsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Portekiz'in güney ucunda pek çok plaj bulunur. Ama biz size yalnız kalabileceğiniz bir vahadan söz edeceğiz. Tabii onu nerede aramanız gerektiğini biliyorsanız. Alvor kasabasının hemen doğusunda 3 sivri kaya göreceksiniz. Burası bir kıyı cennetinin başlangıcı.
12: Vay canına.
15: Muhteşem.
14: Praia dos Três Yommar, yani üç kardeşin plajı, 600 metrelik altın sarısı bir kumsal vaat ediyor. Ardında yüksek bir uçurum, önünde ise yeşim rengi sular yer alıyor.
16: Altın gibi, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Plajda 3 tane kaya var. Buraya bu yüzden 3 kardeşin plajı deniliyor.
14: Uçurum kireç taşından oluşuyor. Bu nedenle çarpan dalgalar pek çok mağara yaratacak biçimde erozyona neden olmuş. Su yükseldiğinde buralar suyla doluyor. Ama çekildiğinde sizi her biri daha ıssız alanlara ulaştırıyor.
16: Evet, dikkat et. Kayalar var.
12: Ah, çok dar. Nereye bastığınızı bilmeden orada ilerlemek ürkütücüydü.
16: Evet, orası çok karanlıktı. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyordu.
14: Ve diğer uçta bulabileceğiniz en ıssız plaj yer alıyor.
12: Vay canına.
16: İnanamıyorum. Bu da ne?
12: Burası çok güzel.
14: Buranın adı Praini. Bu küçük sahil anlamına geliyor.
15: Burası gizli bir plaj ve muhteşem bir yer.
16: Okyanusu görebiliyorsunuz ve manzarası mükemmel.
15: Bence burada futbol oynayabiliriz. Ya da raketlerle başka bir şey oynarız. Ne dersiniz?
12: Evet. Sabahtan beri hava kapalıydı. Güneş sonunda ortaya çıktı. Tadını çıkaralım.
15: Evet.
14: Portekiz'de hava yılın 300 günü güneşlidir. Bir mola vermek istediğinizde 21 derecelik sulara dalmak, ferahlamak için harika bir yöntem.
16: Bugün müthiş geçti. İnanılmaz bir deneyim yaşadım. Gitmek istemiyorum. Hiç gitmek istemiyorum. Burası mükemmel.
14: Ve kumsalda eğlenceniz bitince Caniso'yu ziyaret etmeyi unutmayın. Burası kayalıklara oyulmuş bir restoran. Kafanızı kaldırdığınızda plajdaki harika gününüzü yad edebilirsiniz.
15: Vay be. Şu manzaraya bakar mısınız?
16: Muhteşem bir manzara. İnanamıyorum.
12: Vay canına, bu manzara inanılmaz.
16: Dünyanın en iyi manzarasını gördük.
12: Evet.
16: Evet. Evet, harika bir gündü. Muhteşem bir yolculuk oldu. Böyle bir şey deneyimlediğimiz için çok memnunum. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hiç sanmıyorum. Biz kuzeyden geldik. Orada plajlar daha yalındır. Buradaysa mağaraları keşfettik.
15: Çok güzel kayaları ve muhteşem bir denizi gördük. Harika manzaralar vardı. Her şey mükemmeldi.
14: Şimdi Güney Dakota'ya gidiyoruz. Rapid City'ye 32 kilometre uzaktayız. Anıtsal bir alanın sadece birkaç dakika uzağındaki gizli bir yüzme alanını göreceğiz. Güney Dakota'nın Black Hills bölgesi Rushmore Dağı ile bilinir. Burada Amerika başkanları Washington, Jefferson, Roosevelt ve Lincoln'un granit heykelleri yer alır. 1941'de tamamlanan heykeller artık yılda 2 milyon turisti buraya çekiyor. Ama ziyaretçilerin neredeyse hiçbiri ülkenin en büyük sanat eserlerinden birine 15 kilometre uzaklıkta açık havada yüzmek için muhteşem bir yer olduğunu bilmiyor. Bu gizli şelale ve doğal havuz heyecan verici alanlarla dolu. Buranın adı Hippie Oyu. Bugün oda arkadaşları Kelly, Stephanie ve Caitlin hayatlarında ilk kez yamaç dalışı yapmaya hazırlanıyor. Dostları Chris de onlara yardım edecek.
0: Önce en alçak olandan atlayacağız. Sonra bence hemen alışacaklardır, bilmiyorum.
14: Rushmore Dağı'na ulaşmak kolayken Hippie Oyu'na ulaşmak öyle değil. Yolculuk Black Hills Ulusal Ormanı'ndan geçen 3 kilometrelik zorlu bir sürüşle başlıyor. Aracınızı park ettikten sonra Battle Deresi'ne varan 400 metrelik dik bir iniş var.
16: Dik bir iniş var. Çok kolay değil. Sürekli aşağı bakmak gerekiyor. Ağaçlara ve kayalara tutunuyorsunuz. Düşmemeye çalışıyorsunuz.
14: Dereye geldiğinizde neredeyse varmışsınız demektir. Kayaları aştıktan sonra gizli vahanız ortaya çıkacak.
17: Vay canına!
16: Çok güzel. Kaya parçalarını geçip görmeye başladığınızda muhteşem bir manzara çıkıyor. İki tarafta da kayalar var, çok yüksek.
14: Hippie Oyu bir şelale tarafından beslenen 20'ye 30 metrelik doğal bir havuz. Çevresinde 4 ila 7 metrelik kayalar bulunuyor. Suya ulaşmak istiyorsanız bu yükseklikten atlamanız gerekiyor.
16: Atlamak konusunda biraz gerginim.
17: İlk ben atlayacağım. Çok gerginim. Olamaz. Bekleyin. Aklımdan çok şey geçiyor. Tamam. 3, 2, 1. Muhteşemdi. Tekrar atlayacağım.
18: İlk atlayışım çok güzeldi, orası kesin. Başta biraz ürkütücüydü ama atladıkça giderek güzelleşti.
14: Tekrar çıkmak için buralı insanların bıraktığı halatları kullanabilirsiniz.
16: O halat için ciddi bir güç harcamak gerek. Kollarım şu anda çok yorgun.
14: Burada yazın hava sıcaklığı en çok 32 dereceye çıkıyor. Yani atlayış ve tırmanış yüzünden serinlemeniz gerekirse kayalara gidin ve 6 metreden dökülen çağlayanın altına girin.
16: Burası çok güzel çünkü Hippie Oyu'nu çok fazla insan bilmiyor. Gerçekten çok rahatlatıcı. Buraya geldiğinizde bir şelale var. Falezden de atlayabilirsiniz. Yani epey rahatlatıcı ve heyecan verici bir deneyim.
17: Mükemmel insanlarla mükemmel bir gün. Bundan iyisi olamaz.
19: Hippie Oyu!
14: Şimdi Kuzey Carolina'ya gidiyoruz. Burası Asheville'in 60 kilometre dışında. Pisgah Ulusal Ormanı sadece bir değil, tam iki mükemmel yüzme alanı barındırıyor. Amerika'nın en güzel yollarından biri Kuzey Carolina'dan geçer. Burası Blue Ridge Gezi Yolu. Tam 750 kilometre uzunluğuyla burası ülkenin en uzun parkıdır. Aynı zamanda en çok ziyaretçiyi de burası alır. Her yıl 16 milyon insan buraya gelir. Ama daha az çiğnenmiş bir yol arıyorsanız 5 kilometre ötede 276 numaralı otobana geçin. Bu yol Pisgah Ulusal Ormanı'na çıkar. Ve muhteşem bir artısı da var. İki farklı çağlayan, iki farklı heyecan verici yüzme deneyimi sunar. İsimleri Kaydırak Kayası ve Ayna Şelalesi. Mark ve Nadia köpekleri Albert'la Asheville'e geldi. Şelalede eğlenecekler.
20: Ayna Şelalesi'nde Albert'ı suya sokacağız.
17: Evet.
20: Eğlenceli olacak.
14: Pisgah Ulusal Ormanı 2000 dönümlük dağlık araziden oluşuyor.
16: Otobanda giderken ormanın ortasında gibi hissediyorsunuz. Çünkü gerçekten de öylesiniz. Pisgah Ulusal Ormanı'nın ortasındasınız. Kuzey Carolina'nın en güzel orman manzaralarını izlemeye başlıyorsunuz.
14: Ayna Şelalesi'nin yanından farkında olmadan geçmeniz mümkün. Ama dikkatli olursanız hemen görünürde olduğu için yoldan da fark edebilirsiniz.
16: Burası inanılmaz.
14: Ayna Şelalesi'ne 20 metre yüksekten bakınca 10 metrelik çağlayanı görürsünüz. 1,5 metre derinliğindeki granit havuza dökülür.
20: İnanılmaz, şu suya bak.
16: Burası muhteşem, çok güzel.
14: Yoldan 400 metre aşağıda Ayna Şelalesi sizi bekliyor.
20: Ayna Şelalesi'nin oluşturduğu doğal havuza atlamak üzereyiz. Köpeğimizi de sokacağız. Hadi yapalım. Pekala. İşte geliyoruz. Su çok canlandırıcı.
16: Dondurucu ama muhteşem. Burası muhteşem.
14: Bu derinin en güzel kısmı buradaki tek şelalenin bu olmaması. Yukarı ilerlerseniz çok daha eğlenceli bir yer bulabilirsiniz. Birazdan sizi çok şaşırtacak bir Sicilya plajı.
19: Ah, vay canına.
21: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
24: Gün boyu çamaşırını koru.
1: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
25: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Kuzey Carolina'daki Ayna Deresi'nde bir değil tam iki muhteşem su macerası sizi bekliyor. İlki 20 metreden dökülen harika Ayna Şelalesi. Ama 1,5 kilometre daha yürürseniz daha heyecan verici bir yere varıyorsunuz.
12: Suyun sesini duyabiliyorsunuz. Yaklaştığınızı böyle anlıyorsunuz. Kaydırak Kayası.
13: Evet, işte bu.
12: Oh,
13: muhteşem.
11: Kaydırak Kayası, granit üstünden akan 20 metrelik bir çağlayan. Ama Ayna Şelalesi ile benzerliği sadece bu kadar. Çünkü adından anlaşılabileceği gibi zarif bir eğimle inen bu kaya doğal bir kaydırak meydana getiriyor.
12: Biraz gerginim. Birkaç yerde kalçamı incitebilirmişim gibi görünüyor.
13: Bence eğlenceli olacak.
12: Evet, müthiş olacak.
11: Bu kayaya çıkmayı kolaylaştırması için 1970'lerde trabzanlar monte edildi. Zirveye ulaştığınız zaman bu kaygan zemin size büyük bir eğlence sağlayacak. Dakikada 41 metreküp su akıyor. Böylece hızlı ve heyecan verici bir yolculuk başlıyor.
12: Gerçekten çok hızlandık, çok eğlenceliydi. Ve birkaç defa çok eğlenceli oldu, çok güzeldi.
13: Hem Ayna Şelalesi'nin hem de Kaydırak Kayası'nın en ilginç yanı ıssız bir yerde konumlanmış olmaları. Çevrelerinde neredeyse hiçbir şey yok. Çok güzel ve yalıtılmış. Gerçekten çok çok güzeldi. Muhteşem bir yer. Hem Ayna Şelalesi'nin hem de kayasının en iyi bir yerde konumlanmış olm. Çevrede neredeyse şey yok. Güzel ve yalıtılmış. Gerçekten çok çok güzeldi. Muhteşem yer.

0: 80 park ve rekreasyon alanıyla Oregon'ın 580 kilometrelik Pasifik kıyıları eyaletin en çok turist alan yeri. Ziyaretçiler falezli plajlara akın ediyor. Deniz istifleri denen kaya yapılarını görmeye çok hevesliler. Ama buralar size güzel manzaralar sağlarken tamamen ıssız başka bir park daha var. Gizli girişini bulabilirseniz Park Point Eyalet Parkı'nda isimsiz ve ıssız bir plajı ziyaret edebilirsiniz.
1: I'm so excited to get there and explore this beach.
2: Evet,
3: ben de.
0: Emily, Erica, Alex ve Matthew yıllardır birlikte Oregon'u keşfediyor. Bugün birlikte eyaletin en tenha plajını ziyaret edecekler.
3: Harika.
4: Evet.
3: Anlaşılan plaj şu tarafta.
5: Evet, gidelim. Oraya gidelim.
4: Hadi.
0: Otoparktan sonra 400 metrelik kayalık bir patikayı takip etmelisiniz.
3: Dikkat edin, biraz çamurlu.
2: Aa, evet.
4: Tamam.
2: Çok zorlu değil ama adımlarınıza dikkat etmelisiniz. Burası bakımlı bir patika.
0: Kısa süre sonra bu patika sizi Hawk Point plajına ulaştıracak.
3: Ah, buraya ulaşmak çok heyecanlı.
2: Biliyorum.
0: 2 kilometrelik bu kumsal pek çok ziyaretçinin yolculuğunun bittiği yer. Ama kuzeyde daha güzel bir kumsal olduğunu bilmiyorlar. Burada tamamen yalnız kalabilirsiniz.
4: Burada çok güzel gizli alanlar olduğunu duydum. Kimsenin nasıl gidildiğini bilmediği bir plajı öğrendim. Bunları keşfetmek için can atıyorum.
0: Plajın sonunda Adair Point denen bir kaya uzantısı bulunur. Çevresini dolaşınca bunun plajın sonu olmadığını görürsünüz.
3: Vay canına, bunu gördünüz mü?
5: Bu inanılmaz.
0: 180 metre ileride 5 metreden dökülen saklı bir şelale Fall Deresi'nden çıkarak okyanusa doğru akar.
2: Vay canına, vay canına.
4: Aynı Kuzey Kutbu'nda duşa girmek gibi. Rüzgar çok süratle esiyor. İşte o kadar soğuk.
0: Ulaşacağınız bir diğer nokta adanın adını taşıyor. Hawk Point işte burası. 19. yüzyıl sonlarında bu plaj posta arabalarının yoluydu. Sadece sular çekildiğinde gidebiliyorlardı. O zaman bile kayaları aşmaları için tutunmaları gerekiyordu.
3: Evet, plajın sonunda bunun olmasını hiç beklemiyorsunuz. Hiçbir yere varıyor gibi görünmüyor.
0: Ama aslında bu dar yoldan geçilince Oregon'un en ıssız ve güzel plajlarından birine varmak mümkün olur.
3: Suyun yükselişine dikkat edin.
5: Çok güzel.
4: Burayı geçince şimdiye dek gördüğüm en tenha ve en güzel plajlardan birine ulaştık. Buna değdi.
0: Bu isimsiz plaj çok az ziyaretçi alıyor. Sular çekildiğinde bile uzun süre burada kalıp kendinizi riske atamazsınız.
2: Plajda bir kişi bile yok. Burası tamamen bizim.
3: Çok güzel.
2: Beklentilerimi çok aştı. Çok etkilendim.
3: Buraya geldiğinizde kesinlikle dalgıç kıyafeti giymelisiniz ama hepimiz suya girdik ve çok eğlenceliydi. Bu kadar ıssız bir yere gelme şansını çok sık bulamazsınız. Özellikle Oregon kıyılarında çok zor bulunur.
2: Harika bir patikadan iniyorsunuz, bir kumsala geliyorsunuz, şelalelere bakıyorsunuz, harika bir doğal köprüden geçiyorsunuz. Sonra size özel bir plaja varıyorsunuz. Özetle bence mükemmeldi.
0: Teknelerden, yürümekten, hatta plaja varmak için uçmaktan yoruldunuz mu? Şimdi ulaşılması çok daha kolay bir plajımız var. Ama orayı gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. İtalya'ya, Sicilya'nın güneybatı kıyılarına gidiyoruz. Burada dünyanın en parlak ve en sıra dışı plajı bulunuyor. Sicilya'nın zengin bir tarihi var. Burada UNESCO Dünya Mirası listesine giren pek çok alan bulunuyor. Aynı zamanda çok güzel dağ patikaları ve muhteşem plajları da var. Buraya yılda 15 milyon insan geliyor. Çoğu yaz mevsiminde, sıcaklık 26 derece civarındayken ve hava sıcak ve kuruyken geliyor. Ama yılın her zamanı ziyaret etmeye değer bir plaj daha var. Çünkü sıcaklık ne olursa olsun çok şaşıracaksınız. Ve bembeyaz tepeleri gördüğünüzde bugünü unutamayacaksınız. Scala Day Turkey'deyiz.
6: Hadi çocuklar. İşte geldik.
0: Bugün Federica, Valentina,

0: Gianmarco ve Andrea, Scala dei Turkey'ye ilk kez gidiyor. Önce Puto Grande adında küçük bir kasabaya varıyorlar. Burada bir giriş yolu onları kısa bir tırmanışa yönlendiriyor.
1: Çok güzel.
0: Sonra birdenbire çevre çok daha farklı renklere bürünüyor.
2: Şuna bak.
1: Aman tanrım. Çok güzel.
0: Scala dei Turkey dünyada eşi benzeri bulunmayan bembeyaz bir tepe. Kireç taşından ve marn denilen bir tür kil taşından oluşmuş. Turkuaz renginde berrak sulara doğru 300 metre aşağı iniyor.
3: Burayı tanımlayacak bir söz yok. Beyaz ve mavi renkleri gerçekten tarif edilemez.
1: Vay canına.
3: Çok güzel. Nefes kesici.
1: Evet.
3: Şu renklere bak.
1: Tanrım çok güzel.
3: Çok beyaz.
1: Şuraya bak.
4: Gökyüzü açık. Bence burası devasa bir şekere benziyor. Burada hayat çok tatlı.
0: Falez denizden 50 metre yükseliyor. Ancak çeşitli erozyon seviyeleri nedeniyle aşağı inmek merdivenden inmeye benziyor. Buranın adı da bu özelliğinden geliyor.
3: Çok fazla katman var. Tırmanabilir, atlayabilir, koşabilirsiniz.
0: Her seviyede güneşin tadını çıkarıp Akdeniz'in ötesindeki Afrika'ya bakabilirsiniz.
1: Daha önce hiç böyle bir yer görmedim. Gözlerime inanamıyorum.
0: İnişi tamamladığınızda tepenin eteğinde kumlu bir plaja erişiyorsunuz. Huzur verici 22 derecelik sular sizi bekliyor.
1: Suyun sıcaklığı mükemmel. Rahatlıyoruz ve buranın keyfini sürüyoruz. Her şey çok güzel.
0: Su rahatlamak dışında şeyler için de çok iyi. Beyaz falezden kopan parçaları bulup ıslatırsanız, Scala dei Turkey'nin en güzel sırrına erişirsiniz. Açık renkli marn ellerinizde erir. Doğal bir spa deneyimi yaşatan canlandırıcı bir kreme dönüşür.
3: Cildinize iyi gelen bazı mineraller içeriyormuş. Bunu bu yüzden yapıyoruz, deniyoruz.
2: Burası çok güzel. Sicilya'ya gelirseniz Scala dei Turkey'ye de mutlaka gelmelisiniz.
3: Aşağı indiğimizde suyun hemen yanındaki güzel kireç taşlarını gördük. Plajı gördük ve burada eğlendik. Yaşadığım en güzel deneyimlerden biriydi.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
11: Bu var ya bu,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Gece önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
2: Kalgon'la. Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: hiç böyle yüzme alanları görmediniz. Sizleri sularına hemen dalmaya çağıran gizli ve büyüleyici yerlerin izini sürüyoruz. Hawaii'de çağlayanla beslenen bir lagünden, Oregon'daki bereketli Kuytu Kanyon'a.
1: Başardık.
0: Fransız Polinezyası'nda köpek balıklarıyla yüzün.
2: Şu an cennetteyim.
0: Ve kadim bir Japon kaplıcasında rahatlatıcı bir banyo yapın. Yürüyüşe, yüzmeye, tırmanışa ve dalışa hazırlanın. Çünkü dünyanın en iyi gizli havuzlarından bazılarını ziyaret etmek üzeresiniz.
3: Bence muhteşemdi.
0: Yolculuğumuza Hawaii'den Kauai Adası'ndan başlıyoruz. Gideceğimiz plaj öyle kuytu ki buranın adı bile gizli. Kauai, Hawaii Adaları'nın en kuzeyinde 6 milyon yıl öncesine dayanan en eski adadır. Tropikal yağmur ormanlarıyla kaplı doğası sayesinde lakabı Bahçe Adası'dır. Ama büyük okyanus kenarında bazı yerlerde yeşil alanlar yerini altın rengi kuma bırakır. Ve adanın kuzey kıyısında ulaşımı zor olan bir yerde güzel ve yerinde bir isme sahip gizli plajda kumların tadını çıkarabilirsiniz. Yöre sakinleri Josh, Claudia ve Brooklyn gizli plaja ilk yolculuklarını yapıyor.
4: Gizli plaja gidiyoruz.
0: Birinci adım Kuhio Otoyolu'ndan Kadehiwai yoluna geçmek ve dar bir toprak yolu izlemek.
1: Başardık.
4: Gizli plajdayız.
0: Vardığınızda bir plaj tabelası bulunmuyor. Sadece ormana giden işaretsiz bir patika var.
1: Olağanüstü çünkü çok güzel ağaçlarla dolu. Yani manzara harika. Vay canına.
0: Dik bir yokuşa sahip kaygan killi arazi çoğu ziyaretçiyi buradan uzak tutuyor.
5: Galiba yaklaştık.
0: Ama buraya gelenlerin girdiği zahmet aşağıdaki ödüle kesinlikle değecek.
3: Vay canına.
1: Vay canına.
0: Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki gizli plaj, Hawaii'nin en uzun plajlarından. Parlak yeşil ormanla daha da parlak mavi sular arasındaki beyaz kum karşılamayı renklendiriyor.
1: Wow, çok güzel.
4: Burası çok güzelmiş.
5: Olağanüstü.
4: Şu anda bu plajda hiç kimse yok ve

0: Dalgalar çok sakin, çok hoş. Bu yüzden burada biraz yüzmeyi deneyeceğiz.
1: Kış aylarında gizli plajdaki dalgaların yüksekliği 6 metreyi bulabiliyor. Bu yüzden ideal yüzme koşulları için yazın gelin.
2: Ah, çok güzeldi.
0: Harika.
1: Ama yazın en sakin günlerinde gizli plajın size sunabileceği bir sır daha var. Volkanik kayaların batısında çok şaşırtıcı bir su ögesiyle karşılaşabilirsiniz.
2: Bakın, bu muhteşem bir çağlayan.
3: Ah, çok güzelmiş.
1: Bu 4,5 metrelik şelale bir iç tatlı su deresinden kıyı boyunca bulunan bir dizi gelgit havuzuna akıyor.
2: Okyanusa dökülmesine gerçekten bayıldım. Aman tanrım.
1: Havuzları sadece su çekildiğinde gördüğünüz için yöre sakinleri bunlara gizli göller diyor.
2: Su gerçekten harika.
1: Ve daha çok serinlemeye hazır olduğunuzda çağlayan tam 5 derece daha serin.
3: Aa, inanılmazdı. Masaj gibi geldi. Muhteşem bir şey. Okyanusla tatlı su arasında olmak gerçekten ilginç bir his. Çok güzel.
2: Bugün plaja gitmenin tadını çıkardım. Burası çok uzun bir plaj. Bizden başka hiç kimse yoktu. Buna bayıldım.
1: Şimdi Oregon'a, Portland'ın 56 kilometre doğusuna hem güzel hem de ulaşımı zor olan bir çağlayanın izi sürmeye gidiyoruz. Oregon'daki Cascade Dağları'nın üstünde Columbia Nehir Geçidi adında bereketli bir kanyon bulunur. 129 kilometre uzunluğu, 1220 metre derinliği bulunan bu korunaklı alanda 1180 kilometre kareyi kaplayan pitoresk dağlar, ormanlar, akarsular ve 90'ın üstünde şelale bulunur. Pek çoğu sevilen turistik gezi alanlarına dönüşürken en büyüleyici çağlayan az insanın göze alabileceği zorlu bir yürüyüşü gerektiriyor. Eğer bir sınava hazırsanız Oneonta geçidindeki göz alıcı şelaleyi ziyaret edebilirsiniz.
2: Eğlenceli olacak. Gidelim.
1: Andrea ve Rachel ıslak ve vahşi bir serüven için Portland'dan geldi. Ve tanımı kesinlikle bu. Çünkü Oneonta geçidine tek giriş 13 derecelik suda akıntıya karşı yürümek.
4: Bütün yolu dalgıç giysileriyle gitmemiz ve ne olduğunu görmemiz gerektiğini düşündüm.
1: Bu uzun yolculuk Columbia Nehir Otobanı'nda Oneonta Çayı Köprüsü'nden başlıyor. Ve su başa çıkmanız gereken tek engel değil.
4: Kütük yanına bak.
3: Aman tanrım, üstünden mi geçeceğiz?
4: Evet, tırmanmamız
3: harika.
4: Gerek. Eğlenceli.
3: Hadi gidelim.
4: Hadi gidelim.
1: 9 metre uzunluğundaki düşen ağaçlar çayda doğal bir baraj oluşturmuş. Geçmek için üstlerinden dikkatlice tırmanmanız gerekli.
4: Görünüşe göre en iyi yol büyük patikaları, hatta bu patikaların ana arterlerini bulmamız.
3: Evet.
1: Kütükleri geçince yaklaşık 6 metre genişliğinde dar bir yarık kanyona giriliyor.
3: Her şeyin yosunla kaplı olması harika.
4: Her şey
3: muhteşem. Su göğüs hizasına geliyor. Tamam, artık girdik, devam etmeliyiz. Dönemeyiz diyorsunuz.
1: Baharda karlar erirken buzlu sular akarak burayı tehlikeli kılıyor. Hatta geçilemez hale getiriyor. Ama doğru zamanlamayla ve büyük zahmetle muhteşem manzaraya ulaşabiliyorsunuz.
3: İşte orada.
1: Bu aşağı Oneonta çağlayanı. Koyu volkanik kaya ve yeşil yosundan oluşan bir duvardan 30 metre aşağı dökülen devasa bir şelale.
4: Olağanüstü. Bu kadar büyük bir çağlayan görmedim.
1: Burada dakikada akan suyun miktarı yaklaşık 340 bin litre. Altında yüzemeyecek kadar kuvvetli. Ama kaya duvarlarının yanındaki doğal çıkıntılar yakından bakmak için sığınak oluşturuyor.
2: Başardık.
5: ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Bize aşırı hızla gelen su zerreciklerini görebiliyoruz ve bu hiçbir deneyime benzemiyor. Burası çok kendine özgü bir yer.
4: Kesinlikle büyüleyici. Buraya çok insan gelmiyor. Çabalamanız gerek. Gerçekten öyle. Buraya gelme fırsatımız olduğu için çok şanslıyız. Benzersiz bir cevher.
1: Şimdi Afrika'nın 2253 kilometre doğusundaki Seyşeller takım adalarına, kilometrelerle ölçülen sahillerinde dünyanın en güzel plajlarından birini gizleyen Mahia Adası'na gidiyoruz. Seyşeller'in 115 adasından pek çoğu özgün granit kaya formasyonlarıyla tanınır. Ve Mahe bunların en büyüğüdür. 158 kilometre karelik sahası dağlar ve tropikal ormanlarla kaplıdır. Ve çoğu sadece tekneyle ulaşılan muhteşem plajlarla çevrilidir. Ama oraya ulaşmak için her şeyi yapacaksanız, ister açıkta ister kıyıda yaşamınızın en iyi plaj gününü geçireceğiniz yer gözlerden uzak Ans Du Ri'dir. Pete, Carly ve Chelsea ileri dalış sertifikası almak için Mahi'yi ziyaret ediyor. Bugün son seanslarında dalış ustası Michael'la açılıyorlar.
3: Sana küçük boy mu?
1: Her şey yolunda giderse Ans Du Ri'nin kumlarında kutlama yapacaklar.
6: Bunu son kez yapacak olmamız ne kadar kötü. Çılgınlık bu.
1: Adanın kuzey ucundaki Bovalon plajından tekneyle çıkabiliyorsunuz. Ve dünyanın en iyi tüplü dalışları birkaç kilometre batıda.
6: Bugün resmi dalış ustası olarak ilk dalışımız. Çok gururluyuz. Çok güzel bir dalış olacak. Hatta rahatlatıcı. Heyecanlıyız. Dalıştan önce heyecanlanıyoruz.
1: Seyşeller Hint Okyanusu'nun sıcak ve sakin sularında bulunuyor. Ve tüplü dalış yapıyorsanız yüzeyin altında bulacağınız şeylere inanamazsınız.
7: Seyşeller'e hoş geldiniz.
8: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: bu cumartesi 1 litre Tarım Kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Kalpleri yumuşatan Mika çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Mika Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tombank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10

0: tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
1: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Seychelles'teki Mahé Adası, Hint Okyanusu'nun sıcak sularıyla çevrili kayalık sahilleri ve el değmemiş plajlarıyla ünlüdür. Ve deneyimli tüplü dalgaçılar için bu sular yüzeyin altında daha fazla güzellik sunuyor.
7: Seychelles'e hoş geldiniz.
6: Bu bölgenin adı Tarak Enkazı. Bir kazım avnası bilinçli olarak burada batırılmış ve şu anda 25 metre derinlikte yan yatıyor.
8: Sarı kan sürülerinin enkazın üzerinde hareket ettiğini görüyorsunuz.
6: Tarak, mercanların büyüyebileceği bir yer yaratmak için konmuş ve şu ana kadar gayet başarılı olmuş. Bugün pek çok mercan balığını buraya çekiyor.
9: Kapanlar kesinlikle muhteşem. Aralarında yüzebilirim. Gerçekten çok güzel.
6: 393 metre ötede İkiz Mavne Enkazı adında başka bir dalış alanına ulaşıyorsunuz. 1989'da iki tekne daha 24 metreye gömülmüş. Burada mercan ve süngerler arasında deniz salyangozları, ahtapotlar ve mürenler görüyorsunuz.
9: Tek bir küçük alanda iki muhteşem enkaz var.
10: Harikaymış.
9: Kesinlikle harika. Bu haftalardır en sıcak su.
10: Çok eğlenceli.
9: Galiba bu Seychelles'te yaptığım en güzel dalış oldu.
6: Ama güzel bir dalış bugün size yetmediyse merak etmeyin. Çünkü dinlenmeye hazır olunca özel bir cennet size sadece 5 dakika uzaklıkta.
10: Issız bir adada gibisiniz. Çok güzel.
6: Ans Duri, turkuaz rengi suları, vahşi bitki örtüsü ve dramatik doğal oluşumlu kaya formasyonlarıyla klasik bir tropikal ada plajı.
9: Gördüğünüz gibi burada hiç kimse yok. Biz de suya dalıp biraz keşif yapacağız.
6: Plaja sadece tekneyle ulaşılıyor. Bu yüzden pek çok ziyaretçiyi çekmiyor.
10: Burası çok sessiz. Plajda sadece biz varız. Gerçekten çok güzel.
6: Plajın iki yanındaki kaya blokları granit oluşumları ve harekete hazır olduğunuzda size 180 santimetrelik doğal bir dalış platformu sağlıyor.

0: Kayalar kesinlikle çok güzel ve atlamak gerçekten eğlenceli.
1: Seyşellerde son dalış gününü tamamlamak harika. Sessiz plajlara bayılırım. Tek yaptığınız rahatlamak ve bu mükemmel. Seyşellere gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Burası hayatım boyunca geldiğim en güzel yerlerden biri.
0: Bu manzara, kaya oluşumları, muhteşem plajlar yüreğimde hep özel bir yerde olacak.
2: Şimdi İspanya'ya ve ilginç bir şekilde okyanusa bakmayan özgün bir gizli plajın bulunduğu Asturias eyaletine gidiyoruz. Asturias, İspanya'nın ortaçağ mimarisi ve sarp sahil kayalıklarıyla tanınan en güzel bölgelerinden biri. İç kısımda Asturias'a Costa Verde lakabını veren yeşil dağlar ve bereketli vadiler var. Bu eyaletin iç kısmı bir başka doğal mucize daha barındırıyor. Ama bakmayı düşünmeyeceğiniz bir şey. Kırsal Naves köyünün dışına çıkınca huzurlu bir kum şeridine dökülen deniz suyunu bulabilirsiniz. Sahilden uzakta olan bu yerin adı muhteşem Playa de Gulpiuri. Bugün Carlos arkadaşları Jolene ve Helen'ı İspanya'nın en sıra dışı plajına yürüyüşe götürüyor.
3: İşte geldik kızlar. Dağlara bakın. Karlar görünüyor.
4: Şuraya bak.
2: Patika yerel besi hayvanlarının bulunduğu otlaklardan sahile doğru uzanıyor.
3: Ha, denize bakın.
5: Aman tanrım.
6: Ben de göreceğim.
5: Bu manzara muhteşem.
2: Bu su kütlesi Biscay Körfezi. Ama burada plaja ulaşmak için ona doğru gitmeniz gerekmiyor.
3: Okay, tamam, Gulpiuri'ye gidelim.
5: Gulpiuri'ye evet. Gidelim.
3: Hadi.
2: Onun yerine kıyı arkanızı dönüp yakınlardaki otluğa yönelin. Kayalık alandan dolaşınca dünyanın en olağan dışı plajlarından birine ulaşacaksınız.
3: Size söylemiştim. Olağanüstü.
2: Playa de Gulpiuri bir kaya duvarla kapanmış, su basmış bir obruk. Dünyanın en küçük plajlarından biri. Sadece 39 metre genişliğinde. Ama en şaşırtıcı yanı konumu. Denizden yaklaşık 90 metre içeride.
3: Güneş mükemmel, su mükemmel. Burada kimse yok. Denizin suyun tadını çıkarabilirsiniz.
2: Zaman içinde Körfez kayalıklarda bir dizi tünel oymuş. Ve bugün bu küçük koyaktan kabarıp alçalıyor. Yüzmek isterseniz erken gelin çünkü su sabahları yükseliyor. Su alçalınca obruk kuruyor.
5: Sular koyaktan çıkıyor, bu yüzden şimdi yüzmeliyiz. Çünkü birkaç dakika sonra belki sular gidecek.
2: Su çok sığ olsa bile buraya gelirken yaptığı yeraltı yolculuğu yüzünden soğuk.
6: Biraz yüzdük, iyiydi. Su birazcık soğuktu ama çok güzeldi.
3: Bugün muhteşem bir gündü. Kızlar plaja bayıldı.
6: Bu bir plaj ama deniz yok. Bu yüzden çok özgün bir yer. Gerçekten çok özel. Çünkü daha önce böyle bir yer görmemiştim. Bayıldım. Gerçekten bayıldım.
7: Gulpiuri!
2: Şimdi Fransız Polinezyası'na ve canlı yüzme alanlarının kıyıda değil, denizin dışında gizlendiği Rangiroa Adası'na gidiyoruz. Rangiroa sadece bir ada değil. Burası toplamda 415 adadan oluşan ve 80 kilometrelik bir alana yayılmış, tuhaf şekilli tropikal bir cennet oluşturan dairesel bir mercan çemberi. Ama daha kuytu bir yer istiyorsanız, daha sakin sular bulabileceğiniz 65 kilometre boyunca yayılmış dairenin ortasına gidebilirsiniz. Ve bu geniş denizde en şanslı ziyaretçilerin görebileceği gizli bir yer var. Dünyanın en canlı sularından birini içinde barındıran bir havuz içinde sığ bir havuz. Ve buranın adı Mavi Lagün. Carter, Hinatea, Mihimana ve Johan Tahiti'den ziyarete gelmiş ve kendilerini Mavi Lagün'e götürmesi için rehber Ugo'yu tutmuşlar.
3: Hava güzel ha. Evet. Baksanıza. Evet, gerçekten şey hoş. Çok güzel.
2: Tekne yolculuğu bir saatten biraz uzun sürüyor. Rangiroa'nın ortasındaki engin denizi geçiyorsunuz. Ve o denizin gizli olan o bölgesinde nefesinizi kesecek büyüleyici bir özel havuz bulunuyor.
7: Oh my God.
8: Minicik aman tanrım bir plaj, muhteşemmiş.
2: Birazdan bir Kaliforniya çağlayanının üstünden uçuşa geçin. Sonra da Japonya dağlarında çok sıcak bir banyo yapın.
9: Aman tanrım çok sıcak.
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
1: Kalgon'la. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
9: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
10: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Fransız Polinezyası Rangiroa Mercan Çemberi ortasında 65 kilometrelik su kütlesine sahip. Ve bu enginliğin içinde görmeden inanamayacağınız çok gizli bir lagünü barındırıyor. Açık denizden geçerken palmiye kaplı 18 adadan oluşan diziyi arayın. Oluşturdukları küçük dairenin içinde gezegenin en güzel havuzlarından biri bulunuyor.
12: Aman tanrım, muhteşemmiş.
13: Şuraya bak.
11: Rangiroa büyük, güzel bir su kütlesiyle çevriliyken Mavi Lagün özeldir. İçinde geniş bir deniz bulunan ayrı, doğal olarak kapalı bir havuz. Daha sığ ve daha da el değmemiş olması ona parlak turkuaz tonunu veriyor.
14: İnanılır gibi değil. Burada tekneden atlar atlamaz gördüğümüz her şey mavinin bir tonunda. Bence inanılmaz bir yer.
15: Geldiğimize inanabiliyor musun?
13: Evet, evet, çok mutluyum.
14: Fotoğraf
13: çok
14: çekebiliriz.
13: Şanslıyım.
11: Mavi Lagün 4 kilometre genişliğinde ve en derin yeri 5 metre. Rangiroa'nın geri kalanı gibi çok çeşitli deniz yaşamını barındırıyor. Bunlara siyah yüzgeçli köpek balığı da dahil.
16: Yüzgeçleri görünüyor, bu harika.
17: Ne istersiniz, yüzelim mi?
15: Isırırlar mı?
16: Aa, buradalar.
15: Evet.
16: Hayır.
13: Harika.
15: Hadi
13: gidelim.
15: Hadi, koş.
11: Çevredeki adalarda yaşam yok. Bu yüzden Mavi Lagün'de yüzerken tamamen soyutlanmayı bekleyebilirsiniz.
13: Şu an cennetteyim, onu buldum.
15: Burada kendimi okyanusta balık gibi hissediyorum. Sudayken ya da sadece sahildeyken. Burası benim dünyam, çok seviyorum.
13: Uyanıkken rüya görüyorum. Bu renklerin hiçbirini unutmayacağım.
14: Burada Mavi Lagün kesinlikle gerçek dışı. İnanılmaz. Fransız Polinezyası'nda kesinlikle en iyi saklanmış sırlardan biri. Büyüleyici, dünyada bir cennet gibi.
11: Şimdi Orta Amerika ülkesi Belize'ye, Guatemala sınırının sadece 16 kilometre ötesinde sizi envai çeşitte heyecan barındıran bir yüzme alanına taşıyan dar bir nehre gidiyoruz. 22.791 kilometre karelik Belize kabaca New Jersey büyüklüğünde. Ama bu küçük ülke serüvenlerle dolu. Burada 386 kilometre uzunluğundaki sahil, çok kapsamlı bir mağara ağı ve çok çeşitli ekosistemler barındıran 50'den çok park mevcut. Bir taraftaki Çam Dağı Sırtı Orman Parkı daha da hoş bir şey barındırıyor. Çok az insanın bildiği çağlayanlar, kaydıraklar ve yüzme alanlarından oluşan kayalık, sulak bir oyun alanı, havuzlardaki Rio'yu.
18: Merhaba,
19: memnun oldum. Nasılsın?
18: Ben
19: Eddie, hazır mısınız?
11: Yöre sakinleri Jolly ve Jennifer havuzlardaki Rio'yu duymuş. Ama kendi başlarına bulamamışlar. Bu yüzden oraya gitmek için rehber tutmuşlar.
17: Gitmek için hazır mısınız?
18: Evet.
19: Evet.
11: Rehbere ek olarak San Ignacio'dan 43 kilometrelik toprak yolda gitmek için bir 4x4 gerekiyor.
20: Şu anda gittiğimiz kırmızı kirli bir yol. Çok engebeli ama eğlenceli. Tam bir serüven.
17: Burada telefonlar çekmiyor. Benzin istasyonu, market bulunmuyor. Yani burada tek başınasınız.
11: Ama 1,5 saatlik sürüşü tamamladıysanız, gördüğünüz ilk havuz manzarası bu zahmete değecek.
19: Aman tanrım. Jen, şuraya
20: burası
19: bak.
20: Burası çok güzelmiş. Aa, insan burada deli olur.
19: Beklediğim bu değildi. İnanılır gibi değil.
11: Burada 300 metre genişlikte yatakta minik Rio ırmak ayağı, çağlayanlarla bağlanmış bir dizi granit kaya bloğuna ve havuza açılıyor.
20: Bu gerçekten eğlenceli olacak.
17: Atlayabileceğiniz derin bir havuz bulunuyor. Derinliği yaklaşık 10-12 metre. Ya da kaydırak var. Burası kaymak için güzel bir alan.
20: Suya girmek için sabırsızlanıyorum. Bence yağmurda bile gerçekten hoş olacak.
11: Arazinin özelliklerini anladığınızda yapılacak tek şey suya dalıp tadını çıkarmak.
20: Ha! Aman tanrım!
19: Tanrım!
20: Aman tanrım!
19: Aman tanrım!
11: Burada sular Maya dağlarından 23 derece sıcaklıkta geliyor.
20: İnanılır gibi değil.
19: Dayanılamayacak kadar soğuk olacağını düşünmüştüm ama hiç öyle değilmiş.
20: Alışıyorsun.
11: En büyük çağlayanlar yaklaşık 2 metre yüksekliğinde.
19: Burada güçlü akıntıyla çevrenizdeki kayalara çarpmadan suda oynamayı öğrenmeniz gerekiyor. Harika bir şey bu.
11: Akıntıyla mücadeleden sonra doğal kaydıraklardan aşağı doğru kayarken kendinizi suya bırakabilirsiniz.
19: Ah evet.
17: Burada granit ve taşlardaki yosunlar yüzünden çok kaygan kayalar var.
20: Aman tanrım. Oh, tanrım. Göreceğim ama çok eğlenceli. Evet. Eddie bize kayalarda rehberlik etmeseydi ve en kolay yolu göstermeseydi bence bunları başaramazdık. Böylece suya düşmedik ya da bir yerimizi kırmadık. Çok eğlenceliydi. Bu deneyim gerçekten çok hoşuma gitti.
19: Böyle göz alıcı bir yerde bulunmak ve tümüyle kendi başımıza olmak bence gerçekten harikaydı. Çevreme bakınca yalnız olduğumuzu bilmek kesinlikle harika bir duygu.
11: Şimdi Kaliforniya'ya. Sacramento'nun 97 kilometre kuzeydoğusunda eyaletin en izole yüzme alanlarından birinde hareketli bir atlayışa gidiyoruz. Kuzey Kaliforniya'da El Dorado County 1840'ların ünlü altına hücum sahasıyla tanınır. Bugün madenci kasabalarının pek çoğu hala altına hücum yolu olarak bilinen 46. Karayolu'nun yanında bulunur. Bugünlerde nehir ve akarsularda pek fazla altın kalmadı. Ama günümüz ana damarları hala bu su yollarında mevcut. Buraya sıcak bir yaz gününde gelirseniz ve doğru yeri biliyorsanız ziyaret edeceğiniz yer kaya dalışı yapanların oyun alanı. Burası Traverse Dere Çağlayanı.
21: Evet. Evet.
11: Bugün yamaç atlayışçısı Josue, Traverse Deresi'nde ilk atlayışlarını yapmaları için bir grup arkadaşını buraya getiriyor.
22: Buranın böyle sıcak bir günde harika olabileceğini biliyorum. Yüzmeye gitmeye hazırız.
11: 1,5 kilometrelik yürüyüş Georgetown'da gözden kolayca kaçırılabilecek bir patikada başlıyor.
23: Burası gizli bir mücevher gibi. Büyük bir patika yok. Yolunuzu bulmanız gerekli.
11: Traverse Deresi'ne giden patikayı izleyin. Sonra akıntı yönünde ilerleyin. Az sonra şaşırtıcı bir manzaraya ulaşacaksınız.
24: Şu suya bakın.
11: Traverse Deresi Çağlayanı 6 metre yükseklikten küçük bir koyağın içinde gizli 30 metre genişliğindeki bir yüzme alanına dökülüyor.
23: Üzerine çıkınca bir şey beklemiyorsunuz. Devasa bir çağlayanla biten çok sığ bir dere var. ve aslında alttaki havuzun bu kadar derin olması hiç beklemediğimiz bir şey.
1: Yukarı bakınca çam ağaçlarıyla dolu kanyon duvarı görüyorsunuz. Bu çok güzel.
11: Çevredeki kayrak taşları hızlı bir dalış için pek çok alçak çıkıntı sağlıyor.
23: Harika, çok soğuk değil. Sıcak bir günde kesinlikle çok iyi.
11: Ama ileri düzey yamaç atlayışçıları heyecanı biraz daha yüksekte yaşamak istiyor.
1: Atlama platformlarının hepsi çağlayanın üzerinde. En az 7 metre yükseklikteler.
11: Çıkıntıya ulaşmak zor olabilir. Ve kaya dışarı eğimli. Bu yüzden bu alan sadece uzmanlar için. Suyun derin ve döküntüsüz olduğundan emin olun. Sonra da bombalar atılıyor.
1: 3, 2, 1... Bir çağlayanın üzerinden her zaman atlayamazsınız.
22: Hazırlanın, odaklanın ve atlayın.
1: İşte! İşte bu kadar.

0: Buraya yamaç atlayışı için gelmediyseniz, Traverse Deresi Çağlayan'ındaki 6 metrelik havuzun yine de size sunacağı çok şey var.
1: Yüzmeyi seviyorum ve derine dalmayı seviyorum. Suyun çok berrak olması beni daha da mutlu ediyor.
2: Burası çok güzel. Harika bir yüzme alanı. Eğer bir gün rahatlamak ve ferahlamak isterseniz gerçekten mükemmel bir yer.
1: Bence muhteşemdi. Böyle yerlerde yüzmeye bayılırım. Çağlayanları severim. Kayalardan çağlayanlara atlamayı severim. Buraya tekrar geleceğim. Bu mekan muhteşem.
0: Şimdi Avustralya'ya, Sydney'nin 2 saat kuzeyine yöneliyoruz. Yaban manzaralar eşliğindeki doğa yürüyüşüyle gizli bir plaja ulaşıyorsunuz. Sydney'den kuzeye gidince New South Wales'te çok az turistin görebildiği Central Coast adındaki bir bölgeye giriyorsunuz. Burası her biri kendi plajına sahip sahil kasabalarının içinden geçen bir araba yolu. Ama plajların en sessiz olanı için kasabaların arasındaki Booty Milli Parkı'na bakmanız gerekli. Onu bulup doğru patikayı tutarsanız, büyülü bir orman yürüyüşüyle ulaşacağınız yer Maitland Koyu'nun mükemmel ve huzurlu kumları olacak. Bugün Avustralyalı Andrew ziyarete gelen arkadaşları Kaylee ve Jackson'ı en sevdiği Central Coast plajına götürüyor.
3: Sydney'den 2 saatlik sürüş mesafesinde ve bir navigasyon gerekiyor. Yoksa benim gibi hata yaparsınız.
0: Booty Milli Parkı'nda 7 farklı patika hattı bulunur. Ne yazık ki plaja giden patika hepsinden diktir.
4: Oldukça uzun bir patika. Bir sürü basamak, büyük kayalı kanyonun arkasından geçiyor.
0: Ama adımlarınıza dikkat ederken ara sıra yukarıya da bakın. Patika, okaliptus adıyla da bilinen mavi sakız ağaçlarıyla dolu. Burası ünlü bir Avustralya hayvanına da ev sahipliği yapıyor.
4: Kelly, şuraya bak. Bu bir koala. Kestiriyor. Sakız ağacına asılı.
0: Koalalar geceleri faaldir. Bu yüzden onları gündüz görürseniz büyük olasılıkla yukarılarda uyuyorlardır.
5: Muhteşem. Kim plaja giderken koala görür?
0: Bir köprüyü geçince plaja yaklaşmış olursunuz.
3: Yürürken okyanusun sesini duyabiliyorsunuz. Okyanus esintisi geliyor, biraz tuzlu.
0: 3 dakika daha devam edince ağaçlar sonunda muhteşem bir manzaraya açılır.
5: Vay canına!
4: Vay canına!
0: Birazdan, şimdi sıra kendinizi Japonya'nın en ünlü ve gevşetici su deneyimlerinden birine bırakmaya geldi.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
7: sigortam Net. Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
12: benim, bim, bim. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Avustralya'nın Booty Milli Parkı evcilleşmemiş bir ormanda kilometrelerce patikaya sahip. Ama doğru patika sizi Maitland koyunda kendi özel plajınıza götürecektir.
5: Vay canına.
4: Vay canına.
5: Çok güzel.
0: Maitland koyu Booty ve Garran noktaları arasında 600 metreye uzanır. Adını 1898'de batan P.S. Maitland adındaki bir tekneden alır.
5: Kum inanılmaz. Mükemmel bir dokuya sahip. Çok güzel. Bu plaj şu anda tümüyle bize ait. Yüzmeye hazırım.
0: Burada dalga yüksekliği ortalama yarım metre. Bu yüzden sakin sular su altında mükemmel bir görüş sağlıyor. Bir gözlük ve şnorkelle yosun kaplı deniz dibinde papağan balığı ve palyaço balığı görebilirsiniz.
5: Maitland koyunda muhteşem bir gün. Güzel bir yürüyüşün ardından plajda mükemmel bir gün geçirmek isteyen herkese Maitland koyunu tavsiye ederim. Bir ormanın ortasında olmasını asla beklemediğiniz gerçekten çok güzel bir vaha. Burada daha uzun süre kalabilirim.
21: Maitland koyu!
0: Şimdi Michigan'ın üst yarımadasına gidiyoruz. Burada devasa bir göl plajı kıyısında başka hazinelerle bizi bekliyor. Michigan'ın üst yarımadası üç tarafından harika göllerle çevrili. Bunların en büyüğü 83 bin kilometre karelik Superior Gölü. Bütün bu su pek çok sahil demek. Bunlara Pictured Rock Göl Kıyısı adındaki 64 kilometrelik kıyı şeridi de dahil. Burada kumullar ve plajlar göz alıcı ve gözlerden uzak. Özel bir kaçamak için ideal. Ama parkın daha da gözlerden uzak ve güzel bölümü sadece sudan görünebiliyor. Bir tekne ve rehber bulabilirseniz muhteşem 12 Mile plajında kum, surf ve muhteşem deniz mağaralarıyla bir gün geçirebilirsiniz.
4: Evet, muhteşem görünüyor.
0: Miles bir kano rehberi. Ve bugün arkadaşları Becca, Amber ve Patrick'e 12 Mile plajının manzarasını gösterecek.
4: Vay canına, çok büyük bir plajmış.
0: 12 Mile plajı adının da ima ettiği kadar uzundur. Yumuşak, pudramsı kuma ve pek çok okyanusla yarışacak bir manzaraya sahiptir.
22: Bunun bir göl olduğuna inanmak çok zor çünkü Michigan'ın ortasında. Tek gördüğünüz her yönde sonsuz bir ufuk ve sonsuz bir plaj. Kesinlikle çok güzel.
0: Ama 12 Mile plajının en büyük eğlencesi için bir kürek kapmanız gerekli. Kumun uzak ucunda arazi plaj yerine birden kayalıklara dönüşüyor. ve sudan yaklaştığınızda ortaya çok az ziyaretçinin gördüğü bir manzara çıkıyor. Bu 60 metre yükseklikteki oluşumların adı renkli kum taşı katmanları yüzünden Pictured Rocks.
1: Renkler kesinlikle görülüyor. Gerçekten fırçayla boyanmış gibi.
0: Ayrıca kanoyla kolayca keşfedilebilecek kemerlerle işaretlenmiş.
2: Hadi başlayalım.
3: Hadi gidelim.
23: Hadi gidelim.
0: Renkler taban suyundaki çeşitli mineraller yüzünden. Kırmızı ve turuncu demirden, beyaz kalsiyumdan, siyah manganezden ve yeşilimsi mavi bakırdan.
24: Kayalıkta biraz bakır damarı görünüyor.
0: Renkler gökkuşağı mağarasından başka bir yerde bu kadar iyi görünemez. Bu mağara kıyı mağaralarının en büyüğü.
24: Burada turuncu, beyaz ve siyah var. Woohoo! Daha önce böyle bir şey hiç görmedim.
22: Asla. Michigan'da olduğuna inanamıyorum. Hala beni şaşırtıyor.
1: Tüm bu renkleri duvarda görüyorsunuz. Sanki biri bugün sabah gelip bir fırçayla boyamış gibi. Bu muhteşem. Picture Rocks'a bayılıyorum. Bugün her açıdan müthiş bir gündü. Bence asla unutamayacağımız günlerden biriydi.
22: Renkler çok canlıydı ve çok güzeldi. Plajın ucu bucağı yoktu. Bakınca sadece devasa gölü görüyorsunuz. Galiba şimdiye dek gördüğüm en inanılmaz şeydi.
0: Bugün yeterince yürüyüp, tırmanıp, dalış yaptınız mı? Şimdi çok daha rahatlatıcı ama yine de nefes kesici bir yere yöneliyoruz. Japonya'ya, Tokyo'nun 2,5 saat kuzeyinde ülkenin en büyüleyici kaplıcası sayılan yere gidiyoruz.
22: Galiba şimdiye dek gördüğüm en inanılmaz şeydi.
0: Bugün yeterince yürüyüp, tırmanıp, dalış yaptınız mı? Şimdi çok daha rahatlatıcı ama yine de nefes kesici bir yere yöneliyoruz. Japonya'ya, Tokyo'nun 2,5 saat kuzeyinde ülkenin en büyüleyici kaplıcası sayılan yere gidiyoruz.

0: arabalarında tümüyle farklı bir atmosferi deneyimleyebilirsiniz. Ziyaretçiler ve yöre sakinleri gerçek ve eşsiz bir Japon deneyimi için bu bölgeye akar. Ülkenin ünlü jeotermal kaplıcalarında bir banyo. Bunların içinde en büyük ve en ünlüsü dingin ve göz alıcı Takaragawa Onsen'dir.
1: Yes.
2: Evet.
1: Evet.
2: İşte burası.
1: Evet.
0: Kozua ve Mac Tokyo'da oturuyor. Ama daha önce kaplıcalara gelmemişler.
1: Kaplıca zamanı.
0: Takaragawa konuklarına geleneksel sabahlıklar, mayolar ve şemsiyeler veriyor. Bölge her yıl 150 santime kadar yağış alır. Ama aslında bu iyi bir şey. Çünkü yağmur bu mekanın yanından akan Takara Nehri'ndeki bitkileri besliyor.
2: Tüm doğanın yanından geçiyorum. Burası huzurlu. Hava temiz.
1: Evet.
0: Nehir kenarındaki yosun kaplı patikayı izleyince Takaragawa'nın ilk havuzuna ulaşacaksınız. Burası Maka banyosu. 1940'ta yapılmış. Manzarayla, ormanın sesleriyle ve geleneksel Japon heykelleriyle çevrili 185 metrekarelik doğal olarak sıcak bir kaplıca.
1: Vay canına! Mükemmel bir ısı, inanılmaz.
0: Kimyasallar ya da mekanik ısıtma bulunmuyor. Havuz rahatlatıcı 40 derecelik ısısını koruyor. Kükürt ve demir gibi mineraller içeriyor. Bunlar geleneksel inançlara göre mistik, iyileştirici güçlere sahip.
2: Bu su bütün gerilimi alıyor olmalı. Bu yüzden mükemmel bir yer. Bu küçük adam şans getirmesi için burada. Son derece geleneksel. Bunu fazla görmezsiniz.
0: Ama geçmişte Takaragawa'daki manzara çok daha sıra dışıydı. Çünkü bu kaplıca sadece insanlara hizmet vermiyordu. 1950'lerde bir grup Japon siyah ayısı avcılar tarafından korundu. Onsen onları aldı ve insan ziyaretçilerin yanında yetiştirdi. Yıllarca vahşi bir ziyaret mekanı yarattılar. Günümüzde Onsen'in eski tüylü sakinlerine dair bir sürü ipucu görebilirsiniz. Ama ayılar gittikten sonra Takaragawa nehrin karşısında daha büyük bir mekan inşa etti.
1: Evet! Harika!
0: Burası Kodakara banyosu. Yakınlarda boyutları iki katına çıktı. 278 metrekarelik iki direkli bu devasa kaplıca 200 ziyaretçiyi ağırlayacak büyüklükte. Bu durum onu ülkenin en büyük kaplıcası haline getiriyor.
2: Gerçekten güzel.
1: Evet.
2: Evet.
0: İnsanlar neredeyse 8. yüzyıldan beri Japon onsenlerinin tadını çıkarıyor. Ve Takaragawa'ya bir ziyarette bu zengin kültürel tarihe birinci elden tanık olacaksınız.
1: Çok spiritüel bir yer.
2: Bir tapınakta ya da geleneksel bir Japon sunağındaymışız
1: evet,
2: gibi hissediyorum.
1: Evet.
2: Burası sadece kaplıca.
1: Evet.
2: Burası çok özel. Şu an bu kadar güzel doğada, bu kaplıcada en iyi arkadaşımla birlikteyim. Gerçekten çok minnettarım.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız, tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
1: Antika avcılarında birazdan. Big Sis'in önemli haberleri var.
2: Size söylemem gereken küçük bir şey var. İşten ayrılacağımı bildirmek zorundayım.
1: Biz kafa kafaya giderken fark etmek istemediğine emin misin?
3: Artık senin kirli işlerini yapmıyorum.
1: Bazı tanıdıklarla.
3: 500.
4: 750.
5: Evet.
3: Tamam.
1: Ve mücadele sertleştiği zaman... Yolumuzu açarken ortalığı yıkacağız. Çünkü her şey zafer kazanmak için.
5: 550, 575 oldu. 600 oldu.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo halka açık mezata çıkıyor.
6: Satıldı.
5: Satıldı. 500.
1: Efendim?
5: 1800.
1: İşte bu.
4: Bu mezatlar ne aradığını bilenler için büyük bir iş haline geldi.
1: $250,000. Ben Alan Heff.
4: Ben Anton Jones.
1: Bizler antika avcılarıyız. İnanmayacaksınız. Wow.
4: Bulduğumuz şeyler...
1: Ve sattığımız şeylere.
4: 17,000.
5: Anlaştık.
4: Ne kadar eski ise fiyatı o kadar yüksek olur.
1: Aman tanrım. Evet. Kim mezata gitmek ister?
4: Ona söyle.
1: Sadece iyi gün dostları mısınız öyle mi? Kim gidiyor? Kim gidiyor? Sizlerden biri gidiyor.
4: Birilerinin sana söylemesi gereken şeyler
2: size,
4: var.
2: Size söylemem gereken küçük bir şey var. İşten ayrılacağımı bildirmek zorundayım. Milwaukee'ye gidip babamın dükkanı kapatmasına yardım etmem gerekiyor. Gittikçe yaşlanıyor ve biraz yardıma ihtiyacı var. Bu konuda deneyimim var.
1: Her zaman ailenin önce geldiğine inanırım ama bunu öngörememiştim.
4: Ben de kardeşim. Burayı bir arada tutan yapıştırıcı gibiydi o.
1: Pekala, bu süre boyunca buradaki işleri ne yapacaksın?
2: Önümüzdeki iki hafta boyunca dükkanda olacağım ve eli eğiteceğim.
1: Henüz bizimle tam zamanlı olarak çalışmayı istediğini sanmıyorum.
4: Öğrenmek için iki haftamız var. Mezata giderken bu konu üzerinde düşünebiliriz.
1: Açıkçası üzüldüm. Seni özleyeceğiz.
4: Eli iyi çalıştır. Önümüzde hala iki hafta var. Bu sırada hala bizim çalışanı mısın? Bana biraz daha pipo tütün al. Ben çıktım. Tamam. Hoşçakalın.
1: Big Sis değerli bir çalışan haline geldi. Ve uzaktayken yeniden satış makinemizin düzgün işlemesini sağlıyor. Onun gitmesiyle satışlarda bir düşüş bekleyebiliriz.

0: İşte bu yüzden Long Beach'e giriyoruz. İki şeyin peşindeyiz. Dükkanı dolduracak malla ve hızlıca nakde çevrilecek büyük mallar.
1: Vay canına, bugün çok fazla insan gelmiş.
0: Aç görünen alıcılar.
1: Şu Noel Baba mı yoksa?
0: Ah kardeşim.
1: Lisele kızların nerede takıldığını merak ediyordum.
2: Şu havayı kirleten kocaman şeyi yolumuzdan çekin.
1: Bu şeyi benim için park etmek istemediğinden emin
2: artık
1: misin?
2: Artık senin kirli işlerini yapmıyorum.
1: Caroline ve Tim'i son gördüğümüzde bir depoyu paylaşmıştık. Ama galiba ateşkes sona erdi. Öyle görünüyor.
0: Mixis ayrılmak için hazırlanıyorken rekabeti arkamızda bırakıp çok kazanmaya odaklanmalıyız.
3: İyi günler bayanlar baylar. Mezat için herkes buraya bakabilir mi? Depolara girmeyin. Depolara dokunmayın. Sadece nakit çalışır. Bugün satışta 3 depomuz var. Gidip biraz eğlenelim.
1: Aa, merhaba.
0: Masayı sevdim.
1: Evet, bir klasik. Sandık ve bavulun olduğu gibi.
0: Ne düşünüyorsun? Sevdiğim gibi.
1: Tamam, $1000 altı ama. Unutma, eğer sonraki depo çok güzelse bu depo bizim paralarımızı azaltacak demektir.
0: Bu ilk depoda gerçek bir potansiyel var. İyi korunmuş mobilyalar ve profesyonelce paketlenmiş sandıklarla burası $800 edebilir.
1: Evet ama Caroline ve Tim'in mobilyaları sevdiğini biliyoruz. Bunu istiyorsak sağlam durmalıyız.
3: Pekala bayanlar baylar, başlıyoruz. Kim $100 vermek ister? Şu taraftan 100 verdiler. 200. Evet, 200 verildi. 300. 300 de verildi. Evet, 300.
1: 400 görünüşe göre yok. Bundan uzak duruyorlar.
3: 400 yok mu?
0: Hadi bunu alalım.
3: Oldu. Evet, 500 oldu. 550 oldu.
4: 700.
3: 700 oldu.
0: 750.
3: Evet, 750'ye çıktı. Yeni teklif. Şimdi 800. 50 artıran. 800 var mı? 800 veren var mı? Şu taraftan 750 verdiler. 800 var mı? Satıyorum. 800 var mı? Satıyorum.
0: Artık ilgileniyorsun demek. 850.
3: 850 oldu. 850. 900 veren var mı? Bir daha soruyorum. 900. Sattım gitti. Teşekkür Hayır. ederim bayım. Teşekkür ederim.
1: Güzel depo dostum.
3: Evet, yardımınız için
0: görünüşe
3: teşekkür ederim.
0: Görünüşe göre Caroline ve Tim silahlarını çekip gelmişler. Eğer onları tanımasaydım bu depoyu bize kilitlemeye çalıştıklarını düşünürdüm.
1: Depoyu birine kilitlemeye çalışırken bıçak sırtında yürümeye hazır olmalısınız. Başlangıçta korkutucu görünebilir ama her şeyi riske atmaya istekli değilseniz bu işi beceremezsiniz. Küçük bir buzdolabı var. Küçük bir basketbol potası. İyi görünen alet edevatla birkaç yüz yapabiliriz. Güzel bir eğlence merkezi. Ne kadar harcarsın?
0: 300 derim. En iyi depo değil ama bu alet edevat ve mobilyalarla $300'luk teklife değer.
1: $300. Ama bu depoya en fazla 300 verebiliriz değil.
3: Evet, başlıyoruz. Pekala bayanlar baylar, başlamak için kim $50 verir?
4: Evet.
3: Bu taraftan 50 verdiler. Evet. 100 veren var mı? 200 oldu. 200 oldu. Evet.
0: Burada.
3: 250 verdiler.
2: 500.
3: 500. 500 oldu. 550 var mı?
0: 550.
3: Evet, 550 oldu.
1: Düşündüğüm şeyi yapmıyorsun değil mi?
0: Depoyu onlara kilitleyeceğim.
3: Ne kadar?
2: 600.
3: Sıra sende.
0: 650.
2: 700.
0: 750.
3: 800 ne dersin?
2: 800.
3: Buradan 800 geldi. 850 var mı?
1: 850. Gittikçe geriliyor.
3: Evet, 850 var mı?
1: Geri çekilme zamanı.
3: 850 istiyorum.
0: Hayır, hepsi
3: 850
0: senin.
3: 850 yok mu? Evet, başka kimse var mı? 800'e sattım.
1: Evet, işte depo böyle kilitlenir. Galiba Caroline'ın hala öğrenmesi gereken şeyler var Ton, ne dersin?
0: Burada çok ince bir çizgide yürüdük. Son depodan uzak kalmaları için ceplerinden yeterince para aldığımı umuyorum.
1: Şu büyük canavara bak dostum.
0: Bu bir su tankı mı?
1: Belki de çiftlik ekipmanı. Üstünde ne yazıyor?
0: Patlamış mısır. Şuna bak. Alt tarafta. Ve bu.
1: Dönen bir tekerlek. Ha, galiba biliyorum. Bence bu bir düşünme havuzu. Bir fuardan falan kalmış olsa gerek.
0: 800.
1: Kulağa hoş geliyor. İşte dükkan için gerekli parayı kazanabileceğimiz bir depo. Bu büyük düşürme havuzu tek başına çok para edebilir.
0: Caroline ve Tim'e çok dikkat etmeliyiz. Bu depoyu savaşmadan bırakmayacaklardı.
3: İşte başlıyoruz bayanlar baylar. Kaç dolarımız var? Kim bana başlangıç için $100 verecek?
1: 500.
3: Oo, 500 oldu. 500. 600 oldu.
1: 600.
3: $600. Evet, $600. 650 oldu. 700 veren var mı?
4: Evet.
3: Evet, 700 geldi. $750. Evet. 750 veren var mı?
1: Şuna bak,
3: 800 var mı? Peki 800. 800.
1: Üzerine düşünüyor.
4: Evet.
3: Şimdi 800. 750 verdi. 800 var mı?
0: İkilmek üzereler. Daha da yükseltelim.
3: 800 istiyorum. Evet.
0: Ne kadar çıkabiliriz?
1: Gittikçe geliyor.
3: Şu taraftan 750 geldi. 800 var mı? Evet,
1: 850.
3: 850 oldu. 900 veren? 900 veren yok mu?
1: Evet.
3: Evet, 900 verdi. 950. 950 istiyorum. 950'ye satacağım.
2: Hayır.
3: 950'ye satıldı.
1: Hey, 3'te 2 çok da kötü değil. Bir dahaki sefere Caroline ve Tim bize depo kilitlemeye çalışmadan önce 2 kere düşünür.
0: Mixis'in dükkanda bırakacağı boşluğu dolduracak ve para getiren birkaç şey aldığımızı umuyorum.
2: Neler oluyor?
5: Pekala, seni buraya ben çağırdım bugün. Bunu nasıl söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Dükkandan ayrılıyorum. Babama dükkanda yardım etmek için Milwaukee'ye geri döneceğim.
2: Sen olmadan burada ne yapacağız bilemiyorum.
5: Bunu sorduğun iyi oldu çünkü tam da sana bensiz neler yapacağını anlatacaktım. Tamam, bugün maaşlarla başlayacağız. Sadece 5 elemanımız olduğundan hizmet kullanmıyoruz. Kesintilerle ilgili olarak dikkat etmen gereken 2 anahtar husus var. Daha sonra sosyal güvenlik, Kaliforniya vergileri, SDI devlet maliyet vergisine dikkat etmelisin. Bu ciddi bir iş. El dikkat ediyor musun?
2: Dikkat ediyorum.
5: Odaklan ve gözlerimin içine bak.
2: Şey var mı? Nasıl diyorsunuz? Hile listesi.
5: Evet, sana yapılacaklar listesi vereceğim.
1: Haline bir bak. Şu şeyi almak için çok acele ediyorsun.
0: Evet.
1: Yaşlı adam gibi kokuyor.
0: Evet.
1: Bu tam bir yaşlı adam kokusu. Deri, biraz toz. Birileri sigara içmiş burada.
0: En çok rastlanan Playboy dergileri. 50. yıl dönümü.
1: Ve koleksiyon versiyonu diyor. Yani büyük ihtimalle öyle değil. Hey!
0: Vay canına.
1: Tomahawk dostum.
0: Oh.
1: Daha bir sürü var. İşte böyle. Güzel depo dostum. Klasik Amerikan yerlisi Tomahawk'ı. Bunun boyu diğerinden farklı. Oyulmuş, şekillendirilmiş. Sert ahşaba benziyor. Bir Kızılderili kabilesi tarafından yapılmış olabilir. Ama muhtemelen hediyelik eşya olarak satılmış.
0: Üzerindeki kesikleri görebiliyorsun.
1: Evet, biraz pürüzü.
0: Evet.
1: Bunları jilet ya da bıçakla kesmiş. Bu iyi işaret. İşte böyle. Bize tam olarak ne olduğunu anlatmalarına bayılıyorum dostum. Bir F-16'ya binebilirsin ama tuvalete gitmek için kokpitten ya da uçuş güvertesinden ayrılamazsın.
0: Portatif tuvalet.
1: Ve kapasitesi tam olarak 17 litre. Çok iyi. Neden böyle ho ho ho diye gülüyorsun? Bu yüzden mi? Aman tanrım. Birazdan Tom ve ben yanabiliriz. Anneciğim! Bu silahın değeri nedir?
4: $400.
1: Ve biraz nişan alacağız. Seni gidi ödlek solucan pisliği.
0: Öyle mi?
1: En iyi anlaşma için. Neden böyle ho ho ho ho diye gülüyorsun? Bu yüzden mi? Aman tanrım. Bu bir silah mı? Çok kötü nişancı olan birine ait bir şeymiş gibi görünüyor.
0: Dostum, bu ördek ayağı olarak bilinir.
1: Çünkü 3 tane namlusu var.
0: Çünkü küçük bir ördek ayağına benziyor.
1: Yani bütün bunların amacı nedir? Bir adamı 3 farklı yerinden mi öldürüyorsun? Karnına ateş, diğer taraftan sonra böyle de 3 adam. Ha,
0: 3 adam. Bununla ilgili muhteşem olan şey şu. Saçmalı silahların ilk versiyonu. 3 mermim var. Ve yan yana duran Derringer'dan ya da 4 namlulu Pepperspex'ten farklı olarak bu şey 3 hedefi indirmek için yapılmış. Oturmuş poker oynuyorsun. Sana hileci diyorum. Bana onursuz mu diyorsun? O adamı ve seni vurmak üzere olan 2 arkadaşını da indiriyorsun. Bu beni mutlu olduğum zamanlara götürüyor.
1: Tamam, seni bu mükemmel durumdaki balıkla indirmeden önce bırak onu.
0: İşte bu destekleyebileceğim bir depo. Ateşli silahlar ve Kızılderili Tomahawk'ları.
1: O zaman bu Tomahawk'ın gerçek olması için iyi şans tanrısına dua edelim. Eğer bu gerçekse ve silah da çalışıyorsa bugün için büyük para kazandık demektir.
5: Pekala El, şimdi sana müzayede akışını nasıl yapacağını göstereceğim.
2: Ders için hazırım.
5: Tamam. Bizimkilerin mezatlardan neler getirdiğine dikkat etmeye başlaman gerekiyor.
2: Tamam.
5: Bazı belli bölgelerde daha fazla eşya olur. Şu tarafta duran Elin eşyaları gibi.
2: Elin'in eşyalarından kastım.
5: Yani Elin sevdiği eşyalar. Mesela Elilerin eşyalarını çok sever. Koleksiyon parçalarını, antikaları sever. Müzik kutusu o bölgeden geliyor, tamam mı? Ton oynamak istediği büyük adam oyuncaklarını bulamazsa huysuzlanmaya başlar. Sonra Riverside County'deki mezatlara rezervasyon yapmaya başlamalısın.
2: Yani eğer moda girerse o taraftaki şeyleri aramaya
5: kesinlikle
2: başlar.
5: Kesinlikle. Hey hey hey, anlamaya başladım. Bütün günümü aldı ama El sonunda dükkanın müdürü olmaya alışmaya başlıyor sanırım. İşte o kadar iyi bir müdürüm.
2: Senin yaptıklarına yeni bir hayranlık duyuyorum.
5: Bixis'in ne kadar çok çalıştığını görüyorsun değil mi? Çok çalışıyorum.
1: Pekala T-Bone, bu düşürme havuzunun tam olup olmadığına bakmaya hazır mısın?
0: Evet.
1: Aslında bu çok güzel.
0: Tam bir mutluluk.
1: Bu ticari patlamış mısır makinesi $600-$700 edebilir. Bu şey tehlikeli görünüyor. Daha çok senin ilgini çekecek bir şey gibi.
0: Nedir o?
1: Meşaleler.
0: Oh. İçlerinde yakıt olmaması çok kötü.
1: Bundan mı bahsediyoruz?
0: Oho.
1: Bence biraz fazla ağır kaldırdık ve yeterince etrafta oyalanmadık. Yani çok rüzgar var. Bunun iyi fikir olduğundan emin misin? Tadı berbat olsa gerek. Vay be. Vay canına dostum.
0: Bu çok güzel değil mi?
1: Evet, değeri var mı? Bu şeylerin ucuz olmadığını tahmin ediyorum.
0: Güzel ama çok para etmez.
1: Çıkarmak ister misin? Tamam, havuza düşmek ister misin?
0: Yüce Tanrım.
1: Dostum, bu eksiksiz. Her zaman senin bu parmaklıkların arkasında olman gerektiğini düşünmüştüm. Bu şey gerçekten çok eğlenceli görünüyor. Böyle sıcak mezatlarda serinlemenin harika bir yolu. Deponun düşürme havuzu ve patlamış mısır makinesinden daha fazlasına sahip olmasını umuyordum.
0: En kötüsü bu değil. Gidip bir alıcı bulmanın yanında dükkanda bu şey için yeterince büyük bir yer bulmamız gerekiyor.
1: Yani sanırım bunun üzerinde biraz daha detaylıca düşünmeliydik. Bir fikrim var. Dükkandaki havayı düzeltmek için bir yol. Özellikle Bigsiz giderken.
0: Birilerini havuza düşürelim.
1: Ama kim? Elden bahsediyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Mezattan sonraki ilk iş eski dostumuz Blaze'le buluşacağız.
1: Antika ateşli silah satıcısı ve bize bu silahla ilgili bilinmesi gereken her şeyi anlatabilir. Bu yaşlı adamın satın alma havasında olmasını umuyorum.
0: Yüce Tanrım.
1: Görünüşe göre huzur evinden izin almışsın dostum ha?
4: Şuradaki kapıyı kilitlemiştim. İçeri nasıl girdiniz?
0: Poker masası hazırladığı zaman korkuyorum.
1: Nasılsın? Bu nedir ki? At mı oynayacağız yoksa ateş mi edeceğiz?
4: Bana getirdiğiniz şu eski batı hurdasına bir bakalım. İlginç. Salvo silahı.
1: Niye salvo silahı deniyor?
4: Sadece tek bir salvo yapabilirsin. Çünkü tek atışlık bir silah. Hepsi aynı anda ateşleniyor. Seçim şansın yok. Bu bölgeyi ayarlamamın nedeni bu silahı poker oynarken kullanabileceğinizi göstermek. Eğer masanın altına koyarsanız Ton'u indirirsiniz. Alan'ı indirirsiniz. Ve ikisinin arasında kim varsa onu da indirirsiniz. Tek seferde üçünü de indirebilirsiniz. Ve işte böyle kullanılır masanın altında.
1: Sizinle kağıt oynamak istediğimi sandım.
4: Maalesef bu bir reprodüksiyon.
0: Evet, bunu anlamıştık.
1: Demek istediğin bu silahın değeri ne?
4: Şimdi bu silah durumuna bakılırsa evet. $400.
1: Ton, bu silahla ilgili olarak Blaze'in bizi kandırmadığına emin miyiz?
4: 400 gayet dürüstçe bir rakam.
0: 500 daha iyi bir rakam.
4: Bu şeylerde KA da olabilir.
0: KA da ne?
4: Çok tehlikeli olabilir. Kazara ateşleme.
1: Pekala dinle. Eğer bu şey çalışıyorsa teklif $500. Bir şey vurmasına gerek bile yok. Var mısın yok musun? 500.
4: Tamam. Dolduralım ve ateşleyelim.
1: Pekala dostum. Bu silah çalışıyorsa $500 alıyoruz. Yağsın paralar.
0: Arkana yaslan ve ustanı seyret.
1: Eski batıda bir kumarbaz olup olmayacağını öğreneceksin şimdi. Dürüst bir kağıt oyunu oynuyorsun. Buradaki adamlar ayağa fırladı. Çünkü seni hile yapmakta suçluyorlar. Ve sana ödek dediler. Silahlarına davranıyorlar. Bu durumda ne yapacaksın? Söyle bakalım.
0: Yani muhtemelen hile yapıyorumdur. Kimseye söylemelerini istemezdim. Güvenlik için geri çekilseniz iyi olur.
1: Seni gidi onursuz ödek solucan pisliği.
0: Öyle mi?

0: Evet.
1: Evet.
2: Dostum evet. Evet.
1: Bu muhteşem.
0: İşini yaptığını söyleyebilirim.
1: İşte buna mümkün olan imkansız denir.
0: Hala çok sıcak.
2: Buna ne dersin?
0: Bu arkadaşla yumurta pişirebilirsin. Pekala, anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Güzel Blaze, bu muhteşem oldu. Ama ördek ayağı tabancası için 500 dolardan fazla almayı unutmuştum. Şimdi Marcus'la buluşmak için dükkana geri dönüyoruz. Eski bir kafes dövüşçüsü ve ilkel silahlarda tam bir uzman.
2: Bizi kırmızı bölgeden uzak tutacak sağlam bir teklif yapmasını umuyoruz.
3: Mükemmel.
0: İşte geldi.
3: Nasılsınız?
0: İşte burada.
3: Bu parçaya sahip olduğunuza dair maili alınca hemen geldim. Vay canına. Bu benim atalarıma ait dostum. Ailem Choctaw'dı ve Tomahawk Choctaw halkının simgesiydi. Tomahawk'lar konusunda hiç bilginiz var mı?
0: Kızılderili ve kovboy filmlerinde görmüştüm.
3: Gördüğünüz gibi bunda sadece küçük bir kılıf var. Yani bu demektir ki kullanılan Tomahawk. Birilerine hediye olsun diye verilmiş bir şey değil. Çoğu zaman pek çok sembol olursa tüyler ve boncuklar, sargılar ve benzeri şeyler bunun anlamı. Evet, birbirlerine bir şeylerin karşılığında ya da barış için verilir. Bu kılıf gördüğünüz gibi biraz eksik. Bağlamak için biraz daha uzun bir bağ olmalıydı. Böylece baltayı hızlıca çekip savaşabilirsiniz. Ya da kullanmak için çekebilirsiniz. Ve bu eski görünümlü bir parça. Demek istediğim yıllanmış. Şimdi keskin kenara bakın. Evet. Ne öğrenmek istiyorsunuz çocuklar? Şimdi söyleyin bakalım.
0: Konu ilkel eserler ya da silahlar olunca senin bir uzman olduğunu biliyoruz dostum.
3: Bu şeylere bayılıyorum.
0: Ve bunun tarihini anlamamıza yardım edebilirsin diye düşündük.
3: Gerçekçi olursak Tomahawk'lar çok pahalı değildir. Eğer benden bir rakam vermem isterseniz diyebilirim ki 800 ila 1200 arasında bir yerlerde dururdu. Yani o kadar eder.
0: Yani sen 1200 dediğin zaman 2500'e satmayı mı planlıyorsun?
3: Hayır, bu parçayı alırsam saklarım. 900 diyelim o zaman.
0: Bence 1100 diyelim. Hadi. Aslında bunlardan çok sayıda bulduk. Bu işlerinde en göze batanıydı.
3: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: Diğerlerine bakarsak modern zamanlara ait olanlar çok ilgini çekmez sanırım. Ve bildiğin gibi bunlar 10-15 dolar civarı. Evet. 35 dolar.
3: Evet. Şimdi eğer atmaktan bahsediyorsanız ve bulduğunuz her şeyi denemeyi sevdiğinizi biliyorum. Bu atılmak için harika.
0: Evet, peki şuna ne dersin? Eğer ben ve Ton ikimiz de Tom Hawk'la hedefi evet, vurursak tamam. Sen de bizim fiyata 1100'e
3: getireceksin. Evet,
0: tamam mı? Eğer ıskalarsak 900.
3: Tamamdır.
0: Dostum, hoşuma gitti.
3: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler, sen son kozumuzsun. Hadi git oraya.
2: İşte bu.
0: Pekala millet, yoldan çekilmek isteyebilirsiniz. Ninja tarzı atıyorum. İşte bu. Evet.
3: Bundan daha iyi bir atış isteyemezdim.
2: İşte böyle Elon Hart.
3: Bunun gibi fiyakalı bir şeyler bulduğun zaman beni arayabilirsin.
2: Harika. Şimdi gidip kağıt işlerini halledelim ve sonra buraya geri dönüp biraz daha oynayalım.
3: Evet, hadi yapalım.
2: Dostum, bir süreliğine durumlar kötü görünmüyordu ama Tomahawk atışında yeteneklerimizi gösterdikten sonra kâr ediyoruz.
0: Bu paranın Big Ses gittikten sonra çıkacak fırtınayı sakinleştirmesini umalım. Ördek ayağı tabancasını 500 dolara sattık. Tomahawk'ı 1100 dolara verdik. Fazladan ürünlerden 600 dolar çıktı ve düşürme havuzu için internetten 1500 dolara alıcı bulduk. Depoları 1800 dolara almıştık ve içindekileri 3700 dolara sattık. Toplamda da tam 1900 dolar kar ettik. Eti, bir fikrim var. Düşürme havuzu için alıcı gelmeden önce onunla biraz eğlenmeye ne dersin?
2: İyi fikir.
4: Hey El, şunu bilmeni isterim ki bunu sadist hislerle yapmıyorum, tamam mı?
5: Bunu hoşçakal hediyesi olarak düşün, tamam mı?
4: Tamam.
0: Yapabilirsin Big Sis.
5: Kimse ıslanmayacak.
4: Hazırım, şimdi bakın.
5: Hayır değilsin.
4: Deniz kızı.
0: Ne? Big Sis, Betsy'yi vurdun.
5: Havlayan köpek ısırmaz demişler, değil mi? Boş boş konuşuyorsun. İndir onu.
0: İleri geri mi konuşuyor?
4: İndir onu hemen şimdi, hadi.
5: Bütün gün burada oturabilirim.
2: Benim sıram. Şahmat.
5: Kim yaptı bunu? Senden nefret ediyorum. Aman tanrım.

0: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
2: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen indir, kat kat kazan.
10: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
11: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
10: Ne de motorun durması onları yıldırır.
11: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
10: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
14: Antik avcılarında birazdan işler pek de iyi gitmiyorken...
15: Son birkaç ayda adeta duvara tosladık.
14: Tom ve ben eski bir rakibe rastlıyoruz. İşte CJ başarının... Görüyorum ki bir üst sınıfa yükseldin. Artık adamların var.
15: Aptal.
16: CJ 300 dolara satıldı.
14: Egosuna yenik düşüyor.
16: 200 dolar açılış.
14: Hepsini alacak mısın?
17: Büyük para. 1000 dolar.
14: Ama birkaç çok edici buluş.
17: Görüşürüz.
15: Vay canına.
17: Vay canına.
14: Tamam, bizi istediğimiz yere getirebilir. Evet.
16: 550 bari, 575 oldu, 600 oldu.
14: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmaya çıkarılıyor.
16: Satıldı.
17: Satıldı, 500. Siz aldınız, 1850 dolar.
15: Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir sektör haline geldi.
17: 250 bin dolar.
14: Ben Alan Herr.
15: Ben Tom Jones.
14: Biz antika avcılarıyız. Bulduğumuz şeylere...
15: inanamayacaksınız.
14: Sattıklarımıza da.
15: 17 bin.
17: Anlaştık.
15: Hikayesi ne kadar iyiyse fiyatı da o kadar yüksek oluyor.
14: Aman tanrım. Evet.
15: Vay canına. Son birkaç ayda adeta duvara tosladık. Yarı yarıya bile değiliz.
18: Ne demek yarı yarıya?
14: Zor zamanlar yaşıyoruz. Bir sürü vasat şey için bir sürü para harcıyoruz. Sanırım mağazadaki işlerin pek iyi gitmediğini söylemek yanlış olmaz. Hem Big Sis'i kaybediyoruz hem de tüm faturalarımızı ödemek için yeterince büyük satış yapamıyoruz. Bu berbat. Durumumuz pek de parlak değil doğrusu.
15: Tüm paramızın nereye gittiğini bulmak için bir muhasebeci tutuyoruz. Muhasebeci aradın mı?
14: Aradım, geleceğini söyledi. Bu adam iyi bir adam. Yalnızca bazı şeyleri görmek istiyor. Bazı mağaza operasyonları hakkında sorular sorabilir. Ona yardımcı ol, tamam mı?
18: Tamam.
15: Açık arttırmaya gitmeye hazır mısın?
14: Evet.
15: Muhasebe işleri yapılırken biz açık arttırma için alım satıma doğru yola koyuluyoruz.
14: Mağazadaki sıkıntıları düşünürsek büyük paralar kazanmak için yeni parçalar bulmak her zamankinden daha önemli.
15: Oo, birkaç kişi var. Ah, CJ.
14: Tüm ekibini getirmiş gibi görünüyor.
15: Deneyi görmüyorum. Bu belki iyi bir şeydir.
19: Ne haber Ton?
15: Nasılsın?
19: Nasılsın Alan?
14: Görüyorum ki büyük sınıfa yükseldin. Artık adamların var.
19: Deneyi getiremedim çünkü bazı başka meseleleri hallediyor. O yüzden diğer çocukları getirmek zorunda kaldım.
14: Unuttum, o operasyonun beyni hanginizdi?
19: Bendim.
14: Bu adamların iyi potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. O yüzden onlara tavsiyeler vereceğim. Bu adama ihtiyacınız yok değil mi?
19: Aptal.
14: Gördün mü? Eğer görmek istemeyeceğiniz bir antika alıcısı varsa o da CJ'dir.
15: Aynı fikirdeyim. Onunla son çarpışmamızdan sonra onun en zorlu rakibimiz olduğunu söyleyebilirim.
16: Satış için 5 parçamız var. Nakit çalışır. Sadece nakit. Şu anda üstünde olan tüm para harcayabildiğin tüm paradır. ATM'ye ya da bankaya gidip para çekemezsiniz, tamam mı? Hadi gidip şu parçaları satalım.
15: Bence bu tamamen çöp gibi görünüyor.
14: Çöp poşetleri en sevdiğim şey değil ama bak, bu 1950'lerden nostaljik bir sandalye, paslanmış. Kötü durumda ama kurtarılabilir. Biliyorum salak olduğumu düşünüyorsun ama denemek istiyorum.
15: Ben bu işte yokum.
14: Kaliforniya yapımı 70 yıllık nostaljik yemek takımı olan insan benim tarzımdaki insandır. Değer bence.
15: Çöp poşetlerini sevmem.
14: $600 alırız.
16: Tamam, parça NN11. Pekala. $100'luk teklifi olan var mı? $100'dan başlayalım.
14: Evet.
16: 100 verildi, 125. 300 veren 300. Var mı? 300. Evet, 300 verildi, evet. 350 oldu, 350. 400 oldu, 450'ye çıktı, evet. 450, 500 veren mi?
19: 500.
16: 600 oldu.
14: Adam 600'e yükseltiyor.
16: Çıktı, evet. 700 oldu. 700.
15: Dostum, 600
16: dedi. Veren var mı?
19: 900.
14: Tamam, alamıyoruz. Öyleyse ona biraz para harcatalım. İzle şimdi, duramıyor bak. Bak şimdi.
16: Evet, 900 verildi. $1,000'lık teklif geldi.
14: 1000 var, 1050.
16: $1,000, evet. 1050'ye çıktı.
14: Ya ver şu kesenin için, onlar zaten çöp poşetlerindeydi.
16: Evet,
14: biraz zaman kazanmak lazım. Ben yokum.
16: Evet, 1050'ye sattım.
19: İşte orada büyük para, işte o.
14: Biliyorsun dışarıda bir çöp kutusu var, bedava.
19: En son karşılaştığımızda yine hiçbir şey almamıştın değil mi?
14: Evet. Öncelikle bu doğru değil. Hatırlattığım gibi onun 1/4'üne almıştık. İkincisi, eğer bu adam oynamak istiyorsa... Pekala, öyleyse burada neden bahsediyoruz? Hadi oynayalım.
15: Yaşlı Elin'le ne yaptınız bilmiyorum ama bu iş hoşuma gitmeye başladı.
14: Kutular, kutular, kutular. Pekala, yeni malzemeler var. Bunlar fabrika mühürlü. Koleksiyon moda oyuncak bebek kutuları. O da ne? Wings Maxima kilotları. Ekstra large kilotlar. Bizim peşimizden geleceğini zaten biliyoruz. Öyleyse bunu ona ödetelim.
15: Aynı fikirdeyim.
14: Hadi parayı çıkar.
15: Eğer CJ'in bir zaafı varsa o da gururu ve egosudur.
14: Kesinlikle en kötü düşmanı kendi. Öyleyse diyorum ki köşeye sıkışması için onu cesaretlendirebiliriz.
16: 250. 300. 300 istiyorum.
14: Tabii.
16: 300 veren yok mu?
19: 300.
14: Hayır, teşekkürler.
16: 300'e CJ'ye sattım.
15: Çocuk bizi istediğini sana söylemiştim. Sırf çöp toplaması için daha fazla döküntü.
16: 250 veren var mı? Evet.
14: Biraz daha
16: 250 zorla. Verildi. 275 de verildi. Evet. 300. 300 istiyorum. 300'e sattım. CJ'ye.
14: Bu berbat.
16: $700'luk bir teklif alabilir miyim?
14: Tabii.
16: 750 oldu. 900.
14: Sadece ben teklif ediyorum diye,
16: evet,
14: teklif vermiyorsun.
19: Asla.
16: Evet. 1000. 950. 1000. $1,000'a satıldı.
14: Buranın sahibiymiş gibi davranıyor.
15: Öyle gibi zaten.
14: Ya ver şu ki CJ çöp yığınına bir sürü para harcadı.
15: Ama kötü haber de şu ki son parçaya geliyoruz ve hiçbir şey alamadık.
19: Kaç araba kaldı? İşte bundan bahsediyorum.
18: Bu muhasebeci adam ortaya çıkar ve işe koyulur.
20: Acaba sende mağazanın kira sözleşmesinin fotokopisi var mı? Burada göremiyorum da.
18: Evet, yukarı kata çıkıp alayım. Bir dakika, bu adam günlük masraflara bakmak için burada ama şimdi kira sözleşmesini soruyor. Burnuma kötü kokular geliyor. İşte burada.
20: Teşekkür ederim.
18: Bana ihtiyacın olursa ön taraftayım. Tamam.
20: Hey Big Sis.
18: Evet, işte orada. Çok teşekkür ederim.
20: Ben teşekkür ederim.
18: Nereden buldun onu?
20: Orada aşağıdaydı. Kalemimi arıyordum.
18: Kılıç kalemden güçlüdür. Bunu unutmayalım.
20: Bunu göreceğiz.
0: Pekala dostum, son parça.
14: Şimdi bir gardırop aldın ha? Yeni kutularım var, içerisinde ilginç şeyler olabilir.
0: Bisiklet, bisiklet dostum.
14: Tanrım, onun zayıf noktam olduğunu biliyorsun. Galiba bu bir Shivan Phantom.
0: Dostum, bu harika.
14: O zamandan kalma orijinal kornası hazinesi olup $600 etmeyecek bir bisiklet yok. Bu bizim dostum. Evet, bizim.
0: Evet.
14: 2000. Onu almak için cebimden yeterince para çıkardığımızı umalım.
16: Tamam, bu parçayı satacağız. $200'dan açan var mı? Var mı açan? $200. $200'luk teklif aldım. 250. 250 veren var mı?
19: Ben.
16: 250 verildi. 300 oldu. Evet, 350 oldu. 400'e çıktı. Evet, 450 evet. Oldu. 450, 500, 500 oldu. 550'ye çıktı.
19: $1000.
16: Evet, $1000'lık teklif var. $1000.
14: Hepsini alacak mısın?
16: $1000 geldi.
14: Sürüyü zayıflattık ve şimdi saldırma zamanı. Geldi.
16: Evet, artıran var mı? Evet, 1050 oldu.
19: Bakın kim giriyor.
16: 1050, 1100, 1200 oldu.
19: Evet.
16: Evet, 1300 çıktı. 1500.
19: 1700.
16: 1700 geldi. 1900. 2000 oldu. Evet, 2000 oldu. 2000 veren.
0: 2100.
16: 2100 oldu. 2100. Evet, var mı artıran? Var mı artıran? 2100.
19: 2250.
16: 2250. 2250 geldi. Evet.
19: Kilidi ver.
16: 2250'ye satıldı.
17: Nasılsın bakalım?
19: İşte bundan bahsediyorum.
15: Berbat durumdayız. Hiçbir şey kazanamadık. Kuyruğumuzu bacaklarımızın arasına kıstırıp eve gidiyoruz.
16: 2100. Para eksik.
17: Bunda bir yanlışlık var.
16: Açık artırmanın hüküm ve koşulları ATM'ye ya da bankaya gidemez.
15: Hadi gidelim.
14: Zevkle.
16: Eğer, Ton.
15: Dur.
16: Sizler yedek teklifçisiniz Ton. Ödemek ister misiniz?
15: Dostum, bunu kazanmak istiyorum. Açık artırma dünyasının kuralı. Eğer teklifini karşılayacak paran yoksa ikinci en yüksek teklifçiye gider. Bu da yedek teklifçi olarak bilinir. Öyleyse sana $2200 borcum var.
14: Bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum. Yani adamın bu parçalara harcayacak kadar parası olması mümkün değil.
15: Şimdi son parçanın gururlu sahipleriyiz. Gidip bakalım.
14: Görüşürüz CJ.
15: Dostum, alet çantaları.
14: Boş eski bir bavul, fena görünmüyor.
15: Hidrolik kiriko, bu $60 eder.
14: Aa, merhaba.
15: Ne buldun?
14: Bijon anahtarı.
15: Tanrım.
14: Bu yıldırım günleri bijon anahtarı mı?
15: Evet, dostum, iki tane ve hortum var. Niye olduğunu biliyor musun?
14: Bijonu sökmek için sanırım.
15: Evet. Yıldırım günleri gibi. Araba durur, herkes koşar, lastiği söker, yenisini takar, yarışa geri dön. İşte bu kadar.
14: Pekala, öyleyse burada neden bahsediyoruz?
15: Bende birkaç tane var bunlardan. Benimki buna yakın kalitede bir şey değil. Parçası $500.
14: Öyleyse para kazandık sayılır.
15: En az $1000.
14: Ciddi misin? Oraya koyulan kompresör nerede?
15: Nitrojen deposu tam orada. Onlar boş olarak bile $100-200 eder.
14: Şaka mı yapıyorsun?
15: Bu harika.
14: Şu ana kadar gayet iyi dostum.
21: İnternet satışları için epey zaman harcıyorsunuz değil mi?
22: Evet.
21: Çevrim içi olarak bir sürü iade alıyor musunuz?
22: O kadar çok değil.
21: Nakliyatı da hallediyor musunuz?
22: Evet.
21: Anladım.
22: Ben soruları yanıtlayabilirim ama fark ediyorum ki Bixis gittiğinde mağazanın tüm mali işleri benim sorumluluğum olacak. Muhasebeden hiçbir zaman iyi anlamadım.
21: Sen, El ve Fulula mıydı? Öyle mi telaffuz ediyordunuz?
22: Evet.
21: Fulula, o zaman sizler epeydir buradasınız.
22: Evet.
21: İlginç.
22: Önce adam kira sözleşmesini görmek ister. Sonra internet satışlarındaki nakliyat ve çalışanların fazla mesaisi hakkında konuşmak ister. Bence bu adam bizim giderlerimizi araştırmaktan daha fazlası için burada.
14: Bu dağ bisikletinin ederi aşağı yukarı $400. Onu muhtemelen $60-70 satabiliriz. Gayet güzel.
15: Dağlara gideceğiz ve balık avlamaya gidebiliriz.
14: Hadi yapalım. Bana dağ bisikleti gezisi sözü verdin.
15: Hayır, seninle balık avlamaya dağlara gideceğim dedim.
14: Öyle düşünmüştüm. Eski bisikletlere korna deposu koymalarının nedeni onları daha çok motosiklete benzetmek.
15: Evet.
14: Ne yazık ki burada olan eski ama 20 yıllık eski. 70 yıllık eski değil. Ve bir tane ne yazık ki.
15: Berbat.
14: Yine de bisiklete binmek hayattaki en büyük keyiflerden biridir.
15: Bol şans.
14: Bisikletimi sürüyorum.
15: Bırak onu oğlum, bırak onu.
14: Bisikletimi sürüyorum Ton. Evet, onun biraz sevgi ihtiyacı var. Ama işin bittiğinde çok güzel olacak. $300. Tanrım. İnanamıyorum, o elindeki Geiger sayacı mı?
15: Nereden biliyorsun?
14: Sivil savunma. Bu aslında benim koleksiyon alanlarımdan biri. Ve ne zaman bu küçük etiketi görseniz bu para demektir. Tanrım.
15: El kitabıyla birlikte.
14: Daha önce eski kutusunu görmüştüm ama e-kitabını hiç görmemiştim. Bu gerçekten özel bir şey. 1961 tarihli, yılını bile biliyoruz. Özelliği ise şu, etrafta dolanıp havada radyoaktivite olup olmadığını kontrol edebiliyorsun. T, bu zombi kıyameti zamanı işe yarayacak.
15: O zaman bir değeri olmaz. Zombiler radyasyona tamamen dayanıklı. Onlar zaten ölü.
14: Bir dakika. Zombiler radyasyon yüzünden gelmemiş miydi?
15: Hayır, bozulmuş deli dana etinden.
14: Sen hangi hikayeye dayanıyorsun?
15: Gerçek hayat. Şimdi gülüyorsun ama.
14: Pekala o zaman. Rahat 300-400 dolar eder.
15: Zararda olmadığımızı biliyorum ama bundan para kazandığımızdan emin değilim.
14: Umarım muhasebeciden güzel haberler gelir.
15: 2100 açığımız var. Geiger sayacı ve İngiliz anahtarını okutsak bile bu parçanın masrafını karşılamaya yeteceğinden emin değilim.
14: Muhasebecimizin haberini beklerken Amin'le buluşacağız. Soğuk savaş dönemi eşyası koleksiyoncusu ve bu adam kesinlikle bize Geiger sayacımız hakkında bilgi verebilir. Umarım onu satın almak için teklifte bulunur. Ne dersin? Ne diyorsun?
17: Vay canına.
14: Havalı bir şey değil mi?
17: Muhteşem.
14: Sivil savunmanın ana fikri bana vahşi geliyor. Sivillerin kendilerini nükleer faciaya hazırlaması fikri inanılmaz.
1: 1940'larda ve 50'lerde Hiroşima ve Nagasaki'den sonra nükleer silahlardan korkmanızı istediler. Ruslar komünist nükleer silahlarını bize karşı kullanacak dediler. O yüzden bunlar epey yüksek miktarda üretiliyordu. Bir nükleer bomba atılıp sizin parçalara ayrılmadığınız senaryonun endişesi en azından bu aletle ne kadar radyasyon aldığınızı tespit edebilirsiniz.
15: Vay canını.
1: Hadi deneyelim.
14: Ya günlük kullandığımız şeylerin kötü radyasyonu?
1: Bir zamanlar radyumu kullanırlardı çünkü saat kadranı yapmak için uğraşırlardı. O zamanlar montajda çalışan ve radyumu saatlere koyan kadınların birçoğu öldü.
15: Bunlar mı?
1: Evet.
14: Yani bunda radyo mu var?
1: Evet var. Size bir şey göstereyim. Bu büyük ihtimalle mağazanızdaki en radyoaktif şeydir.
15: Evet.
1: Ve bahse girelim, eğer bu Geiger sayacını bunun yanına koyarsam bazı radyoaktif seviyeler göreceksiniz. Hadi bakalım.
14: Az sonra. Hiçbir yere gitmeyen anlaşma. 2500 dolara tabanca mı?
19: 2500 dolar edebilir.
14: Boşa uğraşıyor olabiliriz.
2: Bizim yanımıza doğru gelirken iyi ve sert duruş yap.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
23: Bu otel harika.
24: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
25: Yüzden fazlasından.
23: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
28: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
29: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
30: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
31: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
30: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
32: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disc Milka ile aç kalbini yazar.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aşka.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Yani bunda radyum var.
4: Evet var. Bu büyük ihtimalle mağazanızdaki en radyoaktif şeydir.
5: Evet.
4: Ve bahse girelim, eğer bu Geiger sayacını bunun yanına koyarsam bazı radyoaktif seviyeler göreceksiniz. Hadi bakalım. Vay canına. Hareket ediyor.
3: İnanılmaz aslında.
5: Hareket ediyor.
4: Gördün mü?
5: Evet. Dostum şuna bak. Antikaların bizi öldürecek.
4: Gerçek şu ki herhangi bir sorun için endişelenmeye başlamadan önce bu saat ibrelerinden 100 tane falan yutmanız gerekirdi.
3: En azından çalıştığını biliyoruz.
4: Bu oldukça iyi.
3: Araştırmalarıma göre külüsür bir şey için 250 dolara bakıyoruz. Bu parça orijinal kulaklıklı ve tam takım nadir parçalardan. Eminim 400 dolara atlarsın değil mi?
4: 400 dolar mı? Sorun şu ki bu benim için masada süs olarak durmasının dışında pek kullanışlı değil. Bence 300 dolar benim için uygun bir fiyat olabilir.
3: 350.
4: Tamam, 350 siz kazandınız.
3: Tamam, güzel, anlaştık.
4: Mükemmel.
5: Geiger sayacından 350 aldık. Bu demektir ki hala 1750 açıktayız.
3: Tekerlek tabancamızı unutma. Değerini bulmak için Tim'le buluşuyoruz. O lisanslı bir NASCAR sürücü eğitmeni ve bu adam kesinlikle bu darbeli anahtarların değerini bilir.
5: Neler getirdiniz bakalım?
3: Sen söyle.
5: Ah, tanrım. Bunlar kesinlikle NASCAR tabancaları.
3: NASCAR tabancasına özel kullan ne?
5: NASCAR Ulusal Araba Yarışları Birliği'nin kısaltmasıdır.
3: Gidiyoruz.
5: NASCAR ilk kez 1949'da başladığında lastikler elle değiştiriliyordu. Çok uzun sürüyordu. 1960'da Wood Brothers adlı ünlü bir yarış oldu. Wood Brothers'dan Leonard Wood, arabayı pit alanına çekmenin yarış alanına çekmekten çok daha kolay olacağını düşündü.
3: Evet.
5: Otomotiv endüstrisine gittiler ve bunun gibi tabancalar buldular. Bunun gibi bir tabanca muhtemelen 500 dolar falan eder. Ama NASCAR adamları bunları söker, tekrar birleştirir. Ve eğer gerçekten NASCAR tabancasıysa 2500 dolar edebilir.
3: Peki söyler misin, iyi bir NASCAR sürücüsü olmak için ne gerekir?
5: Biliyorsunuz tüm olay sabırlı bir şekilde saldırgan olmak.
3: Açık artırma işi gibi Ton. O zaman bunlardan birini kullanabilir miyim?
5: Kesinlikle.
3: Pekala, öyleyse bir tabanca 2500 dolar.
5: Eğer yepyeni olsaydı 2500 olurdu.
6: İşte başlıyor.
5: Biraz kilometre yaptıkları kesin.
3: Sen ne veriyorsun?
5: Size söylüyorum, nitrojen deposu dahil parçasına en çok 1500 verebilirim.
6: Ben parçasına 3500 dolar düşünüyorum.
5: Bilmiyorum, performansını görmemiz lazım.
6: Pekala, hadi görelim. Alan sürsün, sen ve ben de pit görevlileri oluruz. Çalışırsa sana bir kıyak yapacağız. 3200 dolar.
5: 3200 dolar mı?
6: Depo, regülatör, hortum ve tabancalar dahil.
5: Anlaştık.
3: Ayrıca bunlardan birini ben süreceğim.
5: Tamam.
3: Güzel, hadi yapalım.
5: Hadi gidelim. Anlaştık.
3: Dostum, başka bir parçayı daha listeden çıkar.
6: Eğer çarparsan en son zafer parıltısına doğru gidip cehennemin yakıcılığına doğru takla üstüne takla atacaksın. Harika olacak. Mükemmel.
3: Bazen neden seninle konuştuğumu bilmiyorum.
7: Unutma, 3 ve 4'ten buraya bizim yanımıza doğru gelirken iyi ve sert duruş yap. Hadi kolay gelsin.
3: Kısmet artık.
7: Hadi git.

0: Şimdi sağ ön lastiği al Tuan.
1: Hadi hadi hadi.
2: İyi gidiyor.
3: Hepsini tak, hepsini tak.
1: Hadi hadi hadi.
2: Evet.
3: İşte bu.
1: Ne düşünüyorsun?
3: Bu harika, anlaştık.
1: Harika.
3: Tamam.
2: Şimdi şuna ne dersin? Listeden parçaları çıkarmak ve para kazanmak. Hiç de fena bir gün değil, değil mi?
1: Evet, işte fena değil. Dünyanın sonu ya da büyük bir zafer değil ama yine de güzel bir gün.
2: Geiger sayacını 350 dolara sattık. NASCAR tabancasını 3200 dolara sattık ve ek alım satımdan karşılıksız 650 dolar aldık. Parçayı 2100 dolara aldık ve içindekileri 4200 dolara sattık. Bu da 2100 dolar kar demek. Evet, hiç de fena bir gün değil.
4: Merhaba beyler, bıraktığım paketi aldınız mı?
2: Bakıyorum, bir sürü sayıya bakıyorum. Anlatır mısın lütfen?
4: Tüm geliriniz internet satışlarından ve mağaza dışındaki büyük satışlardan geliyor gibi görünüyor.
2: Öyleyse büyük resme baktığımızda mağaza pek de para getirmiyor, doğru mu?
4: Kısa vadede öyle gerçekten. Hatta para kaybediyorsunuz. Küçük kasa, maaş bordrosu, vergiler...
1: Tanrım!
2: Pekala, aşağı yukarı bizim bildiğimiz şeyleri söylüyorsunuz. Bu tempoda 5 yıl boyunca sıkı çalışma olacak, doğru mu?
4: Perakende ticaretin kâr etmesi yıllar sürebilir. Soru şu. Bunun için gerekli zaman ve enerjiyi harcamak istiyor musunuz? Bunu düşünmeniz gerekiyor.
2: Tamam, baktığın için teşekkür ederiz.
4: Rica ederim, umarım yardımcı olmuşumdur.
2: Tamam, dostum bir karar vermeliyiz.
1: Bu gemi batıyor. Atlama zamanı.
2: Dostum, güzel şeylere sahip olmayışımın nedeni sensin.

0: stays, it stays with me.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yine Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
10: basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
16: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
15: Bak televizyon hazır.
16: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
15: Kahraman!
16: Ama artık... Bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
10: 20'de D-Max'te.
15: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
16: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
15: Bak televizyon hazır.
16: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
15: Kahraman!
16: Ama artık... Bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.

0: insanın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyor. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
2: Antika avcılarında birazdan. Big Sis'e veda ediyoruz.
3: En iyi ailenin şerefine.
2: Ve yeni fırsatlara merhaba diyoruz.
4: Mülk sahibi aradı, bizimle biraz konuşmak istiyormuş.
5: Rehin dükkanını almak istiyorum, tamamını istiyorum.
4: Vay canına.
2: Ama bu oyunun adı Antika Avı ve bu oyunu oynamayı seven yalnızca biz değiliz.
6: 650.
3: 700.
4: Aman tanrım.
2: Tüm bu değişiklikler bir karara vardık. Bu bizi kısır döngüye sokabilir. Ama biz tehlikeyi göze almaya her zaman hazırız.
5: 550, 575, şimdi 610.
2: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo ünitesinde duran mallar açık arttırmaya çıkar.
5: Sattım, 500, senindir, 1850 dolar.
4: Bu açık arttırmalar ne arayacağını bilenler için büyük bir iş haline geldi.
5: 250 bin dolar.
4: Oho!
2: Adım Alan Hepp.
4: Ben de Tom Jones.
2: Biz antika avcılarıyız. İnanamayacaksınız.
4: Neler buluyoruz bilseniz.
2: Ve satıyoruz.
4: 17 bin.
5: Anlaştık.
4: Ve tarihine kadar iyiyse o kadar pahalıdır.
2: Aman tanrım, evet.
4: Nasıl gidiyor birader?
2: Biliyorsun, bugün birinin son günü.
4: Biliyorum. Sana başka ilginç haberlerim var. Muhasebeciden o rapor geldiğinden beri dükkanı boşaltmanın yollarını bulmaya çalışıyordum. Şunu kafana sok. Mülk sahibi dükkanımızı satın almakla ilgileniyor kardeşim. Bir ara oturup rakamları konuşmak istiyor. Muhasebecimize defterleri yeni kontrol ettirdik. Artık elimizdeki rakamlar hakkında gerçekçi olup en azından dükkanın yürümediğini göz önüne almalıyız. Elimizdeki envanterle birlikte tüm bunları satarsak bu işten bir ton parayla sıyrılırız. Temiz bir başlangıç diyorum sana.
2: Sen bu işi etraflıca düşünmüşsün anlaşılan.
4: Bütün gece düşündüm.
2: Bak sana ne diyeceğim, onu bir dinleriz. Aa, merhaba.
3: Merhaba.
2: Şu hale bak. Kanarya yemiş kedi gibisin.
3: Aa.
2: Çünkü kaçıyorsun. Aa, ve üzgün de değilsin. Üzgün müsün yoksa?
3: Birazcık, yani sizlerden çok şey öğrendim çocuklar ve gerçekten benim ikinci ailem oldunuz artık.
4: İşlevsiz bir aile.
2: Aa, biz de seni özleyeceğiz.
3: Kesinlikle, ama ilk ailem de sizlerden pek farklı değildi.
2: Bugün Big Sis'in bizimle son günü ve bu bizim için bir geçiş dönemi olacak.
4: Dükkandan kurtulursak endişelenmemize gerek kalmayacak.
2: Bunu daha sonra konuşalım. Şu anda odaklanmamız gereken büyük bir mezat var.
4: Kovina bebek, Kovina.
2: Kovina.
4: Özel efektler. Evet ya, sabırsızlanıyorum.
2: Bizim kadar çok açık artırmaya gidince bazen açık artırmacılarla ahbap oluyorsunuz ve size telefon edip satışı yaklaşan depolarla ilgili tüyo veriyorlar.
4: Ve dün gece bir özel efekt deposu hakkında Deniz'den telefon geldi. Bu mezatta katılma şansının üstüne atlamaya karar verdi. Bu işte para var birader. Kovina'ya gidelim.
2: Kazanalım o zaman.
4: Vay canına, şu kalabalığa bak.
2: Vay canına, özel efekt deposu satışını duyan biz değiliz galiba.
4: Ha.
2: Hazır özel efekt demişken, bu gördüğüm şey gerçek mi? Şu hologram değil değil mi?
5: Bu iş artık kabusa dönüştü.
3: Evet, kötü bir rüya.
4: Uzun bir gün olacak.
5: Sizin ne işiniz var burada?
2: Bence siz bizim neden geldiğimizi, biz de sizin neden geldiğinizi biliyoruz.
5: Kulağımıza bir söylenti geldi. Öyle diyelim.
2: O halde açık artırmaya katılacaksınız.
3: Öyle
2: ha?
3: De denebilir. Tamam. Peki, size iyi eğlenceler.
2: Bana uyar.
7: Caroline bizim elemanımız olduğu günden beri çok ilerledi. Bu şehirde özel efekt ekipmanının iyi para ettiğini biliyor.
4: Bugün çok formda olmalıyız. Aksi halde Caroline elimizin altındaki ödülü kapıp kaçabilir.
3: Daha büyük bir depo olması gerekiyordu.
5: Anlarız şimdi.
6: Tamam, herkes mezada mı geldi? Hepiniz kayboldunuz mu? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Her şey olduğu halde, olduğu yerde ve saat. Sadece nakit geçerli. 100 dolarlık iade edilebilir bir temizlik ücreti var. Hadi açık artırmaya. Kilidi kes. Şuna bir bakın. Sadece kapıdan. Bakın ve devam edin.
2: 1 metre 20 santimlik dosya dolapları. Arkada bir sandık var. Bu iyi. En az 15 yıllık tüplü bir televizyon var. Çünkü artık öyle televizyon yapmıyorlar. Bu kadar analog biri herhalde özel efekt işinde değildir.
4: Evet.
2: Ne düşünüyorsun?
4: Hayatta 600'ün üstüne çıkmayız.
2: İyi.
7: Bu peşinde olduğumuz depoya pek benzemiyor ama anlaşılan Caroline çok kararlı, çünkü hala deponun kapısında çok zaman harcıyor.
3: Kapalı kutuyu sevdim, bantlanmış olanı.
2: Soru şu, ne araması gerektiğini biliyor mu?
5: Bu düşündüğümüz şey mi?
3: Göreceğiz.
6: Tamam, bakma vakti doldu. Satın alma vakti geldi. Hadi satalım. Bana 100 dolarlık 100. Bir açılış verin. 100'den de 150 veren 150, 200. 150. 200 verildi, evet, 250, 250 veren 300 verildi. Evet, 300 dolardayız. Artıran 400 dolar verildi. 400'deyiz. 400 artıran var mı? 450
2: varım.
6: Verildi. Evet, 450, 500 verildi. 500 dolar, 550 verildi. 550, 600 veren 600 verildi.
2: Evet.
6: 600 dolar verildi. 600, 700 dolar verildi. Evet, 750 veren var mı? 750 var mı? Bu kadar mı? Son çağrı. 750 dolar. Tamam mıyız?
5: Aldık.
6: Evet, 700'e.

0: Sattım. Siz aldınız. Bence iyi kapattın Caroline.
1: Teşekkür ederim.
2: Mesajçılardan tüyo almak satın alma çılgınlığına yakalanmanıza neden olabilir. Özellikle de ne aradığınızı bilmiyorsanız. Her bir depo kapınızı çalan bir fırsat gibi görünür.
1: Muhteşem.
3: Ve Caroline'in bu mesajdaki tavrı da tüyo ateşine yakalandığını gösteriyor olabilir.
0: Şuna bakın.
2: Şu arkada bir sürü antika dolap var gibi görünüyor. Kırmızı kadifeyi görüyor musun? Arkadaki dolap cidden eski. Eşe bu ahbap. Evet evet, Rubbermaid kutularına da bayıldım. Evet. Ayrıca bunu biliyorsun değil mi?
3: Hey bak, Caroline yaptığı alışverişi sorguluyor.
2: O sandıktakilerin özel efekt ekipmanı olduğunu düşünüyordur. Hey Caroline, bir daha bakman gerekiyor muydu dersin? Bazen ikinci bakma gerekiyor.

0: Şu arkada bir sürü antika dolap var gibi görünüyor. Kırmızı kadifeyi görüyor musun? Arkadaki dolap cidden eski. Eşe bu ahbap. Evet evet, Rubbermaid kutularına da bayıldım. Evet. Ayrıca bunu biliyorsun değil mi?
1: Hey bak, Carol'in yaptığı alışverişi sorguluyor.
0: O sandıktakilerin özel efekt ekipmanı olduğunu düşünüyordur. Hey Carol'in, bir daha bakman gerekiyor muydu dersin? Bazen ikinci bakma gerekiyor. Özel emgol kapıları, hatta ayakkabılar bile içinde. Ama sana küçük gelir ve çatal tırnaklı değiller.
1: Hey, golfe gittiğimiz o günden beri oyunu oldukça geliştirdim.
0: Bak, bir şey yapalım.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Bu sadece temel ünitesi.
8: Neyin temel ünitesi ya? Şu tankın mı?
7: Tankın. Aman tanrım, vay canına. Bu bir hava havanı. Gülleni kullan. Bal kabağı bile fırlatabilir. Bu kara barut kullanmayan bir havan.
8: Patlama yerine hava kullanıyor yani.
7: Evet.
8: Yani sadece pahalı bir patates fırlatıcı, öyle mi?
7: Sadece hava basıncıyla çalışıyor.
8: Birini öldürebilir ama.
7: Evet.
8: Evet. Peki para anlamında neden bahsediyoruz?
7: Parçalar ve işçilik var. $1,500 belki daha fazla.
8: Peki, iyi bir başlangıç. Tanrım, eski VAS, berbat halde.
7: Bir çadır var.
8: Hı-hı.
7: Bir çocuk havuzu.
8: Aa, sincap, bayıldım.
7: Altılı bir dehşet paketi bu be.
8: Tamam.
7: Aman tanrım.
8: Ne oldu?
7: Büyük ikramiye.
8: Neden?
7: Vay canına, bu bir hava topu.
8: Vay.
7: Dublörleri fırlatmakta kullanılır. Ayaklarına dikkat et.
8: Evet.
7: Sahnede bir patlama olur, bu hava topu sistemi devreye girer ve kendini bir anda havada bulursun.
8: Bana pek de eğlenceli gibi gelmedi. Ayrıca havada kullanıyor. İçine hava basıyorsun ve deneyi havaya fırlatıyor, öyle mi? Buralarda herkesin gösteri dünyasında tanıdığı birileri var. Yani bunu çabuk satarız gibi geliyor.
7: Evet. Şu hava havanıyla motor hala çalışıyorsa çok ciddi paralar kazanabiliriz.
8: Çalışsalar iyi olur, çünkü hurda fiyatından satarsak parayı asla geri kazanamayız.
9: En sevdiğin kiracıların biziz değil
10: evet,
9: mi?
10: Evet, öyle olmak üzeresiniz.
8: Biz geldik şekerler.
10: Tam da aradığım adam.
8: Vay canına, şu genele de bakın.
10: Nasılsınız?
8: Hoşuna giden bir şey mi gördün?
10: Hoşuma giden çok şey görüyorum. Çok iyi iş çıkardınız.
8: Bize birkaç dakikanı ayırır mısın lütfen?
10: Evet, sizinle konuşmak istiyorum.
8: Tamam. Evet, mülk sahibini dinlerim ama söz vermem.
7: Tek istediğim bu zaten kardeşim.
10: Bu işe çok para ve vakit harcadığınızı biliyorum ve işin gidişatı hoşuma gidiyor. Bence çok iyi iş çıkardınız. Envanterinizi de beğeniyorum. Sıradan bir rehineci dükkanı değil yani.
8: Ne demeye çalışıyorsun?
10: Uzun lafın kısası şu aslında. Dükkanınızı satın almak istiyorum, her şeyi. İçinde ne var ne yok hepsini. Bence çok iyi işleyen bir yeriniz var. Size teklifte bulunmak istiyorum.
7: Ciddi misin?
10: İkinizi de mutlu edecek bir teklif.
7: Aklında bir rakam var mı?
10: Şu kadar ödemeye hazırım. Envanter de buna dahil.
8: Bunu bir konuşuruz.
10: Oturup konuşun ve ne yapmak istediğinizi düşünün. Ben bir sorun görmüyorum.
8: Tamam, tamam. Peki, teklifini değerlendireceğiz. Teşekkür ederiz.
10: Tamam.
8: Buna hazır değilim Cesen.
7: Vay canına.
8: İkimiz de bu dükkanı büyütmek için canla başla çalıştık. Pazartesi günü kalkıp buraya gelemeyecek olunca ne yapacağız, söyler misin?
7: Canımız ne isterse onu yaparız kardeşim.
8: Yani acele bir karar vermeden önce bu işe enine boyuna düşünmeliyiz diyorum yalnızca.
7: Tamam birader.
8: Sonra ne yapacağız Apo?
7: Bunu daha sonra çözeriz o zaman. Şimdi satış yapmamız lazım. Öncelikle çiftliğe gidip yerel dublör koordinatörüyle buluşmalıyız.
8: Nasıl gidiyor?
11: İyi gidiyor.
7: Hava topumuzda hiç hayat kalmış mı? Bobby bize söyleyebilir.
11: Bunu nereden buldunuz? Bu bir hava havanı. Bunu dublörler kullanır be.
7: Yani bu alet hani filmlerde olur ya, adam patlamadan havaya uçmuş gibi görünür hani.
11: Aynen öyle. Kötü adamı koşarken görürsün. Sonra biri bir el bombası alıp varilin arkasına fırlatır. Her zaman varilin arkasına, çünkü bu alet orada onu bekliyordur. Bu sadece havayla çalışan bir araç. İçinden havayı geçirirsin, o da bu aleti kaldırıp insanı havaya fırlatır.
8: Yalap şalap, sadece iş görmesi öyle için üretilen bir araç.
11: X-Men 1. sınıf isimli bir filmde çalışmıştım. Orada tekne fırlatılacak kadar büyüğünü yapmışlardı.
8: Tamam, yani bu senin işinde kullandığın bir alet, öyle mi?
11: Ben mesleğimde böyle şeyler kullanıyorum. Sorun şu ki bu alet oldukça eski. Ama sağlam olduğu çok açık.
7: Fiyat anlamında neden bahsediyoruz?
11: Yeni bir şey olsa böyle bir alet için $10,000 isteyebilirsiniz. Bu alet oldukça sık kullanılmış gibi görünüyor. Kontrol etmem gereken bazı parçalar var gibi. Böyle şeyler.

0: İşte ama bana kullanılabilir gibi geldi. Güzel temiz bir test sırasında insanı 6 metre falan havaya fırlatabilirse o zaman bence rahatlıkla 4000 dolar eder.
1: Birilerinin test etmesi gerekiyorsa bence en iyisi benim yapmam.
2: Saçın bozulabilir ama.
0: Daha önce böyle bir şey yaptın mı?
1: Hayır ama çok mu zor?
0: Bu işi doğru yapmazsan dizin doğrudan suratında patlayabilir.
1: Bak sana ne diyeceğim. Bu meydan okumayı kabul ediyorum. Bu aleti kullanacağım.
0: Öyle mi? Tamam.
1: Ama şimdiden söyleyeyim. Korkma hakkımı saklı tutuyorum. Hadi yapalım şu işi.
0: Tamam.
1: Tamam hadi bakalım. Evet bu aletin üstüne çıkarsam beni havaya fırlatırsa 4000 dolardan mı bahsediyoruz?
0: 4000 dolar.
2: 4000 dolar.
1: Yani sadece buraya mı çıkacağım? Hep gereken bu mu? Bir artık düşünmeme gerek yok değil mi?
0: Bir kez üstüne çıktın mı sert bir adamla yani Süpermen gibi kalkıp gidersin.
1: Bana şunun sözünü veriyorsun değil mi? Sakatlanırsam gelecek ay boyunca iyileşirken beni taşıyacaksın anlaştık mı?
2: Evet seni arkaya saklarız.
0: Bak insanlar bu alet yüzünden sürekli sakatlanır. Sen de öyle
1: evet,
0: olmuyorsun.
1: Tamam.
0: Şimdi sana bunu hazırlayacağım. Basıncı arttırıyoruz. Tamam çalışıyor.
1: Aa tanrım.
0: Tamam. Güçlü bir adımla... Bakalım neler yapacaksın. İyi giderse 4000 dolar.
2: Hey, baskı hissetme 4000 dolar.
0: Hadi babana gel.

0: Tanrım.
1: Dostum çok acayip be.
2: Ali Budu hoş geldin.
0: Anlaştık mı Afif?
2: Anlaştık.
0: Harika, çok teşekkürler ortak.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
2: İşte bu.
0: Evet, bu iş çok iyi gitti. 4.000 dolar cebimizde ve hiç kemik kırılmadı. Ayrıca bizi bir de Joe ile tanıştırdı. Joe çölde yaşayan bir dublör koordinatörü.
1: Çölde! Çünkü bu alet çalışırsa patlama yaşamak için bize büyük bir arazi gerekecek.
0: Şu anda neye bakıyorum ben?
3: Şey, bu elinizdeki 15 santimlik bir hava havanı. Hollywood'da bunları patlama yaratmak ve bir şeyleri fırlatmak için kullanıyoruz.
1: Bu büyük bir mutluluk be.
3: Aynen öyle. Görsen inanamazsın. Bu boyda havanlarla evlerden kanepe bile fırlattığım oldu.
0: Bunu neden yaptın ki?
3: Bahsettiğim olayda dışarı kanepe fırlatan bir canavar canlandırıyorduk. Yani havada uçan bir şey gördüğünüz her anda bir hava havanı kullanıyorsunuz demek.
0: Tehlikeli mi peki?
3: Hem de çok tehlikeli. Bu alet oyuncak değil. Yani seni öldürebilir.
0: Yani bu aleti insan fırlatamazsın. Doğru mu anlıyorum?
3: Hayır. O iş için zaten fazla kuvvetli.
0: Bu aletin günlük kirası ne kadar?
3: Muhtemelen günde birkaç yüz dolardır. Bir stüdyoya versen sana herhalde bu alet için 6-7 bin dolar öderler. Bu aletler çok iyi para kazandırır. Ben satın almayı çok isterim mesela.
0: Peki teklifin ne?
3: Şey ya, size 1500 dolar veririm.
1: Cimri. 1500 dolar mı?
3: Şey evet, dediğim gibi bu alet 2000 dolar falan eder.
1: Hayır, sen 5 ile 6 bin dedin.
3: Stüdyoya verseniz o kadar öderler dedim.
0: Çok iyi bir anlaşma yapmak istersen bize mesela 2500 dolar önerebilirsin.
3: Ateşleyebilirsek ve çalışırsa o zaman anlaşabiliriz sanırım.
0: Kamyonda bununla fırlatabileceğimiz ne var mesela?
1: Hayır.
0: Bir şey var mı? Yok mu? Çadırımız var, bir de havuz.
1: Mükemmel.
0: Buralarda hortum var mı?
3: Evet, var aslında.
0: Tamam.
1: Çok güzel olacak.
0: İşte...
1: Ne yapıyorsun birader?
0: Depoda bulduğumuz bazı oyuncakları dağıttım. İlginç olsun diye.
1: Nefis.
0: En güvenli yer neresi peki? Burası değildir herhalde değil mi?
1: Arkamda dur.
0: Arkanda evet evet canlı kalkan.
3: Bakalım peki. Bu alet çalışıyor.
0: Olacakları izlemek için Bessie bana iyi bir yer gibi geldi, anlarsınız ya. Sizi destekliyorum çocuklar, iyi şanslar.
3: Daha güvenli bir yere geçelim.
1: Buraya mı geçeyim?
3: Orası olmaz.
1: Hey Alan, buna hazır mısın?
0: Bana bak, sakın Bessie'yi vurma.
1: 3, 2, 1.

0: Vay canına.
1: Şuna bak, çok çılgındı. E.T. bir havuzumuz daha vardı değil mi?
0: Muhteşem oldu birader. Bütün gün burada takılabilirim.
1: Keyfini kaçırdığım için özür dilerim. Ama Big Sis'e birinci sınıf bir veda töreni yapabilmek için dükkana dönmeliyiz. Birileri daha iyi olanaklara yelken açıyor artık. Senin adına seviniyorum. Evet, Big Sis'in bizim için yaptıklarından sonra hiç değilse onu biraz yollukla gönderelim dedik. Pekala, senin için biraz hayata atılma parası topladık. Hadi git de başarılı ol.
2: Bu da ne?
1: Evet tatlım. Bu parayla bizim bölgedeki depolara gitme ama.
0: O senin hayata atılma paran.
1: Evet, evet.
2: Tamam. Çok teşekkür ederim. Şerefe,
1: evet,
2: kendi ailem konuşur. Dışında sahip olduğum en iyi ailenin şerefine.
1: Canım, mutluluk dansı yapmak istiyor mu peki?
2: İstiyor.
1: Görelim o zaman bir kez daha. Son bir mutluluk dansı duruma uygun görünüyor. Özellikle de geçirdiğimiz günün ardından. Topu Bobby'e 4000 dolara, havanı da Joe'ya 2500 dolara sattık. Özel efekt deposuna 1300 dolar verdik ve ikisini 6500 dolara satarak tam 5200 dolarlık acayip bir kar elde ettik.
0: Bugün çok acayip bir gün oldu ahbap ama hala büyük bir karar vermemiz gerekiyor.
1: Tamam, buraya kadar galiba.
3: Nasılsınız?
1: David, biz Alan ve Tom.
3: Merhaba Alan.
1: Teklifin için aramıştık. Oturup konuştuk ve sonunda bir karara vardık.
3: Güzel.
0: Evet birader, ne yapacağız peki?
1: Hayward diyor ki Santa Fe'de açık artırmaya çıkacak bir kasa varmış. Belki Betsy'nin yönünü o tarafa çeviririm diyorum.
0: Yolculuk zamanı gelmiş ahbap.
1: Evet.
0: Hadi gidelim o zaman.
1: Hadi gidelim o zaman.

0: stays, it stays with me.
1: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
9: Bellona, Bellona.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir,

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Her yıl Alan Huff ve Tom Jones binlerce depoya ulaşıp uzun süredir bir kenara atılmış parçaları avlıyor. Bunlar onların nadir ve en değerli parçalarından.
4: Antika avcılarında birazdan. Her şey değişiyor. Dükkandan alacağımız klima sadece birkaç gün ötemizde. Ofisimiz artık açık yollar. Hep aynı şeyler söylenir.
5: CJ.
4: Eski rekabet biraz terletebilir.
6: $200 açılış evet. Yapıyoruz. 18,5.
4: Pantolonları aşağı indirebilirler.
5: Temizlik çamaşırın yok mu senin?
4: Biraz tarihi parçalar da var. Gizli parçalar da. Parayı bulacağız.
5: Ne oldu, sorun ne?
6: $100,000 fazla.
5: Vay canına.
4: Umarım elimize yüzümüze bulaştırmayız.
6: 350. Geldi, teşekkür ederim. 400.
4: Her gün Amerika'da terk edilmiş depolar halka sunulup açık arttırmayla satılıyor.
6: Satıldı. $1,000.
4: Evet.
5: Ne aradığını bilenler için açık arttırmalar büyük bir iş gibidir.
7: $120,000.
4: Evet dostum. Evet. Ben Alan Hart.
5: Ve ben Tom Jones. Biz antika avcılarıyız.
4: Bulduğumuz
5: ve sattıklarımıza
4: inanamayacaksınız.
5: $25,000.
6: Anlaşma sağlandı.
5: Ne kadar eski, o kadar pahalı. Aman tanrım.
4: Dostum, Santa Clarita'nın bizimle derdi ne?
5: Açık arttırmada iyi bir şeyler çıkmadı. Çünkü burası cehennemden daha kötü. Hala neden gittiğimizi anlamıştım.
4: Sana şunu söyleyeyim. Rehineciden klimamızı almaya sadece birkaç gün uzaktayız. Bundan sonra ofisimiz açık yollar. Rehine dükkanıyla bir anlaşma yaptık. Elimiz tekrar nakit parayla dolduğu zaman temize çıkıp her şeyi geri alabiliriz.
5: Bugüne kadar çok bekledik. Daha fazla stres ya da inat yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gazımı çıkardım.
4: Bu kokan o muydu?
5: Klimamız olsaydı daha iyi olurdu.
4: Santa Clarita'ya sadece 3 farklı grup geldi. Umalım ki sıcaklık diğer avcıları buradan uzak tutsun.
5: Güzel fikir. Güneş çarpması ve melano. Avantajlı durumdayız.
4: Çok kasvetlisiniz beyefendi. Dostum, burası çok sıcak. Birçok kişinin gelmesine şaşırdım.
5: Lanet olsun.
4: Ne oldu?
5: CJ.
4: Yardımcısı da orada.
5: Bugün için çok fazla.
4: Pekala.
8: Sizi burada gördüğüme çok sevindim.
4: Nasılsın CJ?
8: Harika.
4: Güzel, işler nasıl?
8: Burada çalışan kaç kişi var şu anda? Bir sürü.
6: 12.
8: Sizin rehine bir şeyler bıraktığınızı duydum. İşler nasıl bu hale geldi?
4: Aslında durumumuz gayet iyi.
8: Bu harika. Bu iyi. Yani açlıktan ölmek zorunda değilsiniz. İşler kötüye giderse gelip benim için çalışırsınız.
4: Sana bol şans.
6: Evet, açık arttırmaya hazır mısınız? İşte kurallar. İçeri girip hiçbir şeye dokunamazsınız. Sadece nakit kullanıyoruz. Sadece şu anda elinizde olan parayı kullanabilirsiniz. Para çekmek için buradan ayrılamazsınız.
4: Üzerinde fazla para yok.
6: Bu kesinlikle
4: neden
6: yasaktır.
4: Bunu gösteriyor,
6: sadece
4: he?
6: Nakit çalışır.
4: Çaylak saatinde miyiz? Az önce bize hava mı attı?
5: Müzayedenin birinci kuralı. Asla ne kadar paran olduğunu gösterme.
4: O paranın kalınlığına bakarak söyleyebilirim ki CJ'nin elinde sadece $3,000 var. Sadece altın Rolex'te birkaç mücevher almaya gelmiş çaylak.
6: Aynı zamanda kokmuş iç çamaşırları ve ayakkabılar da alacaksınız. Kokmuş çamaşırlar.
4: Evet.
6: Muhtemelen yeteri kadar bulmuşsunuz.
4: Şu anda onlardan birini giyiyorum.
6: Satışta 3 depomuz var. Hadi gidelim. Evet, bu satışa çıkan ilk depomuz.
4: Küçük bir depo, istediğimiz büyüklükte değil. Ama buranın kolay ve temiz olmasını sevdim. Kaliteli kutular var. Bir şeyler çıkabilir. Ne düşünüyorsun?
5: 350'den yukarı çıkmazdım. Ama CJ ilgili görünüyorsa onun parasını burada tüketebiliriz.
8: Büyük parçalar almadan önce parasını burada harcatmalıyız. Kolay kalkış.
6: Biri 50 versin bana, başlangıç için 50. 50 var mı? 50 geldi. 100 var mı? 100. 150 var mı? 150. 150 güzel.
8: Evet.
6: 200 de geldi. 250 istiyorum. 250
4: görüyorum.
6: Geldi. 300 var mı?
4: 350.
6: 350 geldi. Teşekkür ederim. 400 var mı? 400. 400 istiyorum.
8: 500.
6: 400. 500 geldi. Teşekkür ederim. 550 var mı? 550. Yoksa 500'e satıyorum. Sattım, $500 teşekkür ederim.
4: İşte bu bebeğim. Bir şeyler kokuyor ama bu para değil.
5: CJ'in hurdalara $500 harcaması güzel oldu.
4: Evet ama keşke bundan daha fazla harcasaydı. Elinde hala kullanabileceği bir sürü parası var.
6: Evet, tek sıra aşağıda yapıyoruz arkadaşlar.
5: Aşağıda bıçaklar görüyorum.
4: Askeri ceket var orada, işe yarayabilir.
5: Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Tam orada.
4: Sallanan sandalye mi? Bu deponun içinde kolayca nakde çevrilecek mobilyalar var.
5: İçinde bazı askeri parçalar da görüyorum. Sanırım rakamımız $800 olacaktır.
4: Evet, şuraya bak. Satıcıların dikkatini çekip satışa hemen başlatırsam belki de bu adamları egale etmiş olurum. Hadi başlayalım. Çok sıcak oldu. Sen de aynı şeyi hissediyor musun? Hemen
6: bence de çok
4: gelin.
6: Sıcak. Pekala, profesyonel alıcıların bu kadar bakmasına gerek yoktur. Evet, evet çocuklar.
8: 30 saniye, 30 saniye.
6: Sıradaki depomuz satışta. Elimde şimdiden $200 var. Bundan daha yüksek verecek olan var mı? 200'üm var, 250 var mı? Güzel. 300 var mı? Güzel. 350, 350, 350. Geldi, teşekkür ederim, 400. 400'üm var mı? 400'üm de var. 450 istiyorum, 450 istiyorum. 450 yoksa 400'e satıyorum.
8: 500.
6: 500 geldi. 600. Teşekkür ederim. 600 de geldi. 700. 700 geldi. 800 var mı? Geldi. 900 var mı? 850 de olur. 800'e satıyorum. 800'e sattım.
4: İşte biz böyle yaparız. Bam!
5: Şuna bir bakın. Nasıl da şaşkına döndü.
4: Pekala. Güzel. Oyuna geri dönmeliyiz. Bir depo daha var.
6: Evet arkadaşlar, bu son depomuz.
4: Umarım bu doğru olandır.
5: Burada ölüyorum.
4: İşte bu. Yüksek kahve sehpası, pahalı bir deri koltuk, en basitinden $1800'luk mobilya. Verdiğimizi kolayca çıkarırız.
5: İçerideki sandıklara bakıyorum. Orada sandığı görüyor musun?
4: Evet, gördüm. İçinde ne var acaba? İçeride bir sürü şey var. İlgimi çoktan çekti bile.
5: Endişelendim, tek kişi CJ. Elindeki parayı 3000 olarak tahmin ettik ve hala $2500 var.
4: Bence burası $2300 eder.
6: Evet, satıyoruz. Başlangıç olarak $200 istiyorum. $200 var mı? $200. $200, $200, $200. $250 geldi. Teşekkür 300. ederim. 300 geldi. 350 geldi. 400 geldi. 500 geldi. Evet. 600 geldi. 650
4: görüyorum.
6: Var mı? 700
4: aklıyorum.
6: Bile var. 800 geldi. 900 var mı? Güzel. 1000 var mı? 1000 geldi. Evet. 100, 100, 100, 100, 100.
8: 1825.
6: 1825 mi? Pekala.
4: Başa baş giderken bir anda öne geçmeye başladı. Belki de düşündüğümüzden daha çok parası vardır.
5: Bu hiç iyi değil.
6: $1825 verdiler. 1900 var mı? Var.
5: Hey, hey, suratındaki ifade.
6: 1950, 1950 arıyorum. $1950.
8: Tamam.
6: 1950. Var. 2000 geldi. Teşekkür ediyorum.
8: Evet.
6: 2100 var mı? Geldi.
8: 2200.
5: Tamam mı? Bekle, mantıklı ol.
8: Görüyorum.
6: 2200 geldi. Teşekkür ederim. 2300 var mı? 2200'e satıyorum.
4: 2500.
6: 2500 geldi. Teşekkür ederim. 2600 var mı? Yoksa satıyorum 2500'e. Sattım, 2500, teşekkür ederim. Evet, bu son depoydu arkadaşlar.
4: Sınırı aştık ama iyi kazanç oldu.
5: Teşekkür ederim dostum. İçimde iyi bir his var.
4: Zeki şey. Nasıl yapıyorsun bunu?
5: İçgüdüsel davranıyorum.
4: Pekala. Hadi.
8: Hadi.
5: Paranı bize önceden gösterdiğin için teşekkürler.
4: Bu ilgi çekiciydi çünkü içeride birçok ahşap parça var. Eski ahşaplar hakkında ne hissettiğimi bilirsin.
5: Sen seversin, bense tanışmaktan nefret ederim. Lanet olsun, burası çok sıcak.
4: Bu tehlikeli bir parça. Şimdiye kadar sadece terledik. Vay canına. Mutlu yıllar tatlı.
5: Evet. Dostum, doğum günü partim nerede?
4: Oo, tam ortadan geçti.

0: Sonunda açıldı.
1: Şuna bak. 1945'ten kalma dergiler var. Bu savaşın sonlarından kalma. Şuna bak. Muhtemelen en azından 50 dolar eder. Fena değil. Ama hala büyük bir para göremiyorum.
0: Saatten ne haber?
1: Bunun alt kısmının camdan olması gerekmiyor muydu? Böylece içini görebilirdim.
0: Gerçek bir saatte olması gerekiyordu.
1: Ne bu peki?
0: Oo. Bu sahte bir saat.
1: Göremiyorum.
0: Boş mu?
1: Evet bak. İçinde hareket eden bir şey var. Gördün mü? Hallettin mi? Yardım lazım mı?
0: Hallettim.
1: Birazdan. Çok sıcak. Düşünemiyorum. Tom ve ben sıcağı yeneceğiz.
0: Buna bakamıyorum bile.
1: Gizli bileşenlerle dolu bir sandık.
0: Bu da ne böyle?
1: Aman tanrım. Patlayıcı sonuçları olacak.
2: Evet, evet dostum.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz enşikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Büyük küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
5: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
7: Çok iyi.
8: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
5: Sana yakışanı tak. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Hallettin mi? Yardım edeyim mi?
3: Hallettim.
2: Nedir o?
3: Bu M1 kısa tüfek.
2: Bunu ben bile biliyorum. 1900'lü yılların başında McDonald's'ın silahıydı bu, değil mi?
3: Evet.
2: Ne kadar hafif olduğunu görebilirsin. Koşarken ve savaşırken kullanmak için harika. Bu kesinlikle sahibi olmak isteyeceğim bir silah türü.
3: Kimin sahip olduğuna ve nereden geldiğine göre bu silah $500 ile $1200 arasında değişir.
2: Neden eski püskü parçaları aldığımızı artık anlamışsınızdır. İçinden gizli hazineler çıkabiliyor dostum.
3: Harika.
2: Bu harika.
3: M1 kısa tüfeği bu deponun kurtarıcısı olabilir. Hala telafi etmemiz gereken bir miktar. Dostum çok sıcak. İlerledikçe sadece daha da sıcaklaşıyor.
2: Sıvı alma zamanı. Hadi bakalım. Şu anda küçük bir fırın gibi. O kadar sıcak ki düşünemiyorum.
3: Zaman zaman sana şort giymen gerektiğini söylüyorum. Yoksa sen...
2: Boş ver gitsin. Burada beni kimse göremez. Hadi.
3: İç çamaşırın temiz mi?
2: Elbette. Kardeşine yardım etmek ister misin dostum? Ha? Bundan bahsetmiyordum. Mobilyalar için.
3: Evet. USSR.
2: Vay canına, şuraya bak. Belki bu adam bir Rus memuruydu. Bakalım içeride neler var.
3: Bana da biraz ayır.
2: Bu hiç hoş değil. Dostum, şimdi tam bir partideyiz. Evet, saklanmışsa değerli bir sandıktır. Tabii ki boş değilse. Öyle değil mi?
3: Bu da ne?
2: Aman tanrım. Bu bir NASA kostümü değil. Şu armaya bakar mısın? Rus karakterleri. Şunu çıkarıp gerçek olup olmadığına bir bakalım. Oo, harika. Nostaljik biri olmak istemiyorum ama bizler hazine avcılarıyız. Bir sandık açıp içinde otantik bir Rus uzay kostümü buluyoruz. Bu beni mutlu bir adam olarak emekli edebilir. Çünkü bu çok havalı.
3: Bu oldukça havalı.
2: Dostum, inanabiliyor musun? Harika zamanlama.
3: Güzel zamanlama. Bunu daha iyi bir zamanlama haline ne getirir biliyor musun? Pantolon.
2: Uzay adamı bizim kurtarıcımız oldu.
3: Harika ama pantolonunu giymezsen burayı terk edeceğim.
2: Henüz farkında değilsin galiba ama eğer bu takım gerçekse kariyerimizin tepe noktasına fırladık demektir.
3: Doğru alıcıyı bulabilirsek. Bu arada Mike'ı arayıp M1 kısa tüfeğini satmaya çalışıyorum. Bana söylediğine göre eğer bunu ateşleyebilirsek o da bize ateşleyecek bir şeyler verecekmiş.
2: O zaman biraz ateş edelim. Hey Mike, merhaba, nasıl gidiyor?
4: Hey çocuklar, Waylon. Seni görmek
3: nasıl
4: güzel.
3: Nasıl gidiyor dostum?
4: Fena değil. Neden biraz daha ilerleyip bir göz atmıyoruz? Bu ilgi çekici görünüyor. M1 kısa tüfeği, görünüşe göre savaş öncesi bir model gibi. 42 ya da 45 olabilir.
2: Benim fark ettiğim bir şey var ki ben aslında silah adamı değilimdir. Bak sana göstereyim ama. İkinci Dünya Savaşı tüfekleri sadece tek parmakla tutulabilir. Bu yüzden bu kadar hafif.
4: Asıl fikir buydu zaten. Birleşmiş Milletler Ordusu 2. Dünya Savaşı'na M1 tüfekleriyle gitti. Oldukça büyük ve ağır parçalardı. Bizim de ön sırada kullanılması gerekmeyen küçük şeylere ihtiyacımız vardı. Ayrıca Pasifik subayları bu silaha bayılıyordu. Yanınızda bir sürü mermi taşıyabilirsiniz. Orman için gerçekten harikadır.
2: Pekala, atom bombası savaşın sonu olabilir ama söylendiğine göre bu küçük şey bize savaşı kazandırabilirdi.
4: Bence büyük oranda yardım etti. Bundan 6,5 milyon tane ürettiler. İster inan ister inanma. Bundan bir sürü yaptılar.
2: Bu demek oluyor ki evlerde bundan çok var ve buna fazla talep olmayacak, değil mi?
4: Aslında hayır. Bu silah 2. Dünya Savaşı koleksiyoncularının almak için savaşacağı bir tüfektir. Kore'de askerler tarafından kullanılmış bir silah olması onu daha değerli kılacaktır. Halk tarafından sevilen bir silah. Bu gerçekten amaca uygun bir tüfek.
3: O zaman güzel bir buluş oldu.
4: Bu gayet güzel. Bunu bana satma gibi bir niyetiniz var mı?
3: Nasıl bir rakamdan söz ediyoruz?
4: Fiyat olarak bilemiyorum. $600. Ya burada parçalanmış kısımları da var çünkü.
3: En son ne zaman bir kısa tüfeği gördün? Bu en azından $2000 eder.
4: Pekala. Eğer iyi ateş ederse $1000 veririm. Bunu iyi yapan şey sadece görünüşü değil, durumu da önemli. Ben bu şekilde düşündüm. Bu tam olarak 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Ya $600'lık bir koleksiyon malzemesi ya da $1000'lık iyi bir silah.
3: Bence $1000'lık bir silah.
2: Dostum, kendine sağlam bir silah ayarladın.
4: Onuru size bırakıyorum.
2: Pekala. Biliyorsunuz büyük babam 2. Dünya Savaşı'nda savaştaydı. Bu onun silahı olabilirdi. Bunu duymak harika olurdu.
5: Hadi bakalım. Mevcut kısa tüfeğinin maksimum ulaşabileceği mesafe 275 metredir.
2: Hadi bakalım. Hoşça kal, Karpuz.

0: be.
1: Evet dostum.
0: Bu gerçekten çok eğlenceliydi. İçine ne koydun sen onun öyle?
1: Söylemeyeceğim. Lanet olsun dostum. Bu harika bir atıştı. Başardın dostum.
0: Paramızı da kazandık.
1: 1000.
0: Şimdi daha fazla para kazanmak için astronot kostümümüzü alabiliriz. Geçen yıl sattığımız uçuş kostümünü hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Bağlantımız bir şekilde Dennis'e ulaştı. Söylediklerine göre bu adam uzay parçalarının daimi koleksiyoncusuymuş.
1: Bak şu işe.
0: Evet. Bu adamın bunu alacak parası olduğunu biliyoruz. Bakalım dikkatini çekebilecek miyiz? Vay canına, bence doğru yerdeyiz. Şuna bak.
1: Eğer yanlış yerdeysek güvenlik bizi hemen kovacaktır.
0: Evet. Hey Dennis, merhaba.
2: Evet benim.
0: Ben Alan, nasılsınız?
2: Memnun oldum, nasılsınız?
0: Merhaba.
2: Hadi bir göz atalım.
0: Pekala, hazır mısınız?
2: Hadi bakalım. Vay canına, nereden buldunuz bunu?
0: Bunu söylemek bana düşmez. Tek söyleyeceğim, bunun Hollywood ürünü olmadığı.
2: Kullanılan malzemelere ve tasarıma bakarsak bu gerçek bir takım.
0: İşte gerçek anlaşma bak.
1: Evet.
0: Asıl alıcı sizsiniz, biliyoruz. Şu anda evrendeki en iyi uzay koleksiyonu parçasına sahip olduğumuzu da biliyoruz.
2: Bende fazlasıyla kostüm var.
1: Çok derken ne kadar?
2: 40 tane falan. Bana göre uzay kostümü bilinmeyeni keşfeden bir asker gibidir. Ön cephelerden.
0: Bu ön cepheden Tom.
1: İşte başladık. Karşımızda uzay yolunun bir hayranı var.
0: Bu konuda başka bir hayranlık var Tom.
1: Bu bir yatırım değil. Bu gerçek ve çok havalı.
0: Yatırım bana oldukça gerçek gibi geldi.
1: Bize kostümden söz edin.
2: Burada sahip olduğumuz şey bir Rus kozmonot kıyafeti. Bu hafif bir takım. Basıncı kaybetmeniz durumunda güvenlik sağlayan özelliği var. Ne zaman uzaya çıksanız bunun gibi bir kıyafete ihtiyaç olur. Takım vücudunuzu basınçtan korur. O yükseklikte basınca maruz kalırsanız kanınız kaynar ve kurtulamazsınız.
1: Vay canına.
2: Bu takım büyük olasılıkla 2000'li yılların başından ama 1980'lerden beri yapıyorlar.
0: Bu kesinlikle sahip olman gereken bir parça.
2: Koleksiyonunda bunlardan bir tane yok.
0: Bunlardan yok mu?
2: Hayır yok.
0: 40 tane takımın var ama özellikle bundan yok ha? Şanslı günümüzde.
1: Konusu açılmışken bu ne kadara patlar?
2: Bunların açık arttırmada 10 bin dolarla 100 bin dolar arasında satıldığını gördüm.
0: Müzayedeye göre değişiyor yani,
2: evet,
0: öyle
2: mi?
1: Sizin için ne kadar eder?
2: Ben buna rahatlıkla 10 bin verirdim herhalde.
1: Vay canına.
0: Doğru yörüngede olduğunu bile sanmıyorum.
2: Sizin önünüzde küçük bir engel var. Bu kıyafetin uçtuğuna dair bir kanıt yok. Normalde kol kısmında görevi yazan bir çıkartma, arma, bir şey olmalı. Bu egzersiz kıyafeti.
1: Bize bunun 10 binden 100 bine çıkabileceğini söylemiştin. Pekala, bugün sizin şanslı gününüz. Sorunsuz ve stressiz. 25 bin dolar.
2: 15. 15 derim ben.
0: 15 bine bu takımı alamazsın. 22 bin.
2: Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ortada buluşalım ve size 19 bin vereyim.
0: 19 mu? 19 kulağa hoş geldin.
1: 19 iyi gibi.
0: Evet, 19
1: evet,
0: iyi
1: hoş
0: gibi. Ne diyorsun?
1: Sanırım artık bir anlaşmaya vardık.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, bence gayet iyi iş çıkardık. Ne düşünüyorsun?
1: Bence oldukça iyiydik. Evet dostum,
0: evet.
1: 19 bin dolar. 19 bin dolar.
0: Evet, bir günlük iş için harika bir fiyat. Kısa tüfeği 1000 dolara sattık. Rus astronotunu 19 bin dolardan sattık. Diğer bileşenleri 2200 dolara bıraktık. İki depo için 3300 dolar harcadık ve içindekileri 22 bin dolara sattık. Günün sonunda kârımız 18.900 dolar oldu.
1: Hey.
0: Ne oldu?
1: Ek olarak artık paramız olduğuna göre bu sıcak günler için gidip şort alabiliriz.
0: Göreceğiz.
3: Robin'in anısına 1976-2014.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Obsesso.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
15: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
16: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
20: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
21: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
20: Ne de motorun durması onları yıldırır.
21: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
20: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
21: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
20: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hemen şimdi ikinci el krallarında.
1: Bu gayet güzel.
2: Sadece yeleği alamazsınız. Bütün ayıyı satın almalısınız.
3: Senden daha iyi görünüyorum. Yeleği giy bakalım nasıl olacak.
2: Yani hepimiz reklam çekiyoruz.
4: Motor.
5: Merhaba.
6: Ne? Bir şey için intikam mı alıyorsun sen?
5: Biliyor musun? Burada önemli olan tek şey bu mağaza.

0: Günaydın.
1: Bu ceket güzel.
2: Merhaba.
1: Merhaba, ben Les.
2: İri cazibe. Vizon istiyorum ben.
1: Tamam.
2: Cazibeli bir şey. Şunun gibi. Hmm.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: Bunları saracak bir şey.
1: Mükemmel bir mantom var.
2: Teşekkür ederim.
1: Hadi deneyelim. Hadi deneyin, bir bakalım.
3: Bu çok büyük. Battaniye gibi duruyor.
1: Bu bir battaniye mi yani?
3: Bu manto çok cazibeli.
1: Daha büyük gözlerim olmalı. Bu sana uymalı.
3: İri cazibeyi ne söylemeye çalışıyorsun?
1: Diyorum ki bu yeterince büyük değil mi?
3: Ona göre manto olmadığını mı söylüyorsun yani?
2: Hayır, bu çirkin. Bunu istemiyorum.
3: Bize
2: daha iyi bir mantoya ihtiyacım var.
3: Göğüsleri
2: neden
3: bilen
2: bu kadar
3: bir kadın.
2: Bu iş?
3: Hadi ama, hadi.
2: Olamaz. Kimse
1: tamam,
2: yok mu?
1: Size göğüs adamı yeter.
3: Yaşlı bir adam.
1: Öyle benim Türk'üm ve kadına yardım edebilecek biri varsa o da odur.
2: Bana bir manto verebilir misin?
3: Manto alabilecek sana kadar manto yaşlı.
2: Bana bir manto ver.
4: Bulacağım, tamam.
2: Büyümeden olsun.
3: Bu işe yaramaz.
2: Bu anneme göre.
3: 96 yaşında değil. Sen de onun kadar yaşlısın. Bu işten anlamıyorsun.
2: Hayır, hayır. Daha iyi bir şeye ihtiyacım var.
3: Ezilmiş hayvan kökü mü bu? Burada göğüsleri, boyutları
1: moda
3: ve modasını bilen bir kadına ihtiyacım var.
2: Ben moda koordinatörünüzle tanışmak istiyorum.
1: Çünkü yaşlısın. Bu adam gün boyu modeller giydiriyor.
4: Sorun nedir?
2: Sorun şu değil, ben bir manto istiyorum.
1: Mantom için fazla cazibelisin. Ben de o kadar cazibeli bir şey yok.
3: Ona hikayenin iri cazibe ver.
1: Güle güle bayanlar.
3: Ona ver iri cazibe.
2: İri cazibe. İri cazibeyi
1: utangaç
2: istemiyor musun yani?
1: Lütfen.
3: Ver ona iri cazibe.
4: Ben hadi.
3: Ver ona iri cazibe.
2: İri cazibeyi
4: geldiğiniz için teşekkür ederim. Size iyi günler.
3: Daha iyi yerler. Hadi iri cazibe.
2: Hiçbir şeyden anlamıyorsun sen
4: orada
2: dostum.
4: Orada iki ton eğlence var.
3: Bir daha
2: gelmeyeceğiz.
5: Detroit oyuncuları işte böyle yapıyoruz.
6: Merhaba.
2: Nasılsın?
6: İyiyim. Burada gürültü yapıcılar var. 1928'den kalma.
2: Bunları nasıl elde ettiniz?
6: Yıllar önce teyzeme miras kaldılar.
2: Sonra da sana mı miras kaldı?
6: Evet, öyle oldu.
2: Bunlar çok güzel ve gerçekten çalışıyorlar. Evet, bunları beğendim. Aslında 1920'lerdeki hallerinden kötü durumda değiller. Ay, şoka girdim. Bizimle grup kurmak ister misin?
7: Hayır.
2: Bu rahatsız edici. Yapma ama. Bobby Jay çok sinir bozucu. Neden yardım etmeye geldiğini bile anlayamadım. Tamam, belki de bunları satın almalıyız.
7: Karen, her ürünü test etmiyor muyuz?
2: Zaten bütün gün
7: sadece
2: canımı
7: bakıyorum,
2: sıkıyorsun.
7: Sadece bakıyorum.
2: Onları ne yapacaksın?
6: Onları satacağım.
2: Karşılığında ne kadar istiyorsunuz?
6: $500.
2: $500 mı?
6: Evet.
2: Bu sinir bozucu şeylere $500 harcamak aklımın ucundan bile geçmez.
7: Çok kabasın.
2: Onları $500 alır mıydın?
7: Karen, sadece test ediyorum.
2: Sakıncası yoksa biraz daha araştırmak isterim.
6: Tabii, sakıncası yok.
2: Ve seni kızdırmasın diye onu yanımda götüreceğim.
6: Öyle deme. Sadece eğleniyor.
7: Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Neden daha anlayışlı olamıyorsun ki?
2: Çünkü bazen çok can sıkıcı oluyorsun. Bobby Jay, sana son kez söylüyorum.
7: Karen, ben yapmadım. Senin elindekiydi
2: o. Hep böylesin. Bunları 50 sente satıyorlar. En fazla $1. Bakın, bu kadına yardım etmek isterdim. Ama bunlar antika bile olsa hiçbir maddi değerleri yok. Tamam. Onlara bakabildim ve size sunabileceğim en iyi fiyat $10.
6: Yok, hayır, bunu kabul edemem.
2: Yani şu anda tanesi $1 falan gidiyor.

0: Detroit, ne haber?
1: Pekala. Evet, tam burada küçük bir kamp kuracağız.
2: Pekala.
1: Hepsini içeri bırakabilirsiniz.
3: Christo, nasılsın dostum? Seni görmek güzel.
1: Seni görmek de çok
3: güzel. Neler oluyor?
1: Mümkünse mekanı birlikte gezebilir miyiz?
3: Evet, tabii.
1: Babanız da müsaitse.
4: Buradayım.
3: Christo geldi.
1: Bay Gold.
4: Seni görmek güzel.
1: Seni görmek güzel.
4: Mükemmel.
3: Bugün nihayet reklam filmini çekeceğiz. Farklı yönetmenlerle konuştum. En iyisini bulduğumu düşünüyorum.
1: İşte başlıyoruz. Yani her yere gidiyoruz. Öyle değil
3: Doğru.
1: mi?
3: Doğru.
1: Sabit kamera. Uçuyor, zarif. Hepsini alıyorum.
3: Adam bir hikaye oluşturdu. Ne yapılması gerektiğini tam olarak biliyor. Filme genç bir yaklaşım getirecek ve her şey bütçe dahilinde olacak.
1: Ses de olacak. Gerekli bazı şeyleri anlatıyorsun. Farklı yerlerde çalışan insanlar durup kamerayı fark ettikleri ve konuştukları zaman mutlu bir son.
4: Harika, bana göre iyi
3: teşekkür
4: bir şey
3: ederiz, Christo.
1: Evet, teşekkür ederim. Tamam.
4: Teşekkürler.
3: Sağ ol.
4: Evet,
1: teşekkür
3: Tamamdır.
1: Set. Görüşürüz.
3: Yönetmene mağazayı gezdirdim. Böylece çalışanları ve müşterileri seçmeye başlayabilir ve neyle ilgili olduğumuzu anlayabilir.
1: Pekala, iyi görünüyoruz. Birkaç ahır kapısı ve C sehpası var. Herkes burada. Bakalım burada çalışan bazı kişilerle konuşabilecek miyiz? Merhaba. Bu mağazanın reklam çekimini yapan yönetmenim ve biraz sohbet edebiliriz diyordum. Günün çoğunda insanlardan korunarak mı geçiriyorsun? Ne yapıyorsun merak ediyorum.
5: Aslında çoğu zaman bana küfrediliyor.
1: Ve dışlanıyorsun. Bununla
5: evet.
1: nasıl başa çıkıyorsun peki? Nezaketle öldürün. Bu harika.
5: Çocuk oyuncağı.
1: Teşekkür ederim.
5: Sorun değil.
1: Ne zamandır burada çalışıyorsun?
6: Yaklaşık 3 yıldır.
1: 3 yıl mı?
6: Evet. evet.
1: Harika. Teşekkür ederim.
6: İyi günler.
1: İyi günler.
6: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Harika adam. Güzel hikaye. Harika bir çalışan. Tanıştığıma sevindim. Başkalarıyla da tanışabilirim. Müşterilerle konuşacağım. Mekanı nasıl buldun?
7: Bu mağazayı diğerlerine kıyasla daha çok seviyorum.
1: Nasıl gidiyor? Mağaza için
4: Aslında
1: fikriniz?
4: Aslında bu ilk gelişimiz.
1: Ben de ikinci el dükkanına ilk defa geliyorum. Yani aynı durumdayız. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Tamam, vay canına. Şunlara bakın. Ne olduklarını bile bilmiyorum. Bu bir çeşit trene benziyor. Bunlar kavanoz mu bilmiyorum açıkçası. Ya da bir totem mi? Nereden geldiğini ve yaşını kim bilebilir ki?
8: Yardımcı olabilir miyim?
1: Merhaba. Benim adım Christo.
8: Ben Ashley. Yardımcı olabilir
1: Merhaba
8: miyim?
1: Merhaba Ashley. Ben bazı şeylere bakıyordum. Bazı çalışanlarla konuşuyordum.
8: Ne için?
1: Rehin dükkanı. Yani bu mağaza için bir reklam çekiyorum.
8: Reklam için ne yapıyorsun? Anlayamadım.
1: Yönetiyorum. Evet. Yönetmenim.
8: Reklamı mı yönetiyorsun?
1: Evet.
8: Peki siz kardeşimle tanıştınız mı?
1: Evet. Kardeşinle tanıştım. Evet.
8: Setin bizi tanıştırmadığına inanamıyorum doğrusu.
1: İsterseniz dahil olmanızı çok isterim.
8: Şimdi mi dahil olacağım?
1: İstersen tabii.
8: Set bu yönetmen reklamını çekerken kenarda oturacağımı düşünüyorsa başına gelecekleri bilmiyor. Reklamda mıyım?
1: Olmanı çok isterim. Evet.
8: Peki.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
16: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
15: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
17: Festiler geldi.
18: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino bu latte. Cappuccino latte, latte, cappuccino.
17: Lezzeti de.
18: Ha?
15: Bravo! Bravo!
17: Italiano.
18: Festi.
15: Enfesti.
19: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Vay canına. Yani burada bir televizyon denizi var. Bana Indiana Jones filminin sonunu hatırlatıyor.
3: Onları öldüreceğim. Onları öldüreceğim. Ayı, bunu giymeme izin ver. Hadi, evet. Bu tam bana göre. Kulüpte şişeleri çılgınca patlatacağım. Naber? Hey, bana adını söyle.
4: İşiniz bitti mi?
3: Evet, deneyip beğenip beğenmediğimi anlamaya çalışıyorum. Heyecan uyandırıyor. Biliyor musun? Bunu sevdim. Hoşuma
4: o ayının üstündeydi.
3: Biliyorum, ayı alabileceğimi söyledi. Hey ayı, sorun yok ya. Şimdi çıplak olduğu için esintiyi seviyor. Doğal olmayı sever. O ormandan geliyor.
4: Sadece yeleği alamazsınız. Bütün iyi satın almalısınız.
3: Ha? Senden daha iyi görünüyorum. Bu yeleği giy. Hadi, giymek ister misin? Nasıl olacağına
4: Hayır.
3: bakalım. Sana alacağım. Nasıl
4: İsteseydim
3: olacağını
4: giyerdim.
3: Ayı istemiyorum. Yeleği alabilir Hayır. miyim? Yeleği alabilir miyim?
4: Ayı alabilirsiniz. $700.
3: Yeleği istiyorum.
4: Yeleğin fiyatı $700.
3: Bir yelek $700 mı?
4: Ayıyı da satın alıyorsunuz.
3: İşte, senin olsun.
4: Size iyi günler beyefendi. Olay çıkarıp sorun yaratıyorsan, sesin yükseliyorsa gitme zamanın gelmiştir.
3: Ben yokum. Sorun istemiyorum.
5: Sorun yok dostum. Burası iş yeri.
3: Hadi.
2: Kontrol çubuğu denizi bu olsa gerek.
6: Evet.
2: Ve hikaye açısından da mevsimsel değişimle ilgili.
6: Doğru.
2: Elimde olmadan Stanley Kubrick'i düşünüyorum.
6: Aa evet.
7: Merhaba güzel bayan, nasılsın?
8: Merhaba, nasılsın?
7: Merhaba, iyi. Merak ediyordum, burada değerli taştan bir küre var.
8: Küreyi nereden buldunuz?
7: Bunu 15 yıl önce aldım. Bir arkadaşım onu Çin'den ta Detroit, Michigan'a getirtti. Sizin mağazanız da orada, bakın.
8: Evet, öyle. Ne kadar istiyorsun?
7: Yaklaşık $700. Turkuaz var, lapis var.
8: Lapis, pahalı mücevherlerde kullanılan koyu mavi yarı değerli bir taştır. Bunun lapis olduğunu nereden biliyorsun peki?
7: Bu lapis. Lapileri eritmeleri gerekiyor.
8: Lapisi bu şekilde dökemezsin. Lapis bir taştır. Onu eritip dünya yapamazsın.
7: Bir bütün olabilir. Bilmiyorum.
8: Eğer bu bir lapis parçası olsaydı ne kadar ederdi biliyor musun?
7: Hayır, ne diyeceğimi bilmiyorum.
8: Çok daha fazla.
7: Muhtemelen öyledir.
8: Bu lapis değil.
7: Lapis kaplı olabilir.
8: Bir saniye bekle
7: tamam,
8: lütfen.
7: Tamam, teşekkür ederim.
8: Hey Bob. Bir adam geldi. Biraz gelebilir misin? Tanıştırayım, bu Bob.
7: Merhaba Bob.
8: Bana lapisi üzerine döktüklerini söyledi. Ve bu beyefendiye lapisi dökemeyeceğini söyledi.
9: Lapis dökemezsin. Lapisleri eritemezsin.
7: Tamam, iyi o zaman.
9: Ne kadar istiyorsun?
7: Bunun için 500 alacağım.
9: Bu şey o kadar etmez.
7: Bana ne teklif edebilirsiniz?
9: $100.
7: $100 mı? Bu $100 ediyorsa senden $100'a ben alayım onu.
9: Hayır.
7: $100 mı? Tabii ki hayır.
8: Pekala, geldiğiniz için teşekkür ederiz.
7: Teşekkürler, tamam. Hoşçakalın.
8: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
5: Eşyalarınızı burada bırakamazsınız. Ne yaptığınızı bilmiyorum. İşte bu yüzden bunu yapamazsın. Kafamı çarptım.
2: Bu
5: bak,
2: oldukça alçak.
5: Anlıyor musun?
6: Harika.
2: Pekala, hızlanalım.
10: Yani burada durmamı istiyorsun ve tekerlekli sandalyenin gelmeye başladığını gördüğümde
2: evet,
10: bana
2: tam
10: zamanı
2: buraya geldiğinde
10: belli edecek.
2: Kapıyı açabilirsiniz, tamam mı?
10: Tamam, oradayken
2: evet, temelde burada bir yerde.
10: Tamam.
2: Evet.
10: Pekala.
2: Evet. Motor. Aşağı bakalım. Kapı açılır.
10: Merhaba.
2: İtmeye devam edin. Dur. Pekala. Şimdi kesebiliriz. Hadi gidip tekrar yapalım. Tamam. Biraz daha erken açacağız.
10: Pekala. Tamam.
4: Christo.
2: Evet.
4: Babam kapıyı açtığında merhabayı kameraya söyleyebilir mi?
2: Evet, bunu hemen teşekkür yapacağım. Teşekkür ederim. Kapıyı açtığınızda gülümseyin ve merhaba deyin.
10: Tamam.
4: Belki elini de sallar.
2: Tamam, hadi hazır mıyız?
10: Tamam. Bunu yapabilirim.
2: Güzel. Hazırsak başlayalım, tamam mı?
7: Kamera akıyor.
2: Tamam. Motor.
10: Merhaba.
2: Harika.
4: Evet, güzeldi.
2: Sanırım artık yaklaştık.
10: Mükemmel.
4: Bir bakabilir miyim?
2: Tabii ki.
7: Bir dakika.
4: Pekala.
2: Tamam. Pekala. Hazır mısınız? Motor.
10: İkinci elin krallarına hoş.
2: Motor.
10: Merhaba.
8: Ne? Ne yapıyorsun?
10: Bu kötü bir zamanlama.
2: Merhaba.
8: Hay aksi. Üzgünüm Seth. Umarım kıymetli reklamınızı bozmamışımdır. Ne haber Bay Reklam Yönetmeni?
5: $40. Tamam. İşte al.
2: Göz atman için bir sayfa getirdim sana.
10: Tamam.
2: Burada bazı farklı seslendirme seçenekleri var.
10: Tamam.
4: Hadi görelim, başla.
10: Gelin, ailenizi ikincilin krallarında ailemizle tanıştırın.
2: Bazı kelimeleri vurgularsan daha iyi olur tabii ki.
10: Gelin, ailenizi ikincilin krallarında ailemizle tanıştırın.
2: Buna yönelik ses egzersizimiz vardır.
4: Vay canına.
2: Ve sonra diğeri de.
10: Bir tanesini biliyorum. A, B, C, D, E, F, G.
4: Tamam, hadi başlayalım.
10: Hadi gelip seni dinlemeli miyim?
4: Bu anlatıcı metni ve gerçek. Hadi yazılanı oku.
10: İkincinin krallarında istediğiniz her şey tek bir çatı altında. Bütün aile.
4: Hadi ama tam bitiriyordun.
2: Bu doğru yönde atılmış bir adım. Motor.
10: İkinci elin krallarında alışveriş yaptığınız için...
4: Başardık, hadi sonraki sahne. Hadi gidelim, hadi. Sağ olun
2: kes.
4: Çocuklar.
2: Gelip bir kürk mantoya bakar mısın? Belki bir tane seçip tez yağ koyabilir ve nasıl göründüğüne bakabilirsin. Yani bu şeyleri yapabilirsin.
8: Tamam. Başta bu reklama dahil olmayı istemedim. Ama şimdi tamam. Deneyeceğim. Takım oyuncusu olacağım.
2: Sadece kameraya bir bak. Gülümseme ve seni geçip gideceğiz, tamam?
11: Nasıl istersen.
8: Belki reklam güzel olur. Hadi yapalım. Hadi yapalım.
2: Hız ayarı.
7: Kamera akıyor.
2: Motor karın.
7: Mükemmel. Devam ediyoruz.
2: Ashley, sendeyiz.
8: Oh, ne?
2: Oh, ne oldu?
8: Neydi çok o? Üzgünüm.
2: Motor Ashley.
8: Oh.
2: Keselim mi?
7: Kesiyor muyuz?
2: Sanırım kesiyoruz.
7: Evet, kestik.
2: Tamam, motor.
7: Bu da tamam.
2: Tamam, kestik.
7: Bu da tamam, bu iyiydi.
8: Bu reklamın en iyi parçası ben olacağım.
2: İki kez çekeceğiz.
10: Tamam.
2: Bir kez bu perspektif için, sonra ters çevirip diğer perspektiften sorun çekeceğiz.
10: Sorun değil.
2: Tamam mı? Ve
10: seni
2: 5 dakika
10: takip ediyorum.
2: Tamam, güzel. Pekala, öyleyse buradasın. Les senin için o gitarı alacak ve getirecek.
10: Peki çekimde ne diyeceğiz? Yardımcı
2: evet,
10: olabilir
2: yani
10: mi?
2: Doğal bir şey yapalım. Bu deneyimi yaşayalım, olur mu?
10: Tamam.
2: Tamam.
10: Sorun değil.
7: Tamam, hazırım.
2: Tamam ve... Motor.
7: Akıyor.
10: Sizi mağazaya getiren nedir?
5: Oğluma bir gitar almayı düşünüyorum.
10: Buna ne dersiniz? Affedersiniz. İkinci el kralları. Saat 6'da. Pekala, üzgünüm.
2: Hadi tekrar yapalım. Çok zarif ve sessiz olacak. Tamam.
8: Reklamdan memnun musun?
4: Olacağım.
8: Umarım ne yaptığını biliyorum.
4: Biliyor.
2: Ve motor.
5: Ben buraya bir gitar almak için geldim ama...
10: Üzgünüm.
4: Christo'nun bu reklamı çok iyi çekeceğinden eminim.
2: Seth.
4: Evet.
2: Buraya geri dönmenin sakıncası yoksa bu yöne dön. Tamam, seni pıçıdan alacağız.
4: Tabii.
2: Bugün oynayacağımız şey bu. Bu olan.
4: Tamam. Doğru. İşte
2: tebrik
4: bu.
2: Tebrik ederim. Güzel. Kestik. Harikaydı.
4: Harika.
2: İnsan
4: bu iyiydi,
2: bir şey.
4: İyiydi. Hoşuma gitti. Evet.
8: Bunun ikinci el dükkanda çalışan olmakla nasıl bir ilgisi olduğunu anlamadım. Sanki hey ağzıma hoş geldiniz. Burada oyun oynuyoruz.
4: Bu Kristo ne isterse o. Çekim iyi oldu diyorsa çekim iyidir.
8: Neyse, oynayalım mı? Hadi oynayalım.
4: Şu anda Ashley'e çok kızgınım. Bütün gün başıma bela oldu. Bundan paçayı sıyıramayacak. Toplandığınız için sağ olun. Reklamı çektik ve bence gördüklerinizi beğeneceksiniz.
8: Çok heyecanlıyım.
4: Öyle olacağından eminim.
10: Hoş geldiniz. İçeri buyurun. İkinci elin krallarına ailenizi ailemizle tanıştırmak için gelin. Mağaza harika, envanter güzel görünüyor. İhtiyacınız olan her şey tek bir çatı altında. Kürkler, değerli taşlar, spor malzemeleri.
4: Spor hatıraları.
10: Top güzel görünüyor. Herkes ve herkesim için bir şey var.
8: Ne?
10: Motorlu testler tutuyor. Beğendim. İster alın, ister satın. İster rehin bırakın. Tekliflerimiz geri gelmenize sağlayacak.
8: Güzel.
10: Mağaza harika görünüyor. Olmanız gereken tek yer var. Adı İkinci Elin Kralları.
12: Harika.
8: Bu kadar mı?
12: Çok iyi.
10: Bu gerçekten harika. İyiydi. Gerçekten iyiydi.
8: Ne? Biz neredeyiz?
10: Gerçekten iyiydi.
11: Bekle. Ashley ile ben neredeyiz,
8: evet,
11: bu reklamınızda?
8: Biz?
4: Montaj odasında çok fazla çekim vardı.
8: Beni çıkardın mı? Beni
11: bizi reklamdan çıkardınız mı?
10: Ne olmuş yani? Mücevherim ve dikiş makinesi.
11: Bizi reklamdan çıkardın.
8: Çıkardın mı yani?
11: Ashley ile ben. Oldu mu?
4: Bir an için oradaydın. Kolunu gördüm.
8: Ne, benimle ödeşiyor musun? Sen benden intikam mı alıyorsun?
4: Sadece görüntülerin
11: iyi olduğunu...
4: Ses.
11: Sen çocuğun birisin.
4: Bu bir şeyin ödeşmesi mi? Kesinlikle öyle. Bu reklamı çekerken ne kadar kötüydün hatırlamıyor musun? Reklamda olmayı istemiyordun. Niye önemsiyorsun ki?
10: Ne umuyorsun?
8: Aptal bir şey. Tüm
4: ne? Ego bu kadar büyük ki reklamda olmak zorunda.
11: Hayır.
10: Biliyor musun? Her şey o yazıyla ilgili. İkinci elin kralları.
4: Amerikan Mücevherat ekibi, teşekkür
10: harika
4: ederim.
10: Harika iş. Muhteşem.
11: Gerçekten.
10: Sağ olun. Harika iş.

0: keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
5: Bellona, Bellona. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma
8: bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün ikinci el krallarından.
1: İyi bir işlem yaptığımızda pompon kız evet. gösterisi isterim.
2: İşte şimdi sana güzel bir eğlence.
3: Merhaba BC.
4: Merhaba.
3: Nasılsın
4: Karen?
3: Bence buraya Feng Shui'yi getirmek harika bir fikir olacaktır.
5: Kendinizi utandıracaksınız. Bana bu sahte gümüşle gelemezsiniz.
1: Sahte değil beyefendi.
5: Benim ailemin güvencesi.
1: Anlıyorum.
5: Kıyamet geldiğinde ailemin güvencesi olabilirim. Bu olacak. Bana gerçek gümüş verin.

0: Merhaba, nasılsınız? Günaydın.
1: Yardım edebilir misiniz lütfen? Bir bakar mısınız? Kimse var mı? Hey! Biri bana bakabilir mi? Elmas yüzüklerim, her şeyim bu şeyin içinde. Bunu açsanız iyi edersiniz. Oyun oynayacak halim yok. Affedersin, buraya gel. Bu benim kasam. Onu açman gerekiyor.
2: Tabii açabilirsin.
1: Hayır, sen açacaksın. Açamıyorum. Şifresini değiştirmişsiniz.
2: Ben hiçbir şey değiştirmedim. Hayır.
1: Evet, aç onu.
2: İçinde bir şey mi var?
1: Evet.
2: Ne?
1: Elmas yüzükler. $1,000'dan fazla tutar bunun içinde. Aç onu.
2: İçinde mücevher olsa sence kasayı oraya koymadan önce onları almamış mıyımdır? Kasayı bana sattın mı?
1: Hayır, rehin bıraktım.
2: Ne zaman?
1: 2 ay kadar oldu.
2: Eşyaları reyona çıkarmadan önce 3 ay tutuyoruz.
1: Hayır.
2: Evet.
1: Hayır.
2: Kanun böyle.
1: Hayır. Bu kadar yeter. Onu alıyorum. Biri yardım edebilir mi?
2: Kaldırabilirsen onu sana vereceğim.
1: Yardım edebilir misiniz?
3: Hayır.
2: Gitme vakti.
1: Ben bunu kaldıracağım. Tamam, yapamıyorum. Bıraktım. Al, bıraktım. Al. Bu küçük Zamazingo elektrikli süpürgeyi de al. Ne yapacaksın iri çocuk?
3: İyi günler.
1: Hayır, iyi geçirmeyeceğim. Sana iyi günler.
2: Teşekkür ederiz.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: The Temptations grubunun imzalı bir fotoğrafı var ha?
5: Beşinin
4: bir. Bu nasıl elinize geçti?
5: Amcam onların menajeriydi.
4: Vay canına.
6: Bu kıymetli elbise çantasını satmaya geldim.
0: Tamam.
6: Büyükannem 2009'da vefat edince ondan miras kaldı.
0: Çok kullandınız mı?
6: 3 kez.
0: 3 kez mi?
6: Evet.
0: Ne kadar istiyorsunuz?
6: $700 istiyorum.
0: 700 mü?
6: Bu çantalar $2,300'dan falan gidiyor.
0: Nereden biliyorsunuz?
6: İnternetten baktım. Mağaza satış fiyatlarını inceledim.
0: Bu marka tipik olarak her yıl yeni elbise çantaları çıkarıyor, biliyorsunuz değil
6: evet.
0: mi? Bunun alındığı yılı bilmiyorsunuz.
6: Hayır.
0: Peki bu çantanın $2,300 olduğunu nasıl anladınız?
6: Baktıklarım tam olarak aynı tarz değildi. Ama şey...
0: Yani kabaca baktınız.
6: Evet.
0: Tamam. Bildiğiniz kadarıyla orijinal mi?
6: Bildiğim kadarıyla öyle.
0: Orijinal diyebiliyorsunuz. Şimdi onu açacağım ve orijinal olup olmadığını belli eden bazı ayırt edici noktalara bakmak istiyorum. Birlikte göreceğiz, tamam mı? Burada bu markanın harfleri olmalı. Evet, var. Ama dikkatimi ilk çeken şey bunun çok fazla aşındığı. Bu iyi bir şey değil. Büyükanne çantayı çok kullanmış gibi görünüyor.
6: Evet.
0: Tamam. Bu marka... Başlangıçta rengi çok açık olan özel bir deri kullanıyor, tamam mı? Bu marka ne kadar çok kullanılırsa eldeki yağdan dolayı rengi o kadar koyulaşır. Rengi asla böyle olmaz. Üstteki vidalar da solmuş. Ve ek yerlerin etrafındaki renk doğru bir renk değil.
6: Tamam.
0: Dikişlerin rengi de doğru değil. Onu açayım. Bununla sık karşılaşıyoruz. Bazı müşteriler altın küpü üstünde oturduklarını sanıyor ama küpten altın çıkmıyor ne yazık ki. Bu gerçek değil ne yazık ki.
6: Tamam.
0: Ama bu size büyükannenizden kalmış. Ben olsam onu kalbime yakın tutardım.
6: Evet.
0: Böylece onu hep hatırlarsınız. Ben onu yakınımda tutardım.
6: Tamam, teşekkürler.
0: Rica ederim.
7: Ne kadar veriyorsunuz?
1: 50.
7: İşte burada tatlım, iyi günler.
1: Uzun süredir buradayım.
2: Hı-hı.
1: Sanırım mağazada bazı şeyleri yeniden düzenleyecek kadar saygını kazanmışımdır.
2: Benim sorunum
4: yok. Niye tartışıyorsunuz?
1: Leze mağazayı biraz yeniden şekillendirmenin harika bir fikir olabileceğini söylüyordum. Bunun için de bir Feng Shui uzmanı getirmek istiyorum. Hepimiz hayata pozitif yaklaşabiliriz ve açık fikirli
2: buna
1: olabiliriz.
2: Buna hiçbir itirazım yok.
1: Açık olmalıyız.
2: Seninle hemfikirim.
4: Onunla hemfikir misin?
1: Öyle dedi.
2: Evet. Niye kendine bir şans vermeyeyim? O da işe dahil olmalı.
0: Aptalca bir fikir
8: bu. İşte negatiflik.
2: Doğru.
8: Negatifti.
2: Ben ona güveniyorum. Sizin bu konuda söyleyeceklerinizi önemsemiyorum. Hiç önemsemiyorum.
4: Çünkü patron benim diyeceksin değil mi? Sıradaki lafım bu.
8: Evet.
2: İstediğini yapmana %100 destek veriyorum.
4: Bravo
8: teşekkür
4: baba.
8: Teşekkür ederim.
0: Babam bu zırvayı nasıl yutar?
4: Peki.
2: Bakalım neler
8: teşekkür
2: yapacaksın.
8: Teşekkür ederim Liz.
2: Tamam.
8: Teşekkür ederim.
2: Tamam.
0: Yoga matı da ister misin?
8: Çok negatifsin.
0: Yani pilates dersi mi alayım ha?
8: Bu işe yarayacak.
0: Hayatımda duyduğum en aptalca fikir.
5: Endonezya'da bir arkadaşım var. Bu sayede oradan 3 kobra ve 1 firavun faresi getirdim.
2: Müthiş bir
5: eşim
2: parça.
5: Eşim ona dayanamıyor.
2: Anlıyorum.
8: Merhaba BC.
9: Ha, merhaba.
8: Nasılsın?
9: Nasılsın Karen?
8: İyiyim.
9: Bu benim iyi enerjim Jasper.
8: Merhaba Jasper.
9: Prens Jasper Murphy.
8: Sen
9: kısaca.
8: İyi enerji misin? BC ile mağazaya bir şey satmak için geldiğinde tanıştık. Onun bir Feng Shui uzmanı olduğunu öğrendim. Ve bu konuyu danışmak için onu buraya çağırdım. Değişmemiz gerekiyor.
9: Mağaza iç tasarımlar ve Feng Shui.
8: Burayı dolaşabilir miyiz? Etraftaki
9: tabii,
8: şeylere
9: tabii.
8: De bir
9: Jasper,
8: bakmış
9: bırakayım.
8: Olursun. Ay çok tatlı.
9: Kelime anlamı olarak feng, rüzgar ve hava
8: evet.
9: Demek. Shui ise su.
8: Evet.
9: Bu enerjiyi engelleyen bir alan olursa sorun yaşarsınız.
8: Tamam.
9: Kesinlikle.
8: Nasılsın?
0: İyiyim sen?
8: İyiyim.
0: Merhaba.
8: BC Feng Shui için buraya geldim.
0: Merhaba BC tekrar görüşmek
9: merhaba.
0: Üzere.
2: Merhaba BC ben Les. Çok
9: memnun oldum Les.
8: Satışlarımızı arttırmak için buradaki pozitif enerjiyi arttırmalıyız.
9: Ve ahenk için.
8: Ve uyum için.
9: Bu alana takı koymaya kim karar verdi? Söyler misiniz?
8: Sahibi.
9: Çok iyi olmuş.
2: Gördünüz mü?
9: Ama yine de geliştirilebilir. Merkezde çok statik enerji var. Bu sönük enerjiyi buradan yollamazsanız sorun yaşarsınız.
0: Affedersiniz.
2: Öyle mi?
0: Bana bunun yararını söyle. Yararı ne?
9: Daha dengeli, daha mutlu bir hayatın olacak.
2: Burada?
9: Evet.
2: Çok paraya patlamadığı sürece her şeye açığım. Karen istediğini yapabilir. Karen niye BC'ye etrafı
8: BC
2: gezdirmiyorsun?
8: BC'nin uzmanlığından faydalanmak istiyorum.
2: Fikir
8: bakalım mağazayı
2: üretip,
8: geliştirebilecek miyiz?
2: Fikir üretip ufak değişiklikler yapabilirsin. Beğenirsek daha fazlasını
8: hayat
2: da yaparsın.
8: Hayat kırıklığına uğramayacaksınız.
7: Beş, yirmi, kırk. Rica ederim görüşürüz.
10: Merhaba. Ben Cynthia.
7: Merhaba.
10: Bu da kardeşim
4: Kerim. Merhaba, nasılsınız?
10: Buraya kostümlerimi satmak için geldik. Ben kostüm içindeyim. Önceden
4: İnsanlar Amigo kostüm. Bunları alıyor mu?
10: Evet, satılıyor.
4: Peynir ekmek gibi mi?
10: Özellikle de Detroit'te çok sayıda bar olduğu için satılıyor. Ayrıca çeşitli Cadılar Bayramı kostümlerimiz var.
4: Bunlar kullanılmış mı?
10: Hayır, hepsi yepyeni. Ha, özel üretim. Yatak odası ürünleri de var.
0: Amigo kız mısın?
10: Evet. Takıma
4: Bobby
10: erkek
4: J,
10: de
4: buraya
10: lazım.
4: Gelir misin dostum?
10: Kostümleri
4: hadi buraya gel hadi.
10: Satıyor. Takım
4: gel
10: kuruyor.
4: Işte,
0: buraya
4: hadi.
0: Gel Bobby J.
10: Bobby J.
4: Rick'i de getir. Rick.
11: Rick.
4: Hadi dostum. Burada iyi bir işlem yaptığımızda
10: evet.
4: Pompon kız gösterisi isterim.
10: Tamam.
4: Tamam mı? Şöyle yapacağız. Bu genç hanımefendi bir amigo kız ve figürleri size de öğretecek.
10: Size de öğretecek.
4: O zaman başlayalım hadi.
10: Ben hazır mısınız diyeceğim, siz de hem de nasıl diyeceksiniz. Hazır mısınız?
11: Hem de nasıl?
10: Yüksek de.
11: Yüksek de.
10: Masa üstü.
11: Masa üstü.
10: Le.
11: Le.
10: Le.
11: Le.
4: Le. Tamam, iyi bir alışverişte nasıl gösteri yapacaksın?
11: Tamam. A, J, Le. Mutluyuz. İşte şimdi sana güzel bir... Eğlence!
4: Bravo!
10: Harika.
11: Nasıldı ama?
0: Kostümlere ne kadar istiyorsunuz?
10: Parça parça da satabiliriz, hepsini de satabiliriz.
0: Hepsi kaç tane?
10: 150 civarı.
4: Vay canına.
0: Ne kadar istiyorsunuz?
10: 3000 dolar.
0: Hepsini almak isterim ama tamamen farklı miktarlar düşünüyoruz. 1000 doların altına inebilir misiniz?
10: Her birine 10 dolardan 1500.
0: O halde ilgilenmiyorum.
10: Tamam.
0: Ne yazık ki.
4: Sizinle tanıştığımıza sevindim. Teşekkür ederiz.
0: Kusura bakmayın.
10: Tamam, teşekkür ederiz.
4: Memnun oldum.
0: Teşekkür
4: sağ
0: ederiz.
4: Olun.
0: İyi günler.
4: Personeli öğrettikleriniz için de teşekkür ederiz.
0: İyi günler.
4: Geldiğiniz için sağ olun.
2: Evet efendim, işte burada. Benim için zevkti.
9: Merhaba.
8: Merhaba.
9: Sana göstereceğim çok şey var.
8: Çok heyecanlıyım. Bence Feng Shui kesinlikle şahane olacak.
9: Fu köpekleri kötü ruhları uzaklaştırıyor. Dolandırıcıları yani.
8: Çok tatlılar.
9: Ha, bir de bitkimiz var.
8: Setin ofisi nasıl olur? Mükemmel.
9: 3 tane bambu var.
8: Evet.
9: Bu iyi bir sayı ve gold band var. Dünyayı temsil ediyor.
8: Bu herkesin içindeki pozitifliği mi
9: evet,
8: ortaya
9: evet,
8: çıkarıyor?
9: Daha fazla pozitif
8: bize
9: enerji ihtiyacımız var.
8: Bize çok fazla pozitif enerji
9: İyi
8: lazım. Burada olmasını istediğim şeylerden biri daha fazla nakit. Buna en iyi nasıl sahip olabiliriz?
9: Evet, girişin yanına konulacak şelale harika olabilir.
8: Tamam. Yani suyun akmasını sağladığımız sürece buraya para akmaya mı
9: evet,
8: başlayacak?
9: Evet. Yirmi, kırk, altmış.
12: Ben gümüş külçesi bakıyordum.
4: Ne kadarlık istiyorsunuz?
12: Yaklaşık olarak 200 gram.
4: Yoksa gümüş. Getirtebilirim çünkü genellikle stokta bulundurmuyoruz.
12: Olmaz, bana bugün lazım.
4: Tamam.
12: Çünkü yarına kadar her şey olabilir.
4: Her şey?
12: Evet, şu anda hazırda var mı?
4: Tabii.
12: Sağ olun. Evet.
4: İstediğiniz bu mu?
12: Hayır.
4: Yoksa
12: aslında
4: bu mu?
12: Bu gerçek değil.
4: Bu mu gerçek değil?
12: Evet.
4: Gerçek
12: değil.
4: Olsa nasıl görünürdü?
12: Daha parlak.
4: Daha parlak. Tabii.
12: Evet.
4: Gümüş donuklaşmaz çünkü.
12: Ben ciddiyim. Uzun zamandır gümüşle ilgileniyorum. Anladım. Ve bugünün gelmesini bekliyordum.
4: Yani hangi evet. günün gelmesini?
12: Kıyamet günü.
4: Bunu bir açıklar mısınız? Cidden anlamadım. Kıyametle gümüşün ilgisi
12: çünkü
4: ne?
12: Çünkü paranın anlamı olmayacak. Hepsi
4: nasıl?
12: Değersiz olacak.
4: Nasıl değersiz?
12: Parayla hiçbir şey alamayacaksınız. Her şey değerli metallerle yapılacak. Bana bu sahte,
4: sahte
12: gümüşle
4: değil
12: gelemezsiniz.
4: Beyefendi.
12: Tamam mı? Bu benim
4: anlıyorum.
12: Ailemin güvencisi. Kıyamet
4: size
12: geldiğinde ailemin güvencisi
4: olabilirim?
12: Bu olacak. Bana gerçek gümüş getirin.
4: Size karşı mümkün olduğunca medeni olmaya çalışıyorum.
12: Kendinizi utandıracaksınız. Benden
4: bu tamamen
12: almamı isteyemezsiniz. Ben size sahte para versem nasıl sinirlenirsiniz?
4: Bu beyefendi.
12: Benim o gün hazırlık yapmam gerekiyor.
4: Tamam.
12: Benimle oyun oynamayın. Gidip bana gerçek gümüş getirin.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle.
18: 25 yıldır yıldır hep seninle.
19: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
20: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
21: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
22: makbul. Otel harika.
23: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
22: Yüzden fazlasından.
24: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
26: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
1: bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Bana bu sahte gümüşle gelemezsiniz.
4: Sahte değil beyefendi.
12: Bu benim ailemin güvencesi. Kıyamet anlıyorum. Geldiğinde ailemin güvencesi bu olacak.
4: Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Bana gerçek gümüş getirin.
4: Bu tamamen...
12: Benim o gün hazırlık yapmam gerekiyor.
4: Tamam.
12: Benimle oyun oynamayın. Bana gerçek gümüş getirin.
4: Biliyor musun? Aslında haklı. İşin sonu geldi. Çıkar onu buradan.
12: Kıyamet geliyor dostum.
4: Geliyor, geliyor.
12: Hey!
1: Hadi gidiyoruz.
12: Kıyamet geliyor. Buna hazırlanmalısınız. Hazırlanın. Gümüşünüzü alın. Söyleyeceğim tek şey bu. Kıyamet geliyor.
1: Çok güzel.
11: Biraz sıkı ama beğendim.
1: Ayarını yaparız.
11: Merhaba çocuklar. Toplantıyı bölmek istemem
4: ama. Biliyorsun
11: ama. Ama size göstereceklerim var.
2: Tabii gidelim.
11: Mağazada bazı küçük değişiklikler yaptım.
2: Feng Shui fark etmez. Müşteri gelsin yeter.
11: Burada duran bitki bir talih bambusu. Bu bambu büyüdükçe işimiz de büyüyecek. Hem de müthiş bir şekilde.
0: Sen ne anlatıyorsun böyle? Satışları patlatmak istediğini sanıyordum. Öyle diyordun değil mi?
11: Fazlası var.
0: Ne, tuvaletleri mi değiştirdin?
11: Hayır. İşte şuraya bir fu köpeği yerleştirdim.
0: Fu köpeği mi?
2: Ne yaptın?
11: Fu köpeği vezneye iyi hisler verecek ve dolandırıcıları yaklaştırmayacak. Alişa, bu pencerede müşteri hizmeti ne durumda?
26: Oldukça iyi.
4: Bu pencerede para akışı arttı mı?
11: İşe yarayacak zaman alıyor. Pekala, şuna bir bakın. Buraya da bir çeşme koydum.
0: Bu mu?
11: Böylece... Kapıdan girenlerin sayısı artacak. Akış artacak. Rahatlatıcı değil mi?
4: Ben rahatlamadım.
0: Ben de öyle.
11: Sen asla rahat değilsin. Benim tek yapmaya çalıştığım mağazaya pozitif bir enerji getirmek.
0: Bu şey bana tuvaleti hatırlatıyor. Su işte. Hepsi bu.
11: Beyefendi gelin buraya gelin. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bugün nasılsınız?
1: İyiyim.
11: İyisiniz.
2: Buraya gelmeden önce de iyi miydiniz?
1: Evet.
4: Burada daha iyi oldunuz.
11: Burada daha iyi misiniz?
1: Evet.
11: Teşekkür ederim.
2: Gördünüz mü?
11: Teşekkür
2: ederim
11: beyefendi.
2: Tamam.
11: İşe yarıyor.
0: Bir kişi de.
11: Birdir.
2: Feng Shui.
11: Zamanla bunu görecekler. Feng Shui işe yarayacak.
27: Yani...
11: Bana biraz zaman ver. Buna sorunsuz uyum sağlayacaksınız. Garanti ediyorum. Pozitif olmanız gerekiyor.
4: İşe yaramayacağına dair fikrim pozitif.
2: Ben inanıyorum.
5: Sizin istediğinize oldukça uzak bir teklifim olacak. 1500'ün altında kalacağım.
4: Burada neyimiz var?
5: 2011 Amerikan Ligi Şampiyona serisindeki bir maçta kullanılmış 4 beyzbol kalem.
4: Üçüncü kale, üçüncü kale. Hepsi aynı maçtan mı?
5: Evet. Sanırım onları her 2-3 atış sırasından sonra değiştiriyorlar.
4: Böylece aynından evet. Çok sayıda oluyor.
5: Evet, aynısından.
4: Elinize nasıl geçtiler?
5: Satın aldım. Maça gitmiştim ve oradan ayrılmaya hazırlanırken bunları satın aldım.
4: Fiyat ne kadardı?
5: Doğrusu sanırım tanesi 300 küsür dolardı.
4: Evet ama Tigers seriyi kazanamadı.
5: Doğru, doğru. Kazansalardı harika olurdu.
4: Peki ne kadar istiyorsunuz?
5: En az 600 dolar.
4: Evet. Hepsine mi?
5: Evet efendim. Bunlar Detroit Tigers tarihinden birer parça. Çok taraftar var ve bunlardan fazla bulunmuyor.
4: Bunlar güzel. Ama 600 dolar fazla dostum.
5: Bence iyi fiyat.
4: 100 nasıl?
5: Olmaz. 4 için $100 öyle mi? İmkanı yok.
4: 150?
5: Olmaz. Hayır.
4: 200?
5: Hayır. Bence bunları burada satmakta zorlanmazsınız. Özellikle de Detroit'te olduğunuz için. Burada herkes Tigers'ı tutuyor.
4: 210?
5: Hayır, olmaz, 10 artı.
4: 220?
5: Hayır.
4: 225?
5: $300. Bundan aşağı veremem. Şu Barry Sanders forması için ne istiyorsunuz?
4: $300.
5: Takas yapalım. Bu 4 kaleye o Barry Sanders forması.
4: Takas mı istiyorsunuz?
5: Evet efendim. Büyük bir Barry Sanders hayranıyım. Eminim onu o kadara satamazsınız.
4: Anlaştık.
5: Tamam.
4: Burası Tigers şehri. $300'lık formayı kapıdan yolladım.
5: Peki,
4: ama
5: yapıyorsun.
4: Tahminimce bu kalelerin tanesini $150 satabilirim. Yani $300 kar edeceğim.
26: Borç ödeyecek misiniz, alacak mısınız? $44.
8: Minnie ve Mickey var.
9: Çok eski duruyorlar. Acaba hangi yıl yapılmışlar?
2: Merhaba, nasılsınız? Sizi buraya ne getirdi?
9: Öyle dolaşıyoruz. Dikkatimi bunlar çekti de.
2: Harika Mickey ve Minnie Mouse örnekleri.
9: Onlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
2: El yapımı Mickey ve Minnie Mouse. 50'lerin sonlarında 60'larda yaptıklarını düşünüyoruz. Boyaları orijinal, renkler orijinal. Bu parçalar bir süredir bizimle. Ve gayet iyi durumdalar.
9: Bence üzerinde çalıştığımız oyun odasında harika olurlar.
2: Bunlardan çok sayıda yapılmadı. Bunu söyleyebilirim.
9: Ne kadar istiyorsunuz?
2: $4,000 getirebileceklerini tahmin ediyoruz. Bunun yarısına veriyoruz. $2,000.
9: Yine de biraz çok değil mi?
2: Bunlar ucuz parçalar değil. 1700 nasıl?
0: O parçalar için $550 verdik. Orada öylece duruyorlar. Babam onları $1,700 satabileceğini düşünüyorsa aklını tamamen kaçırmış demektir.
9: Yine de biraz çok.
2: 1600.
8: Bunlara 1600 verecek misin?
9: Onları çok istiyorum ama bilemiyorum.
2: Bakın ne diyeceğim. Size 1550'ye vereceğim.
9: 1550 olur.
2: 1550, anlaştık. Evet.
9: Teşekkür ederim.
2: Şöyle gelin, sizinle ilgileneceğiz. Tekrar teşekkürler, sağ olun.
9: Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim. Mickey ve Minnie'yi sattım.
13: Biliyorum, gördüm, şahaneydi.
2: Evet.
0: Harika.
2: $1,550 aldım.
0: Güzel.
13: Harika.
2: Uzun süredir buradaydılar. Belki de şu Fekşuay işe yarıyordur.
0: Hayır, sebebi iyi bir satıcı olman.
2: Ondan
0: yani
2: hariç.
0: Yani bununla bir ilgisi yok.
2: Belki vardır, Karen.
13: Pozitif enerji.
2: Pozitif enerji.
0: Karen.
13: Fena değil.
2: Feng Shui.
14: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
15: Kredi. Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
4: Break. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Ama ne otel?
6: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
10: basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Klasik araç.
15: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi
15: evet,
14: hak eder.
15: Evet.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İkinci El Krallarında bugün.
1: Televizyon için bir uzaktan kumanda alabilirsek.
2: Bize kumandasız geldiyse bizde var mıdır bilemiyorum.
1: Uzaktan kumandası olmak zorunda.
2: Yenisini almak ister misiniz?
1: Yeğenime hemen uzaktan kumandasını verin.
3: Burada eşyalarla dolu bir sürü kutu var. Umarım içlerinden bir hazine falan çıkar.
4: Nereden başlayacağız ki?
3: Umarım eşli beni saçma sapan bir işin içine sokmamıştır.
5: Yarış arabamızı satmak istiyoruz.
6: Bu şey ne kadar hızlı gidiyor?
5: Saatte 70 kilometre hızla.
2: Frenleri çalışıyor mu?

0: Nasıl yardım edebilirim?
1: Günaydın.
2: Beyin kokusu. Merhaba.
3: Siz kimsiniz?
2: Ben Zombi Richard.
3: Mesleğiniz nedir?
2: Zombiyim ve oyuncuyum.
3: Zombi oyuncusu ne demek?
2: Filmlerde ve korku evlerinde zombileri canlandıran kişilere denir.
3: Bu! Vay, korktunuz değil mi? Korktunuz.
2: Ben zombiyim, ben.
3: Duygu veremiyorsun. Korkut beni.
2: Taze kan kokusu alıyorum. Bayılırım. Beyninin etini yemek istiyorum.
3: Evet, hangi rüzgar attı seni dostum?
2: Benim de satmak istediğim bir metal dedektörüm var. Piyasadaki en harika zombi olduğum için bir zombi evi açmak istiyorum. Bunun için de makyaj ve kostüme ihtiyacım var.
3: Makyaj malzemesi mi
2: makyaj
3: lazım?
2: Ve kostüm. Neden? Zombiler daha gerçekçi dursun diye.
3: Sence yeterince gerçekçi değil misin?
2: Makyaj işe yarıyor.
3: Pekala, metal dedektörü nereden buldun?
2: Birkaç yıldır bende.
3: Bununla bir şeyler buldun mu?
2: Birkaç çeyreklik.
3: Peki bu metal dedektörü için ne kadar istiyorsun?
2: $150.
3: Bu fiyatı nasıl hesapladın?
2: İhtiyacım olan makyaj ve kostüm malzemelerinin fiyatı bu kadar.
3: Bu adama gerçekten yardımcı olmak istiyorum. Ama insanlar kullanılmış dedektörleri $10-15 falan alıyorlar. Çalışıp çalışmadığını bile bilmiyorum. $6.
2: Olur.
3: Harika, anlaştık. Teşekkürler Bay Zombi. Bobby J, rica etsem zombi arkadaşı gişeye götürüp metal dedektörü için $6 verir misin?
4: Kimliğiniz var değil mi?
2: Beyin, beyin.
5: Buna sonsuz zaman deniyor.
0: Ne kadar istiyorsunuz?
5: $5,000.
6: Merhaba, hoş geldiniz.
7: Tamam.
6: Eski tip bir air hockey masası ha?
8: 1968 model. Yanımda orijinal belgesi bile duruyor.
6: Akraba mısınız?
7: Evet, torunu oluyorum.
6: Torunusun öyle mi? Peki bunun için ne kadar istiyorsunuz?
8: $320.
6: Bu fiyata yenisini alabilirim.
8: Hayır, onlar $700 üzerinde satılıyor.
6: Ama bu 1968 model, eski.
8: Vintage, çok
6: tamam,
8: sağlam bir model.
6: Tamam ama air hockey dünyasında kimse eskiyi istemez ki. Hiçbir şeyi eksik değil ama gerçekten fiyatı epey düşürmeniz gerek. $50 ne dersiniz?
8: $75 desek?
6: Mümkün değil. Bundan bize eskiden de birkaç tane gelmişti ve uzun süre satılamamıştı. $60?
8: Hadi biraz daha arttır.
6: Oynayıp karar verelim.
7: Ben
6: var mısın? Hadi o zaman. Kazanırsam $50, kaybedersem $80.
7: Sen bilirsin.
6: Hadi biraz eğlenelim.
8: Hazır mısın?
7: Hazırım.
6: Tamam, kaç olan kazansın? 3 olur mu? Hadi bakalım, başlayalım.
7: Tamam. Hadi bakalım.
6: Hadi. Şu işe bak. Hiç sanmıyorum dostum. İşte ilk sayı. İşte böyle. Ben de seni şampiyon falan sanmıştım. Şu harekete bak. Ve 2 oldu. Bir sayı sonra şampiyon benim.
7: Üzülme diye avans veriyorum.
6: Ne kadar gerildin. Çok gerildi.
7: Yeni ısınıyorum.
8: Kolu yorulmaya başladı.
6: Kolum gerçekten çok yoruldu. Çok.
8: 3 oldu.
6: Bu eğlenceliydi dostum. Çok keyif aldım. $50. Kimliğiniz yanınızda mı?
8: Evet.
6: Tamam.
0: Alo, satış mı? Yeriniz nerede? Hayır, şimdilik başka birini aramayın. Baba.
3: Efendim.
0: Depo satışları yapan bir tanıdığımdan telefon aldım. Bana şu anda inanılmaz bir depo satışı olduğunun haberini verdi.
3: Yani?
0: Ve satış halka açılmadan önce gidip bakmamızı tavsiye etti.
3: Biliyorsun daha önce de bir sürü depo satışına gittim ve genelde hep çöp dolu oluyor.
0: Ama ilk biz göreceğiz. Ben işimizi büyütmek için çaba sarf ediyorum burada.
3: Benim için dükkanı bırakıp gitmek çok zor. Ama iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsan o zaman
0: ben
3: yapalım.
0: Ben gidiyorum, sen de benimle gel.
3: Tamam, hadi gidelim.
0: Buna fazlasıyla değecek.
3: Göreceğiz.
0: Birazdan döneriz. Olur. Taşınabilir.
2: Ultrason makinesi.
0: Bu ultrason makinesi sırt için mi? Mideye falan da bakıyor mu?
4: Evet, şimdi tişörtlerinizi çıkarabilirsiniz. Daha çok dikkat çeker. Evet, çıkarın onları. Böyle daha iyi oldu. Kaslarınızı gösterin. Evet, nerede kaslar? İşte böyle. Biri şapkayı taksın. Kızlar buna bayılır. Harika. Evet, muhteşem. İşte böyle.
6: Siz ne yapıyorsunuz böyle? Dükkanın ortasına gelip ayının yanında fotoğraf çekmeye mi karar verdiniz?
4: Takvim için
6: demek
4: çekiyorduk.
6: Demek takvim için ha? Hemen tişörtünüzü
9: sadece
6: giyin.
9: Sadece fotoğraf çekiyoruz dostum.
6: Onu anladım, hemen tişörtünüzü giyin.
9: Yoksa?
6: Yoksa şöyle olur. Onları dışarı çıkar, işte böyle.
10: Hadi size iyi günler.
6: Güle güle millet.
10: Sürekli bir yerlere gidip soyunuyor musunuz böyle?
4: Tamam. İşte böyle. Bir de şu taraftan.
10: Tişörtlerinizi giyin, olay
4: i̇şte
10: yaratmayın.
4: İşte böyle, o da poz veriyor
10: hayır,
4: resmen.
10: Hayır, hayır, olmaz. Hadi iyi günler,
6: dostum,
10: güle güle.
6: Dostum, bu nasıl bir saç, öyle söylesene.
10: Ha, tanrım.
0: Babam bana ikinci el dünyasıyla ilgili bildiği her şeyi öğretti. Artık ben de kendimi göstermeliyim.
3: Umarım güzel şeyler vardır diyebileceğim tek
0: onu
3: şey
0: onu daha
3: bu.
0: Halka açılmamış olan bir depo satışına götürüyorum.
8: Arkadaşım Janet Schwartz. Bu da kızım Mallory. Onlar bana yardımcı olmaya
11: burada
8: geldi.
11: Burada çok farklı koleksiyonlar var. Parfüm şişesi koleksiyonu, çanta koleksiyonu.
3: Etrafı bir gezelim. Belki de bütün hepsini alırız. Ve halka satışı iptal ederiz.
8: İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
3: Harika. İşte bu taraftan.
0: Hadi alt kata inelim.
3: Burada eşyalarla dolu bir sürü kutu var. Bakalım neler çıkacak.
0: Nereden başlayacağız ki?
3: Umarım içlerinden bir hazine falan çıkar.
0: Fotoğraf çerçeveleri, kitaplar, antika eşyalar. Buradan her şey çıkabilir. Nedir o?
3: Boş bir çanta.
0: Tamam.
3: Bir sürü
0: çanta biraz
3: var.
0: Kötü oldu. Ben bu depodan bir sürü para kazanabiliriz diye düşünmüştüm ama belli ki burada hiçbir şey yok.
3: Çantaların sahte olması kötüye işarettir. Bir depo satışına giderken insanlar değerli şeylerle karşılaşacaklarını zannederler ama bir çöplükten farklıdır. Artık bir umudum kalmadı. Önden geç. Umarım eşli beni saçma sapan bir işin içine sokmamıştır.
0: Nedir o?
3: Boş bir çanta.
0: Tamam.
3: Bir sürü
0: çanta biraz
3: var.
0: Kötü oldu. Ben bu depodan bir sürü para kazanabiliriz diye düşünmüştüm ama belli ki burada hiçbir şey yok.
3: Çantaların sahte olması kötüye işarettir. Bir depo satışına giderken insanlar değerli şeylerle karşılaşacaklarını zannederler ama bir çöplükten farklıdır. Artık bir umudum kalmadı. Önden geç. Umarım eşli beni saçma sapan bir işin içine sokmamıştır.

0: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız? Baba
0: evet,
1: olsunuz sanırım.
0: Bir örnek giyinmişler. Siz hangi rüzgar attı buraya?
2: Biz bugün yarış arabamızı satmaya geldik. Bu arabaları kötü durumdayken alıp örneğin tıpkı bunun gibi modifiye ediyoruz.
0: Anladım.
1: Tamam.
2: Güzelleştiriyoruz. Bu tamamen çürümüştü. Yeni donanımlar ekledik, testere dişli tekerlekler taktık, 7 beygirli 212 cc motoru da var.
0: Pekala, bir deneme sürüşüne çıkalım. Freni var mı?
3: Tıpkı araba gibi.
0: Araba gibi mi?
3: Evet.
0: Bu şey o kadar küçük ki içine zar zor sığabildim. İki tarafı da kontrol edelim, değil mi?
1: Harika.
0: Frenleri şey. Çalışıyor mu?
1: Peki ne kadar hızlı gidiyor?
2: Saatte 70 kilometre hızla.
1: Saatte 70 kilometre hız yapıyormuş.
0: Gerçekten güzel bir sürüştü. Araba gerçekten havalı ama bu şeyi durdurabilmek için frenlere 5 saniye boyunca basmam gerekti. Bu hiç iyi işaret değil. Çok çılgıncaydı.
2: Harikadır.
0: Peki buna en son ne kadar istiyorsunuz?
2: Siz bir fiyat söyleyin.
0: Vay canına. Demek pazarlığı seninle yapacağız öyle mi? Fren sistemi pek iyi değil.
2: Frenler iyi çalışıyor. Sadece gürültülü. Siz frene bastığınızda tekerlekler hareket etmiyordu aslında.
0: Ama ben hareket ediyordum.
2: Peki. 1100 dolar.
0: Gerçekçi olayım. Bunu yeniden satmaya kalktığımda müşterilerim 1100 doları normal arabaya verir. Güzel bir şey ama sonuçta bir oyuncak. 250 dolar.
3: Belki 800 dolar diyebiliriz.
0: Ne yazık ki birbirimizden çok uzağız. Ama
1: çok
0: siz
1: havalı.
0: Harikasınız. Teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
0: Nasıl sürdüm ama?
1: Süperdi.
4: ...29 yıldır evliyim. Kocaman bir tek taş istiyorum.
5: Pekala. Garajı gezelim. Vay, ne kadar çok eşya var. Depo satışına gelirken kurduğum hayaller tek tek yıkıldı. Değerli bir şey bulmamız gerek.
6: Cam.
5: Gümüş.
6: Bana bak Eşli. Buradaki hiçbir şey tek kuruşumuzu
5: evet,
6: bile
5: üzgünüm.
6: Hak etmiyor. Burada kutular dolusu saçma sapan şey var. Yani hepsi çöp. Bakalım burada ne varmış.
5: Aa, şuna bak.
6: Vay canına.
5: Vay, işte bu güzel baba.
6: İşte bu dükkandan çıkmaya değer. Bu 1920'lerden kalma bir broş. Tamamen platinden yapılma gibi görünüyor. Platin dünyadaki en pahalı metaldir. 1920'den kalma bir broş. Meraklısı için çok ama çok değerli bir parçadır.
5: Burada evet. Çok eşya var. Hepsine bakmak için birkaç haftaya ihtiyacımız var.
6: Geldiğimizde halka açık satıştan bahsetmiştiniz. Birinin gelip tek seferde almasındansa parça parça satarsanız daha çok kazanırsınız. Ancak bazı mücevher kutularına evet. Bakarken çok ilginç bir parça buldum. İşte o ilginç parça buydu.
1: Gerçekten
6: bu 1920'lerden kalma elmas kaplı bir broş. Platin mi yoksa beyaz altın mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Ancak üzerinde gerçek elmas olduğu bir gerçek. Şimdi şöyle yapalım. Size gerçek bir değer sunabilmek için dükkandaki ekipmanlarla inceleyip metal tipini belirlememiz gerekiyor. Eğer izin verirseniz
1: muhteşem.
6: Bunu yanımıza götürelim ve sizi sonra arayalım.
7: Bence bırakalım götürsün.
6: Hayır, hiç sorun olmaz.
1: Tamam, yarın ya siz arayın
6: tamam.
1: Ya da
6: harika.
5: Görüşmek üzere.
6: Yarın
5: teşekkür ederiz.
6: Bu broş buraya kadar gelmemize değdi. Belki de işte haklıydı.
5: Aman tanrım.
6: Bu dünya para edebilir.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.

0: Trivago'ya bakmadım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Obsesso. Yeah.
3: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona. Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum
1: hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: 15 dolar. Kimliğinizi alabilir miyim?
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, ben Seth.
1: Ben de
2: memnun oldum.
1: Bu da yeğenim.
3: Merhaba dostum. Leon, ben
2: memnun
3: Leon.
2: Oldum.
1: Birkaç ay önce buraya geldik ve yeğenim televizyonunu rehin verdi.
2: Tamam.
1: Televizyonunu geri almaya geldiğinde çoktan satışa çıkarılmıştı.
2: Anladım.
1: Bu yüzden televizyonu
2: Peki.
1: yeniden almak zorunda kaldı ama eve geldiğinde uzaktan kumandasının olmadığını gördü.
2: Eşyanız rehinde mi kayboldu yani? Doğru mu? 3 ay önce mi rehin vermiştiniz?
1: Evet. Şimdi geldik ve tek istediğimiz televizyonu için bir
2: satın aldığınızda kumar. Fatura aldınız mı?
3: Elimdeki tek şey etiketi.
2: Etiket mi? Tamam.
3: İşte burada. Televizyonun etiketi.
2: Aa, etiketi televizyondan sökmüşsünüz.
1: Televizyon
3: uzaktan
1: için kumanda
3: istiyorum.
1: Uzaktan kumanda yani, alabilirsek çok iyi olur.
2: Bize kumandasız geldiyse bizde var mıdır bilemiyorum.
3: Televizyonumu yeniden aldığımda
2: evet.
3: yanında uzaktan kumandası yoktu.
2: Evet.
3: Onu kumandasıyla birlikte rehin evet. verdiğimi biliyorum. Peki şimdi nereye kayboldu?
2: Çünkü
3: size
2: kumandası
3: bunu soruyorum.
2: Olmadan satın almışsınız.
1: Kumandası olmadan televizyon satmıyorsunuz ki. Hayır,
2: emin
1: satmıyorsunuz.
2: Emin misiniz? Çünkü burada kuralları ben belirliyorum.
1: Her neyse, kumandamızı alabilir miyiz?
2: İsterseniz standart bir kumanda satın alabilirsiniz.
1: Hayır, hayır, hayır. Televizyonu
3: ya,
1: verdiğinde kumandası
2: yenisini almak ister misiniz?
1: Yeğenime hemen uzaktan kumandasını verin.
2: Bakmak ister misiniz?
1: Hemen. Sen dur tatlım, ben hallediyorum. Kumanda nerede? Orada bir yerde
2: Aa,
1: olduğuna
2: elimde bir sürü
1: eminim.
2: Var. Onlara kumandaların yerini göster.
4: Evet tabii, bu iş
1: orada
4: bende.
1: Orada bir yerde kumanda vardı.
2: Teyzesi.
1: Bayım.
2: Teyzesi. Dostum, ona kumandasını verdik.
1: Bayım
4: Hadi.
1: Siz tam bir pisliksiniz. Burası ne biçim bir işletme
2: Gayet
1: böyle.
2: Güzel bir işletme.
1: Sizi kumanda hırsızları.
2: İyi günler.
1: Çaldınız işte.
4: Bence sizi duymadı bile.
5: Aa, çok güzelmiş.
6: Muhteşem.
5: Diva gibi oldum, diva.
7: İyi misiniz?
8: Her şey yolunda. Ashley beni bir depo satışına götürdü ve vintage bir broş bulduk. Evet, bunu hemen inceleyip metalini öğrenelim. Burada metalleri test eden makinemiz var. Şimdi platinden mi yoksa altından mı yapıldığını öğrenmek için broşu içine koyacağız. Evet, hadi bakalım. Platin yaklaşık 2000 derecede erirken altın daha küçük bir sıcaklıkta erir. Bu yüzden platinin değeri çok daha yüksektir. Vay.
9: Bunu Jeff'e götüreyim de ortadaki taşın büyüklüğünü ölçsün baba.
8: Tamam, bana haber ver.
9: Hey Jeff.
10: Merhaba.
9: Bana bir iyilik yapar mısın? Benim için şu broşun ortasındaki taşın boyutunu ölçebilir misin?
10: Harika bir parçaymış.
9: Kesinlikle.
10: 0.90 karat civarında.
9: Vay. Teşekkür ederim. Broşun sahibini arayıp dükkana gelmesini söyleyeceğim. Umarım güzel bir anlaşma yaparız.
11: $100 mı demiştiniz? Pekala dostum. Kimliğini verir misin?

0: Vay, bu da ne böyle?
1: Bu yaratık Diriliş filminden bir heykel. Film 97'de vizyona girdiğinde bunu galasında kullanmışlar.
2: Siz nereden buldunuz?
1: Bir dergiden sipariş ettim. Cadılar Bayramı için tabii ki. Herkesi evet. korkutabilecek bir şey istemiştim.
2: Ah, gerçekten evet. korkunç. Pekala. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?
1: Satmak istiyorum. Bunların internette 4 ile 6 bin arasında satıldığını gördüm.
2: Ben de biraz bakayım, olur mu?
1: Tabii.
2: Tamam.
0: Hiç böyle bir heykel görmemiştim. O yüzden internette biraz araştırma yapmalıyız.
2: Pekala. Uzaylı replika heykel. Evet, 4 ila 6 bin dolar arasında ama satılmıyor.
0: Onun istediği fiyattan satılan birkaç uzaylı replikası gördük ancak çok uzun zamandır satıştalar ve hala bir alıcı bulamamışlar.
2: Evet, şimdi ne yapacağız? Işte bunu istiyorum ama doğru fiyat almamız gerek.
0: Peki, en son kaça inebilirsiniz?
1: En son 3000 dolara inerim.
2: 3000 dolar çok yüksek. Burası bir ikinci el dükkanı. İnsanlar buraya girip çıkarken bunu görüp "Aa ne güzelmiş, bir fotoğraf çektireyim" diyecektir.
0: Evet. Doğru.
2: Kimse de çıkıp bütün paramı buna yatırayım demeyecektir.
0: 500 dolar.
1: Vay canına. 2000 dolara ne dersiniz?
0: Çok fazla.
1: 2000.
2: Olmaz. Hitap ettiği piyasa gerçekten kısıtlı.
1: Evet.
2: Genele öyle. Hitap etmiyor bu heykel.
1: 1800 olsun.
0: Bakın, şimdi size çıkabileceğimiz en yüksek fiyatı söylüyorum. 700 dolar.
1: Bunu kabul edemem.
0: Bu kocaman şeyi geri mi götüreceksiniz?
2: Götürmeyeceğinizi biliyorum.
1: Düşüneceğim son fiyat 1200
0: dolar.
2: 100 dolar. 100 dolar için bunu geri mi taşıyacaksınız?
1: 100 dolar için mi vazgeçeceksiniz yani?
2: Evet.
0: 500 dolardan buraya çıktık. 1100 dolar.
1: Peki. Harika bir parça aldınız.
2: Teşekkür ederiz.
0: Güzel bir alışveriş yaptığımızı düşünüyorum. Ön kapıdan adım attıkları andan itibaren herkesin dikkatini çekecek.
3: Size satmak için birkaç eski heykel getirdim.
4: Neler getirdiğinize bakalım.
3: Çoğu sınırlı üretim.
4: Peki.
5: Hoş geldiniz.
6: Biz geldik.
5: Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu parça hakkında müthiş şeyler öğrendik.
6: Tamam.
3: Harika.
5: Duymak evet, için hemen babama haber vereyim. Evet. Bana biraz müsaade edin peki. Lütfen.
3: Elbette, buyurun. Müsaade sizin.
7: Hey, sizi yeniden görmek çok güzel. Yaptığımız incelemeler sonucunda öğrendiğimize göre bu broşun malzemesi...
6: Vay canına.
7: Kuyumcuya ortadaki taşın karatını ölçtürdük ve öğrendik ki yaklaşık...
5: 1 karat.
7: 1920'den kalma vintage.
3: Bana bunun için ne kadar ödemeyi düşünüyorsunuz?
7: Bu parçayı yaklaşık olarak... 30 bin dolara satabileceğimizi düşünüyoruz. Size yapacağımız teklif de 27 bin dolar.
3: 27 bin dolar
6: ha?
5: Pekala, bunu düşünmeliyiz.
3: O zaman benim sana yanıtım şey... Evet, satmak isterim. Les.
7: Çok teşekkürler.
5: 30 bin dolarlık bir broş. Bu da dükkan için ne kadar değerli olduğumu kanıtlamıyorsa daha ne yapabilirim bilemiyorum.
6: 27 bin dolar mı?
3: Güzel bir akşam yemeğine ne dersiniz?
7: Bu harikaydı.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar dolmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
1: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
2: İkinci el krallarında şimdi.
3: Giuseppe.
4: Aa, vay gönlüne.
3: Ben onu sana benzetiyorum Les.
4: Olamaz. Evet.
5: Bu kahve makinesini ve bu tost makinesini alacaksın ve ben de $100 isteyeceğim.
6: Çık dışarı.
5: Alacaksın bunu, alacaksın
6: Hayır,
5: dedim.
6: Hayır, almayacağım.
7: İşletme okulunun misafir öğretmeni bugünkü dersi iptal etmiş. Sen ders verir misin diye soruyorlar.
8: Baba, Profesör Les.

0: Günaydın.
1: Bugün nasılsınız?
0: Merhaba.
2: Merhaba, nasılsınız?
0: Merhaba, memnun oldum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Memnun oldum, ben Red. Kardeşimliyim.
0: Nasılsınız?
2: Böyle bir şey gördünüz mü hiç?
3: Hayır.
0: Şimdi gördük.
3: Nedir bu, minyatür bisiklet?
2: Palyaço bisikleti.
0: Sen palyaço musun?
2: Hikayeyi anlatayım önce size.
4: Tabii.
2: Benim bir arkadaşım var. Beni biriyle tanıştırdı. Adamın profesyonel bir palyaço olduğunu öğrendim.
3: Peki?
2: Bu da onun. Ondan satın aldım.
0: Bobby J.
3: Yemin ederim. Sana bir soru soracağım. Buna biniliyor, evet, değil mi? Yani bir numara
2: Hayır, falan yok. Numara yok.
0: Baksana ne kadar sevimli.
3: Evet, ama bambaşka şeylerden bahsediyoruz seninle.
0: Ne kadar sevimli oldun. Ne şeker şeysin sen öyle. Oh!
2: Hey.
3: Geliyorum.
2: Abi palyaço çıktı.
4: Gerçekten bir palyaço.
2: Hey, palyaçoluk etme.
3: Çekilin yolumdan.
0: Ne kadar istiyorsun?
2: $150. Çok değişik bir şey.
0: Değişik
2: mi? Bunları her yerde bulamazsın.
0: Sakın düşme, çünkü $150 istediler onun için. $150 dersen delisin derim. Sana $35 vereyim. İyi fiyat verdim. Bu fiyatı her yerde bulursun.
2: $100.
0: $35.
3: Ben $35 bile beklemiyordum.
4: En son $35 mi diyorsun?
3: Evet.
4: Satmak istemiyorsan satma o zaman.
2: Tamam, $35 olsun. Evet.
4: İyi para.
3: Teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ön tarafa buyurun lütfen. Baba, buraya gel. Palyaço bisikleti bak.
1: Bir daha göstersene.
0: Binip sürebiliyorsun baba.
1: Hazırım. Yaşasın. Ayaklarını pedallara koy.
3: Eşli çocukluğuna döndü. Yavaş.
5: $1800
6: istiyorum. 1800 mü? 50 veririm.
5: Olur.
7: Ne dersin bebeğim?
8: Ben beğendim.
7: Güzel mi? Evet.
8: Oo, evet.
7: Emin misin?
8: Evet. Bakar mısınız?
7: Yardım edebilir miyim?
8: Asıl ben yardım edebilir miyim? Kızılderili'ye bakıyorduk. Evet, ama burada bir kuralımız var. Kural gereği hiçbir eşyaya dokunamazsınız.
9: Üstünde dokunamazsınız yazmıyor ama.
8: Bu ip o yüzden burada.
9: Öyle mi?
8: Bu ipi görüyor musunuz?
9: Evet.
8: Yani bu tarafa geçmeyin ve dokunmayın.
9: Ama onu almak istiyoruz.
8: Bayım, lütfen dokunmayın. Bayım, dokunmaya devam ederseniz sizi mağazadan attırmak zorunda kalacağım. Olur mu?
7: Kim atacak? Minik güvenliğiniz mi? Ben bunu istiyorum. Çok güzel.
8: Byron! Bir dakika. Beyefendi Kızılderili'yi almak istiyor ama
7: kaç
8: ben
7: para?
8: Dokunmaması
7: sana fiyatını
8: gerek...
7: soruyorum.
8: Ben sana bağırıyor
7: tamam,
8: muyum?
7: Tamam. Fiyatını soruyorum.
8: Bayım.
7: Bir fiyat
8: önce
7: ver.
8: Önce o ipin bu tarafına geçmenizi istiyorum.
7: Ben de bir fiyat vermeni istiyorum.
8: Bu adam buradan gitsin.
10: Bayım, buyurun. Hadi. İyi günler.
7: Ne?
10: Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
7: Hayır. Çıkın benimle lütfen. Böyle konuşamazsınız.
10: Bu tarafa geçin. Hadi.
7: Çok
10: hadi,
7: ayıp.
10: Güle güle.
7: Yapma.
10: Evet, evet. Evet.
8: Güle gerçekten güle. Böyle mi davranacaksın?
10: Sahi? İyi günler.
7: Sizler çok rezilsiniz. Rezil.
10: Karın çıktı bile.
7: Çok şanslısın.
11: Bütçem kısıtlı. O yüzden...
12: O yüzden size makul bir şey vereyim.
11: Evet.
12: $300'lük $650. İkisi pırlanta.
1: Bu aralar bu süslerden çok satıyoruz.
13: Ama elimizde fazlasıyla çok stok var.
1: Dinle. Kim alır bu kocaman şeyleri? Ben küçük olursa alırım. Mesela su aygırı kafası.
0: Su aygırı kafası mı? Dağılıyor.
1: Dağılmıyor.
0: Onu kim alır ki?
1: Tanrı korusun, dağılmasın sakın.
0: Res?
1: Evet.
11: Kusura bakmayın, bölüyorum ama az önce ilginç bir telefon geldi işletme okulundan.
1: Evet.
11: Misafir öğretmen bugünkü dersi iptal etmiş. Sen ders verir misin diye soruyorlar.
1: Sahi mi? Benden mi ders
0: evet.
1: istiyorlar?
13: Ne? Baba, Professor Les.
0: Olmaz öyle şey.
1: Vay canına.
13: Ne anlatacaksın ki?
11: İşletme okulu, senden işletme anlatmanı
13: istiyorlar.
11: Babam ne
13: anlar işletmeden?
1: Ben işletmeden ne anlarım?
13: Evet, öğret bana.
1: Dur
13: lütfen.
1: Bir bakayım. Etrafına bak.
13: Öğret bana. Satmayan mal almak. O işin ustasısın sen.
1: Ben şöyle düşünüyorum.
11: Evet.
1: Bu dinlemeye hevesli gençlere bir şey öğretmem için bence harika bir fırsat. Mesela buradakiler o kadar da genç değiller. Geleceğimi söyle.
11: Olur, hemen arıyorum.
1: Tamam.
13: Profesör, tuvalete gidebilir miyim?
0: Profesör, söz isteyebilir miyim?
1: Yani benim çocuklarımın ikisi birden diyor ki...
0: Bu işi yapmamalısın.
1: Bende o yetenek yok. Öyle mi?
0: Yazamazsın.
13: Bence şöyle yapmalısın. Yalnız
1: karışma
13: gitmeni istemiyorum, tamam mı? Ben de seninle geleceğim.
1: Şoförlük mü edeceksin? Şoför mü lazım
0: baba,
1: bana?
0: Şu anda hazır değilsin.
1: Hazırlığa ihtiyacım yok. Onlara 64 senenin deneyimini öğretebilirsem çok fayda görürler. Dinleyin. Ben sadece iki hata yaptım. Bir, iki.
5: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
5: Helali.
1: Güzel. Bize ne getirdiniz?
5: Size Joseph Bey'i getirdim.
1: Vay canına, çok iyi.
8: Ah, çok beğendim.
1: Peki ne zamandır elinizde?
8: Aa, çok sevimli.
5: 2009'dan beri benimle birlikte. Ben onu sana benzetiyorum Les.
8: Les gerçekten sana benziyor,
1: evet,
8: birazcık.
1: Aynı ben.
5: Bir tek köpesi eksik.
1: Adamın elinde benim bir ikizim var. Ne kadar güzel.
5: Yan yana durun bakalım. Evet.
1: Benziyor mu?
5: Kaç para istiyorsun buna?
8: Çok sevimli. Çok
1: öyleyse
8: beğendim.
1: Sen bir vantrol yoksun.
5: Olmaya çalışıyorum. Biraz yapmaya çalışıyorum.
8: Olmaya mı çalışıyorsun?
1: Bahset biraz.
5: Giuseppe'yi yapmak bir sene sürdü. Her şeyle el yapımı. Bu kuklalar farklı özelliklerde satılıyor.
8: Hı hı.
5: İki gözü kapananlar var. Tek gözü kapananlar var. Kaşlar sonradan ekleniyor. Ve fiyatı da artırıyor tabii.
1: Peki ne kadar değerli bu kuklalar?
5: 800 ile 8000 dolar arası.
8: Tamam.
5: Yaşına, durumuna göre değişiyor.
8: Sen buna ne kadar istiyorsun? Yani...
5: 2200 dolar istiyorum.
1: Peki o fiyatı alabileceksem neden bu kadar para harcayayım?
5: Neden 1000 dolar vermek istemiyorsun?
1: Çünkü o kadar etmezsin.
5: Asıl sen etmezsin.
1: Haklısın.
5: Şöyle olsun.
1: Söyle.
5: Sen bir iş adamısın değil mi?
1: Evet.
5: 1800 dolar.
1: Devam et.
5: Beni beğendin mi?
8: Evet ama 1800 dolar olmaz.
5: Benimle yapacağın şeyleri bir düşün.
8: Eyvah.
5: Beni dinle Karen. Benimle bir gece. 3 katını ödersin.
8: Güzel.
1: İşim bitince ara
8: Hayır,
1: beni.
8: Hayır, dur gitme.
5: Gel buraya.
8: Bırakma beni lütfen.
5: Bak ne diyeceğim.
1: Söyle.
5: Seni sevdim. Neden bilmiyorum ama seni sevdim.
8: Evet.
5: Beni 600 dolar.
1: Devam et.
5: Aha, öldürdün beni.
1: Doğru yoldasın. 500 olur mu?
5: (gülüyor) 500 mü?
1: Evet.
5: Olmaz.
1: Neden daha fazla vereyim sana?
5: Sen iyi bir adamsın. Adilsin. 1300. Son fiyat. Son fiyat. Karen hadi yardım et bana. Hadi yardım et bana.
8: 500 dolar.
5: Hayır. Bu adamla kalırım daha iyi.
8: O zaman size mutluluklar dileriz.
1: Teşekkür ederim, olmadı.
8: Evet, seni tanımak çok güzeldi Giuseppe.
1: Teşekkür ederiz.
5: En azından numaranı ver.
8: Teşekkür ederiz.
5: Sonra görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz.
8: Sağ olun.
5: Çok şey kaçırdın Karen.

Günün 24 saati. Günümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Günümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Günümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Hele güzel istikballe.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
13: Banka.

0: Peki nedir bu?
1: Bir hatıra albümü. Elvis hakkında. Elvis pop'un kralıydı biliyorsun. Rock'ın herkes Elvis'i tanır. Kralıydı. Evet.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Nasılsınız?
3: İyiyim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Elimde bir tost ve bir kahve makinesi var. Satmak
3: Peki,
2: istiyorum.
3: Peki. Kutuları nerede?
2: Bunları evden getirdim.
3: Bunun içinde hala kahve var.
2: Çok doğal çünkü bu sabah kahve yaptım bundan.
3: Öyle mi peki? Tost makinesini ne zaman kullandınız?
2: Dün.
3: Evet, kahve makineniz... çok kirli.
2: Onun farkındayım ama temizlik size ait değil
3: Hayır.
2: mi?
3: Hayır. Ben üstünde hala telve olan bir şeyi asla satın alamam. Almak istemem.
2: Ben bütün bunların farkındayım. Bu bir kahve makinesi. Mükemmel kahve yapıyor. Gerçekten iyi çalışıyor.
3: Yeni ve kutulu olsaydı alabilirdim. Ama buna emin olun teklif bile veremiyorum. Çünkü bu alet iyi görünmüyor. Kötü görünüyor. Tost makinesi için...
2: Bak ben
3: için...
2: kibarlık ettim. Sana kibarca rica ettim. Bu makineyi alacaksın.
3: Yani,
2: bu kahve makinesini
3: hayır, almayacağım.
2: Tost makinesini alacaksın ve ben de $100 isteyeceğim senden.
3: Aa,
2: tamam
3: ne güzel.
2: Mı?
3: Sen de bunu dışarı götüreceksin o halde.
2: Senin yapacağın şey $100 bana vermek. Kahve makinem ve tost makinem için.
3: Ben sana bu pis, iğrenç, mide bulandırıcı makinen için asla $100 vermeyeceğim. Asla. Tost makinende kim bilir ne yaptın bunu da bilmiyorum. Bitti.
2: Aptal kadın, şapşal. $100 istiyorum.
3: Çık dışarı.
2: Alacaksın bunu, alacaksın
3: Hayır,
2: dedim.
3: Hayır almayacağım. Ayrıca sana kapıyı göstereceğim, şimdi.
2: Hiçbir şey gösteremezsin. Ver
3: Gel
2: tost
3: buraya.
2: Makinemi geri.
3: Gel peşimde.
2: Makinemi geri ver dedim. Ver şu
3: yoksa
2: makinemi
3: ne olur?
2: Yoksa
3: dışarı.
2: Çek elini üstümden, dokunma bana sakın dokunma dedim.
3: Senin için çok üzgünüm.
2: Nezir şey
3: Al bakalım.
2: Seni. Canınız cehenneme. Lanet olası kadın.
3: İyi günler.
4: Doğum günüm için.
5: Yakıştı size.
0: Les burada mısın?
6: Buradayım Seth.
0: Ne yapıyorsun?
6: Davul envanteri yapıyorum.
0: Okulda dersin var ama sen burada davul mu sayıyorsun?
6: Davul saymıyorum. Davulların envanterini çıkarıyorum.
0: Evet anlıyorum.
6: Tamam.
0: Peki dersine hazırlanıyor musun? Yoksa kürsüye çıkıp merhaba ben Les mi diyeceksin? Bir planın
6: Benim
0: var
6: mı? Benim her zaman bir planım vardır. Uzun bir konuşma yazmam gerekmiyor.
0: İyi de onlara Zaten konuyu anlatmak biliyorum. İstemiyor musun? Çocukları etkilemek, onlara bir şey öğretmek, zihinlerini şekillendirmek istemez misin?
6: Onları etkileyeceğim.
0: Ama buraya gelmiş davul sayıyorsun.
6: Saymıyorum. İş yapıyorum sen.
0: O zaman sen burada her ne yapıyorsan yap, konuşmanı ben yazayım.
6: Ne konuşacağımı biliyor musun sen?
0: Sen ne konuşacağını biliyor musun?
6: Ben ne konuşacağımı biliyorum.
0: Ne konuşacaksın?
6: Biliyorum. İş.
0: İş hakkında mı konuşacaksın?
6: Evet, niye? Senden mi öğreneceğim?
0: Sana işle ilgili bir konuşma yazarım. Bir şeyleri saymak işini görmez. Senin için ben yazarım. Şurası gerçek. Ben o öğrencilere yaşça daha yakınım. O yüzden benim kelimelerim onların üstünde babamın eski kafalı sözlerinden çok daha etkili olacaktır. O yüzden ders konuşmasını ben yazacağım.
6: Biliyor musun Seth? Yaz bana bir şeyler.
0: Tamam. O zaman sen de sayma işine geri dön. 1, 2, 3, 4, 5.
6: Gerçek
0: beş
6: iş
0: var.
6: Yap diyorsun.
0: 5 tane
6: yani.
0: Davul var tamam mı?
6: Teşekkür Envanterin ederim tamam. Eline sağlık sağ ol.
0: Bagetler ne alemde? Elimizde bagette var mı?
6: Hı. Sağdan yürü.
7: Nedir bu?
8: Barışçıl savaşçı.
7: Bu heykele baktığımda içimi huzur kaplıyor. Oh Ashley ondan iyi titreşim alıyorum.
6: Hazır mısın?
0: Bir saniye baba, bir saniye.
6: Bir saniye mi?
0: Senin konuşmanı Nasıl hazırlıyorum. Yani? İnsanlarda merak uyandıracak bir konuşma.
6: Seth.
0: Bana bir saniye ver.
6: Bak ne diyeceğim. Ne dersem diyeyim beni dinleyeceklerdir zaten. Ama gerçekten gecikiyoruz.
0: Gidelim
6: Gitmeliyiz
0: o zaman. Mi? Hadi gidelim.
6: Bitirdin mi?
0: Bitirebildiğim kadar bitirdim. Ama beni dinle. Konudan kopmamalısın. Gel benimle.
6: Tamam.
0: Hadi. Babam yazdıklarımdan dışarı çıkmazsa başarılı olur. Sadece kartları oku. Tamam mı?
6: Tamam.
3: Sizi buraya hangi rüzgar attı?
9: Oyuncak silah koleksiyonumu satmak istiyoruz.
3: Hepsini birden mi satıyorsun? Kaç para istiyorsun?
5: 800 dolar civarı istiyorum.
3: 800 doları nasıl hesapladın?
5: Dün internette baktım ve hepsinin yenileri toplam 1000 doları geçiyordu.
3: Tamam, kontrol edelim. Acaba çalışıyor mu? Bir defa ateş edeyim. Sadece nişan mı alıyorsun?
8: Merhaba.
3: Hop, merhaba.
8: Tamam. Ay, tamam, çalışıyor, tamam.
3: Sen çocukken bunlarla oynadın mı?
8: Evet,
3: hiç?
8: Evet, tabii ki. Korkmuyorum, korkmuyorum. Peki. Tamam.
3: Tamam, başlıyorum.
8: Eşli gelirken bir silah daha doldur bana. Kafayı yedim. Ne yapıyorsun sen?
9: Kafasından vur, kafasından. Çok güzel.
8: Tamam, yeter.
3: Harikasın.
8: Tamam, almak istiyoruz. Bana en son kaça olur?
5: 200.
3: 200 çok fazla. 100?
5: 125.
8: 125 iyi bence.
3: Yani 125'i kabul edersin.
5: 125'i kabul edebilirim.
3: Teşekkür ederim.
8: Burayı ben mi temizleyeceğim? Dur. Yapma. Hayır.
3: Au!
8: Parmağım yanlışlıkla tetiğe değdi, affedersin.
3: Güvenlik. Lütfen beyefendiye eşlik edin.
8: Sakın bana dokunma. Uzak dur benden. Uzak dur. Alt tarafı oyuncak.
0: Hazır olduğundan emin misin?
6: Seth, merak etme. Senin notlar cebimde.
0: Peki göz gezdirdin mi?
6: Kapıdan çıkarken gezdirdim. Dinle. Bugünün gençleri hakkında bana fikir verdiğin için sana minnettarım. Benim için çok önemli bir şey bu. Çok önemli.
0: Eminim öyledir profesör.
1: Merhaba.
6: Merhaba.
1: Ben Profesör Patterson.
6: Merhaba profesör, ben Les Coltman.
0: Ben Seth, memnun oldum.
1: Merhaba Seth. Geldiğiniz için size minnettarım. Benden istediğiniz herhangi bir şey var mı?
6: Yok.
1: Tamam.
6: Sınıfı gösterin
1: bana.
6: Çocuklar
1: bekliyor.
6: Tamam. Harika, teşekkür
1: Rica
6: ederim.
1: Rica ederim.
6: Sağ olun.
0: Hadi profesör, önden buyurun.
6: Öyle profesör, evet. Teşekkür ederim. İlk olarak bugün geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben Amerikan kuyumculuktan Les. Evet, başlayalım. Bir yeri nasıl işletirsiniz? Sanırım hepimiz bu yüzden buradayız. Sanırım bu yüzden üniversiteye gidiyorsunuz. Bir mekan işletmenin önemini anlamak için sanırım. Ben bir şey yapmaya hazır olduğunuzu gözlerinizden görüyorum. Peki nasıl yapacaksınız? Bir fikriniz var mı? Bir fikre sahip olarak yapacaksınız. Ondan sonra çalışanlara sahip olmak gerekiyor. Yapacağınız ilk şeylerden biri bu. Kürsüde rezil oluyorum. Dersi en hızlı şekilde çevirmem lazım. Pekala. Size karşı dürüst olayım. Bu dersi hazırlarken bana Seth yardım etti. Bu ders hakkında ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bence çok kötü. Çok. Ve berbat. Sizi etkileyecek bir şey değil. Şimdi size asıl ben ne düşünüyorum anlatayım. Seth'in düşüncesini değil. Bir iş yeri şöyle işletilir. Sabah uyanırsın ve kendine bir soru sorarsın. Ne kadar çok istiyorum. İş yeri işletmenin anahtarı budur. Fikirler, diğer işler daha sonra gelir. Başarısızlık bir seçim değildir. Başarısızlığın anlamı yolun sonu demektir. Onun geri dönüşü yok. Ama diğer yandan başarı tekrarlamak istediğiniz bir şeydir. Burada kim satıcı olacak? Sen olacak mısın? Bana satacak bir şey ver. Bir saat arıyorsun demek.
5: Evet.
6: Şu kasayı görüyor musun? Üstündeki şu fırça izini görüyor musun? Bu saat İsviçre'de imal edildi. Çocukların olursa nesilden nesle aktarabileceğim bir şeydir bu saat. O yüzden buna ihtiyacım var. Mal böyle satılır işte. Bu şekilde yapılır. O duyguyu dışarı çıkarmalısınız. Müşterinin o saatte aşık olmasını sağlamalısınız. Yarın sabah Kendinize o soruyu sorun. Ne kadar çok istiyorum? Yeteri kadar istiyorsanız başarılı olursunuz. Herkese teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.
0: Çok iyiydin baba.
6: Ya.
0: Ciddiyim.
6: Yardımın için sağ ol. Bana ilham verdin dediklerini kullanmamam için.
0: Yardım olduysa sevindim.
6: Hiç şüphe yok. Seth ne kadar iyi olduğumu anladı. Tıpkı bir üniversite profesörü.
0: Sözlerimde ciddiyim. Teşekkür dalga falan sana. Geçmiyorum. Gerçekten biliyorum. İyi iş çıkardım.
6: Teşekkür ederim. Sağ ol.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
16: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
17: Bulunmaz ben bilirim. Ben bilirim.
18: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
20: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kendimi sınırlarımı aşmaya zorluyorum. Bu yüzden bütün elementleri, efsane engelleri ve önüme çıkan her şeyi topluyorum. Ve hiçbir görevde nereye gittiğimi, neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Sadece kolay olmayacağını biliyorum. Hiçbir şey imkansız değildir. Yapımcılar beni Makinava yolluyor. Burası çok güzel bir şehir gerçekten. Bir sürü göl var. Ama oldukça ıssız. Market yok, insan yok. Neden gidiyorum bilmiyorum. Ama işte görevdeyiz sonuçta. Ve bu bardağı taşıran son damla olabilir. İmkansız da olsa yapacağız.
1: Ormana hoş geldin.
0: Günaydın. Burası ne böyle?
2: Robert, seni Makinav Jack Pine oduncu gösterisinde ağırlamaktan mutluyuz. Ben Dan McDonough. 9 kez kütük yuvarlama şampiyonu oldum.
0: Peki siz ikiniz ne yapıyorsunuz?
1: Ben Ellie Davenport. Dünya çapında bir kütük yuvarlama sporcusuyum.
3: Ben de Lily Papadopoulos. Ben de profesyonel kütük yuvarlama sporcusuyum.
2: Şu an dünya birincisi ve ikincisi var.
0: Ne güzel. Burada ne yapıyorsunuz peki?
2: İşçi bayramına kadar her gece gösteri yapıyoruz ve en iyi oduncular bize geliyor. Her gece güzel gösteriler oluyor. Kesiyorlar, destere kullanıyorlar, tırmanıyorlar, kütük yuvarlıyorlar, balta atıyorlar, kütüğün her alanı ve oyunu. Biz de misafir çağırıyoruz. Sonra seyirciyi iki rakip takıma ayırıyoruz. Onlar 1800'den beri gelmiş, tüm oduncu hünerlerini gösterirken birine tezahürat yapıp diğerini yuvalıyorlar. Oduncular Amerika'nın bir parçası olarak evrimleşti. 1800'lerin sonlarında inşaat patlaması yaşanmıştı. Kütüğe ihtiyaçları vardı. Bu oduncular ormana gitti. Ağaçları devirdi, hızarlarla ağaçları kesti, ülkenin büyümesini sağladı. Bu yüzden tarihimizin bir parçası ve Kuzey Michigan'da bunu yaşatmak istiyoruz.
0: Ben neden buradayım?
2: Belki oduncularımıza yemek yaparsın diye düşündük.
0: Yemek mi? Ne yerler ki?
2: Her şeyi. Ağaç kesme kampında çalıştıklarında günde 5000-6000 arası kalori yakıyorlar.
0: Şu an epey etkilendim.
2: Oduncularımız en iyilerinden ve oduncu sporcularımız turnuvalarda yarışmaya hazırlanıyor. Yarın yola çıkacaklar. Yarı finallere kalmalarını umuyoruz. Yeteneklerine layık birinci sınıf bir yemeği hak ettiklerini düşünüyoruz.
0: Kaç kişi?
2: 50 aç oduncu ve misafirleri. Aile yemeği olacak. Sahnemizde bir masa kuracağız ve yemeğe 9'da başlamayı umuyoruz.
0: Tamam. 50 yetenekli oduncuyu uğurlamak için efsane bir yemek çok zor görünmüyor.
2: Ve başka bir ricamız daha var. 7.30'da gösteriye başlıyoruz. 200-250 konuğumuz olacak. Onlar için de bir şeyler ellerinde tutup gösterinin tadını çıkartırken yiyebilecekleri yiyecekler yapmanı istiyoruz.
0: Vay canına, peki.
2: Tamam, sana güveniyorum, yapabileceğini söylediler.
0: 200 kişilik atıştırmalık dahil ettiğimizi bilmiyordum.
2: Kızlar, menüyü açıklamak ister misiniz?
1: Tam 50 oduncu için 6 çeşit yemek istiyoruz.
0: 6 çeşit.
1: İçeriğinden söz edeyim mi?
3: Biz atletler için çok çalışıp çok kalori harcadığımızdan dolayı karbonhidrat ağırlıklı bir yemek olacak, tamam mı? Bir de protein ağırlıklı bir yemek.
1: Karbonhidrat dedik, protein dedik. Michigan'dayız. Ağaç kesme kampındayız. Yerel bir şey yemeliyiz. Yani balıklı bir şey de istiyoruz.
0: Tamam.
1: Bir de güveçli bir yemek pişirmen gerek. Ağaç kesme kamplarında hiçbir şeyi atmazsın. İsraf yoktur yani.
3: Büyük güvece bütün kalan yemekleri artıkları atarlardı. Bugün bunu yapacağız.
1: Bir de fasulyeli bir şey pişirmelisin.
2: Günde 3 öğün yiyorlar. Hepsinde kuru fasulye oluyor.
1: Odunculuk tarihinde fasulye demirbaştır ve hala da öyle.
3: Ve tabii tatlı da var.
2: Bir şey bilmen gerekiyor. Ağaç kesme kampında aşçı iyi değilse tüm 200 kişilik kamp kalkar ve başka bir yere gider.
0: Vay be. Peki yemeği nerede pişireceğim?
2: Kasabada alışveriş yapabileceğin yerler var. 1800'lerin sonlarındaki ağaç kesme kampları gibi otantik bir hava yaratacağız. Demir döküm fırınların olacak, odun ateş olacak, kendi odununu keseceksin.
0: Bu çocuklar varken neden ben odun keseyim?
2: Yardımlarını alabilirsin ama bunu hak etmen gerekecek. Sana birkaç görev hazırladık. Bunları aşarsan birkaç yamak veririz. Yamaklar eski ağaç kesme kamplarında aşçılara yardım eden kişilerdi. Seni test edeceğimiz birkaç beceri, birkaç görev var. Sadece denersen bir yamak alırsın. Tamamlarsan iki yamak alırsın. Tamam. Şimdi zamanın başladığı sevgili Robert.
0: Harika. Mutfak.
2: Mutfak. Hadi gel. Senin için otantik bir şey hazırladık.
0: Neyse ki en iyi yönetici şef demiş Hank Ash ve Brian Goodman bugün bana yardımcı olacak. Bu kadar yemeği yapmak için onlara ihtiyacım var.
2: Şurada birkaç dökme demir fırın var.
0: Tamam.
2: Onları odunla yakman gerekecek.
0: Peki. Bunlar otantik değil mi? Aklındaki
2: evet,
0: buydu.
2: Hepsi 1800'lerden. Bir de açık ateş çukuru var. Bazen gerektiğinde açıkta ateş yakarlardı.
0: Teşekkürler.
2: Ne demek?
0: Tamam, hadi menü oluşturalım.
4: Pekala.
5: Peki.
0: İki aşamalı bir görev. Önce 200-250 kişiyi atıştırmalık. 7.30. İkincisi 50 kişi. Oduncu ve sporcu.
4: Sporcular, evet.
0: Açıkçası 100 kişiyi doyuracağız. Çünkü normalin iki katı yiyorlar.
5: Tamam.
0: 6000 kalori. Tamam. Atıştırmalık sıcaklık düşüyor. Yani soğuk olacak.
5: Acı bir şeyler.
0: Acılı kıyma ve sosis.
5: Sosis koyabiliriz. Kielbasa gibi parça parça koyabiliriz. Dağ köfte gibi yapabiliriz. Belki mısır gibi bir şey yapıp altına koyabiliriz.
0: Mısır ekmeğini sevdim. Toz gibi ya da daha kalın bir şey olabilir. Acı biberli ama değişik bir versiyonu.
5: Evet.
0: Oduncuların yemeğine geçelim. Fasulye var. Protein var tabii ki.
5: Hı-hı.
0: Karbonhidrat. Tatlı. Balık.
4: Güveç mi? Güveç.
2: Güveç.
4: Evet. Güveç.
2: Çünkü bu çocuklar hiçbir şey israf etmez. Mutfaktaki her şeyi kullanır.
4: Karbonhidrat. Karbonhidrat gerek. Belki soğuk makarna salatası falan.
2: Karbonhidrat tamam. Makarnayı sevdim. Makarna
4: tamam.
0: Protein. Tavuk değil mi?
5: Bence bu tamamen kırsal tavuğu kastediyor. Ateşli kuru da var. Soslu bir tavuk.
0: Tamam katılıyorum.
4: Güzel fikir.
5: 12 tavuk lazım. Bu çocuklar çok yiyor.
0: 12 evet. Tavuk mu? Sadece ona yeter. Bir tür et.
4: Evet.
5: Bununla güveç yapalım.
4: Etle güveç yapalım diyecektim. Belki çakaçak.
5: Yankee rostosu gibi bir şey yapalım.
4: Hatta belki...
0: Güveci sevdim çünkü uzun zaman pişecek.
4: Evet.
5: Rostolu güveç gibi. Havuç, turp, kereviz. Şalgam da olur değil mi?
2: Bu büyük evet. Artı oldu.
5: Şalgam.
6: Fish.
5: Balık.
0: Evet. Burada ne balığı çıkıyor?
2: Alabalık, somon, akbenek.
0: Alabalığın kılçığı çok.
4: Ben somonu tercih ederdim.
0: Ben de somonu tercih ederim. Fasulyeli olabilir mesela.
4: İki fasulyeli yemek.
0: Sıcak fasulye koyabiliriz yani değil mi? Evet.
5: Bir de soğuk fasulye mi?
4: Tamam.
0: Ah, tatlı.
5: Bir protein daha. Fındık ezmesi. Annem fındık ezmeli ağaç yapardı. Burada da ağaçları kesiyoruz değil mi? Mısır patlağı kullanılır. Üstüne de marshmallow koyarız. Kamp ateşi gibi. Ortada ağaç, çikolata sosu, yanlarda marshmallowlar yakarız.
0: Ellie ve Levi bana 6 çeşit yemek istediklerini söyledi. Çünkü oduncular çok yemek yiyor. Ve yeterince yemek yapmak zorundayım. Bu yüzden başka yemekler de ekliyorum. Patates. Patates lazım. Sebze lazım. Marul kesilmiş de olur. Sonra patates. Genelde bunu yemiyorlar mı zaten?
2: Evet.
4: Belki balıkla birlikte acılı Alman patates salatası yaparız. Jambon, hardal, patates...
0: Pirzola nasıl?
5: Olur.
2: Coleslaw çünkü kampta lahana var. Bütün kış saklamışlar.
0: Tamam coleslaw severim.
5: Mısır'a ne dersin?
0: Mısır.
5: Koçanlı mısır.
2: Mısır'ı közlersin kolay.
0: Kaçırdığın bir şey?
4: Elma. Elma severler
2: elma,
4: mi?
2: Elma bazı aşçıların elmalı turtası ünlüydü. Ödül kazananlar vardı ama Erik'le yaparlardı. Çünkü kampta elma yoktu o yüzden.
4: Elma, erik ve bisküvili bir şey yapabiliriz o zaman.
5: Burada 5 yemekten fazlası var Robert değil mi?
0: 14.
4: Hepsini geçen seferki gibi proteinlerine göre ayırmalı mıyız?
5: Bölüm bölüm alışverişe giderim.
0: Evet.
4: Tamam güzel.
0: Tamam hazırız. Markete gitmek için köprüden geçmemiz gerekiyor. 15 dakika uzaklıkta. 30 dakikada market desek 15 dakika dönüş ateş yakmamız lazım. Odun kesmemiz lazım. Normalde yapmadığımız şeyler bunlar. Hepimizin hızla bulması gereken ayrı bir listesi var.
4: Bu arada jambon güzel görünüyor. Olamaz. Listemi unuttum.
0: Brian proteinden sorumlu. Ben sebzeleri alıyorum.
4: Bütün tavuk. Bütün tavuk var mı?
0: Shane de diğer malzemeleri alıyor. Biri şunu kaldırsın.
4: Her şey proteine bağlı. Bize protein lazım, protein. Büyük değil. Bütün marketi boşaltacağımız sanırım. İki kutu donmuş mu? Yine de iyi bence, işe yarar.
5: Harika.
0: Sanırım yetiştik, başardık. Hemen geri dönmeliyiz. 250 insana ve 9'da 50 oduncuya yetecek yemeğimiz olacak mı? Biraz kafamı dinlemem lazım. Endişeliyim.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alıp bütün proteinler bu masaya.
1: Hey, oduncular acıkmaya başladı.
0: Hazırlanıyoruz diyelim. Brian ve Shane, ben ateş için yeterli odunu keserken olabildiğince hızlı bir şekilde kiler oluşturdular.
1: Odun kesmeye hazır mısın? Burada dur, hesaplamalarını yap. Şöyle bir salla. Hadi bakalım. Hadi. Vur, iyi vur. Hadi dostum.
0: Söylemesi kolay.
1: İşte böyle.
2: Oo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Güzel dostum, güzel. İşi çözdün.
0: Benim işim ateş yapmak için odunu taşımak. Ateşi yakarsam pişirmeye başlayabilirim.
1: Hadi. Vur, iyi vur. Hadi dostum.
0: Söylemesi kolay.
1: İşte böyle.
2: Oo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Güzel dostum, güzel. İşi çözdün.
0: Benim

0: avantajlı. Ama becermemiz lazım. Yerde bir ateş çukurunda pişirmek daha zor. Sürekli ateşin yandığından emin olmalıyız ve dumanlar da kolayca kontrolden çıkabilir. Çukur var ama kısabileceğin bir gaz ocağı gibi değil. Yüksek ve düşük ısı için odunu ve alevleri hareket ettirmeliyiz. Ama ateş de sönmemeli. Anahtar nokta sönmemesi, sürekli yanması.
1: Bu yandı.
0: 250 biletli konuğun gelmesine 5 saat kaldı. Başlamamız lazım. Evet. Ateşlere göz kulak ol.
1: Tamam.
0: Önce acılı.
1: 250 kişilik acılı için sebze kesmemiz gerek. O yüzden bunların hepsini kesmek uzun zaman alacak. Hazırlık aşaması zor ve hazırlık aşçılarımız yok. Aslında var. İsimleri Brian, Shane ve Robert. Şimdiden gerideyiz.
0: Bu da diğer önceliğimin yardımcı almak olduğunu gösteriyor. Yamak almak için ilk görevim balta fırlatmak. Nasıl atacağımı sen mi göstereceksin?
2: Balta atmayı ben göstereceğim.
0: Tamam, göster.
2: Mutfakta bir tane yardımcı alacaksın.
0: Bir mi?
2: Yaparsan bir. 12'den vurursan 2. Ha.
3: Ticaret kralını duydunuz. Bir oduncu, odun sektöründe hesapta uzmanlaşmıştır. Ancak böyle her şeyle ilgilenip oduncu olabilirsiniz. O yüzden beklenti büyük. Michigan'da oduncu olmak nasıl bir şey öğrenmeli.
2: Oo, neredeyse.
1: Ya, şimdiden hiç hoşlanmadım.
0: Mitchell bana hedefi vurmak için 3 hak veriyor. Umarım boşa gitmez.
2: Tam oraya salla. Takip et. Eller böyle. 2 baş parmak. 2 yamak alacaksın.
0: Bu yüzden balta atmıyorum.
2: 2 yamak için vur. İşte böyle. İşte böyle. Çok iyi. Bir tane alıyor. İyi deneme dostum.
0: En azından balta atmayı denediğim için bir yardımcı alıyorum. Şimdilik yetinmek zorundayız. İlk yamağım, ismin
4: evet,
0: ne?
4: Evet, adım Enci.
0: Enci, memnun oldum. Shane'le çalışacaksın.
4: Peki.
5: Harika. Hiç fındık ezmesi ağacı yaptın mı?
4: Hayır, yapmadım.
5: Bugün yapacağız.
4: Ha, heyecanlıyım.
5: Peki. Bunlarla başlayacağız. Fındık ezmesi ağacı biraz zaman alıyor ama hazır olması için dolapta da beklemesi gerek. Bir tane yapmayı gösterip sonra başka bir projeye geçeceğim. Kase başına 2 fındık ezmesi. Ya nasıl? Tamam, yarısını buraya dök.
4: Ha, tamam, dökeyim.
5: Bu 500 gramdı, yoksa 4 bardak mı koydun?
4: 4 bardak.
5: Bak, bu birinci parti. Tamam mı?
4: Tamam.
5: Bu kıvamda olması gerek. Soğuduğu zaman tekrar gelip şekil vereceğiz. Sonra da krakerleri üstüne serpeceğiz.
4: Tamam.
1: Kesebildiğim kadar soğan keseceğim. Sonra da et için sana yardım edeceğim.
0: Acılı için kıymayı ateşe attığımda Brian tuz ve biberle onu baharatlayacak. Domates ekleyip kaynamaya bırakacak. Gördüğünüz gibi güveç için eti hazırlıyorum. Ucuz bir et aldık. Uzun süre pişecek. O yüzden böyle parçalıyorum işte. Havuç, soğan, kereviz ve ekstra besleyici kök sebzeleri ekliyorum. Bu şalgam, den ağaç kesme kampında demirbaş olduğunu söylemişti. Bunu güveçte kullanacağım. Bunun gibi bir ateşte umarım yeterince yumuşak pişer. Şimdi önceliğim bunu pişirmeye atmak. Biliyorsunuz görev yapıp yamak kazanmamız lazım. Ve yapacak çok şey var. Zaman yok. Diğer yemeklere başlamadık bile. Umarım Dan yardım kazanmam için bir görev hazırlamıştır. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum tabii.
3: Şuradaki tırmanma direğini görüyor musun? Sıradaki görevin olabilir diye düşünüyoruz.
0: Rüyanda görürsün.
3: Thomas, ne kadar kolay olduğunu göster.
0: Sanmıyorum.
3: Sanmıyor musun?
0: Evet.
3: Sıradaki görevin olabilir diye düşünüyoruz.
0: Sanmıyorum.
3: Kütük yuvarlamaya ne dersin? Denersen bir yamak alırsın, üstünde 5 saniye kalırsan 2 yamak alırsın.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Hazırsan.
0: Denerim ve deneyeceğim. Tamam. Ama Goodman da bana katılacak.
1: Tamam.
0: Shane, biz gittiğimizde önce tavukları al.

0: iki ızgarayı alacağım.
1: Alçaklar.
0: Sonra bu bloklarla inşa
1: tamam,
0: edeceğim.
1: Tamam Brian. Gidip görevi yapmamız lazım.
2: Yuvarlayacak mıyız?
1: O kadar işimiz var ki başka bir görev için zaman ayıramam ama yardım almak için de uzun vadede işimize yarayacak tabii. Hanımlar.
3: Kütük yuvarlama pratiğine hoş geldiniz.
4: Kütük yuvarlamanın gerçek adı burling. Basitçe suda kütüğü yuvarlıyorsun. Geleneksel bir beceri. Önceleri nehirlerde kütük yuvarlarken nehirleri yol olarak kullanıyorlarmış. Kütükleri değirmenlere götürürlermiş. Değirmenler de onları bu ülkenin inşaatında kullanılan ahşaba dönüştürmüş.
1: Ne yapıyoruz?
2: Gösterin.
5: Önce ayakkabılar giyiliyor, kütüğe çıkıyorsunuz. Sizin için tutacağım ben. Sonra ellerin birini öne doğru, diğerini arkaya doğru açıyorsunuz.
3: Ellie ve ben uzun zamandır birbirimizle bunu yapıyoruz. Ortaokulda mı yarışmalara çıkmaya başlamıştık? Şu anda da sporda en iyi kadınlarız.
5: Libby Pop şu an dünya şampiyonu. Ben de ikinciyim.
3: Ellie aşırı hızlı. Ayak hızı fenadır.
5: Benim yeteneğim kütüğün üstünde kalıp çok hızlı hareket etmek. Libby Papadopoulos'u inanılmaz bir atlet yapansa performansını, hızını ve gücünü sürekli arttırması oluyor. O ağırlıkçı. Ben de maratoncuyum ama yine de en iyiler biziz.
4: Üstüne çıkıp 5 saniye kalmanız gerekiyor.
5: 5 saniye kalırsanız 2 yama kalacaksınız.
4: Hadi hadi hadi hadi hadi.
2: Kaç saniye
4: hadi,
2: oldu?
4: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
3: Hadi. Evet hadi hadi hadi. Onu önden atmasını sevdim.
1: Umarım Brian'dan iyiyimdir.
5: Çık üstüne de yardım edeyim. Evet evet dur şöyle.
3: Evet,
5: evet
3: çok iyi.
5: İşte böyle.
4: Vücudunu bana doğru i̇şte çevirmen böyle. Lazım. Kalçanı
5: tamam ayaklarını
4: çevir.
5: Oynat
4: i̇şte
5: biraz. Oynat
4: harika.
5: Ayaklarını.
4: Evet.
5: Oh. Hadi hop.
1: Sanırım olmadı.
3: Yine de çak. İyiydi.
1: Yemek zamanı azalıyor ama henüz pes etmiyorum. Den en azından birimizin 5 saniye kalması için 10 hak veriyor. Yeter.
4: 1, 2, 3.
1: Yavaş sayıyorsun. Tamam bu sefer birlikte yapacağız. Tamam.
5: Karşılaşma.
1: Yavaş yavaş yavaş. Oy. Biz yardım kazanmaya çalışırken Shane tek başına tavuğu pişirmeye çalışıyor.
0: Tavuğu koyacak bir şeyimiz yok. Bu yüzden buna koymam gerek. Nasıl yapacağımı çözmeye çalışıyorum. Şu an çözmeye çalışıyorum.
1: Henüz bitmedi. Daha bitirmedik. Geç oraya.
2: Pekala.
1: 5 yapmamız lazım. 9 kez denedik. Bu 2 yamak almak için son şansımız.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 5 oldu mu?
4: Size 5 verdik.
1: Evet.
3: Pekala.
1: Bu 2 genç kadın inanılmaz atletler. Ben üstünde bile duramadım ama işte 5 yaptık sanırım. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Bu görevde 40 dakikamızı kaybettik. Shane'le mutfakta geçirebileceğimiz değerli bir zaman. Ama umarım değmiştir. Hey yardımcım nerede?
4: Geliyorlar.
1: 2 tane mi? Tamam. Sizden istediğim ismin ne?
5: Amy.
1: Amy ve Alex değil mi?
3: Evet.
1: Amy ve Alex bunlar bu fasulyeler. Nerede fasulye varsa
3: evet.
1: Tencere bulun ve içine koyun tamam mı?
3: Tamam.
1: Yardımcılara uzun zaman alan küçük işleri yaptıracağım. Böylelikle biz şefler de büyük işlere odaklanabileceğiz. Şu an gerideyiz. Hala tavuğu pişiremedik. Ateşi kontrol etmemiz gerek. Shane'in şu an tavuğu koyduğunu görüyorsunuz ama tavuğu nasıl dik tutacağımızı düşünmemiştik. Ateş ciddi bir iş gerçekten. Öyle durmaz.
0: O zaman döndüreceğim.
1: O zaman bütün sosu harcarsın, ateşi söndürüyorsun. Sos yüzünden tavuğu ayakta tutmamız gerekiyor zaten.
2: Buhar yapıyor.
1: Buhar yapıyor.
0: Anlıyorum. Şişeyle birlikte ayakta durması lazımdı ama pek düşündüğümüz gibi olmadı. Dursunlar diye sıkıştırmayı deniyoruz. Sosun tavuğun içinde buhar yaptığını görüyoruz.
1: Şişede soslu tavuk yaparken şişenin düz durması gerek ki buhar yapıp eti içten pişirebilsin.
0: Bunları döndürmemiz lazım çünkü yanmaya başlıyor.
1: Yakıyorsun, onları alman gerek. Yakıyorsun, mahvedeceksin.
0: Fuck.
1: Ucundan tut, bütün ızgarayı kaldır. Böyle pişmeyecek, hepsi yanacak. Yanıkları at, işe yaramazlar.
0: Tamam.
1: Böyle işe yaramaz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Ne?
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Obseso. Silvermoon. Got
10: the flowin'. Every drop. Got the magic flowin'. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
15: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien.
13: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
17: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
19: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
22: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
23: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: yedik.
1: Yüksekte pişirmeliyiz demek.
0: İkiye kes, ikiye böl.
1: Tamam.
0: Dışarıdan bir tuğla daha koy mesela. Yemek yaklaşırken ve yapacak işler birikmişken şeyinin tavukları yanıyor ve ateş üstünde pişirmek zaten zaman alıyor. Bu hatayı düzeltmeli ve işe devam etmeliyiz. Dışarı al.
1: Orijinal plan bütün tavukları şişede sosta yapmaktı. Şimdi onları alıp yükseltip ızgara yapacağız. Yarım olduklarından daha hızlı pişecekler ve kontrol edebileceğiz. Bazen hata yapmalı ve onları düzeltmelisin. Doğaçlama davranıp sorunların üstesinden gelebilmelisin.
0: Hadi Shane, o tavuğu alman lazım dostum. Endişeleniyorum.
1: Brian, bunu getirmek için yardım eder misin?
2: Tabii.
0: Ve izlemen de gerek. Ona bakacaksın değil mi?
1: Bakıyorum. Bu sefer akıllandım Robert.
0: Tavukları yeterince yükselttiğimize göre artık yanmayacaklar. Dikkatimizi başka işe verebiliriz. 250 kişilik acılı için konuklar 90 dakikaya kadar burada olacaklar.
2: Bunu ekliyorum. Acılı için bütün sosisleri kesiyorum Robert ama az kaldı.
0: Püreyi yapacağız.
2: Evet.
0: 7.30'a yetişecek açılış yemeği hazırlanıyor. Ama hala yanına bir şey gerek. Markette mısır ekmeği bulamadık. Bu yüzden üstünde servis etmek için püre yapıyoruz. Biraz zaman alacak tabii. Güvecik koyduk. Gördüğünüz gibi tavuk hala pişmedi. Sosumuz hala var. Acılımız burada. Mısır, salata için fasulyeyi hazırlamaya başlıyorum. Sosunu yapacağım tabii. Ama hala çok gerideyiz. Çok hızlanmayıp zamanla telafi etmeye çalışıyorum. Unutmayın, çok şey aldık ama hala bir şeyler denemekle meşgulüz. En önemlisi, biz hala hazırlıkları yaparken ateş sönmeye başlıyor. Odunumuz var mı? Odun lazım şimdi. Odun!
2: Odun kesmemi ister misiniz?
3: Onunla işin bittiğinde bu sediri kırmayı dene.
2: Hepiniz komedyen kesildiniz ha?
3: Vurman lazım. Düzgün vurman lazım. Bir sonraki göreve hazır mısınız?
0: Konukların gelmesine bir saatten az zaman var. Bu yüzden en azından biz yemek yapmaya odaklanalım diye servise hazırlanacak en az bir yamağa daha ihtiyacımız var. Bakalım.
4: Kesmeye hazır mısınız?
0: Evet. Bu görev kısa sürmeli.
4: Pekala, öncelikle testlerinin arkasına geçiyorsun. Aynı hizada olmalısın. Sonra çalışmaya başlıyorsun. Karşındakiyle birlikte çalışıyorsun. Önemli olan bu. Ben çekerken onun itmesi gerekiyor. O iter.

0: Tamam. İşte böyle. Bunu 25 saniyenin altında yapmanız gerek. Bir kesim için 35 saniye.
1: Ben çekeceğim, sen yeteceksin. Tamam. Tamam mı? Kısa sürer sanmıştım.
2: Evet, böyle.
1: İt.
0: Hayır, çek. Çek. Çek.
2: İşte böyle.
0: Düz tutun. Düz tutun.
2: Evet, işte
0: düz
2: böyle.
0: Tutun. Çok çekmeyin. Serbest bırakın. Serbest bırakın.
1: Neden ben çalışıyorum
2: hadi,
1: sadece?
2: Hadi, hadi çabuk, hadi. 5 saniye, hadi. Hadi.
0: Güzel.
2: Çok iyi.
0: 24 saniye.
2: Aferin dostum.
1: Vay be. 25 saniyeden önce bitirdiğimiz için 2 yamak daha alıyoruz. Merhaba çocuklar, nerelerdeydiniz?
3: Evet.
4: Değil mi?
1: Peki, masayı kurmaya başlayabilirsiniz.
3: Tamam.
4: Tamam.
1: 2 masa, 25 kişilik masa örtüsü, güzel çatallar falan filan. Güzel.
3: Harika,
1: olur.
3: Tamam güzel.
1: Teşekkürler.
3: Teşekkür ederiz.
1: Biletli konuklar 30 dakikaya burada olacak. Yamaklar 9 yemeği için yan ürünleri hazırlıyor ve masa düzenini ayarlıyor. Ekmeği bitirmekse Brian'ın işi. Ekmek şimdiye kadar olmalıydı.
5: Evet, biliyorum.
1: Biraz geç kaldı sanki.
5: Getiriyorum.
1: Şey, buraya koy. Tamam, buraya.
6: Buraya mı?
1: Evet, lütfen. Neyse ki yamaklarımız kendi becerilerini keşfediyor ve Angela acılının püresine el atıyor. Tamam, şimdi ekleri alalım. Bunu çıkaralım. Shane, çıkar
5: tamam.
1: Lütfen. Ekmekler ve o önce. Servise 15 dakikamız var ama acılıyı bitirdik sayılır.
7: Taze soğan niçin?
1: Yeni kestim.
7: Çok az cheddar'ımız kaldı. Bunu cheddar'la karıştıracağım.
1: Tamam.
7: Angie, gelsene.
5: Neden?
7: Yeterince cheddar'ımız yok.
1: Cheddar'ımız yok mu?
6: Evet, ama yaparız.
1: Çok cheddar aldık sanıyorum.
5: 2 kutu cheddar aldık. Birazını ekmekte kullandım.
1: Nasıl?
7: Bunu verirken azıcık...
1: Hayır, daha iyi bir fikrim var. Gel buraya. Acılıyı kaplamaya yetecek kadar cheddar aldık sanmıştık ama yanılmışız. Bu yüzden peyniri artırmak için aldığımız kızarmış soğanları kullanmaya karar verdim.
5: Peynir.
1: Burada.
6: Tamam.
5: Nasıl gidiyoruz?
1: 200 kişiye servis edeceğiz. Püre, acılı, peynir ve de ekmek. Tamam mı? Acılı hallolduğuna göre oduncu yemeğine geçebiliriz. Ama şu an sadece konukların acılıyı beğenmelerini umuyorum.
6: Çok heyecanlıyım. İnternette görmüştüm. Gelip izlemek istedim.
8: Her sene yazları Mackinac'a geliyoruz.
6: Aa, buyurun, size biraz çıtır versin.
9: Nasıl gidiyor? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun.
1: Standların dolduğunu görebiliyoruz. Gösteri 7.30'da başlıyor. Angela ve ekibi acılı ve püre servis ediyor. Konuklar beğendi mi bilmiyorum tabii.
6: Yediğim acılı harikaydı. Oduncu gösterisine geldik sanmıştım dedim, biliyor musunuz? Ama muhteşem bir sürprizdi.
8: Etteki acılık, üstteki peynir, alttaki püre harikaydı.
6: Çok iyiydi. Erkek arkadaşımınkini de çalmak zorunda kaldım. O kadar sevdim ki, harikaydı.
10: Dostum, acılı inanılmazdı. Bence vahşi doğa ruhunu çok iyi yansıtıyor. Sakalını uzatıyor, dolunayda ulumanı sağlıyor. Yediklerimin en iyisiydi doğrusu.
1: Şimdilik 50 kişilik oduncu yemeğine odaklanmamız lazım. Gösteri başlamak üzere. Daha hızlı çalışmalıyız. Şimdi tavuğum var, brokoli olmak üzere, burada güvecim var, fasulyeler şurada, mısır var, pilavı yapmamız gerek, sosu ve salatayı birleştirmemiz gerek ve tatlıyı yapmalıyız. Daha ne olsun? Et ve balıktan bahsetmedim bile. Büyülü bir dans gibi. Buradaki hedefim yemeğin harika olduğundan emin olmak.
11: Jack Pine oduncu gösterisine hoş geldiniz. Bazılarınız neler olduğunu biliyor. Özel bir konuğumuz var. Tanışmak ister misiniz?
1: İşim başımdan aşkın olsa da görevimden sorumlu adama hayır diyemezdim tabii.
11: Karşınızda Robert Irwin. Şu an sert duruyor olabilir. Onu bir de kütük yuvarlarken görecektiniz. Merak etmeyin, o bir profesyonel. Düştüğü zaman suyu hiç ıskalamadı.
1: Nasılsınız? Yaklaşık 11'den beri yemek yapıyoruz. Bu harika adam bize görevler verdi. Yaptıkları şey gerçekten inanılmaz. Ben de denedim. Bu adamlar ve kızlar gerçekten süper kahramanlar. Şimdi 50 atlet ve ailelerini doyurmamız gerek. Ve umarım beceririz. Çok işimiz var. Gösterinin tadını çıkarın. Harika olacağını biliyorum. Yemek yaparken izlemeye çalışırım.
11: Peki.
1: Ben.
11: İyi eğlenceler. Ravut için bir alkış alabilir miyim? Gösteriyi hızlı hızlı bitirirsek onları iyice sıkıştırabiliriz. Komik olmaz mı?
1: Sahne görevi bittiğine göre yemeği bitirebilirim artık. 7.43 yaklaşık bir saatimiz var değil mi?
7: Somonu keseceğim çünkü önce mühürleyip sonra yavaşça pişirmemiz gerek, yoksa olmaz, fırınımız yok.
1: Niçin yağ eritiyorsun Shane?
7: Döndürdüğümde balığa dökeceğim.
1: Balık bu bölgede oduncu diyetinin büyük bir parçası. Bu yüzden gerekli bir yemek. Somunu basit tutuyoruz çünkü çok fazla aroması olan birkaç yemeğin yanında servis edeceğiz. Aa evet.
11: Başla. İkisi de fena vuruyor.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yemeğimiz var. İlginç olacak tabii.
3: Sütlaç ve biraz
4: muhallebi
3: yapıyoruz.
4: Evet.
12: Ama biz yamaklardan memnun değil mi?
3: Evet. Doğru. Evet.
11: Thomas bitirmek üzere. Birkaç vuruşu kaldı. Dakota'yı kim tutuyor?
1: Ne işe yarardı biliyor musun? Ah! Oh, elim kötü yandı. Olamaz. Lanet
5: biri buz
1: olsun.
5: Getirsin.
1: Biri buz getirebilir mi?
5: Biri buz getirsin.
1: Olamaz, çok kötü oldu. Bir de bardak getirin. Bütün buzu harcamak istemiyorum.
11: Güzel vuruş. Hadi Thomas.
13: Baş parmağına geldi mi?
1: Evet, ikisine de.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
4: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Tonbank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar, tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma
12: din. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
13: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
13: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
13: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Biri buz getirebilir mi?
15: Olamaz. Çok kötü oldu. İki tane. Kazalar olur. İyi yandı. Parmaklarım şimdi şişer, görürsünüz. Çok sıcak bir alüminyum tavayı tuttum ne yazık ki. Ama bu beni yavaşlatmayacak. Yemek 40 dakikaya hazır olmalı.
16: Güzel.
15: Ara verip elime buz tutuyorum ama hala bitiremediğimiz yemekler var.
17: Sırada makarna salatası.
18: Haşlıyoruz. Şokluyoruz. Ve karıştırıyoruz.
15: Makarna salatasının sosu hazır.
18: Brokoli ve biber.
15: Evet.
18: O ne için?
15: Makarna için.
17: İçinde ne var?
16: Oduncular hazır. Bir, iki, üç. Sizi duyabiliyorlar. 2,5 kiloluk bir balta. Merkeze doğru. Kim birinci gelecek?
15: Kalabalığı izliyoruz. Her alkışladıklarında yemeğe bir dakika daha yaklaşmış oluyoruz tabii.
17: Şu an iki yamak hiçbir şey yapmıyor.
15: Fasulyeleri açıyorlar. Bu akşamın yemeklerinden fasulye olmazsa olmaz. Kuru fasulyeyi pişirmek saatlerce sürebiliyor ama kendi dokunuşumuzu ekleyeceğiz. Arnavut biberi, domates salçası, jambon ve soğan ekleyerek güzelleştirmeyi umuyoruz. İkinci fasulye yemeğimiz için soğuk servis edilecek pişmiş yeşil fasulye ile mantarları karıştırıyorum. Bunlar çok güzel olacak.
18: Hepsi pişecek ama bu biraz daha zor.
16: Pekala millet.
15: Düz kes.
18: Biraz daha pişmeli.
15: Tamam, şimdi koy, devam edelim.
16: Herkes gibi tutuyor, gözüne kestiriyor. Küçüklere bakmak gerekiyor.
15: Üstüne koy.
16: Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
15: Şu an tavuk pişiyor ama aşırı pişirmek de istemiyorum. O yüzden bir koyup bir alıyorum. Koyup alıyorum sürekli. Az önce tam pişmemişti. Bilerek yaptım. Çünkü gösteri bittiğinde servis etmek istiyorum. Ve bu bir kabus tabii. Kabustan da öte.
7: Şimdi kırmızı çizgiye 1.40 santimetreye kadar yarışacaklar. Sesiniz çıksın. Neşelenin.
15: Hadi Tom.
7: Tırmanıcılar hazır. 1-2
8: Hadi Tom.
7: 3 Hadi.
8: İşte böyle Tobi.
15: Bak. Düştü. Saat kaç oldu? 8.30 tamam.
19: Ağaçları yapmaya hazırlanıyoruz. Küçük yuvarlayanlara benzer bir şey yapacağız. Krekerleri üstüne serpeceğiz ve biraz çikolata ekleyeceğiz. Donduğunda ısırmalık güzel bir tatlı olacak.
18: Hayır.
15: Tatlı fındık ezmeli şey mi? Olmamış, olmuyor.
17: Çikolatayı eritip ona batırmayı konuşuyorlardı az önce.
15: Biliyorum ama işe yaramaz.
17: O işe yaramazsa başımız belada demektir.
15: Fındık ezmeli tatlı beklediğimiz gibi olmadı. Şeyinin alternatif bir plan bulması gerek.
18: Fındık ezmeli ağaçlar olmadı. Dışı çok sıcak. B planına geçmemiz lazım. Fındık ezmeli çikolatalı marshmallow yapacağız. Çikolatalı kakao, fındık ezmesi, pirinç patlağı, üstüne marshmallowlar. Döküm fırında pişirecek, sonra da üstünde marshmallowlarla servis edeceğiz.
15: Marshmallowların yanmamasına dikkat et.
7: Son bir gösterimiz kaldı. 3 gösterilik malzeme. 3 puan değerim.
17: Son gösteri çocuklar.
15: Bir tane mi kaldı, doğru mu?
17: Öyle söyledi.
15: Ben bu akşamki son gösteri olduğunu söyledi. Yani yemeğe dakikalar kaldı. Şimdi kritik anlar.
7: Bu oduncu ve sporculara son tezahürat yapma hakkınızdır.
18: Önce ne yapmak istiyorsun?
15: Salatayı koyacağım, onu götürecekler. Sonra güveci, tavuğu ve pilavı istiyorum.
18: Tamam.
15: Sırayla et, somon, mısır ve Brian.
17: Evet.
15: Güvecin iki şeyini sen yapacaksın.
17: Güveç
15: tamam
17: mi?
15: Mı?
17: Tamam, yaparım.
7: Yarışmacılar hazır. 1-2-3 Kütüklerden karşıya geçmeleri gerekiyor. Michael geçti.
15: Söylemesem olmaz. Çok etkileyiciler. Onlara yaraşır bir yemek yapmamız lazım. En büyük korkum zamanında yetiştirememek veya yemeğin güzel olmaması. Günün sonunda onlar bize hünerlerini gösterdi. Şimdi bizim de ona göstermemiz gerek.
7: Odunu kesiyorlar.
15: Hey, marshmallowlar yanıyor. Bak. Onları alıp yenilerini koyalım. Bunları kullanamam. Ah, işler burada sarpa sarıyor çocuklar.
7: Kereşte!
15: Marshmallowlar yanıyor. Baksanıza. Onları alıp yenilerini koyalım. İşler burada sarpa sarıyor çocuklar. Gösterinin bitmesine dakikalar kaldı. Son dokunuşları yapmamız gerek. Sonra da gösteri bitimine kadar servisleri hazırlamalıyız.
7: Hadi sesinizi duyalım. Güzel.
15: İşte son gösteri de bitti. Neredeyse hazırız ama masaları getirmemiz lazım. Onlar gelmeden tabaklama yapamam. Şu an salatanın çoğu bitti. Son kaseyi bitirip tabaklama yapmam lazım. Burayı temizlememiz ve masaları kurmamız lazım. Gönüllüler de bunun için var. Yamaklar yani, değil mi? Onları görevleri yaparak, ıslanarak, balta atarak, bir de kütüklerin üstünde koşarak kazandım ben.
7: Jack Pine oduncu gösterisine geldiğiniz için teşekkür ederiz.
17: Bitti çocuklar. Bakın. Zaman geldi.
15: Masaları getiriyoruz. Yamaklarımız Ashley ve Lori'nin hazırladığı 50 kişilik servisleri yerleştiriyoruz. Her şey hazır.
18: Angie, tavuk but ve bagetleri getir.
15: Pekala, gönüllüler hadi bakalım. Masaları kurmak için el ele verdik. Biri köşedeki masaya, diğeri diğer masaya. Her masaya bir tane.
18: İşte burada.
15: Tamam, götür.
17: Güveç hazır.
15: Güveci götür. Hepsine bir tane.
17: Hanımlar.
20: Robert'ın yemeği için çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir şey çıkarmıştır.
15: Pilav.
18: Hallediyorum ben de.
15: Tavuk, pilav değil mi? Korkma, sosunu da dök. Hadi.
18: Çok sos koydum.
15: Hadi. Tavuğu işte haçıcı bir sosla süsledik. Pilav yatağında servis ediyoruz.
17: Şundan.
15: Tavuk gidebilir. Güzel olmuş, sıcak. Patates salatası,
17: Tamam, tabaklıyorum.
15: Al getir buraya.
17: Biraz daha karides var mı?
15: Tavada mühürlenmiş somon, ekşi Alman patates salatası ve karidesle servis ediliyor. Lütfen dinler misiniz? İlk yemeğiniz biberli makarna salatası. Evet, kozlov, kavrulmuş mantar ve yeşil fasulye. Sonra biftek güveci var, tavuk, pilav, Et, sıcak Alman salatası ve karidesli mühürlenmiş somon ve patatesle fasulye de var. Bu adamın kendisi istedi. Yiyin. Yiyin çünkü tatlıyı şimdi hazırlıyorum.
1: Bu kesinlikle bir oduncu menüsü dostum.
21: Tavuk harikaydı. Sulu ve lezzetliydi. Kesinlikle beğendim. En iyi kısmı derisi. Bunu bütün gün yiyebilirim.
22: Fasulyeyi gördüğümde hemen Irvine fasulyeyi yapmış dedim.
20: Somon kesinlikle favorim. O kadar iyiydi ki. Protein deposu ve çok lezzetliydi. Sadece Robert kütük yuvarlamada daha iyi olur diye ummuştum.
22: Hadi.
20: Ama affediyorum. Çünkü çok iyi bir aşçı. Bugünkü yemek daha iyi olamazdı.
23: Neredeyse ikinci tabağımı yiyorum. Güveci yemek için sabırsızlanıyorum. Bittiğinde sadece kemik göreceksiniz.
24: Güveç harikaydı. Tıpkı büyükannemin güveci gibi. Çok iyiydi.
15: Son olarak fındık ezmeli marshmallowlar, sütlaç, krem şantili, elma ve şeftalili turtalar geliyor.
22: Sanırım en çok marshmallow tatlısını beğendim. Beni çok şaşırttı. Harika bir şey.
25: Bu tam da oduncular için bir tatlı.
1: Marshmallowlar harikaydı gerçekten. Bence Robert harika iş çıkardı. Nasıl yaptı bilmiyorum ama dürüst olayım gerçekten bilmiyorum.
21: Ben yemeklerin hepsini nasıl yaptı, nasıl ateşte pişirdi gerçekten anlayamıyorum. Bu çok etkileyici.
26: Önümüzde büyük bir yarışma var. O yüzden şu aralar çok antrenman yapıyoruz ve çok kalori yakıyoruz. Bu gerçekten çok iyi geldi. Doyduğumuzu hissettik. Oduncu sporlarının en sevdiğim yanı topluluğu. Bir araya gelip bir şeyler yapabiliyoruz. Bugün de bunu yaptık. Çok eğlenceliydi. Harikaydı.
15: Bu sabah buraya geldiğimde Dan bana kötü bir aşçının kamptan atıldığını söylemişti. Ama bütün gün odun kesip testere kullanıp o kadar dumandan sonra burada aşçı zor kalır. Ancak iyi bir aşçı kalabilir. Bana değil onlara sorun. Hikayenin sonu. Görevimiz yemek mi? Evet. Biraz yanarak da olsa.
27: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
28: Ama ne otel?
29: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
28: Trivago'ya bakmadın mı?
29: Ben 4200'e buldum.
30: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
28: Trivago'ya bakmamış.
30: Otel mi? Trivago.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
4: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
31: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Kendi sınırlarımı zorlamak konusunda başarılıyım. Bu yüzden elementleri, destansı, engelleri ve önüme çıkarılabilecek her şeyi kabul ediyorum. Her görevde nereye gittiğimi veya karşılaşacağım görevin ne olacağını bilmiyorum. Ama kolay olmayacağını biliyorum. Hiçbir şey imkansız değildir.

0: Burası bir beyzbol sahası.
1: Çok güzel, güzel saha mı? Evet, çok güzel.
2: Büyük görünüyor.
0: Görevimin ne olacağını bilmiyorum ama en iyi şeflerinden ikisini, Shane Cash ve Brian Goodman'ı getirdim. Bu adamlar en zorlu mücadelelerimin bazılarında yanımdaydı. Bu yüzden her şeyin üstesinden gelebileceklerini biliyorum.
2: Oh, olamaz.
0: Nasılsınız? Günaydın.
3: Hey! İzotops Parkı'na hoş geldiniz. Albuquerque İzotoplarının evi. John Traub, genel müdür.
0: Memnun oldum.
3: Memnun oldum. Bu şefimiz Thomas Whitelaw.
4: Nasıl gidiyor? Nasılsın?
3: Memnun oldum.
4: İyi gidiyor patron.
3: Bu markanın gerçek yüzü, yörünge. Sizi görmekten mutluyuz.
0: Yani bu beyzbol ligi değil, değil mi?
3: Biz Colorado Rockies'in AAA üyesiyiz. Beyzbol liginin tümünde en başarılı markalardan biri olarak yüksek puan aldık. Diğer yandan bir durgunluk dönemindeyiz. Ve bu durgunluk döneminden çıkmak, kalabalığı harekete geçirmek ve enerji vermek için Robert Irvine'ı getirmekten daha iyi bir yol olamaz.
0: Oynamamı isteme, tek umursadığım şey.
3: Hayır, oynamanı istemiyoruz.
0: Ha, bu iyi.
3: Ama bu gece özel bir zorlukla karşı karşıyasın. Yani bu yılki tüm sezonumuzu sağlık çalışanlarına ve son 1,5 yıldır halk adına yaptıkları her şey için onlara teşekkürü adadık. Bu yüzden Albuquerque topluluğundan 250 sağlık çalışanını davet ettik. Onları lüks bir menü ve sahada sahip olduğumuz malzemelere dayalı daha iyi bir akşam yemeğiyle doyurmanı istiyoruz senden.
0: Sahadaki malzemelerle daha iyi bir akşam yemeği. Peki o 250 kişi ne zaman doyurulacak?
3: Üçüncü devrenin sonuna doğru, ki bu 7,5 olabilir. Yapabileceğini biliyoruz.
0: Böyle düşünmene sevindim.
3: Ek bir zorluğumuz daha var. Saat 4 civarında işe gelecek 400 çalışanımız var. Ve onlara New Mexico'dan ilham alan bir beyzbol sahasına özel küçük bir atıştırmalık yaparsanız bu gece maça hazırlanırken kendilerini daha iyi besleyebilirler.
0: Bu nerede oluyor? İnsanları nerede doyuruyoruz?
3: Tamam. Mutfak işte burada, en sağ köşede. Smith's Pavilion yazan yeri görüyor musun?
0: Evet.
3: 250 sağlık çalışanının yeri orası. Akşam yemeği sol saha duvarının arkasındaki Smith's Pavilion'a giden koridordaki mutfaktan alınmalı. Ve tüm çalışanlar buradaki ilk kale kapısından geliyor.
1: Uzak bir mesafe.
0: Evet. Çok fazla, uzun bir mesafe.
2: Çok fazla.
0: 250 kişilik yemeği stadyumun karşı tarafına taşımak çok zaman alacak. Bu servis edilmeden 45 dakika önce akşam yemeğimizin hazır olması gerektiği anlamına geliyor. Sahadaki her şeyi kullanabiliriz. Thomas benim vazgeçilmezim.
4: Evet efendim, %100.
0: Doğru.
4: Evet efendim.
0: Tamam, bana mutfağı gösterebilir misiniz lütfen?
3: Hadi gidelim.
0: Yiyeceği nereden alabiliriz?
3: Taşınabilir tezgahlarımız ve patlamış mısırımız var, dondurmamız var, sosisli sandviçimiz var, hamburgerimiz var, krakerlerimiz var, Meksika lezzetlerinin hepsine sahibiz. Sopa piyalarımız ve sokak takolarımız var.
4: Meksika'da en sevdiğimiz şey çok fazla baharat ve çoğunlukla yeşil acı biberdir. Hayranların favorisi, herkes onu seviyor.
3: Yürürken etrafa bakın, hissetmenizi istiyorum. Smith's Pavilion, akşam yemeğin orada
0: biliyorum,
3: olacak.
0: Uzun bir yol.
3: Uzun bir yol.
4: Burası ana mutfak. Bu bir numaralı işçi patron, 3 fritöz, kömür ızgaramız, 900'lük bir fırınımız var. Diğer tarafta bir kombi fırınımız, 100 litrelik kaynatıcımız, 2 buharlayıcı ve 2 Vulcan fırınımız var.
3: Hey Robert.
0: Pekala.
3: Yapacak işlerin var, yapacak işlerim var. Oyuna ve hava şartlarına hazır olmalıyız. Sana iyi şanslar. Seni sonra ararım.
0: Yörünge.
3: Teşekkürler. Yürü. Hadi gidelim yörünge.
0: Yapacağımız şey şu. Siz reyonlara bakın.
2: Evet.
1: Tamam.
0: Burada bulunan her şeyin bir listesini yapacağım. Döndüğümüzde liste tamam. Ve menü yapmaya başlarız. Elimizdekileri öğreninceye
2: evet.
0: Kadar menü yapamayız.
4: İlk birkaç malzeme beyler.
2: Nacho peyniri, biberli karne, patlamış mısır aldık, tortilla cips.
1: Evet, normal bir sahada yiyeceklerim bunlar. Bunu yenileyip değiştirmeli ve başka bir şeye dönüştürmeliyiz.
4: Karnabaharımız ve dana barbakuamız var.
2: Yankee Stadyumunda bundan yok.
1: Evet, orada barbacoa yok.
2: Evet.
0: New Mexico'da acı sevdiklerini biliyorum elbette. Evet, biberimiz var, mantar var, soğanlar, avokado. En çok sevdiğim şey siyah fasulye ve mısır lapası var. Bakıyorum da pozole düşünüyorum.
4: Bunu da alabiliriz, bunu da alabiliriz.
1: Churros, vay canına. Çok fazla churros.
4: Hepsini aldın mı?
2: Evet, hepsini aldım.
0: Yukka kızartması çok severim. Beyzbol sahalarını biliyoruz. Evet, burgerler var, sosisli sandviç var ve bunlar harika. Ama sağlık çalışanlarımızı onurlandırmak için yemeği iyileştirmeliyiz. Bu sıradan yemeği alıp olağanüstü hale getirmem gerekiyor. Elimizde olan şeyleri, tüm bunları ve bizimkilerin getirdiği her şeyi benzersiz bir şeye nasıl dönüştürebiliriz?
2: Robert!
4: Evet.
2: Yiyecek aldık.
1: Çok yiyeceğimiz var dostum. Karnabahar, barbakoa, sosisli sandviç ve bir sürü tatlı var.
2: Bir çeşit peynir sosu, patlamış mısır.
0: Artık hangi malzemelerle çalışacağımızı bildiğimize göre menümüzü planlayabiliriz. 400 ile başlayalım. 400 kişi. 4'teki.
1: Peki ya çimichangalar? Muhtemelen yarım porsiyon yapıyoruz.
0: Tamam. Yeşil biber var.
2: Evet. Hatch biber.
1: Salsa ver diye ne dersin?
2: Belki hatch biberle beraber ne bileyim bir tür peynir yapabiliriz.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam, şimdi 250 kişilik öğüne geçelim.
1: Tamam.
0: Beyzbol sahası yemeklerinden daha iyi bir yemek yaratmak yaratıcılığımızın sınırlarını zorlayacak türde bir meydan okuma.
1: Orada kanat var değil mi?
0: Öyleyse kanatlarla başlayalım. Ama parti kanatları. Nacho'yla yaptığımız bir şey alıp kanatlara uyarlamaya ne dersiniz?
2: Bunu sevdim.
0: Yani peynir sosu olmalı değil
2: yani,
0: mi?
2: Yani fasulye?
1: Chorizo ya da kıyma gibi bir şey ne dersiniz?
0: Kanatları, fasulyeleri ve kıymayı severim.
1: Evet.
0: Hepsi bir arada iyi bir şey olabilir. Sonraki, bir çeşit köfte yapmalıyız.
2: Ve hardal sosu.
1: Evet. Kulağa hoş geliyor.
2: Neredeyse onu sıradan Joe sosu gibi yapabiliriz. Ketçap, hardal gibi.
0: Yapalım, tamam.
1: Peki ya biberli rellenosa ne dersiniz ama altına haşlanmış siyah fasulye koyarız.
0: Domates bazlı bir şeyi tercih ederim.
1: Henüz karnitas ya da barbakoayı kullanmadık.
2: Evet. Patates püremiz var. Belki patates püresiyle karnitası kullanırız.
1: Çoban turtası.
0: Bak bu olabilir.
2: Evet. Harika bir fikir.
1: Ha, Robert, tamales'te de yemek yapabiliriz.
0: Tamales.
1: Yapacağım şey...
0: Tamales ve yeşilli.
1: Bununla haç biber salsa verde yapalım ha. Ne dersin?
2: Barbakoayla bir pozole yapmak ister miyiz? Tortillamız var. Mısır lapamız var.
0: Tatlıya ne dersin?
2: Bizde churros var.
1: Robert, her şey var. Bunları pişirmeyeceğiz. Ekmekleri bile aldık. Ekmek pudingi yapabilirsin.
0: Ekmekten puding. Churro ekmek pudingi ha.
1: Karamel sosu var.
2: Belki de patlamış mısır devreye girer.
1: Ve bence...
2: Belki patlamış mısır üstüne. Garnitürün bir parçası gibi olsun.
1: Evet. Bu işe yarayabilir.
2: Gerçekten harika.
0: Menümüze yeni bir Meksika dokunuşu eklemek için çoban turtasında karnitas, köftede chorizo ve tüm yemeklerde biber kullanıyoruz. Dondurma var, dondurma var.
2: Dondurma var mı?
0: En büyük korkum yeterince yemek verememek. Özellikle sağlık çalışanları gibi hak eden bir grup için. Bu yüzden birden fazla yemek ekleyip menüyü genişletiyorum. Tamam, sıradaki. Yani sosisli sandviç var.
1: Bu arada bir sürü de fasulyemiz var.
2: Dediğiniz gibi fasulye ekleyeceğiz.
1: Soğan ve fasulye.
0: Mısır koçanı lazım mı?
1: Evet.
0: Evet. Değil mi?
2: Evet.
0: Vay canına, kohita peynirini koyabiliriz.
1: Elote yapıyoruz, sokak mısırı.
2: Evet.
1: Elote çünkü mayonezimiz var.
2: Evet.
0: Pirinç ve fasulye, brokoli ve karnabahar.
2: Yuka kızartmasını pozole ile verebiliriz.
0: Tamam, işte yapmamız gerekenler. Bölüp fethetmemiz gerekiyor. Kanatlarla başlayacaksın.
2: Tamam.
1: Sonra bunu patlatırız.
2: Kanatları hallediyorum.
0: Chimichanga, salsa verde ve peyniri
1: hepsini
0: sana
1: yapacağım,
0: ait.
1: Yapacağım, tamamdır.
0: Sonra evet. Köfteye başlıyoruz.
2: Köfte yapacaksın, tamam.
0: Hadi gidelim.
2: Pekala,
1: harika.
0: Barbakoayı aç. Aç onu, aç bir bakayım.
1: Pişmiş çörekler.
0: Bunların hepsi donmuş.
2: Kas katı donmuş.
0: Bana karnitaları göster. Donmuş. Çözülmesi için bekleyelim. Etlerin çözülene kadar bir şey yapamam ben.
2: Tamam, bize göre bir görev olacak.
0: Püre bile, her şey donmuş burada. Her şey donmuş. Bütün bunların çözülmesi gerekiyor. Bu işi halletmeliyiz. Bunu çekme. Donmuş, şimdi beklemeliyim. Hiçbir şey yapamam.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Ama ne otel.
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso. Silver
10: moon, coming glowing, every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
12: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha.

0: bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: A101'de haftanın yıldızları. Eti Ahenk ve Eti Karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Albuquerque, New Mexico'da 2. Lig Baseball Parkı'ndayız. Görevimiz 400 çalışana atıştırmalık hazırlamakla beraber 250 sağlık çalışanına hak ettikleri akşam yemeğini sunmak. Karnitaları göster. Yani her şey dolmuş, çözülene kadar da beklemek zorundayım burada.
4: Yeterli zaman olacak mı?
3: Küresi bile donmuş, her şey donmuş. Tamam, ne yapabiliriz? Tüm bu chimichangaları, tüm rellonaları alın, saç tavalara koyun. Onları çözmeliyiz. Dondurulmuş yiyecekleri çok iyi bir ısı iletkeni olduğu için alüminyum tavalar üzerine yerleştirmek buzun daha hızlı çözülmesine yardımcı olur. Ve onun çevresindeki havadaki ısıyı hızla çözen yiyeceğe aktarır. Yiyeceklerin buzunu çözmek için bu mutfağın her santimini kullanıyoruz. Chimichangalar ve biberli reyonalar saç tavalarda. Chorizo, barbaco ve karnitalar ılık su banyolarında.
5: Patates püresini ısıtıcıya mı atacaksınız?
4: Evet.
3: Ve ısıtıcıda patates püresi. Ana malzemelerimizin çoğunun çözülmesini beklerken donmamış malzemelerle birkaç yemek yapmaya başlayabiliriz. Üzerine pirinç ve fasulye alalım.
5: Tamam.
4: Bu kanat üstü cips. Bu daha çok üstüne konulacak siyah barbunya salsası gibi. Kıyma donmuş değil. Ben de şimdi
3: nereden
4: az önce donmamış kıyma buldum. Kanatlar da donmamış. Yani birkaç şeyimiz var ama...
3: Goodman mümkün olduğunca fazla lezzet katmak için tuz, esmer şeker ve baharatlar kullanarak kanatları hazırlamaya başlıyor.
6: Güzel kokuyor.
4: Bu benim soyadım. Kanat sosu. Pekala.
5: Şimdi tüm kanatları buraya kombi fırına koyuyoruz. 175 dereceye ayarladık. %100 nemde olacak. Kanatlar fırında.
4: Tavuk kanatlarını sosladım. Peynir sosuna da başlamam lazım. Nacho'lar burada yaptıkları bir şey ama büfeden alınmış ıslak cipslerle uğraşmak istemedik. Yani arazinin yapısından ve tabii aynı zamanda stadyumdan ilham alıyoruz.
3: O bunu yaparken ben de köfte için soğan, kereviz ve havuç hazırlıyorum. Zamanı akıllıca kullanmalıyız, yoksa iki öğünü de zamanında servis edemeyiz. Bu köfteyi tatlandırıp biraz New Mexico aroması eklemek istiyorum. Bu yüzden kıyma ve chorizo kullanıyorum. Chorizo kısmen çözülmüş, bu yüzden sulu olması riskini alıyorum. Buna mecburum çünkü her şeyin çözülmesini bekleyecek kadar zamanımız yok ne yazık ki.
6: Harika görünüyor çünkü köfte tabanlı ama içinde chorizo var. Güzel bir lezzet eki.
3: Köfte kuru ateşe girecek. Pişireceğiz, soğutacağız ve sonra dilimleyeceğiz.
4: İşte başlıyoruz. Tamam, mükemmel.
3: Hey Shane,
6: evet.
3: Nasıl görünüyor? İlk olarak 400 çalışan için chimichanga yemeği vereceğiz. Shane'in yapmaya çalıştığı şey bu.
6: Bu torbalanmış peynir sosu mu? Ama onu soğan, sarımsak, chipotle biberi, arpa suyu ve bolca sevgiyle tatlandırıyoruz. Ve bu 400 chimichanganın altında olacak.
4: Yağmur yağıyor. Yani oyun ertelenebilir.
3: Çok geride olduğumuz için biraz yağmur gecikmesi bize yardımcı olabilir. Ama öte yandan eğer oyun ertelenirse programımızı bozar ve akşam yemeğinin ne zaman servis edileceği hakkında hiçbir fikrimiz olmaz. Malzemeler yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Thomas kaynar suyu atarak buzlarını çözdürdüğümüz karnitalar üzerinde çalışıyor. Sonra çoban turtasını yapmaya başlayacağız tabii. Tüm bunlar süzüldüğünde daha önce değil biraz soğan, havuç ve kereviz koyacağız. Tamam mı?
5: Evet efendim.
3: Karıştır.
5: Tamam.
3: Brian çoban turtası mörpa üzerinde çalışıyor. Soğan, havuç ve de kereviz. Durum şundan ibaret. Sabahın büyük kısmı buz çözme işiydi. Ve her şey fırınlarda, ısıtıcılarda ve saç tavada çözülürken yemek yapamayız. Oh!
5: Şef Brian, köfte.
3: Dikkat et, dikkat et. Mağazayı kim izlemiyor? Saat 2. Büyük resimde bir yere vardığımızı görmüyorum. Bu benim için ciddi bir sorun tabii. Beklerken zaman kaybettik ama sonunda proteinlerimizi çözdük. Artık ana yemeklerimizden daha fazlasını bir araya getirebiliriz. Ama umarım yağmur diner çünkü oyun olmadan yemek de olmaz. Çoban turtasını yapmaya başlayacağım.
4: Pozole'ye başlayacağım.
3: Pozole, Meksika'ya ait et ve mısır lapası yahnisidir. Zamanında halledebilirsek yağmurlu bir New Mexico günü için lezzetli ve mükemmel. Mahir Po nerede? Bunları kızartın.
4: Yaptığım şey bir pozole versiyonu gibi ama geleneksel pozole yerine domatesli tortilla çorbası gibi yapıyorum. Kızartılmış tortillaları çorbaya atıyorsunuz.
6: Lapaları aldın değil mi?
4: Henüz değil. Püre yapacağım.
6: Benim istediğim...
4: Şuna bir bak. Ben ekliyorum.
6: Biraz püresini yap. Birazını bütün bırak.
5: Çorba turtası üzerinde çalışıyorum. Önden mirepoix'i soteledik. Ardından etli karnite attık ve şimdi onu güzelce soteliyoruz. Güzel ve sıcak olacak. Kolayca kesilebilecek.
3: Şef Thomas olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Bana sorarsan aramızda en iyisi o. İşte olması gereken.
5: Tamam.
3: Macun mu yaptı?
5: Evet.
3: Bu arada biraz kırmızı ekle.
5: Tamam.
3: Et suyu ekleri sonra.
5: Tamam.
3: Sonra alıp sos yapabilirim.
5: Tamam.
3: Mısır nişastasıyla koyulaştır. Tamam. Dondurulmuş beyzbol sahası karnitalarını alıyoruz ve onları Mahir Po sebzeleri, salça, sığır eti ve baharatlar ekleyerek daha iyi bir yemeğe dönüştürüyoruz.
5: İstediğin şey bu mu?
3: Evet. Üzerine dondurulmuş patates püresi koyuyoruz. İyice yay ki alttan görünmesin.
5: Yani üstte hiç kırmızı istemiyorsun.
3: Üstte hiç kırmızı istemiyorum, sana göstereyim. Önce kenarlardan başlarsın ve sonra kenarlardan çekersin. Anlatabildim mi?
5: Tamam.
3: Değil mi?
5: Kenara doğru.
3: Hepsi bittiğinde o zaman bunu yapabiliriz. Dondurulmuş o sahası karnıyoruz ve onları Mahir Po'ları, salça ve baharatla daha iyi bir yemeğe düştürüyoruz.
5: İstediğin şey bu mu?
3: Üzerine olmuş patates püresi koyuyoruz. İyice yay ki alt görünmesin.
5: Ya hiç kırmızı istemiyorsun.
3: Hiç kırmızı istem, sana göstereyim. Kenarlardan başlarsın. Sonra kenarlardan, değil mi?
5: Tamam.
3: Değil mi?
5: Kenara doğru.
3: Bittiğinde bunu yapabiliriz.
5: Tamam.
3: Bir iyileştirirken sonunda lezzet

0: ya.
1: Biraz yeşil
2: biberim var mı? Onları son saniye gibi ekleyeceğiz. Bu yemekte çok şey var. Dondurulmuş et. Tatları oluşturmak için etle başlamayı isterdim. Ama eti çözdürdük. Ona biraz et suyu ekledim. Biraz soğuk tortilla cipsleri ekledim. Püre haline getirdiğimizde koyulaşacak. Ve daha sonra mısır nişastası gibi davranacak. Biraz katılaşacak. Olmuş değil mi?
1: Aa, gel buraya.

0: Hey! Ne yapıyorsun sen? Git bakayım.
1: Yörünge, gitmelisin.
0: Ülkemizdeki sağlık çalışanlarının hepsi kahraman ve bu yemeğin mükemmel olmasını istiyorum. Sağlık çalışanları için 12 yemek yapıyoruz ki bu çok iş. Sabah buraya geldiğimizde her şey donuktu. Ama günün sonunda bu salgın sırasında yanımızda kaldılar ve onlara krallara layık bir yemek yedirmemiz gerek. Hey Brian.
1: Evet.
0: O köfteyi çıkarmalısın. Pişmiş mi?
1: Bir bakayım.
0: Bu parçalanacak, şimdiden belli.
1: Evet, dondurucuya atalım mı? Daha da soğumasını sağlarız.
0: Evet.
1: Bence bu hala biraz sıcak.
0: Evet. Onları üst üste mi koyalım?
1: Teker teker alıp üst üste koyarsak daha iyi olur.
2: Evet, baskı uygula. Güzel.
1: Köfteyi normalde erken yaparsınız. Bir gün önce pişer, soğur ve kurur. Belli ki bugün vaktimiz yoktu. Ayrıca donmuş etle pişirmek zorunda kaldık. Yani nem eklendi. Umarım aslında köftenin preslenmesi onun bütün kalmasına yardımcı olur. Ve sonra dondurucuya koyunca kesmek daha kolay olacaktır.
2: Çimichangalar 400 porsiyon. Siparişte yapılacak bir şey değil. Biraz kızartacağız. %75 kadar. Tamamen değil. Ortadan ikiye böleceğim. Dışarı sızmasınlar diye. Birlikte tavalara dizeceğim. Sonra onları fırında pişireceğiz ve yarım porsiyonlarla 400'e tamamlanacak. Neredeyse hazırız. Ama bunu şimdi yapmalıyız.
0: Senden istediğim her şeyden önce...
3: Hey Robert, sözünüzü kesiyorum ama yağmur durdu. Bu gece maç yapabilmek için Muşamba'yı sahadan kaldırmalıyız. Bu iyi bir haber. Ama o Muşamba'yı çıkarmak için yardımınıza ihtiyacım var.
0: Şu an süreçte kritik bir an çünkü 12 yemeğin hiçbiri bitmedi. Mutfaktan daha kötü bir zamanda ayrılamazdım. Umarım bu teslim saatimizi geciktirmez. İyi haber şu ki bana sahaya bakma ve servis yapacağımız yeri görme şansı verecek bu.
3: Yuvarlayacağız ve zemin ekibi sahayı hazırlayabilecek.
0: Tamam.
3: Başlama atışı 6:35'te. Maça tam zamanında hazır olacağız.
0: Shane! Hala iki fırın dolusu malzemem kaldı. Ve yapılacak çok iş var. Umarım üçüncünün bitiminden önce yeterince zamanımız olur. Ama itiraf ediyorum, şu anda iyi görünmüyor. Ne yazık ki. Hayır.
1: Sanırım hepsi bu. Koşmalıyız.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri...

0: 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kanga.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Nefrenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu tür durumlarda bütün personeli kullanırız.
4: Anladım. Sonunda yağmur dindi. Bu iyi çünkü maç ve akşam yemeğimiz zamanında başlayacak. Ama sahaya inip çok önemli bir zamanda beni mutfaktan çıkaran muşambayı katlamaya yardım etmeliyim. Dışarı çıkmak en azından 400 personele ve 250 sağlık çalışanına nerede hizmet vereceğimizi görmemi sağlıyor.
3: Yavaş ve dikkatli.
4: Yavaş yavaş.
5: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Pekala, mutfağa dönelim. Hey Robert.
4: Umarım başka bir kesinti olmadan akşam yemeğini hazırlayabilirim. Evet, yağmur durdu. Muşamba sahadan kaldırıldı. Yani maç başlıyor. Ve çok zor durumdayız. Sıcak kutuya girmek için her şeyin bitmiş olması gerek. Saat 7'de servis yerine geçmeliyiz. Aslında 3. devrenin sonuna bağlı olarak 7.30'da. Zor olan kısım bu. Niye? Çünkü 12. 12 yemeğimiz var. Hepsini nasıl sıcak tutacağız? İşte bütün mesele bu. Ve şeyin 30 dakika içinde buraya gelen 400 personele vereceğimiz chimichanga yemeğini bitirmek zorunda.
6: Bunlar tomatillo domatesleri. Konserveleri kullanıp lezzetlendireceğiz. Avokado, soğan, acı içim biraz eç biberi kullanıyoruz. Kişniş ve sarımsak. Bu kadar. 400 kişi için bu kadar. Altta arpa sulu peynir sosu olacak. Chimichanga, salsa verde. Sonra üstüne chotija peyniri yapacağız. Saat 3.40, 400 kişi için chimichangaları oraya götürüp nasıl servis edeceklerini göstermem gerekiyor.
4: Sos ve peynir?
6: Sos burada. Coesa fresk var. Salsa verde ve yeşil soğanı aldım. Nasıl yapacaklarını gösterip sonraki yemeğe döneceğim.
4: Tamam, iyi. Şeyini 400 personele servis için gönderiyorum. Çünkü mutfakta kalıp 250 kişilik akşam yemeğine devam etmem gerekiyor.
6: Peynir sosu nerede? Ve salsa verde ve coesa fresk orada olmalı. Pekala, şunu fişe takalım. Evet, bunları yakalım. Yarım kepçe kadar sos, sonra chimichanga ve sonra yarım kepçe salsa verde. Biraz peynir ve bir tutam yeşil soğan. Güne harika başlıyorlar. Genellikle böyle yemek bulamazlar. Bence bu maç öncesi güzel bir yemek oldu. Harika bir maç olacak bu. Mükemmel.
7: Merhaba, merhaba.
8: Merhaba.
9: İşçiler için özel. Umarım mutlusunuzdur.
7: 3 yıldır ice toplarla çalışıyorum. Bayıldım. Biliyorsun, bundan daha iyisi olamaz. Bu benim ofisim.
10: Bu benim burada ilk yılım. Çalışmaktan keyif alıyorum. Çevredeki herkes harika. Gelen insanlar, çalışan insanlar. Herkes harika. Küçük bir aile gibi.
7: İşte oldu. Teşekkürler. Teşekkür ederim.
11: Teşekkür ederim. Çok beğendim. Tadını alamayacağınız kadar baharatlı şeyleri sevmem. Bunda hepsinin tadını alabiliyorum. Bu yüzden çok beğendim.
8: Bayıldım. Bunu her gün yapmalı.
10: İşe gelmek için bu gerçekten bir ziyafet. Çünkü genellikle bizim gecemiz çok uzun olur. 5 ile 6 saat arası. Bizim için harika bir ikram oldu. Evet, evet.
12: Muhteşem. Çok iyi, çok lezzetli. Harika.
4: Birinci görev başarılı olduğuna göre ana etkinliğe odaklanma zamanı. Çok gerideyiz ama herkes tüm hızıyla çalışıyor. Shane şu anda 400 kişiyle birlikte dışarıda. Bunlar kanat. Kızarmışlar ama henüz bitmediler. Çoban turtasını patatesin üzerine koyuyoruz. Pozole bitti. Mısır koçanı da. Sosu bitirmek üzereyiz. Tamam, tatlı sos. Fırında pirinç ve fasulye var. Brokoli ve karnabahara henüz başlamadık. Yani ben gerçekten bir kargaşa içindeyim.
6: Pekala, şimdi tamer yemeği için kömürleşmiş biber sosu üzerinde çalışmaya başlayacağım. Ve tamer yemeğini bitireceğim.
4: Karnabahar ve brokoli mi?
13: Evet, şimdi alacağım.
4: Soğan halkaları. Onları kızartın. Brokoliyi kızartın. Bir tepsiye koyup fırınlayın.
13: Bu limon kreması ve Rello'nun üzerine yapıyoruz.
4: Şu anda Shane köfte için mantar sosu üzerinde çalışıyor. Biberli reyanos ve tamales gibi donmuş ürünler sunduğumuz için bu yemekleri lezzetli soslarla servis ederek daha da tatlandırmamız gerek.
13: Ne düşünüyorsun bunu ya da...
4: Ben öyle seviyorum.
13: Diyecektim ki bu güzel ve tanili.
4: Fırında kavrulmuş. Kavrulmuş.
13: Gel,
4: evet.
13: Dener misin? Fazla mı baharatlı? Biraz acılı. Bence taneli çok daha iyi olacak.
4: İyi olur.
13: Arka planda birazcık acı var. Ki bu harika. Yani rellonalar muhtemelen süper baharatlı olmayacaksa tadına hiç bakmayız.

0: Robert, maç törensel başlama atışı olmadan başlayamaz. Sen başlatıyorsun.
1: Pekala. Hala fırına koymamız gereken birkaç yemek var ve bazılarına başlamadık bile. Beyzbolda üçüncü araya gelmek bir saat veya daha fazla sürer. Bu da bize yeterli zamanı verir. Ancak aralar daha kısa da sürebilir ve bu gece öyle olursa başımız belada demektir.
0: Hiç merak etme, izleyen yok.
2: İyi misin?
1: Hey! Nasılsınız beyler?
3: Nasılsın?
1: Tamam, takım toplansın, takım toplansın.
3: Sizi çok
1: takım
3: seviyoruz.
1: Toplansın çabuk. Gelin buraya, dinleyin. Sabahtan beri yemek pişiriyorum.
3: Kolay gelsin. Akşam yemeğini
1: severim. Bu gece iyi şanslar. Çıkın ve onları yenin. Teşekkürler.
0: İlk atışı yapacağız.
3: Teşekkürler.
0: Hadi gidelim.
1: Tamam. Tamam mı?
4: Bayanlar, baylar, lütfen hep birlikte.
1: O kadar uzak mı?
4: Bu geceki törensel başlama atışını yapacak Şef Robert Irwin'e hoş geldiniz diyelim.
1: Hazır mı?
4: Göster kendini.
1: Ah. Bu korkunç bir atıştı. Tekrar ver, tekrar atacağım. Bir daha atacağım. Evet, bir daha. Bu korkunçtu, biliyorum. Bunların hepsi de donmuş.
5: Bunlar işe yaramaz. Yapılacak hiçbir şey yok.
1: Bu olmayacak. Ah. Korkunç bir atıştı. Tekrar ver. Tekrar atacağım. Bir daha kullanacağım hakkımı. Bir daha. Korkunçtu, biliyorum. Her zaman ikinci şansın olmaz. Ama neyse ki bu beni kurtaran atış oldu. Elinden gelenin en iyisini yapan 250 sağlık çalışanı. Yiyecek vermeliyiz. Maçı oynamak zorundalar. Ve maç başladı. Akşam yemeğine hazırlanmak için 3. aranın sonuna kadar vaktimiz var. Ekibime bakacağım. Sonra onları taşımamız gerekiyor. Ne yapıyorsanız bırakın. İşi bir saniye bırakın. Yeni bir tahta alın. Tekrar yazalım. Kanatlar.
5: Piştiler. Tekrar kızartıp cipsleri yapmalıyız.
1: Biberli reyonalar.
5: Sos ve limon kreması hazır.
1: Köfte.
5: Evet.
1: Çoban turtası hazır bekliyor.
5: Bunu fırına atıp biraz kızartsak iyi olur.
1: Pozole.
5: Pozole.
6: Karıştırıldı, gitmeye hazır.
5: Karıştırıldı, servise hazır.
6: Peki ya cips? Onlar da kızardı mı?
5: Buradalar, evet.
6: Tamam.
5: Kızardı.
6: Tamales.
1: Tamales. Evet. Sosisleri ne oldu?
5: Sosisleri kızartacağım.
1: Ve sokak mısırı?
5: Mısırı pişireceğiz, değil mi?
1: Evet.
5: Tamam.
1: Pirinç ve fasulye.
6: Bu nasıl?
7: Bitti. Servise hazır. Servise sıcak hazır. Kutu da hazır.
1: Ve sonra tatlı. Ekmek pudingi. Patlamış mısır yapmadık. Patlamış mısır, tarçın, şeker. Brian klasik bir beyzbol sosis yapacak ve fasulyeli yemeğimizin üzerine koyacak.
5: Sosisleri kızartıyoruz. Herkes bilir. Jersey'liysen sosisleri mutlaka kızartırsın. Herkesin sosiste istediği o gevrek dışı ve yumuşak içi elde edersiniz. Şunlara bak dostum. İyi görünüyorlar.
1: O mısırı ısıtıcıya koy.
6: Evet.
7: Mısır ısıtıcıda şef.
6: Brokoliyi o kısma koy.
7: Aşağıda mı?
1: Hey, tavuk kanatları.
6: Bunlar da pişmiş olmalı.
5: Oo, pişmişler.
1: Ve fasulye. Fasulyeler.
7: Şef Brian, köfte.
5: Hadi çekelim. Köfteyi kontrol et.
1: Yo, bu olmamış. Köftemiz donmuş chorizo'dan dolayı ıslaktı ve olmadı. Şimdi doğaçlama yapıp üstesinden gelmeliyiz. Kepçeyle alıp köfte topları yapıyoruz. Bu yeni bir trend.
5: Bu sos çok basit, kolay bir sos. Ketçap ve hardal. Biraz sos ve hepsi bu. Beyzbol sahası için mükemmel.
6: Sinemalarda tereyağlı patlamış mısır yersiniz. Bu tarçınlı tereyağlı patlamış mısır. Ve aslında ekmek pudinginin üzerine biraz dokulu bir kaplama gibi olacak.
8: Affedersiniz şefler, sizi bilgilendirmem gerekiyor. İkinci devre başladı. Birinci ara bitti ve ikinci devre başladı.
1: Bunların hepsi donmuş. Her şeyin çözüldüğünü düşündük ama churro kutusuna bakmadık. Bu çok kötü bir hareket. Churrosu alıyorum. Ekmek pudingi yapacağız. Evet. Kas katı donmuşlar ama deneyip bakalım. Problem şu ki... donduklarında içine yumurta koyduğumda yumurtalar tutmayabilir. Churrolar çözülünce ıslak bir doku oluşturabilecek kadar su bırakırlar. Fazla su var.
6: Hiç endişelenme.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
5: Çılgınca geldiğini biliyorum ama karıştırıcıyla biraz karıştırırsan kremaya yapışmaya başlayacaktır. Tamam mı?
1: Deneyelim.
5: Yani.
1: Ben de fikir
5: kaldım. Olmayabilir de bilmiyorum. Ben bir Triple A beyzbol oyuncusu olduğum kadar aynı zamanda pasta şefiyim.
1: Ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Süt veya krem al. Bunu bağlayacak bir şey lazım. Bence onu tek seferde harmanlayıp robo kupa koyabiliriz. Bu ekmek pudingini bağlamak için aklımıza gelen her şeyi deniyoruz. Gece için planladığımız tek tatlı bu. Başarısız olursa pek iyi bir kutlama olmayacak demektir.
5: Şimdi düzgün görünüyor değil mi?
1: Umarım. İşe yarayacak mı bilmiyorum ama... fırından çıkınca anlarız. Buna inanç, kanat ve dua deniyor. Artık ne derseniz.
8: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam kıvamında yoğurt 169 lira, 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 449 lira, poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
5: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
6: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
7: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
6: Ne de motorun durması onları yıldırır.
7: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
6: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: İşe yarayacak mı bilmiyorum ama fırından çıkınca anlayacağız. Hey Brian.
10: Evet.
9: Bunların üzerini örttüm. Düzeltip fırına koyabilirim.
10: Evet, kesinlikle. 175 değil mi?
9: Evet.
10: İşte kader anı geldi. Bunları alıp pişirdiğimizde güzel çıkarlarsa kahraman oluyoruz. Güzel olmazlarsa o zaman yapacak hiçbir şey yok.
9: Ekmek pudingi sonunda fırında. Şimdi yapabileceğimiz tek şey bekleyip olup olmadığını görmek.
10: Bu bir cips şeklinde tavuk kanadı tabanı. Chorizo, chili con carne ve sonra kişniş fasulyesi. Sonra üstüne peynir koyacağım. Dışarı çıkınca ekşi krema ve frank soğanı ekleyeceğiz. Bence bu sıradan bir beyzbol sahasında olan şeyleri alıp onları biraz daha lezzetli hale getirmek için gerçekten iyi bir örnek.
11: Kanatları sıcak kutuya koyalım, tamam mı?
9: Bu görevin ikinci kısmı, üçüncü devrenin sonunda 250 sağlık çalışanına yemek dağıtmak. Bu şeylerin tamamıyla oraya gitmem 20-25 dakika sürer. Yani zaman daralıyor. Evet, buradakilerin hepsi bir kutuya konulacak. Bana iki büyük otel tepsisi ver. Mısır gitmeli. Çocuklar, biberli reyon olsun var.
10: Sıcak. Alttan yeterli
9: evet,
10: mi?
9: Evet, altını kapla yeter. Shane!
12: Evet?
9: Git, kurulumu başla.
12: Şimdi gidiyorum, çıktım.
9: Yani şu anda yemekleri çıkarmalıyız. Hala iki fırın dolusu malzemem var. Ve mesafe inanılmaz uzun. Yemekleri götüren insanlar var. Ve umarım üçüncü devre bitmeden önce yeterince zamanımız olur. Ama itiraf etmeliyim, şu anda iyi görünmüyor. Neyse. Sonuncusu.
13: Evet şef.
10: Sanırım

0: hepsi bu. Koşmalıyız.
1: Evet şef.
2: Oh!
1: Dikkat dikkat.
3: Dükkanı kim izlemiyor? Tam zamanında yakaladım. Peki hala biraz bekletelim. Neyse ki ekmek pudingini fırından çıkartmam gerektiğini hatırladım. Ve mükemmel olmuş gibi görünüyor. Elimizden gelen budur. Orada kaşıklarımız var değil mi?
1: Evet efendim.
3: Tamam gidelim. Saat 7.11. Shane orada hazırlık yapıyor. Şimdi hepimiz her şeyi götürüyoruz. Hazır mısınız?
0: Evet, havluları alıyorum.
3: Maç zamanı.
4: Sağlık camiasının parçası olmayı seviyorum. Bu yüzden maç için heyecanlıyım. Yemek yemeye de hazırım.
5: Önce çoban turtasını yapalım.
0: Tamam.
4: Çok zor bir yıl oldu. Bir sürü çılgın şey gördük ve çok şey yaşadık. Bu yüzden dış dünyadan ve genel anlamda insanlardan biraz takdir görmek gerçekten çok güzel.
3: Bütün kaşıkları getir, bütün kaşıkları.
6: Akşamki yemeği dört gözle bekliyoruz. Ne yiyeceğimizden emin değilim. Ne hazırlandığını görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Bunda sos yok. Üzerine tuz ve sos koyalım. Şunu kapatın beyler, soğuyor.
7: Robert, üçüncü devre az önce bitti.
3: Üçüncü devre bitti ve çok zorlanmamıza rağmen servise hazırız. Tamam dinleyin. Bugünkü görevimiz sizi kutlamaktı. Sağlık çalışanlarını, 250 kişi. Sadece beyzbol yiyeceklerini kullanarak son 14 aydaki sıkı çalışmanızı kutluyoruz. Farklı ve lezzetli şeyler hazırladık. Başlayalım lütfen.
0: Bu taraftan baylar. Nasılız millet? Pozole?
3: Ya ona biraz daha ver. O iri bir adam. İşte böyle. Al bakalım genç adam.
8: Bu kanatlar yeterince çıtır. Ve baharatı gayet iyi.
9: En sevdiğim Frank ve fasulye oldu. Harika. Şaşırdım. Sanırım sosisi kullanımı zekiceydi. Değil mi? Çünkü sosisi bekliyorsunuz ama bu daha iyi bir sosisi gibiydi. Gerçekten çok çok lezzetliydi. Bayıldım.
10: Bu köfte harika. İyi bir gevrekliği ve dokusu var.
11: Teşekkürler efendim.
3: Rica ederim. Minnettar.
6: Biberli rellona gerçekten çok iyiydi. Doğma büyüme New Meksikoluyum. Yani çok lezzetli.
12: Hepsinden keyif aldım. Ama özellikle pozole. Burada New Meksiko'da yaptığımızdan biraz farklı ama güzel bir tadı var. Biraz baharatlı. Her lokmasına bayıldım.
8: Carnitas çoban turtası en iyisiydi.
13: Çok güzel bir baharattı ve çok lezzetli ve güzeldi.
14: Robert bugün burada geleneksel yemekleri canlandırdı. Gerçekten iyi olduğunu ve maçtayken para ödeyip yemek isteyeceğim bir şey olduğunu düşündüm.
15: Ekmek pudingini sevmem ama bu çok iyi. Karamelli mısırla gevrek olmuş.
16: Sağlık çalışanlarının takdir edildiğini bilmek çok güzeldi. Bu yemek bizi şoke etti. Sosisli sandviç olacağını düşündük ama muhteşem bir şey. Sağ ol Robert, seni takdir ediyorum.
3: Ha, dondurmaya ihtiyacım var değil
11: Kesinlikle.
3: mi?
11: Kesinlikle.
10: Sağlık çalışanları için çok değerli.
15: Çok eğleniyoruz. Bu gece sağlık gecesinde onurlandırıldığımız için çok minnettarız. Bence bu çok özel bir şeydi.
12: Bence harika bir iş çıkardı. Bunu sosisli sandviçe tercih ederim. Topu stadın dışına attı.
7: Robert, çok teşekkür ederim sana. İnanılmaz bir gece. Çocuklar kelimenin tam anlamıyla başardınız. Sağlık çalışanları çok mutlu oldu. Ve haftanın her günü ekibimize katılabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
3: Takdir ediyorum. İtiraf etmeliyim, bu farklı bir deneyimdi.
7: Deneyim bitmedi. Bu akşam stadyumda bulunan 6000 hayran önünde geleneksel Take Me Out to the Ball Game şarkısını söylemenizi çok istiyoruz. Bunu yapar mısınız?
3: Şarkı söylemem.
7: En azından
5: ha,
7: birkaç...
5: Biz yapabiliriz.
0: Hey!
3: Tamam başlıyoruz.
0: Başlıyoruz.
17: Ve bir, iki, üç vuruş ıska yapınca... ...sağ dışına gidersin.
3: Donmuş. Yiyeceklerden beklenmedik yağmurlara kadar bu görevde pek çok falsolu top vardı. Ama her zaman olduğu gibi oyunda kaldık. İhtimalleri açtık ve sayık koşusunu yaptık işte. Görüşürüz.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
22: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her an.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20 bin lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2 bin lira hediye çeki sizi bekliyor. Ucuz,
4: hep ucuz. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demiryolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Özbekistan'dan gelen yolcular gümrük arama alanında kaos yaratıyor.
1: Ne olur getirin ya.
2: Mahkemeye sevk edeceğiz sizi.
1: Ne olur.
0: Yolcunun çantasından bir torba et çıkıyor.
3: Bak et burada yazıyor, yasak.
0: Çin'den gelen konteynerdeki eşya gümrükçü firma yetkilisini terletiyor.
2: Kaç çeşidin var?
3: 10 üzeri çeşidim var.
2: Çeşitlerini ayırdın mı dışarıya?
3: Farklı bir görüntü var mı?
0: Taşkent'ten gelen yolcunun zulasından uyarıcı madde çıkıyor.
4: Transdon.
5: Yasak olduğunu biliyorsun, neden getiriyorsun?
0: Erbil'den gelen yolcuların sakladığı eşyalar ortaya çıkıyor.
6: Niye bunların içerisine yerleştirdiniz?
0: Dubai'den gelen yolcunun valizinde altın taşıdığı tespit ediliyor.
7: Başka var mı? Altın.
0: Haydarpaşa Limanı'nda gemiden inen tırlar en ince noktasına kadar aranıyor.
8: İçeriye baksın bir arkadaş. 650'de fazlan var kaptan.
0: Yolcunun valizindeki saat şüphe yaratıyor.
9: Ne kadar aldığınızı hatırlıyor musun?
0: Yolcunun beraberinde getirdiği takı çantası dikkat çekiyor.
10: Real or fake?
11: Let's go.
0: Dubai'den gelen ailenin valizinden altın ve cep telefonu çıkıyor.
12: Daha önce telefon aldınız mı? Şu an telefon getirdiniz mi?
0: Ermenistan'dan gelen yolcunun eşyaları arasından tütün marketi çıkıyor.
13: Bunda var mı sigara? Çıkar.
0: Ay. Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen konteynerin derinliklerinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
14: Geçen yakalamada abi içine koymuşlar.
0: Özbekistan'dan gelen bir grup yolcunun valizlerinde çok sayıda sigara ve ilaç olduğu tespit ediliyor ve eşyalar açılıyor.
15: O ilaçları neden getirdi?
16: Buraya bakan oldu mu?
2: Arkadaşsınız.
15: Yok.
2: Akraba.
0: Yolcuların valizlerinden çıkan ve muafiyet sınırlarının çok üzerinde olan sigaralar arama masasına diziliyor ve valizden çıkan ilaçların ne olduğu sorgulanıyor.
17: Bunlar botoks diyor ama.
18: Botoksu bu.
2: Bunlar botoks, evet.
18: Yok, güzellik merkezinde işleniyor.
15: Hepsine bakalım.
0: Yolcu sorulan sorulara kaçamak cevaplar verirken valiz tabanına saklanmış başka ilaç torbaları da bulunuyor. Yolcu şimdi de ilaçların sporcular tarafından kullanılan bir tür iğne olduğunu söylüyor.
18: Bunlar spor salonunda bu yolda yaşışıyorlar.
2: Steroid mi?
18: Derin prostatı için kullanıyor prostat olduğunu. Gele de vurabilirsiniz, hiçbir zararı falan yok. Getirin ya.
7: Bakın diğer çantan nerede? Kol çantan nerede?
15: Gel, gel.
0: Memur yolcunun durumunu gümrük muhafaza amirine bildirirken Araması devam eden diğer yolcunun valizlerinden de aynı tip ilaçlar çıkmaya başlıyor.
2: Tamam, burada da aynı malzemeler var. Bunlar da alıyoruz o zaman.
0: Yolcuların birlikte hareket ettiklerini tespit eden kaçakçılık ve istihbarat memuru, yolculara haklarında adli işlem yapılacağını bildiriyor. Ve yeni bulunan ilaçları incelemeye başlıyor.
2: Adli işlem olacak.
18: He?
2: Adli işlem olacak.
18: Adliye?
2: Evet. Mahkemeye sevk edeceğiz sizi.
18: Ne olur?
2: Ne olur mu?
7: Öğrenirsin ne olur.
0: Daha önce öğretmen olduğunu söyleyen yolcunun eşyaları arasından çıkan ve yolcunun botoks iğnesi dediği eşyalarla bir önceki yolcunun sporcuların kullandığı iğne dediği eşyaların aynı olduğu tespit ediliyor.
15: What is this?
4: Botoks.
15: Botoks. Sen öğretmenim dedin, botoksla ne işin var?
4: Arın botoks.
15: Kendine mi?
0: Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcuları gümrük muhafaza amirliğine götürmeye ve sorgularına orada devam etmeye karar veriyor.
2: Karıştırma.
15: Biz hepsini toplasın. Zaten,
2: ha, hepsini toplasın.
15: Tamam.
2: İki iş olmaz.
15: Tamam.
2: İçeride detaylı bir şekilde biz ararız onları. Tamam.
15: Tamam. Topla.
2: Bunları aynı şekilde
15: lazım,
2: yerine koyalım.
15: Lazım, bagaja koy.
2: Hepsini tekrar yerine koy.
15: Şunları da şöyle...
2: Bütün malzemeleri bavuluna koy.
15: Ona söyle.
2: Ofise geçeceğiz.
15: Hadi topla hepsini.
2: Evet, bizim ofise geçeceğiz.
15: Al bunları.
0: Gümrük muhafaza memurlarının yoğunluğu artıyor. Azerbaycan'dan gelen yolcuların valizleri X-ray'den geçerken valiz içinde et ürünleri tespit ediliyor ve yolcular gümrük arama noktasına alınıyor.
3: Bak, et burada yazıyor, yasak.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcuya ülkeye et getirmenin yasak olduğunu söylerken yolcu çantasından çıkardığı bir torba eti masaya koyuyor. Çanta içinde daha fazla et olduğundan şüphelenen memur çantayı aramaya karar veriyor. Ve çantada başka gıda ürününe rastlamıyor.
3: Tamam, kapattın valizimizi.
0: El konulan et ürünü kontrollü imha kutusuna atıldıktan sonra yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor. Yolcular sorgulanacaklarını anladıklarında memurlara direnmeye başlıyor.
2: Malzemelerini bavula koyar mısın?
15: Malzemeleri koy valizine.
2: Bir şey değişmeyecek.
15: Doldur.
2: İçeride konuşuruz.
7: Şunları bir al. Bak şunları ona koy. Valizine koy.
15: Doldur.
18: Mahkemeyim işin.
7: Ya bak sen orada konuşursun.
18: Doktormuş.
15: Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Kuyukli, kuyukli. Bak şunu.
2: Evet, hepsini
18: koy.
2: Bunlar kimin? Bunlar da senin değil mi zaten?
18: Yok,
2: onu da koyar mısın oraya?
18: Olabilir.
2: Ya şunu oraya koyar mısın? İçeride karar vereceğiz ona. İçeride karar vereceğiz ona. Koyar mısın içeride?
18: Bunun faturası var.
2: Tamam.
7: Bunun eşyalarını
2: şuraya bakarız faturasına.
15: Şimdi şöyle.
0: Ve yolculardan biri eşyasını toplarken laf kalabalığı yaparak valizden çıkan safran için 200 gram muafiyet hakkı olduğunu söylemeye başlıyor.
18: Yok safran değil, yok safran da şey mi? Yok safran, 200 gram izniniz var ya.
2: Neyiniz var?
18: İznin 200 gram.
2: Ona 200 gram izniniz var.
18: Evet. Ama her de var.
2: Bak, öyle bir izin haberimiz yok ya.
15: Hadi.
18: Bak, gel.
2: Çok iyi ama
18: çok ağır değil. Yemin ederim her
2: zaman. Tamam, bunları valize koyar mısın bir an önce? Sistemleri bir an önce başlasın.
0: Yolcuların ürettiği bahanelere cevap vermeyen memurlar yolculardan bir an önce eşyalarını toplamalarını istiyor.
15: Sen toplar mısın? Topla çantanı. Topla, topla, kapat.
4: Ve ben de.
15: Kapat. Al bunları da al, bunları
2: bunlar
15: da
2: hangi uçak?
15: Ha?
2: Hangi uçak?
15: İran.
2: İran. Tahran uçağı mı?
15: Aynen.
2: Hanımefendi, içeride faturayı beyan edersiniz,
15: sen
2: bakarız.
15: Sen al, kapat dedim onu.
7: Hayır ya, kadının şeylerini koy.
15: Hayır, ben sana kendi valizini koy dedim. Başka valizden alıp koyma dedim.
2: Kapatalım.
7: Kapat şunu herhalde.
18: El boyuna tamam. İnan
15: benim. Evet evet. Normal tereyağlar bunun burada.
2: Size kapatın.
15: Buraya gelsene. Buraya gel bak, başkasının valizinden alıp çantana dolduruyorsun.
2: İki tane mi çantası var bunun böyle? Gelir misin? Yolcular bayan içeri geçti dostum. Yani dost, yani dosya içinde geçecek. Üst aramaları falan da olacak. Sanırım 4 kişiler, 4 de bayan anladığım kadarıyla.
18: Ali yok, şimdi... Görüşürüz. Ne yapıştı Azim? Raftan mı?
15: Pasaportunu da alayım senin.
2: Çantasını alsın, hadi gidiyoruz. Alsın çantasını.
0: Gümrük arama noktasında kargaşa yaratan yolcular valizlerini topladıktan sonra memurların gözetiminde gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor. Yolcuların sporcu iğnesi ya da botoks iğnesi olarak beyan ettikleri ilaçların üzerinde yapılan inceleme sonucunda ilaçların ülkeye girmesi özel izne tabi olan kanser ilaçları olduğu anlaşılıyor. Yolcular hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatılıyor ve yolcular alınan ifadelerinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor.
2: Tamam, bunlar senin. Şöyle koy. Koy da onu. Onu da koy.

0: Yolcular adliyeye götürülürken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Ambarlı Limanı'na gelen gemi taşıdığı yükleri limana indiriyor. Çin'den gelen ve rotası şüpheli olan bir konteyner risk analizi kapsamında X-ray cihazına alınıyor ve içinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor.
1: Kilitli kum var abi. Risk tamam. analizindeki arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışma kapsamında X-ray'e girmiş.
2: Tamam.
1: X-ray'deki arkadaşımızın yoğunluk görmesi üzerine eşyaya bakacağız.
2: Eşya nereden geliyor?
1: Eşya Çin'den geliyor. Tamam. Çin menşeli.
3: Hemen X-ray görüntüsüne bakayım.
1: İşletmeden birisi gelsin kardeşim. Bir mühür kontrolü yapalım. Sonrasında açalım.
0: Konteynerin mührü kontrol ediliyor ve yer operasyon ekipleri tarafından mühür kırılıyor.
2: Yoğunluğu nereye vermiş?
4: 6. kancaya vermiş.
3: 7. kancaya kadar git ortadan. Geleceğiz bakacağız. Tamam, kolay gelsin.
0: X-ray tarama sonuçlarını inceleyen memurlar şüpheli yoğunluğun 6. kancaya yakın olduğunu tespit ediyor. Bu da konteynerin neredeyse tamamının boşaltılacağı anlamına geliyor.
2: Eşyamız hazırlanmış herhalde.
1: Aynen abi.
2: Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin kardeşim.
5: Sağ ol abi, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Eşya senin herhalde, sen ilgileniyorsun. Nedir? Kilit kumpara.
5: Evet,
1: kumpara abi. Kumpara. Kaç çeşidin var?
5: Kaç çeşidim var? 10 üzeri çeşidim var.
1: Çeşitlerini ayırdın mı dışarıya?
5: Evet.
1: Tamam. İş adetlerinin hepsi standart mı, farklı mı?
5: Adetleri farklı.
2: Adetlerin şey yazıyor değil mi? Ne kadar oldu?
1: 120 de var, 96 da var.
5: Adetler farklı olduğu için adetler de farklı.
1: Tamam.
2: Tamam, genelde 120'ye 96 gidiyor adet olarak.
1: Yoğunluk farklı. 7. kancanın oradaydı abi.
2: Tamam.
1: Aynen. Sen önden git.
0: Gümrük muhafaza ekipleri konteynerin ortasında açılan tüneli kullanarak 6. ve 7. kancanın olduğu bölgeye ulaşıyor.
2: Plastik mi, metal mi kumbaralar?
5: Metal kumbara, metal.
2: Metal mi?
0: Evet. Şüpheli yoğunluğun oluştuğu bölgeden bir koli seçiliyor ve içeriği kontrol ediliyor.
2: Farklı bir görüntü var mı?
0: Kolilerdeki kumbara sayısıyla beyannamedeki sayıların uyuşması gerektiği için farklı sayıda bir koli olup olmadığı yakından inceleniyor.
1: Genelde 120 ve 96 olacak. İki çeşit gözüküyor.
2: Susan şu
1: İç adet açısından.
2: Mesela onun kodu yazıyor mu pardon?
0: Ve bir kolinin içindeki sayıyla beyandaki sayısının uyuşmadığı tespit ediliyor.
5: 96 adet var içinde.
2: 96 adet diyor.
1: Yanlış. İç adedi 120'li.
2: 120'li gidiyor. Bir bak dikkat et.
0: Gümrükçü firma yetkilisi konteyner içinde terlemeye başlarken memurlar listedeki sayıları tek tek kontrol ediyor.
1: Gel bak.
2: Gel.
1: 121.01. İç adedi 120 diyor.
2: 120 diyor. Kolin üzerinde 120 yazıyor. Senin çeki listende 96
1: tutmuyorsa
2: diyor.
1: Sayarız.
2: Tutmuyorsa sayarız bunu.
0: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Taşkent'ten gelen yolcular gümrük kontrolünden geçmeye başlıyor. Yolcuların valizlerini X-ray'de dikkatlice inceleyen memurlar bir yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediyor ve yolcudan gümrük arama noktasına geçerek valizini açmasını istiyor.
6: Pardon, çantanızı alabilir miyim? Nereden geliyorsunuz? Nereden?
7: Taşkent.
6: Hoş geldiniz. Pasaportunu alabilir miyim?
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?
7: Trivago.
12: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
13: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
12: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene. Obseso.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
17: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
18: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
20: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
21: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
0: Memur valizin üzerindeki streç kılıfı açtıktan sonra yolcudan valizini açmasını istiyor.
6: Bunu açar mısın?
0: Bakalım X-ray cihazında yoğunluk gösteren madde ne çıkacak?
6: Nas var mı?
23: Nas var.
6: Nerede?
23: Bunun içinde.
6: Bunun içinde mi? Yasak olduğunu biliyor musun?
0: Memur valizden çıkan meyve suyu kutusunu parçaladığı anda ülkeye girmesi yasak olan nas bitkisini buluyor.
6: Yasak bu. Buna el koyacağız. Başka var mı?
23: Var mı?
6: Burada var değil
0: ve
6: mi?
0: Ve valizden alınan ikinci meyve suyu kutusundan da nas çıkıyor.
6: Bunların yasak olduğunu biliyorsun değil mi?
0: Memur hakkında işlem yapmadan önce yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
6: Taşkent'ten geldiğini biliyorum. Yasak olduğunu biliyorsun. Neden getiriyorsun? Bu ne? Bunun ne olduğunu biliyor musun?
23: Yasak.
6: Yasak da ne olduğunu biliyor musun sen? Uyarıcı madde olduğunu biliyor musun? Narkotik bir ürün olduğunu biliyor musun? Biliyorsan neden getiriyorsun? Bunun ülkemize sokulması yasak. Bunu biliyorsun değil mi?
23: Başındayım.
6: Tamam, bunu...
0: Yolcunun valizinden çıkan nas bitkisine el konulurken yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılıyor ve yolcu savcılık makamına sevk ediliyor. Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. Ve sonu 01 ile 09 koda sahip kolilerin beyannamedeki sayılarla uyuşmadığı tespit ediliyor. Bu gümrükçü firma yetkilisi için kötü bir haber.
2: 120 çıkıyor mu? Tam şu kolin...
6: 121.01 olduğunu emin miyiz abi?
2: 121.01. Evet. 120 adet yazıyor. Sende 96 görüşüyor. Var mı çekil listende bir hata falan bir şey?
6: Yok tamam, burada çekil listende.
1: 121.17'ye baksana.
5: 120 adet.
6: Onda bir.
1: 121.17, 120 adet değil mi?
5: Aynen.
1: Tamam.
2: 121.17'ye bakar mısın?
5: 120.
2: Tamam, bunda 120. 01'de vardı, diğer...
1: 01.09.
2: Tamam, 01.09. Onları... Aklını tut.
1: Dışarıda bakarız.
2: Dışarıda bakarız.
1: Seyidini alırız.
2: Mount X-ray görüntüsünün olduğu yerde farklı bir şey yok değil mi? Kumbara gidiyor. O da büyüklük küçüklüğün adetine göre vermiş olabilir.
1: Şu aşağıya da bir sondaj atalım bakalım yine tamam. De abi.
6: Hamza, bir açıklamanız var mı?
2: İstiyorsan ver ışık, ben tüseyim.
3: Abi güzel, bizden kaçmıyoruz. Bu faturada bir hata olmuş olabilir. Ama sonuç olarak ürünün totalinde eksik yok.
1: 121.16. Bir de ona baksana sana zahmet. Ekip odunun şeylerine bakarız, adetlerine bir bakarız. Kapsaylarına bir bakarız. Kapsayın yazıyor mu onlarda?
2: Ha bak, burada biraz daha
1: bir şey var mı?
2: Çıktı. Aşağıdaki şeyler biraz daha farklı ama bu da büyük bir ihtimal metal.
0: Konteynerin içindeki fiziki aramayı tamamlayan ekipler, yer operasyon ekipleri tarafından ambara alınmış diğer eşyalara da bakmaya karar veriyor.
2: Tam dışarı ambara alınan eşyasına bakalım. Oradaki kodlarından adet yaparız.
1: Şu ambardaki eşyalarına da bakalım.
2: İşte oradan aç ya da buradan aç. 121.19 bak bakayım.
5: 120 adet.
2: 120 adet.
5: Evet.
2: Tamam. Kaçta gidiyor bura?
5: 2 ya.
2: 2.
5: 5'te böyle.
1: 4, 8, 12. 5, 4, 5.
2: 10. 120 yapar.
5: 60, 120.
2: 120 yapar. 120. Şu 96'lardan göstersene, kodundan var mı? 96 göster. Mesela şu. 121.14.
1: 121.18.
2: Aç oraya.
5: Sana bir falsız var.
2: 6'la gidiyor, 12.
0: Ambara alınan kolilerdeki sayılar da inceleme altına alınıyor. Ve gümrükçü firma yetkilisi daha çok ter dökmeye başlıyor.
2: Peki o iki tutmayan kodun için ne söyleyeceksin? Açıklaman ne olacak?
5: Faturayı yanlış düzenlemişler.
2: Fatura yanlış ne?
5: O eksik olduğunu sanmıyorum.
2: Tamam, yurt dışındaki faturanı iste. Doğrusunu.
0: Hatanın neden kaynaklandığını anlamak isteyen ekip 01 kod numaralı bir koliyi açmaya karar veriyor.
2: 01 burada var.
1: Var mı 01 abi?
2: Çek onu.
1: Bu sende 96 olmuş.
2: 96 gözüküyor değil mi?
5: Aynen.
2: Eğer şimdi 96 çıkarsa, 5'li gitmezse 96'dır. 1, 2, 3, 4, 5, 120.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Erbil'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlanırken X-ray kontrolünden geçen bir grup yolcunun valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Gümrük muhafaza memuru valizi açarken yolcular tedirginleşiyor.
4: No problem, relax.

0: neden getirdiniz? Kime getirdiniz?
1: Valizden çıkan beyaz torbadan hiç kullanılmadığı anlaşılan oyun konsolu çıkıyor. Bazı yolcular oyun konsolu kutusuna başka türde eşya sakladığı için memur oyun konsolunu kutusundan çıkartıyor. Kutuyu dikkatlice arayan memur, içinde başka bir eşya olmadığından emin olmak istiyor. Ve kutunun dibinde aradığını buluyor.
0: Niye bunların içerisine sigarayı yerleştirdiniz?
2: Anlamıyorum bunu.
1: Memur, yolcuların daha fazla cihaz getirdiğinden şüpheleniyor ve valizdeki aramayı derinleştiriyor.
0: Diğer valizleri de açalım. Onlarda çok mutluyuz.
1: Takıları yakından inceleyen memur, altın olmadıklarını tespit ediyor.
0: Bunlar evet altın değil gibi gözüküyor.
1: İlk valizdeki aramayı tamamlayan memur, ikinci valizin de arama masasına konmasını istiyor.
0: Tamam, bunu kapatabilirsin. Bu valizi açın lütfen.
1: Sigaralar muafiyet sınırları içinde kalıyor. Ama valizdeki siyah poşetten bir oyun konsolu daha çıkıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.
3: Ebat farkından dolayı belki iş adetler farklı olur.
4: Belki de o dedim. Ebattan dolayı.
3: 3, 4, 5, 6, 12.
4: 12. 12 çarpı 10. 120.
3: 120.
4: 120.
1: Valiz sınırları içinde kalıyor. Ama valizdeki siyah poşetten bir oyun konsolu daha çıkıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.
3: Ebat farkından dolayı belki iş adetler farklı olur.
4: Belki de o dedim. Ebattan dolayı.
3: 3, 4, 5, 6, 12.
4: 12. 12 çarpı 10.

0: olabilir abi.
1: Bir adet teyze de yapalım mı abi?
2: Aynı adetim de şey yapabiliriz. Ne kadar girmiş?
3: 26.424. Evrakı detaylıca inceleyen memurlar hatayı tespit ediyor.
2: Orada bir farklılık var.
1: Bakmak lazım.
2: Acaba faturasında hata olabilir mi onu bilmiyorum. Çünkü diğer kodların hepsi tutuyor. İki tanesi tutmuyor.
1: Muhtemelen bir hatası vardır.
2: Hatası vardı. Onu da zaten şeye beyanlamaya vurduğun zaman çok büyük bir fark.
1: Ortalama 264 adet gibi fark olur da. Şunda da 120.96'lı çıktı.
2: Evet.
1: Şu an totalde 112 adet fazla beyanım var gibi gözüküyor zaten.
2: 112.
1: 121.13 var mı? Dışarıda.
2: 121.13.
1: En fazla adedin onda.
3: Sonu 0.13 olan bir diğer koli de açıldığında içindeki sayının beyanname ile uyuştuğu belirleniyor.
4: Buldun mu kardeşim?
5: Yeter. Değil, 2-3-4-96'lı çıkması lazım. 12-96 yapıyorduk.
2: Tamam, 96. Şuna da bakalım.
1: 96'lı.
5: 96'lı mı?
2: 12'li. Tamam.
1: Ürüne de bakalım da.
3: Sonu 01 ve 09 kodla biten kolilerin sırrı çözülüyor.
1: Tamam, o zaman iki faturandaki iki kod adet olarak birbiriyle yer değiştiriyor
5: yer
1: diyelim.
5: Yer değiştiriyor. Büyük
1: ihtimal. Aynen, çaprazlama gibi olmuş.
5: Ha, yanlış girilmiş olabilme ihtimali.
1: Total adedin tutuyor ama.
5: Evet. İsterim ben.
1: Total adedin tutuyor.
5: Muayeneni de yaptırırsın.
1: Muayene memuruna gösterirsin. Tiplerine bakar, karar verir. Şu an için uygun gibi gözüküyor tabii ama.
5: Şu an için bizlik bir herhangi bir sıkıntı yok.
1: Kıymetlerini de baktıracağız eşyanın, bilgin olsun.
5: Tamamdır.
1: Onun dışında ekstra yaşın olduğu için tutanağa gelirsin.
5: Aynen.
6: Başka da bir şey yok.
1: Başka da bir şey yok.
5: Eline sağlık. Biz teşekkür
1: ederiz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
3: Ürünlerin arasında fiyat farkı olmadığını, sadece boyut farkı olduğunu tespit eden gümrük muayene memuru, konteynerin ülkeye girişine onay veriyor. Havalimanındaki yoğunluk artıyor. Kadın memur diğer valizin içeriğini kontrol ederken erkek memur oyun konsolu kutusunu açıyor ve içinde başka bir eşya olup olmadığına bakıyor.
7: İçinde ayrıca bir şey var mıydı diğer?
8: Bunda da var. İki tane kol var. Bir de şu stand gibi bir şey var.
7: Sigara yok değil mi?
3: İkinci oyun konsolu kutusunda da elektronik sigara olabileceğini değerlendiren memur, oyun konsolunu kutusundan çıkartıyor. Ve kutunun zeminine saklanmış elektronik sigara cihazlarını buluyor.
8: Altın mı?
7: Zine. Şimdi hediye olarak veriyorlar bunu.
8: Hiçbir şey yazmıyor yani. Tamam, o var. O da 4.
3: Erkek memur kutu içeriğini kontrol ederken kadın memur bulduğu diğer ziynet eşyalarını amirine gösteriyor ve altın olup olmadıklarını değerlendirmeye alıyor.
8: Altın değil.
7: Sayın.
8: Bir geldi bana.
1: Güzel, 14
7: tane. Güzel. Altın olur.
8: Logo
7: tutuyor.
8: Aynen.
7: Dur, şunların şeyine bakalım. Kaç yaşında?
8: Senin pasaportun var mı?
7: Pasaport. Pasaport bilgisi.
8: Ben bir sana nasıl yapayım?
3: Memurlar yolcuların yaşlarını kontrol ediyor. Ardından da üstlerini aramak için yolcuları arama odasına götürüyor.
8: Denk geliyor yani. Tamam, üst araması yapacağım sana. Body control, karma yapayım.
7: Ama bunları bir daha böyle koymayın buraya.
8: Valla çok çanta, maşallah. O arkadaşın mı senin? Selam verdi.
3: Kadın yolcu üst aramasından temiz çıkarken yolcuların getirdiği ve ülkeye girmesi yasak olan elektronik sigara cihazlarına el konuluyor. Muafiyet sınırları içinde kalan oyun konsolları ise yolculara iade ediliyor.

0: Yolcular eşyalarını toplarken Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir yolcunun valizinde altın tespit ediliyor. Ve gümrük muhafaza memuru valizin açılmasını istiyor. Yer hizmetleriyle gümrük noktasından geçen kadın yolcunun valizini kendisine eşlik eden bir yakını alıyor ve gümrük arama masasına getiriyor. Memur, X-ray taramasında tespit ettiği altınları bir poşet içinde buluyor. Poşeti ayrı bir noktaya koyduktan sonra da valizin kalanını arıyor. Ve içinde başka altın olup olmadığına bakıyor. Kadın yolcu valizinin aranmasını uzaktan izlerken memur bulduğu altınları poşetten çıkartıyor ve yolcuya altınların değerlerini soruyor.
1: Gold, başka var mı? Altın. How much money?
2: المكان عندس فلوس.
0: Yolcu ziynet eşyası niteliğinde olan altınların 2000 Amerikan doları olduğunu beyan ediyor.
2: 2000.
0: Ve memur yolcuların muafiyet sınırlarını aşmadığını tespit ederek ülkeye girmelerine izin veriyor.
1: Thank you. This close. Finish. Okay. Thank you.
0: Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken Haydarpaşa Gemi Limanı'na yurt dışından gelen tırlar ve yükleri giriş yapıyor. Gümrük muhafaza memurları inen tırları ve şoförlerini incelemeye hazırlanıyor.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere...
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
15: Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Vay vay vay vay vay vay, domino.
17: Gülsüm hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Bay bay bay. Domino'sum hoş geldin.
19: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
20: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
19: Ne de motorun durması onları yıldırır.
20: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
19: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
20: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Merhaba kaptan.
22: Hoş geldin.
21: Şoförü kim? Gümrüt Abişan var mı? Tamam o zaman arabaya geçelim.
22: Yan kapakları hepsini açalım.
23: Gümrük muhafaza memurları, sarı renkli tırın kabin altı bölümü ve dorse altı bölümündeki tüm gözlerin açılmasını istiyor. Ve arama başlıyor.
21: Günaka neydi bunu? Kaptan açtık yanları.
23: Kabin altı bölümünde şüpheli bir eşyaya rastlamayan gümrük muhafaza memuru hızlıca dorse altı bölümündeki eşya saklama gözlerine yöneliyor. Sarı renkli tırın sağ tarafındaki gözler temiz çıkıyor. Sırada tırın sol tarafına yer alan saklama alanları var.
22: Boş mu bu?
24: Boş, boş, boş. Boş al.
23: Tırın dorse altı gözlerinde şüpheli bir şeye rastlamayan gümrük muhafaza memurları tırın kabin bölümünü aramaya hazırlanıyor.
21: Tamam, burada sıkıntı yok.
22: Tamam, içine bakalım.
21: Tamam, kaptan koyabilirsin. İçeriye baksın bir arkadaş.
23: Gümrük muhafaza memuru tırın kabinindeki tüm gözlerin açılmasını istiyor.
22: Kapakları açalım.
23: Tır şoförü yaşam alanı içindeki gözleri tek tek açıyor ve içlerinde olanları ne amaçla kullandığını gümrük muhafaza memuruna anlatıyor.
24: Burası diğer gözümüz, çaylarımız.
22: Hümret abi bir eşya var mı?
24: Yok, hayır.
22: Alkol, sigara.
24: Sigaramız sadece içecek sigaramız var bizim. Bir karton, yarım karton sigaramız var.
22: Tamam.
23: Gümrük muhafaza memuru tırın ön kısmında yer alan gözlerin aramasını bitiriyor. Ve kabinin arka kısmında yer alan yatak bölümünün incelemesini başlıyor.
22: Eşyalarını o tarafa doğru aktar abi.
23: Tır şoförünün yatak üstü alanda taşıdığı valizi de açılıyor. Ve içinde gümrüğe tabi bir eşya olup olmadığına bakılıyor.
22: Burada da bir şey yok. Tamam, şunları bir kaldıralım.
24: Buyur abi.
22: Elbiselerin dışında bir şey var mı?
24: Yok, plastik tabağımız.
22: Tamam. Poşette ne var? Bir şey yok.
24: Boş poşet.
22: Tamam. Burada da bir şey yok.
23: Şoförün valizleri arandıktan sonra dinlenme alanında yer alan yatak ve altı da dikkatlice inceleniyor.
22: Dolaplarında bir şey yok. Boş. Tamam. Kabin temiz.
23: Tırın kabin bölümü ve dorse altı bölümü temiz çıkıyor. Sırada tırın taşıdığı yakıt miktarının hesaplanması var.
22: Metreyi getir.
23: Kontroller devam ederken kameralarımızı yeniden havalimanına çeviriyoruz. Almanya'dan gelen yolcunun valizi X-ray taramasından geçerken içinde değerli olduğundan şüphelenilen saat olduğu belirleniyor ve yolcu arama noktasına çağrılıyor.
25: Efendim buyurun. Buyur. Buyurun yanıma doğru gelin. Saatler neredeydi, hatırlıyor musun?
26: Saatler bunun içinde.
25: Burada var mı?
26: Burada aslında yok abi.
23: Memur X-ray taramasında görünen saati bulmak için yolcunun çantasını ararken yolcudan da valizini açmasını
25: istiyor.
23: Siz
25: bu sırada valizi açar mısınız?
23: Yolcu valizini açtıktan sonra gümrük muhafaza memuruna yardımcı oluyor ve saatin olduğu yeri hızlıca gösteriyor.
26: Evet, burada bir yok, hayır, saatlerin yok burada.
25: Hepsi orada mı?
26: Yok, hayır, burada. Burada birkaç tane böyle şey var, oyuncak. Bilmiyorum markasını.
25: ne kadar aldığınızı hatırlıyor musun? Hayır.
0: Tek bir tane mi?
25: Evet.
23: Memur saati incelerken yolcunun valizinin çok dağınık hazırlandığını tespit ediyor. Ama valiz içinde saat dışında şüpheli bir şeye rastlamıyor.
0: Burada takımız var. Burada da var.
25: Hepsi takılı altında.
0: Tamam.
23: Ve saatin imitasyon olduğunu belirleyerek yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. Türkiye'ye yurt dışından gelen tırların 550 litre mazot bulundurma hakkı bulunuyor. Bakalım bu tırdaki mazot miktarı ne kadar çıkacak?
1: 900'lük, bu da 350'lik zaten.
22: Alayım metre.
24: Buyurun amirim. Buyurun.
1: Ölçelim bakalım. Depom kaçtı?
24: Depom orijinal 400'lük yani amirim.
23: Ve gümrük muhafaza memurları tırın sağ tarafındaki depoyu ölçmeye başlıyor. Deponun genişliği ve uzunluğu dikkatlice ölçülüyor. Bu rakamlar tespit formuna işleniyor.
1: Sok şey mevdu.
23: Sırada deponun iç yüksekliğinin ölçülmesi var. Genişlik, uzunluk ve iç yükseklik birbiriyle çarpıldığında tırın deposunda 400 litre mazot olduğu tespit ediliyor.
22: 400 litre tamamı dolu.
24: Kapatayım mı?
1: Kapatalım, diğer tarafa geçelim.
23: Ve tırın diğer deposunun ölçülmesine geçiliyor.
22: Hop.
1: Bu kaçtı? 900'lük mü? Kaptan bu da dolu.
24: He dolu.
22: Bu da 900 litre.
24: Bu yok, bu 770.
22: Ölçelim.
24: Ölçelim. Çünkü depolar orijinal ya.
1: 670.
24: 800 litreye kaçıyor da 770 litre mazot alıyor.
23: Tır şoförünün muafiye sınırı içinde kalması için bu depodan 150 litre yakıt çıkması gerekiyor.
22: 220 x 60.
24: Standartlarınki orijinali 770 litre.
1: 120 60 mı dedin? O kaç?
22: Burada 60.
23: Ve tırın ikinci deposundan 800 litre mazot çıkıyor. Bu da tırın muafiye sınırı üzerinde yakıt getirdiği anlamına geliyor.
1: 400 orada 1200. 450, 650 litre fazlan var.
22: 650 litre fazlan var.
23: Sarı renkli tırın 650 litre fazla mazot taşıdığı tespit ediliyor.
22: Son kantara gidebiliriz.
1: Kaptanım çekin plakayı.
23: Tır şoförü fazla yakıtın hem cezasını hem de vergisini ödemek zorunda. Gümrük muhafaza memurları ceza yazacakları tırın plakalarını kontrol ediyor ve ceza formunu dolduruyor.
22: Tamam, sağ kaydını yaptık. Mazot cezanı da yazdık.
24: Tamam Mahmut Bey, teşekkür ettim.
22: Kantara gidebilirsin.
23: Şoför taşıdığı fazla mazotun cezasını ödemek üzere vezneye yönlendiriliyor ve ülkeye giriş yapıyor. Yeniden havalimanındayız. Takı çantasını valizin içinde değil de elinde tek başına taşıyan yolcu dikkat çekiyor. Ve takı çantası gümrük arama masasında açılıyor.
1: Gel de masaya bak istiyorsan. Takılar var.
23: İçinde değerli taşlardan oluşan takılar olabilir.
2: Kendisi gelsin de başında dursun. Gel böyle.
23: Takı çantası içindeki takı kutularını tek tek inceleyen memur, üzerinde büyük bir taş olan bir yüzük buluyor.
2: Çok replika olduğu belli sanki
23: ama. Değerli taşlar konusunda eğitimli olan gümrük muhafaza memurları, büyük taşlı yüzüğün imitasyon olduğunu belirliyor.
0: Bir şey bir yani anlat şeyi.
2: Kendi bijuteri.
23: Çanta içindeki bijuteri ve takıları yakından inceleyen memurlar bir torba içinde sayıca çok fazla zincir buluyor. Ve poşeti açarak zincirlerin altın olup olmadığına bakıyor.
2: Okay.
23: Bence. Yapılan inceleme sonucunda yolcunun takı çantasındaki takıların imitasyon takılar olduğu anlaşılıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
2: Real or fake?
25: Ha?
2: Fake?
25: Ne ses?
2: No.
23: Havalimanındaki yoğunluk artıyor. Dubai'den gelen yolcular gümrük kontrolünden geçerken valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolculardan valizlerini açmaları isteniyor. Valizde arama yapan memurlar yolcuların altın taşıdığını tespit ediyor ve yolcuları sorgulamaya başlıyor.
3: Başka altın var mı? Başka altın var mı?
24: Söyledim.
3: Evet, valizlerinize veya çantanıza.
24: Yok, valizimde bir o var, bir de kızımın. Şu kızımın takıntıları var çantamda.
4: Kaç çanta yapalım?
24: Olur. 4
4: tane.
24: Pandora falan var. Yeni
4: aldım.
3: Tamam. Bir bakalım değil mi çantanıza?
24: Dur.
23: Memurlar yolcuların pasaportlarını sistem üzerinden kontrol ediyor ve yolcuların daha önce ülkeye cep telefonu getirmediğini tespit ederek bu getirmiş oldukları telefonların IMEI numaralarını pasaportlarına işliyor.
3: Pasaportlarınızı şey yapacağız. Daha önce telefon aldınız mı? Şu an telefon getirdiniz mi?
24: Olur mu? Beraberiz.
3: Çantaları X'e atalım, o şekilde daha iyi bilmiyorum.
24: Ama ben neden alıyorum?
4: Uyanın mı girdi?
5: Bekleyin. Telefon aklınız var mı diye bir bakacağız. Eşyaları toplayın.
4: Kaldıralım.
5: Eşyaları toplayın. Telefonlar kalsın. Diğerlerini toplayabilirsiniz.
23: Yolcuların valizinden ve omuz çantasından çıkan altın miktarı muafiyet sınırları içinde kalıyor ve yolcuların valizleri toplamalarına izin veriliyor.
5: Tamam, toplayabilirsiniz.
23: Gümrük muhafaza memuru yolcuları gümrük kuralları hakkında bir kez daha bilgilendiriyor. Ardından da yolcuların ülkeye girebileceğini söylüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor ve yolcular gümrük kontrolünden geçmeye başlıyor. Yanlarında getirdikleri valizleri X-ray cihazından tek tek geçiren yolculardan bir tanesinin valizinde çok sayıda elektronik sigara tütünü olduğu tespit ediliyor ve yolcunun valizi aranıyor. Yolcunun sırt çantasından alınan mont dikkatlice aranıyor ve cebinden elektronik sigara tütünleri çıkmaya başlıyor. Her bir kıyafeti çantadan tek tek çıkartan ve ceplerini kontrol eden memur, yolcunun elektronik sigara tütünlerini dikkatlice sakladığını tespit ediyor. Bu davranış, yolcunun iyi niyetli olmadığının en büyük işareti.
6: Finish.
2: Beyefendi.
6: Not finish.
23: Bakalım yolcunun eşyaları arasından kaç paket elektronik sigara tütünü çıkacak. Yolcunun bir diğer montunun cebinden de sigara çıkarken çantadan çıkan ayakkabı torbası baş aşağı ediliyor ve içinden elektronik sigara tütünleri dökülmeye başlıyor.
26: Çocuk. Yürü. İşte.
23: Çıkan elektronik sigara tütünlerini gören yolcu, yanında daha fazla tütün olmadığını söylüyor.
26: Finish yapacağım.
6: Okey. Biz kontrol.
26: Tamam.
23: Yolcunun sırt çantasındaki aramayı bitiren memur şimdi de el çantasına geçiyor.
6: Bunda var mı? Bunda var mı sigara? Çıkar.
23: Ve el çantasından alınan başka küçük bir çantanın içinden yine elektronik sigara tütünü çıkıyor.
6: Tamam. Normal bir kontrol yapalım.
23: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Türkiye'den İngiltere'ye gönderilmek üzere Ambarlı Limanı'nda bekleyen konteyner gemiye yüklenmeden önce X-ray taramasına sokuluyor. X-ray operatörü tarama sırasında konteynerin derinliklerinde şüpheli bir yoğunluğa rastlıyor ve konteyner açılarak incelenmeye başlıyor.
7: X-ray açı arkadaydı değil mi abi?
8: Bakalım.
23: Konteynerin kapakları açılırken gümrük muhafaza memurları X-ray tarama sonuçlarını kontrol ederek şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeyi yer operasyon ekiplerine iletiyor. 8. kanca olarak işaretlenen bölge konteynerin en arka kısmı olduğu için yer operasyon ekipleri konteyner içindeki eşyaları dışarı çıkartıyor.

0: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot, Ice Break.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
9: bir. Ne trenler onları durdurabilir? Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
10: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
9: Ne de motorun durması onları yıldırır.
10: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
9: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Yer operasyon ekiplerinin konteynerden çıkardıkları eşyaları gümrük muhafaza memurları inceliyor ve aralarında oluşabilecek doğal boşluklar araştırılıyor. Ve konteyner içindeki eşyaların yarısı çıkartıldıktan sonra hedeflenen bölgeye ulaşılıyor.
1: Burası mı abi yoksa?
2: Aynen 8. kancanın olduğu yer. Şarkıları buraya tekabül ediyor.
1: Geçen yakalamada abi içine koymuşlardı. Meyve sularının içine.
2: Bunda da olabilir. Biraz detaylı bakalım.
1: Bunların mesela etrafını kapatmışlardı. Bunların hepsi standart.
0: Şüpheli yoğunluğun nedeninin 8. kancanın olduğu bölgeye yüklenmiş şekerleme kolileri olduğunu belirleyen memurlar kolileri palet üzerinden alarak açmaya başlıyor. Daha önceki operasyonlarda meyve suyu içinde yasaklı madde yakalayan ekipler şekerleme kutularını yakından incelemeye karar veriyor.
1: Muhtemelen görüntüyü Seyit abi bu onların dışarıda büyükleri var. Bunların görüntüleri biraz daha farklı vermiştir.
2: Şu ortadan da kessene. Standart yerden kesmeyelim. Ortalardan da farklı yerlerden de bakalım.
1: Bak mesela bunlar farklı. Muhtemelen görüntünün farklılığı da bundan kaynaklanıyor.
2: Olabilir.
0: Şüpheli yoğunluğun sebebinin farklı boyuttaki şekerlemeler olduğu tespit ediliyor. Ve konteynerden çıkan eşyalar geri konularak gemiye yükleniyor.
2: Bu eşya ihracat eşyasıdır. Ülkemizden Birleşik Krallıklara yani İngiltere ülkesine ihracat oluyor. Bizim risk analizi birimimiz tarafından yapılan çalışmalar kapsamında benzer eşyaların daha önce sigara cinsi eşyalar çıktığı tespit edilmiş. Bunun da sigara cinsi eşyalar çıkabilir diye risk analizi ekibimizce X-ray sevk ediliyor. Tarama neticesinde konteynerin 8. kancası dediği tabir ettiğimiz yerde bir görüntü alıyor arkadaşlar. Biz o görüntüyü teyit etmek için geldik. Konteyneri açtık. Yaptığımız kontrollerde ürünlerin beyanname ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Konteynerin ihracat işlemlerini devam etmesi sağlanacaktır.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. El çantasının derinliklerine inen memur başka bir bel çantası buluyor. Ve bel çantasını açtığı anda yine aynı manzarayla karşılaşıyor. Çıkan elektronik sigara tütünü miktarı oldukça fazla. Ve memur son olarak yolcunun omuzunda taşıdığı çantaya da bakmak istiyor.
3: Giyicim.
4: Giy.
3: Bir kontrol.
4: Kontrol. Çıkar.
3: Kostümün sahilin parfümansınızı.
0: Yolcunun omuzunda taşıdığı çantanın içinden de pembe bir poşete sarılmış elektronik sigara tütünleri çıkıyor.
4: Okay.
0: Gümrük muhafaza memuru aramasını tamamladıktan sonra yolcuya eşyalarını toplayabileceğini söylüyor.
4: Toplayalım şunları.
0: Ve ele geçirilen sigaraları saymak için meslektaşından yardım istiyor.
4: Hanımefendi bu kadar sigara var. Sayalım. Beşer beşer yapalım.
0: Elektronik sigara tütünü paketleri beşerli desteler haline getiriliyor. Ve yolcunun toplamda 80 adet elektronik sigara tütünü kaçırmaya çalıştığı tespit ediliyor.
5: Leyde, give me passport. Give me your
0: passport. Muafiyet hakkı sadece 10 paketken yolcunun çantasından çıkan miktar 80 paket olarak belirleniyor ve yolcu hakkında yasal işlem yapılıyor. El koyma tutanağı düzenlendikten sonra yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılıyor ve yolcu alınan ifadesinden sonra savcılık makamına sevk ediliyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme. Haydi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
13: yıldır hep seninle.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İspanya'nın yakın tarihinde olağanüstü bir dönem yaşandı. İç savaşı kazanarak iktidara gelen General Francisco Franco, ülkeyi 40 yıl boyunca demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar onun iradesi derin izler bırakan bir devlet yönetiminde hayata geçirildi.
1: Franco rejiminin büyük yapıları, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği, aynı zamanda sembolizmi bir araya getirdi.
0: Soğuk Savaş döneminde nükleer enerji göz kamaştırıcıydı. İspanya içinde. Yoksul bir ülke olmasına rağmen İspanya başından itibaren bilim insanlarının yetiştirilmesine ve araştırmalara büyük yatırımlar yaptı.
2: İşte bu İspanya nükleer enerjinin vaat ettiği imkanları sıçrama yapma fırsatı olarak gören ülke oldu.
0: Birleşik Devletler'in başlangıçtaki yardımıyla Franco'nun İspanya'sı sivil nükleer endüstrisi için başlıca deneme alanlarından biri oldu. Zorita nükleer santrali Avrupa'da inşa edilen ilk santraldi. Askeri konularda gizlilik her şeyden önemli olsa da yüksek komuta atom bombasına sahip olmanın bağımsızlık ve saygınlık anlamına geldiği konusunda hemfikirdi.
3: Bu sadece maliyeti nedeniyle değil, aynı zamanda tamamen teknolojik açıdan temsil ettiği şey nedeniyle de son derece iddialı bir projeydi.
4: Franco rejiminin yürüttüğü diğer askeri projelere kıyasla bu proje çok daha üstündü.
0: Bu bir denge oyunu hikayesi. Rejimin en zorlu endüstride başarıya ulaşmak için Amerikalılarla olan ilişkisini nasıl kullandığının hikayesi. Ve aynı zamanda son ana kadar gizlice nükleer silah elde etmeyi nasıl planladığının hikayesi. İzleyeceğiniz Franco'nun atom macerası.
5: Franco'nun mega yapıları. Nükleer potansiyeli.
0: Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar ve bunların yıkıcı etkileri 2. Dünya Savaşı'na son verdi. Nükleer çağ başlamış oldu.
4: Bomba savaş tarihinde bir dönüm noktası. Başka bir deyişle bombaya sahip olan her kim olursa olsun herhangi bir çatışmada belirleyici silaha sahip demekti.
0: Dünya güçleri bunu istiyordu. Franco ve Genelkurmay da öyle.
4: Franco rejimindeki ordu sadece rejimin savunma kalesi değil aynı zamanda ekonomik alanda büyük güce sahip bir aileydi.
3: 1948'den itibaren en azından nükleer silah üretme bilgisi ve yeteneğine sahip olmak amacıyla gizli bir askeri program yürütüldü.
2: Aslında nükleer enerjinin en büyük vaadi bize tüm enerji bağımlılıklarımızdan kurtaracak, eksikliğini hissettiğimiz, sahip olamadığımız o enerji artışını sağlamaktır.
0: 1951'de 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e yardım ettiği için İspanya'ya uygulanan abluka sona erdi. Ve uluslararası kuruluşların kapıları açıldı.
2: İşte nükleer silahlanma yarışına katılma fırsatının ortaya çıktığı senaryo buydu. Dediğim gibi bu hala pek çok belirsizliği barındıran bir nükleer silahlanma yarışıydı. Hangi reaktörün kullanılacağını, hangi teknolojinin uygulanacağını, ne büyüklükte olacağını bilmiyoruz. Kimse bilmiyor.
0: Ama Franco rejimi nükleer geliştirme için hayati bir unsura sahipti. Uranyum. İspanya'nın bu değerli madenin dünyadaki en büyük 5. rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.
6: Leyda ilinin yüksek vadilerini oluşturan Pirenelerin eteklerinde elektronik dedektörler zengin bir uranyum 235 damarının bulunduğu bir bölge tespit etti.
0: Amiral Otero de Navasquez'in başkanlık ettiği Nükleer Enerji Kurulu, Pirenelerdeki uranyuma büyük ilgi gösteriyor. İspanya Ulusal Araştırma Konseyi bünyesindeki bilim insanı Jordi Ibáñez, bölgenin mineralojik faaliyetlerini inceliyor. Oreca madenine girmeye hazır. 1962 ile 1965 yılları arasında yaklaşık 15 madenci 4 galeride çalıştı. Bir yılda 7,5 ton uranyum çıkardılar. Yıllardır kapalı olmasına rağmen radyasyon tehlikesi

0: devam ediyor.
1: Uranyum kararsızdır. Alfa, beta ve gama ışınları yayar. Sadece uranyum değil, bozulma ürünleri de radyasyon yayar. Bu radyasyonların tümü yüksek derecede iyonlaştırıcıdır ve madene giren herkes için tehlike oluşturur.
2: Madenin içinde ve dışında Geiger-Müller sayacı tehlikeli konsantrasyonları önlemek amacıyla sürekli olarak uranyum-235'in radyoaktivite derecesini gösterir.
1: Burada bir radyasyon ölçüm cihazımız var. Ana mineralizasyon olan uraninitin küçük bir parçasının ölçümünü yapacağız. Radyasyon ölçüm cihazını yaklaştırdığımızda bu seviyenin ne kadar hızlı yükseldiğini gözlemliyoruz. İşte bu sebeple kendimizi korumamız ve uygun koruyucu ekipman giymemiz gerekiyor.
0: Eva Peri ise eski uranyum madenini işleten bölgesel müzeyi yönetiyor. Şimdi de madene girecek. Korunmasız olarak birkaç saat maruz kalmak, bir yıl boyunca uygun görülebilecek maksimum radyasyon dozuna denk geliyor.
1: Açıkçası 20 dakikayı aşan her süre zaten aşırı yüksek dozlara işaret eder. Bu yüzden aşırı doza maruz kalmamak önemli. Radyasyona maruz kalma riskini en aza indirmek için 20 dakikamız var. Dikkatli olmalıyız. Duvarlara çok fazla dokunmaktan kaçınmalı, yerden de toz kaldırmamalıyız.
0: İçeri girmeden önce zamanlayıcı çalışmaya başlıyor. Maksimum kalış süresi 20 dakika. Soğuk Savaş dünyayı iki bloğa böldü. Sovyetler Birliği liderliğindeki Komünist Blok ve Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki kendi kendini özgür dünya ilan eden blok. Her iki tarafta küresel ve nükleer hegemonyayı ele geçirmek için silahlanma yarışına girdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri nükleer enerji konusunda hummalı testlerine devam ediyor. En son test Nevada çölünde gerçekleştirildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri stratejik bir konumda bulunan yoksul ve izole bir ülke olan İspanya'yı hedefine aldı. 1953'te birçok şartın eşlik ettiği Amerikan yardımı geldi ama Franco bunu büyük bir başarı olarak selamladı.
2: İspanya-Amerika anlaşmaları 3 başlığı kapsıyor. Savunma anlaşması, karşılıklı savunma yardımı ve ekonomik yardım. Ortak bir yol izleyen iki ülke arasında iyi niyetli insanlar işin içinde olduğunda karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya varmak kolaydır.
3: Amerikalıların gelişi İspanyol askeri kültürünü baştan aşağı kökten değiştirdi.
0: Anlaşmalar Franco rejiminin ordusuna silah sağladı. Karşılığında rejim Amerikalıların İspanya topraklarında üsler kurmasına ve nükleer silah getirmesine izin verdi. Amerikalılar bir diktatörlükte halkın sorgulama ya da protesto hakkı olmadığının farkındaydı.
4: Yönetim Genel Arşivi, Alcalá de Henares.
0: Nükleer Enerji Kurulu ile ilgili mevcut az sayıdaki belge bu raflarda bulunuyor. Ya da en azından bugüne kadar erişilebilen az sayıdaki belge. Rafael Moreno bir gazeteci. Yıllardır İspanya'daki nükleer enerji konusunu araştırıyor.
5: Özellikle 1940'ların sonları, 50'ler ve 60'larda İspanya'da nükleer enerjinin ilk aşamalarının gizli bir konu olduğunu belirtelim. Belgeler büyük ölçüde gizli kalmaya devam ediyor. Bunun zahmetli bir iş olduğu doğru. Zaman gerektiren bir iş ve çoğu zaman samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Her şeyden önce sorun bu yapbozun parçalardan eksik olması. Burada zenginleştirilmiş uranyum satışı için gerekli teknoloji veya konfigürasyonu elde etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşmaları açıklıyor. İşte burada. Amerikan yönetimi, ilgili bakanlıklar, bu durumda nükleer enerjiden sorumlu Enerji Bakanlığı'ndan belgelerin gizlilik derecesinin kaldırılmasını talep ettim ve onlar da binlerce belge üzerindeki gizlilik kararını kaldırdı. Bunların arasında İspanyol raporları bile vardı. Ama bu hikayeyi anlatmak istediğimizde en azından her iki tarafında anlatımına ihtiyacımız vardır.
0: Nükleer Enerji Kurulu'na ait az sayıdaki belge arasında bazıları hala gizli damgası taşıyor.
5: Bu örneğin bu belgeye henüz erişilemediği anlamına geliyor. Başka bir deyişle yakında buraya gelip belgenin bizim için açılmasını sağlayabileceğiz.

0: İlk aşamalarında nükleer enerji kurulunun ilerlemesi sınırlıydı. Ama 1953'te Birleşik Devletler'in Barış İçin Atomlar kampanyası beklenmedik bir ivme kazandırdı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Hindistan temsilcisi Bayan Pandey'in dönem başkanlığında toplanıyor. Genel kurul, General Eisenhower'ın nükleer enerjinin barışçıl ve ortak kullanımlarına ilişkin raporunu dinleyecek. Birleşik Devletler Başkanı, atom enerjisi üretiminin tüm sürecini ve bunun barışçıl amaçlarla kullanımını merkezileştirmek ve yönlendirmek için kapsamlı ve tutarlı bir plan öneriyor.
0: Birleşik Devletler nükleer yayılmayı yönlendirmek ve kontrol etmek istemekteydi. Ayrıca diğer ülkelere hızla gelişmekte olan bu teknolojiye katılma fırsatı sunmaktaydı.
2: İspanya, Amerika'nın şu anda dünyaya bu teknolojinin sivil amaçlarla nasıl kullanılacağını öğretmek amacıyla sunduğu anlaşmalarda öncü konumda olacaktır.
0: Amerikalılar teknolojilerini satmaya ve ödeme koşullarını kolaylaştırmaya hazır. Ama paylaşmaya yanaşmadıkları bir bilgi birikimi de var.
3: Bu şekilde bir ülke sivil bir nükleer programa sahip olabilir ama askeri bir program elde edemeyebilir.
1: Nükleer fizik araştırmaları için 2 megavoltluk gerilime ulaşabilen bir Van de Graaff hızlandırıcısı bulunmakta. Kontrol paneli ayrı bir odada yer almakta. Ayrıca nötron üretimi için de özel bir cihaz mevcut.
0: Nükleer Enerji Kurulu İspanya'ya ilk parçacık hızlandırıcılarını getirdi. Ve yanında en üst düzeyde uzmanlık bilgisi de geldi. Bugün bu miras üniversitede Enerji, Çevre ve Teknoloji Araştırma Merkezi bünyesinde büyümeye devam ediyor.
2: Ve bu nükleer sektörün yadsınamayacağı bir şey olduğuna inandığım bir konu. Mühendislik standartlarındaki gelişme. Alman, Fransız ve Amerikalı en iyi mühendislerle birlikte çalışarak kendi mühendislerimizin seviyesini yükselttik. Onlar da bu bilgiyi diğer alanlara uyguladı.
0: ...1960'larda hükümete katılan teknokratlar sayesinde İspanyol ekonomisi hızla yükselişe geçti. Yeni bakanlar iyi hazırlanmış, dindar Katolikler ve kapitalizme inanan kişilerdi. Özel şirketler nükleer enerjiye yatırım yapmaya hevesliydi. Franco rejimi ise tarihe geçecek çığır açıcı bir proje planlıyordu.
2: İnsanı Ay'a göndermekten sonra en karmaşık ikinci şey bir nükleer santral inşa etmeye çalışmaktır.
1: Madrid'e 80 kilometre mesafede İspanya'nın ilk nükleer santrali kurulacak. Zorita de los Canes santrali yılda 1 milyar kilowatt saat enerji üretebilen bir reaktöre sahip.
0: Bunu başarmak için en iyi bilim insanları eğitim almak ve edindikleri tüm bilgileri ülkelerine geri getirebilmek amacıyla yurt dışına, özellikle de Birleşik Devletler'e gönderildi.
1: Bu gençler karmaşık nükleer makineleri ve radyoaktif maddeleri uzaktan kumandayla kullanabilmelerini sağlayacak 7 aylık bir teori ve pratik döneminden geçecekler.
0: Nükleer Enerji Kurulu tarafından gönderilen bilim insanları arasında komutan Guillermo Velarde de bulunuyordu.
4: Velarde İspanyol ordusunun seçkin kadrolarındandı. Guillermo Velarde bir hava kuvvetleri subayıydı. Dolayısıyla zaten başlı başına bir seçkin sayılırdı. Çünkü askeri pilot olması diğer şeylerin yanı sıra iyi İngilizce bilmesi anlamına geliyordu. Ayrıca nükleer fizik alanında doktora derecesine sahipti ve Complutense Üniversitesi'nde fizik dalında kadro profesördü.
0: Guillermo Velarde 1957 ile 1963 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördü. Dönüşünde kendisini en gizli görevlerin beklediğinden habersizdi.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
13: Ayrı bir yaz.
14: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
15: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
22: Hesap basit, hesap basit.
23: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
24: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
25: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
0: İspanyol bilim insanları atom enerjisi konusundaki bilgilerini pekiştirirken Fas bağımsızlığını ilan etti. Ve İspanya'nın elinde tuttuğu Batı Sahra'daki İFNİ'yi talep etti. 1957'de Sidi İfni Savaşı, Franco ve ordusunun yüzleşmek zorunda kaldığı bir sorun haline geldi.
4: Kilit an İfni Savaşı'dır. O dönemde ne oluyordu? İspanya 1953 anlaşmasına göre üslerin bedeli olarak Amerikalıların kendilerine verdiği silahları kullanmak istediğinde Amerika Birleşik Devletleri buna izin vermedi. O andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak kendi atom bombamıza sahip olma ihtiyacı ortaya çıktı.
0: Guillermo Velarde Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni dönmüştü. Amiral Otero de Vasquez ona bir fizibilite çalışması yürütmesini ve plütonyum atom bombası geliştirmesini emretti. Genelkurmay bu bombayı gelecekteki çatışmalar için gerekli olan caydırıcılığın kilit unsuru olarak görüyordu. Projenin öneminin farkında olan Velarde, ona boğa güreşçisi Manolete'yi öldüren dövüş boğası gibi Islero adını verdi.
3: Atom bombası gerçek güç olmaktan çok sembolik bir güçtü. Bu güç imaj ve öneme dair bir meseleydi. Ama en azından Batı dünyasında demokrasi olmayan bir nükleer gücün hoş karşılanmadığı, tavsiye edilmez olduğu bir gerçektir.
0: Guillermo Velarde 3 yıl boyunca Islero projesini geliştirdi. Çalışmalarının nihai amacını işbirliğinde olduklarından gizli tuttu. Ama aynı zamanda tüm gözler nükleer maceradaki bir başka dönüm noktasına çevrilmişti. İspanya'nın ilk nükleer santralinin inşasına başlanmıştı.
1: Madrid Elektrik Birliği Nükleer Enerji Kurulu Başkanları ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin konuşmalarının ardından Sanayi Bakanı İspanya'nın atom enerjisinin barışçıl kullanımına aktif katılım
0: SARO projesini geliştirdi. Çalışmalarının nihai amacını işbirliğinde olduklarından gizli tuttu. Ama aynı zamanda tüm gözler nükleer maceradaki bir başka dönüm noktasına çevrilmişti. İspanya'nın ilk nükleer santralinin inşasına başlanmıştı.
1: Madrid Elektrik Birliği Nükleer Enerji Kurulu Başkanları ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin konuşmaları...

0: Çünkü her şeyi kendileri sağlıyordu. Reaktörü ve yakıt olarak kullanılacak zenginleştirilmiş uranyumu finanse ettiler. Büyük bir finansman sağladılar.
1: Maliyet o kadar yüksekti ki finansmanını sağlamak için sorumlu şirket olan Union Electrica Madrileña tüm finansal sermayesi kadar büyük bir krediyi Amerikan Bankası'ndan talep etmek zorunda kalmıştı.
0: İnsanların nükleer santrali inşa etmeyi öğreneceği yer biz olacağız. Öyle ki Zorita, Amerika'nın anahtar teslimi ihraç ettiği ilk nükleer santral olacak ve bu da dünyaya nükleer reaktör ihracatını artırmaya hizmet edecek.
1: Zorita, uluslararası toplumun dikkatli gözetimi altında inşa ediliyordu. Nükleer modelin enerji potansiyeli göz önüne alındığında kimse atıklar ya da gelecekteki sonuçlar hakkında düşünmüyordu.
0: Zorita bizim de Amerikalıların da ticari nükleer santrallerin nasıl inşa edileceğini öğrendiğimiz yerdi.
2: Jose Cabrera Nükleer Santrali, Zorita de los Canes.
1: Zorita faaliyete geçen ilk santral ve aynı zamanda 38 yıllık hizmetin ardından reaktörünü kapatan ilk santral oldu. Radyasyon tehlikesi göz önüne alındığında söküm işlemi de deneysel nitelikteydi. Enresa tüm İspanyol nükleer santrallerinin sökümünden sorumlu olan kamu şirketidir. Manuel Ondaro ve ekibi bu devasa yapıdan radyasyonu ortadan kaldırmak için protokolleri belirlemekte.
3: Burada dekontaminasyon sürecinin çok net bir örneğini göreceğiz. Bu koyu sarı ve sarı renkli alanda kirlenmenin neredeyse sadece bir paspasla giderildiğini görebilirsiniz. Boyayı çıkardığımız zaman bu diğer alanda ise işlemi elle ve taşlama makinesi kullanarak gerçekleştirdik. Ve burada kirlenmenin daha yoğun olduğu ve beton yapıların içine daha fazla nüfuz ettiği bu alanda İşlemi elle yapmak ve gördüğümüz diğer alanlara kıyasla daha fazla beton çıkarmak zorunda kaldık.
1: 2008'de yıkımdan çok önce bu reaktörden 377 adet kullanılmış yakıt çubuğu çıkarıldı. Şimdi en büyük zorluk radyoaktif atıkların yönetilmesi.
3: Geriye sadece dış kabuk ve İskelet kaldı. Yapının ana organlarını çıkardık ve şimdi elimizde sadece dış kabuk ve iskelet kaldı. Bu çalışma çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Çünkü elbette her türlü geleneksel veya radyolojik riski önlememiz gerekiyor.
1: Başlangıcından beri nükleer enerjinin kullanımı sıkı güvenlik önlemlerini gerektirmiştir. Sivil kullanımı halka açıktır ve izlenebilir ama askeri kullanımı gizlidir. ...17 Ocak 1966... saat 10.22... 9.300 metre irtifada bir B-52 havada yakıt ikmali yapmaya hazırlanıyordu. Amerikan süper bombardıman uçağı termonükleer bombalarla donatılmıştı. Saatte 400 kilometre hızda yakıt ikmali yapan uçak manevra sırasında kontrolden çıktı ve durum felaketle sonuçlandı.
4: Olay 4 adet atom bombasının düşmesine rağmen hiçbirinin patlamaması nedeniyle dehşet vericidir.
1: Bir tanesi hasarsız olarak kurtarıldı. Bir diğeri denize düştü ve aylar sonra bombacı Paco olarak bilinen bir yerel sakin tarafından bulundu. Ama diğer ikisi Palomares'te yere çarptığında içerdikleri plutonyumun bir kısmı etrafa saçıldı. O gün bölge sakinlerinin hayatları sonsuza dek değişti.
5: Palomares büyük bir olaydı. Ve muhtemelen yanlış bilgilendirilmiş olan İspanyol halkının büyük çoğunluğu başlarının üzerinde gerçekte neler olup bittiğinden habersizdi. En hafif tabirle biz öyle diyebiliriz. O yıllarda her gün İspanya semalarında nükleer silahlar, nükleer bombalar uçuyordu.
1: Gazeteci Rafael Moreno, Amerikan arşivlerini inceleyerek İspanya'daki Birleşik Devletler üslerinde nükleer silahların varlığını araştırıyor. Bu sırada da Palomares'ten bahseden gizli belgelere rastlıyor.
5: Raporlar burada bulamadığım, hiçbir yerde bulunmayan İspanyol belgelerini bile içeriyor. Örneğin bu Palomares olayından 2 yıl sonra 1968'de Emilio Ironzo tarafından verilen bir konferans. Bu konferans halka açık değil. İspanya'da hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Ama Amerikalılar bu belgeleri saklamışlardı.
1: Olaydan

0: sonra 4 kişiden 3'ü tıbbi muayeneden geçti. 646 radyolojik incelemeden 570'i pozitif çıktı. Yine de tıbbi raporlar ve etkilenenlerin sayısı hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı.
1: Başından beri dikkatimi çeken sorulardan biri şu: Franco ne kadarını biliyordu? Franco aldığı riskin ne kadar farkındaydı? Bunu bilmiyoruz. Bu bir nükleer savaş durumunda neler olacağını anlatan gizli bir belge.
0: Amerikalılardan alınan bu belgelerden anlaşıldığı üzere İspanyol ordusunun atom savaşı ile ilgili el kitapları bulunmaktaydı. Bu kitaplar farklı radyasyon seviyelerinin askerleri nasıl etkilediğinden patlamaların menziline bağlı yıkım düzeyine kadar her şeyi kapsamaktadır. Yüksek komuta Sovyet nükleer füzelerinin ilk dalgasında İspanya topraklarındaki üslerin açık hedefler olduğunu kabul etmekteydi.
1: Franco üstlendiği riskin tam olarak farkındaydı. O andan itibaren riski tarttı ve ABD'nin tanıması ya da bu ülkeyle bir ittifak kurmanın bu durumda üstlendiği riskten daha değerli olduğuna karar verdi.
0: Her şeye rağmen bu felaket Franco'nun nükleer macerasını ciddi şekilde hızlandıracaktı.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
3: Net. Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
15: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien.
13: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.

0: geldin.
1: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Ocak 1966'da iki Amerikan uçağının karıştığı bir uçak kazası sonucu Palomares'e 4 termonükleer bomba düştü. Bunlardan ikisi yere çarptığında içerdikleri plütonyumun bir kısmı serbest kaldı.
4: Palomares olayına kadar hiçbir nükleer bomba fotoğraflanmamıştı. Kimse nasıl bir şeye benzediğini bile bilmiyordu. O dönemde bu muhtemelen dünyanın en büyük sırlarından biriydi.
5: Askeri açıdan bakıldığında bu bir nimettir. Neden mi? Çünkü bu sayede bombaların yeniden üretilmesi mümkün hale gelir ve bu yolla bir İspanyol bombası yaratılabilirdi.
3: Olayın ardından Nükleer Enerji Kurulu bombaların kalıntılarını toplamak ve kapsamlı bir şekilde analiz etmek üzere Velarde Başkanlığındaki bir bilim insanı ekibini görevlendirdi. Aylar süren çalışmanın ardından Guillermo Velarde atom bombası üretimi için kullanılan ulam teller yönetimini deşifre etmeyi başardı. Ama ilerleme Franco'ya açıklandığında Franco Amerikalıların misillemesinden korktuğu için İstero projesini durdurdu.
5: Franco'yu tanımlayan şey iktidarda kalma becerisidir. İspanya'nın bir atom bombasına sahip olmasından memnun muydu elbette. İspanya'nın bir atom bombasına sahip olmasından memnundu. Ama eğer atom bombası İspanya'ya zarar verecek ve Amerika Birleşik Devletleri ile diğer ülkelerle sorunlara yol açacaksa o zaman projenin hızı yavaşlatılmalıydı.
3: Palomares Soğuk Savaş döneminin en ciddi nükleer kazasıydı. Kimse bunun çevresel etkisinin ne olduğunu bilmiyor. Clara Florenza, Franco rejimi dönemindeki bilim tarihi konusunda uzmanlaşmış bir fizikçi ve biyolog. Bu krizin nasıl yönetildiğini araştırmış.
6: Kazadan sonraki ilk anlarda, saatlerde ya da neredeyse günler boyunca kazanın bu nükleer niteliğinin yani nükleer bombaların işin içinde olduğunun kamuoyuna sızmaması ve kamuoyuna duyulmaması için çok çaba gösterildi. Bu susturma çabası Birleşik Devletler ve İspanya hükümetleri arasında tam bir koordinasyon ve mutabakatla yürütüldü. Tamamen gizli kalması isteniyordu.
3: Gizlilik çabalarına rağmen bölgedeki olağanüstü insan ve makine hareketliliği dünyanın dört bir yanından gazetecileri çekti. Palomares'le ilgili haberler sayfaları ve manşetleri doldurdu.
6: Aslında mesele şu ki odak noktası ne nükleer risk ne de sağlık riskleriydi. Haberler aslında tam da halkı sorun teşkil etmeyen bilgilerle yanıltmaya ve oyalamaya yönelikti. İspanyol basınının bir kısmı bütün bu cihazları sanki bir bilim kurgu filmi, bir James Bond filmiymiş gibi düşünmeye başlamıştı. Bazı manşetlerde Palomares'te gök gürültüsü operasyonu yazıyordu. Ve bu İspanya'da gösterime yeni girmiş olan en son James Bond filminin adıydı.
3: Kazadan sonraki haftalarda Amerikan ordusunun bombaları kurtarmak ve radyoaktif kirlenmiş toprağı toplamak için gösterdiği çabanın boyutu radyasyon korkularını körükledi. Ve medyanın spot ışıkları Palomares'te kalmaya devam etti. Hem Franco rejimi hem de Washington bir şeyler yapmaları gerektiğinin farkındaydı. Dikkatleri başka yöne çekme taktiğinin başarısı yadsınamaz. Ve bu olay bugün hala hatırlanmaktadır.
7: San Javier üstünden kalkan bir helikopterle Havacılık Bakanı ile Enformasyon ve Turizm Bakanı, İspanyol ve yabancı gazetecilerle foto muhabirlerinin büyük bir heyecanla beklediği Almeria'ya vardılar. Gezinin iki amacı vardı. Bir paradorun açılışı ve Palomares bölgesine yapılacak ziyaret.
6: Fraga ile Madrid'deki Amerikan Büyükelçisi Andrew Biddle Duke bir gün bir araya geldiler ve bir medya gösterisi düzenleme fikrini ortaya atan Andrew Biddle Duke'ün eşi oldu.
7: Bu kıyı bölgesinde radyoaktivite tehlikesi olmadığını örnekle göstermek amacıyla Bakan Fraga Ribarne, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ve Boğaz Hava Bölgesi Komutanı kış olmasına rağmen ılıman havanın izin verdiği ölçüde serinletici bir deniz banyosu yaptılar. ve bu anlamlı gösteriyi yaptıktan sonra bakan ve büyükelçi sudan çıkarak bize veda ettiler.
4: Bugün bildiğimiz şey ise 1966'da temizlik işlerinin gerektiği gibi yapılmadığı ve bu bilginin sadece halkı sakinleştirmek için manipüle edildiğiydi. Gelen başka bir bilgi yoktu.
3: Kazanın ardından İspanya ve Birleşik Devletler, bölge sakinleri ve arazinin radyolojik izlenmesi amacıyla ortaklaşa Indalo projesini hayata geçirdiler. Kirlenmiş toprağın yüzey tabakası kaldırıldı, insanlarda ve tarım ürünlerinde plütonyum ve uranyum varlığı ölçüldü.
6: Bu çalışmanın amacı, nüfusta bu düzeyde plütonyumun kalmasının etkilerini veya risklerini tam olarak anlatmaktı. Bu canlı bir deneydi.
3: Yere saçılan 9 kilo plütonyumdan sadece 1 kilo toplanabildi. Dekontaminasyon düzeyi iki ülke arasında kararlaştırıldı.
6: Palomares halkı 1966 yılında arazilerinin dekontamine edildiğini, tarıma elverişli hale geldiğini ve kazadan önceki gibi huzur içinde kullanabileceklerini belirten sertifikalar aldı. Bu önemli bir gelişmeydi. Her şeyin kaza öncesindeki gibi olduğu iddiası çok yanlıştı. Önceden plütonyum yoktu ama şimdi var. Plütonyum doğal olarak oluşan bir radyoaktif element değildir.
3: Bugün bile halk Palomares'te yaşananların gerçekliğinden habersizken, Washington ve Madrid tam dekontaminasyonun sorumluluğunun kime ait olması gerektiği konusunda diplomatik bir anlaşmazlık yaşamaktadır.
6: İspanya'da Palomares kazasının dekontaminasyonunun nasıl yönetileceğine dair kontrol, halkın ve sağlıklarının izlenmesiyle çevrenin korunması, İspanya'da nükleer enerjinin geliştirilmesinden sorumlu olan aynı kuruma bağlıydı. Yani bu bir çıkar çatışmasıdır. Başka şekilde açıklanamaz. Şimdi bunu daha net görebiliyoruz.
7: Palmonas de Zorita'da, Tagus Nehri'nin sol yakasında yer alan Jose Cabrera Nükleer Santrali, İspanya'daki türünün ilk örneğidir. Yeni santral yılda 1 milyar kilovat saat elektrik üretecek. Bu gerçekten etkileyici bir rakam. 65 kişilik personel kadrosu santralin tam kapasiteyle çalışmasını sağlıyor. Ve bu da İspanya'nın elektrik üretim tarihinde önemli bir dönüm noktası.
0: İspanya bir öncü oldu çünkü ticari nükleer enerjiye verimli bir şekilde geçen, yani santralleri şebekeye bağlayan ilk ülkeler arasındaydı. Ayrıca 1970'lerdeki uluslararası nükleer enerji kuruluşlarında da ön safhalarda yer alacaktı.
8: Jose Cabrera Nükleer Santrali, Zorita de los Canes.
3: Zorita 1968'den 2006'ya kadar faaliyet göstermiştir. 38 yıllık kesintisiz çalışmanın ardından yeniden deneysel bir nitelik kazandı.
9: Bu tamamen sökülecek ilk nükleer santral olacak. Ve bu sayede edindiğimiz tüm deneyimler ve güvenli, zamanında, titiz ve bütçe dahilinde uygulayacağımız tüm prosedürler sayesinde gelecekteki nükleer santral söküm çalışmalarına ilişkin tüm faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Koruma binasını bir Tetris oyunu gibi parçalara ayırdık ve şimdi önümüzdeki zorluk bu parçaları dışarı çıkarmak. Çıkaracağımız bloğa bağlı olarak yaklaşık 10 ila 20 tonluk parçalardan söz ediyoruz. Biraz ağır yani.

0: İspanya nükleer enerji konusunda ticari açıdan en açık ülkelerden biridir. Ülkede sadece Amerikan tipi değil, her türden nükleer santral bulunmaktadır. 1960'larda hem lider hem de askeri şahsiyet olan De Gaulle ve Franco, Fransız teknolojisi ve silahlarının satışı konusunda müzakere ettiler. Bu anlaşma, Franco'nun atom bombası projesine yeni bir ivme kazandırdı.
1: Fransa ile yapılan anlaşma Tarragona'da, Vandellos'tan başlayarak çeşitli nükleer santrallerin devreye alınmasına olanak sağladı.
2: Tarragona bölgesinin güneyinde Vandellos nükleer santrali inşa ediliyor. Yıllık 3,5 milyar kilowatt saat üretim kapasitesine sahip olan santral, iç, dış ve destek bileşenlerinin toplam ağırlığı 80 bin ton olacak bir nükleer reaktörle çalışacak.
1: Bu nükleer santraller Fransız teknolojisiyle inşa edildi ve Fransa bir nükleer güç olduğu için Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı'nın denetimi altında değildiler.
0: Bu, İspanya'nın atom bombası için gerekli olan plütonyumun Vandellos nükleer santralinin ürettiği atıklardan elde edebileceği anlamına gelmektedir.
3: Asıl sorun, Franco hükümetinin sivil nükleer programının kamu elinde değil, özel sektör elinde olacağına karar vermesiyle ortaya çıktı. Kararları verenler bu şirketlerdi ve onlar Vandellos'un İspanya'nın askeri nükleer programı için kullanılmasına açıkça karşı çıktı. İşte asıl sorun da burada ortaya çıktı.

0: Franco rejiminin nükleer macerası, otarşi döneminde İspanyol madenlerinden doğal uranyumun çıkarılmasıyla başladı. Daha sonra pratikte radyoaktif yakıtın çoğu yurt dışından satın alındı. Oreca madenine geri dönersek, içeri girmeden önce kronometre çalıştırılıyor.
1: Madenin tehlikelerinden biri yüksek radyasyon konsantrasyonları içerebileceği aşikar olan damlayan sular. Polimetalik damara yaklaştığımızda seviyeler oldukça yüksek görünüyor. Bu ürkütücü bir durum.
0: Uranyumun doğal bozulumu sonucu ortaya çıkan bir gaz olan radon toprakta birikir. Bu gazın bozulmaması gerekir. Solunması tehlikelidir.
1: Floresan, uranyum mineralizasyonun yerini gösterir. Radyasyon riskine rağmen görülmeye değer eşsiz bir manzara. Açıkçası içerideki radyasyon riskinden habersiz bir kişi, bunu ne koklayabildiği ne de hissedebildiği için habersiz bir biçimde radyasyona maruz kalıyor ve hiçbir duyusu onu radyasyon tehlikesi konusunda ne yazık ki uyarmıyor.
0: 1960'ların sonlarında İspanya atom enerjisi dünyasında saygın bir yer tutarken askeri tutumu belirsizdi. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamaya direniyordu.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
0: Bellona. Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle.
7: 25 yıldır hep. Gol be gol. Yemek
8: sepeti. 25 yıldır hep seninle.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: ...1970'lerin başlarında İspanya elektrik şebekesine bağlı 3 nükleer santrale sahipti ve uluslararası nükleer enerji kuruluşlarında öncü bir rol oynuyordu. Ayrıca Birleşik Devletler'in en büyük müşterisiydi. 1 trilyon dolarlık bir müşteri.
16: 1973'te İspanya nükleer enerji üretiminde 3. sıradaydı.
15: O dönemde küresel petrol krizi nükleer enerjinin geliştirilmesi için altın bir fırsat olarak görülüyordu.
16: Doğru olmayan hesap, petrol krizinin sadece bir enerji krizi değil, aynı zamanda bir sanayi krizi ve her şeyden önce bir ekonomik krizi olmasıydı.
15: Franco diktatörlüğünün son dönemine girmişti. Hasta ve güçsüz düşen Franco artık ülkeyi yönetemiyordu ve sağ kolu Amiral Luis Carrero Blanco'yu cumhurbaşkanı olarak atadı. Franco'nun itirazlarına rağmen Carrero Blanco İslero projesine devam etmek istiyordu.
17: Bu nedenle Carrero Blanco bomba yapımından yanaydı. Daha da gideri gitti.
15: 19 Aralık 1973'te Carrero Blanco, Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'la bir araya geldi. Guillermo Velarde'ye göre birkaç gün önce Carrero Blanco'ya İspanyol atom bombasının fizibilitesi hakkında 2 sayfalık bir rapor vermişti. Görüşmenin ertesi günü Carrero Blanco bir ETA saldırısında öldü.
17: Bu suikasti Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilendiren hiçbir kanıt yok. Ama gerçek şu ki, Carrero Blanco'nun ölümü Islero projesinin sonu anlamına gelmedi. Aksine Islero projesi devam etti.
15: Saldırıdan birkaç gün sonra Carlos Arias Navarro yeni cumhurbaşkanı oldu ve Guillermo Velarde'ye Islero projesini öncelikli olarak sürdürmesini emretti. Rejimin nükleer planı, santrallerden çıkan atıklardan plütonyum elde etmek için bir merkezi de içeriyordu. Her ihtimale karşı bu merkez en seyrek nüfuslu il olan Soria'da kuruldu. Bu Luis Castro. Çalışmaları yeni nükleer tesisin inşasıyla ilgili ilk haberlerin çıktığı 1976 yılında başladı. O günden beri bu tarih profesörü belgeler topluyor. Bunların bazıları gizli.
18: Sanırım başlık kendini açıklıyor. Üzerinde plütonyum üretimi olasılığı hakkında genel komutan ekselanslarına not yazıyor ve parantez içinde de İspanya'da plütonyum bombaları ifadesi yer alıyor. Elimde ayrıca İspanya'nın o dönemde kısa vadede atom silahları üretme teknik kapasitesine sahip birkaç ülkeden biri olduğunu ve belirli koşullar altında bunu yapmak zorunda kalabileceğini belirten bir CIA raporu da var. Evet. Bu çit 10 kilometre devam ediyor. Arazinin yüz ölçümü yaklaşık 600 hektar, devasa bir arazi. Fikir olması için söylüyorum, o dönemdeki Soria şehri buraya rahatlıkla sığabilirdi. Her şey güllük gülistanlık görünüyordu. İş imkanlarından, Soria'da kurulabilecek bir üniversiteden söz ediliyordu. Ama projenin bileşenlerinden biri olan potansiyel askeri müdahaleye kesinlikle değinilmiyordu. Dahası aramızdan bazıları çoktan bu yönde işaretler verip bunu kınamış olsa da bölgesel hükümet bunu kesin bir şekilde reddetti.
15: Merkezin inşaatına 77'de başlandı. Artık Franco yoktu. Geçiş süreci devam ediyordu. Amerika Başkanı Carter, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını henüz imzalamamış ülkelere baskı uyguluyordu. Durum değişmişti.
18: Franco'nun ve Munoz Grandes Gutierrez Mellado Diaz Alegria gibi pek çok askerin hayali burada sona erdi. İşte o dönem İspanya'daki pek çok askerin projesi buydu. Uluslararası sahnede ceplerinde bir bomba taşıyarak kendi deyimleriyle ön kapıdan girebileceklerini ve daha fazla görünürlük kazanacaklarını düşünüyorlardı.
15: Sivil sektörde ise elektrik şirketleri ülkenin enerji tüketiminin her 10 yılda bir ikiye katlanacağını öngörüyordu. Nükleer sektörde aşırı büyük bir genişleme planlıyorlardı. Ama petrol krizi her şeye son verdi. Başlangıçta planlanan 40 santralden 22'sine izin verildi. Ve sadece 10 tanesi inşa edildi.
16: Elektrik talebi düştükçe enerji tüketimi talebi de düşüyordu. Çünkü hem burada hem de dünya genelinde ekonomi durgunlaşıyordu. 1981-82 yıllarında elektrik şirketleri kendilerini çok büyük bir nükleer projeyle ve çok daha büyük bir borçla karşı karşıya buldu. Ve projenin durdurulması gerekiyordu. Ve bunu durduran ilk hükümet sosyalist hükümeti oldu. Elektrik şirketlerine olan borçlar iptal edildi ve 2015 yılına kadar ödemesini sürdürdüğümüz bir fona aktarıldı.
19: José Cabrera Nükleer Santrali, Zorita de los Canes.
15: Zorita'nın izinden giden diğer nükleer santrallerin de işletme ömürleri yakında sona erecek. Burada reaktörün kapatılmasından 14 yıl sonra atıkların kirlilik düzeyine göre sınıflandırılması için çalışmalar devam ediyor.
20: Bu 4 adet son derece hassas spektrometreyi kullanıyoruz. Dedektörleri 1 milyon gramda 1 gramı tespit edebilme kapasitesine sahiptir.
15: Devre dışı bırakma sürecinde yönetilen 100 bin ton atığın yalnızca %5 ila %10'u radyoaktif malzemeden oluşmaktadır. Orta düşük veya çok düşük radyoaktif olarak sınıflandırılan bu atıklar, özel kamyonlarla Granada'daki Enresa'nın El Cabril bölgesinde işlettiği depolama tesisine taşınacak.
20: Karşılaşılan zorluklardan biri El Cabril'e gönderdiğimiz atık ve malzemelerin hacmini en azı indirgemek ve azaltmak. Çünkü El Cabril sınırlı bir alan ve radyoaktif atıkların gitmesi gereken yer. Ancak sadece radyoaktif atıkların.
15: Santralden birkaç metre uzaklıkta 38 yılı aşkın süredir kullanılmış radyoaktif uranyum nihai varış yeri belirlenene kadar geçici bir depolama tesisinde beklemekte. Sivil sektörde Franco rejimi nükleer santrallerin inşasını erken bir aşamada ve kararlılıkla teşvik etmişti.
20: uzmanlık ve deneyim İspanya'yı bu teknolojide dünyanın 3. büyük nükleer gücü haline getirdi.
16: Bu muhtemelen Franco rejiminin devasa yapılarından biridir ama her zaman büyük ölçüde gözden kaçmıştır.
20: Askeri konularda ise nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamadı, son ana kadar atom bombası olasılığını elinde tuttu.
17: Teknolojik olarak uygulanabilir olan bir proje siyasi açıdan uygulanamaz hale geldi.
20: Geride kalan miras 10 nükleer santral. Bunlardan 5'i hala faaliyettedir. Toplam enerjimizin %20'sini karşılayan bu santrallerin üretimi ucuzdur ama yine de kimse bu soruna istekli görünmüyor.
16: Atıkların nereye gideceği konusu hala çözülememiş durumda. Atıklar santrallerin depolama havuzlarında tutuluyor ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor.
20: Sorya'da bomba için plütonyum elde etmek amacıyla inşa edilen tesisler artık yenilenebilir enerjiye ayrılmış durumda. Şu an için İspanya'da yeni nükleer santraller inşa etme planı bulunmuyor.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tir Günü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
3: Nesildi festi?
4: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
5: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
12: Bellona, Bellona. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
13: Sana yakışanı tak.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu önemli.
1: Evet, bunlar fabrikada orijinal olarak takılan çıkarmalar. Her GTI fanatiği bunlara bayılıyor. Şimdi vurma zamanı, vuruyoruz. O lanet saati ve parlayan şeyleri çıkarsan daha iyi olur.
0: Kablolarla uğraşmayı ne kadar sevdiğimi biliyorsun, öyle değil
1: her
0: mi?
1: Her zaman söylediğin gibi herkes yaptığı şeyle gelişir.
0: Bu benim tarzım.
2: Kubiki motorları. Bu Max Gay ve patron Chris Kubiki.
1: Arabaları hayata döndürmek çok önemli bir şey.
2: Münih'in kalbinde bu ikili eski arabaları restore ediyor. İş modelleri her yaştan çocuğun hayali. Otomotiv hazinelerini bulmak ve onları hayata döndürmek.
0: Çalışmıyorsa hep üzerinde oynamamız gerekiyor.
2: İşin zorluğu iyi satılan klasik arabalar bulmak. Kasayı dolduran sadece potansiyeli olan araçlar.
1: Bunu zevk aldığım için yapıyorum.

0: Wörthersee Gölü'nde GTI buluşması. Geleneklerle dolu bir etkinlik. 1982 yılından beri golf tutkunları bu özel modeli kutlamak için her yıl Avusturya'ya haç yolculuğu yapıyor. Chris'in yeni bir projeye girişmesi için mükemmel.
1: Wörthersee Gölü'ndeyiz. Muhtemelen dünyanın en büyük GTI buluşmasındayız. Her yer insanlarla dolu ve sadece golf, golf, golf ve golf var.
2: Bu çarpıcı değil mi? Evet, patron her zaman dünyanın dört bir yanına güzel geziler yapıyor. Biz burada ordudaki piyade birlikleri gibi sürekli çalışmak zorundayız.
1: Gençliğimde en mükemmel arabaydı. Yani herkes bir tane istiyordu. Ben de istiyordum ama o zamanlar alamadım ya da zamanım yoktu. Şimdi bir tane istiyorum ve alırsam gerçek bir GTI olmalı.
0: Gran Turismo Injection, GTI. Bu üç harf nesillerdir kalpleri hızlandırıyor. Bunlar kendini gösterişsiz ifade eden yüksek performanslı kompakt otomobilleri temsil ediyor. Belki de bu yüzden hayranlar 36 yıldır markaya sadık kalmış durumdalar. Bu yıl dönümünü her yıl kutluyorlar. Bir serisinden 5000 adet üretilmesi planlanmıştı ancak ilk yıldan 21.000 sattı.
1: Bu bir Pirelli Golf GTI, çok değerli. Bence iyi bir model. Bakmalıyım.
0: 30 yaşından büyük ve bu kadar iyi durumda araç zor bulunur. Ama bulursanız kesinlikle burada bulursunuz.
1: Bu sizin arabanız mı?
3: Evet.
1: Gerçek mi bu?
3: Gerçek.
1: Peki hangileri vardı? W64,
3: W65. W65.
1: W65 son üretilenler.
3: 11 Kasım 1983 tescilli bir Kasım 83 karnaval arabası.
1: 11 Kasım 83. Neden klasik Pirelli jantları yok? Tamam, bunlar eksik galiba.
3: Hayır, eksik değiller. Evet, oradalar işte. Buradalar. Tüm parçalar mevcut.
2: Hepsi manyak. Bunun için yaşıyorlar sürekli. Arabalarıyla uğraşıyorlar ve performans açısından yaptıkları şey inanılmaz. Bugünlerde neler yapılıyor? Sansasyonel.
3: Bu restore edilmemiş bir araç.
1: Gerçekten iyi.
3: 310 bin kilometre yol yapmış.
1: Öyle mi? Gerçekten
3: motor açılmamış.
1: 310 bin mi?
3: 310 bin.
1: Güzel. Çok beğendim.
3: Evet. Teşekkür ederim.
1: Fiyatı ne kadar? Aklınızda bir rakam yok mu?
3: Hayır, hayır. Tam kimse olarak bilmiyor. Değil.
4: Bunlar mı?
1: Tamam.
4: 11 bin.
1: 11 bin mi?
0: Chris burada bağlantı bulamazsa nerede bulabilir ki? 150 adet Golf ve sahipleri yıllık araba geçit töreninin başlamasını bekliyor.
1: Güzel görünüyor.
5: Evet,
1: 78'de
5: evet.
1: Üretilmiş değil mi?
5: Evet, 1978
1: peki,
5: model.
1: Bu satılık mı?
5: Hayır, onu kendime aldım.
1: Öyle mi?
5: Evet, kendime. 22 bin euroya aldım. Ve
1: bugünlerde her şey çok pahalı.
5: Çünkü hiç yok. Asıl sorun bu.
1: Güzel görünüyor. Golf topu doğruya ait.
5: Evet, evet.
1: Direksiyon simidi özel değil mi? Kaplanmış mı yoksa kırmızı dikişli olanlardan mı?
5: Hayır. Normalde direksiyon simidi plastikten.
1: Aa, evet, görüyorum.
5: Önceki sahibi deriyle kaplamış. Ama sadece dışını. İç kısmı orijinal.
1: Harika. Her şey. Muhteşem. Her şey mükemmel. Her şey orijinal. Her şey olması gerektiği yerde. Egzoz yok. Jantlar hiçbir şekilde modifiye edilmemiş. Hepsi orijinal. Bu kesinlikle doğru proje. 22 bini almış, evet. Yine de bazı işlerin yapılması gerek. En üst model bile değil ama ilk GTI olmasına rağmen Pirelli lastikleri falan yok. Bu halde 20 binin üzerinde. Bu çok ilginç gerçekten.
0: Chris plana sadık kalıyor. Doğru golf ona güzel bir kar getirebilir.
1: Evet, şekli ve tasarımı güzel. Köşeli, keskin kenarlı olmasını seviyorum. Yani güzel. Bu kadar çok MK1 Golf'ün etrafında dolaştığını ve güzel 4 silindirli motorun sesini duyduğunda insanda büyük bir beklenti yaratıyor bu.
0: Sorun şu. Burada arabasını gerçekten satmak, kurtulmak isteyen var mı?
1: Burada bir arkadaşım var. Ona Amerikan yapımı bir araba sattım ama 20 yıldan fazla bir süredir Wörthersee buluşmasına geliyor ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Gerçek bir Volkswagen fanatiği. Onu ziyaret edeceğim. Burada olmalı. Bir şekilde bulacağımdan eminim.
0: Arkadaşı Thorsten çılgın günlerinden beri Wörthersee Gölü'ne gidiyor. Karavan ve barbekü olmazsa olmaz.
1: İşte araba. Buluşmaya bu arabayla mı geldi? Evet. Buluşmaya sattığım Amerikan arabasıyla gelmesi çok komik. Thorsten.
4: Merhaba Chris, merhaba.
1: Neden geldiğimi biliyor musun?
4: Pek sayılmaz.
1: Kendi kendime düşündüm, eğer bir MK1 Golf bulacaksam orası burası. Bir GTI'yi tamir etmek istiyorum.
4: Evet, bende bir tane daha var ama...
1: Ne? Sende mi var?
4: Evet, bir tane Prelim var.
1: Golf GTI. Golf GTI Prelim Edition. Yani bana birinci nesil bir Golf GTI'den bahsediyordu. Hadi ama inanılmaz.
4: Evet, gerçek bir Prelli.
1: Evet, onu bana ver, hemen alacağım, hazırım.
4: Sökülmüş.
1: Bir bakmak istiyorum.
4: Her şey çok açık.
1: Buradan ayrılıyorsanız beni arayın, gelip bakacağım, tamam mı? Şimdi satacak bir tane olması ve bana vermesi, üstelik tam da ihtiyacım olduğu sırada, sanki kaderin bir cilvesi gibi.
4: Mahma.
1: Öyle mi?
4: Hasarlı.
1: Çok iyi. Özel bir arabadır çünkü nadir, çok aranan bir model. Piyasadaki son MK1 Golf olabilir. Bu yüzden özel olduğunu düşünüyorum. Bence çok özel bir araba.
0: Almanya'ya dönünce Chris hemen Torsten'i ve Golf GTI'yi görmeye gidiyor. Araba birkaç yıldır garajda duruyormuş.
1: Demonte bir araba almak risklidir. Çünkü parçalarını ayırmadığınız bir arabayı tekrar bir araya getirmeniz gerekiyor. Ve tabii ki tüm parçalara sahip olmayabilirsiniz. Bu da en büyük risk. Eksik küçük vidalar, bazı braketler, plastik parçalar olabilir. Bunları önceden kontrol etmek zor. Tekrar bir araya getirirken fark edersiniz. Bu yüzden oldukça risklidir.
0: Peki Chris, bu kutular içindeki risk için ne kadar ödemeye razı?
1: 13 binden fazla harcamam. Ama buna rağmen arabanın boyanması ve yeniden monte edilmesiyle sonunda iyi bir kar marjım olabilir. Satın almam gereken eksik bir şey olsa dahi o model için 30 bine kadar fiyat alabilirim. Yani kesinlikle iyi bir kar potansiyeli mevcut.
0: Yeni olsun olmasın, Torsten'in kalbi hala Wolfsburg markası için atıyor. Ama uzun vadeli bir proje bile bazen uzun süre bekleyebilir.
1: Hey. Geleceğimi söylemiştim.
4: Harika, mükemmel. Merak ettin.
1: Evet, Golf nerede?
4: Bir tanesini seç.
1: Tamam.
0: Yaklaşık 11 bin Pirelli vardı. Bunlardan biri bu kapının arkasında mı saklı acaba?
1: Harika. Üstelik de kaporta kaplanmış.
4: Daldırma yöntemiyle pas ve boya söküldü. KTL kaplama yapıldı.
0: Bu kaplama korozyon koruması için daldırma yöntemiyle yapılan bir kaplama. Pas giderildikten sonra mükemmel bir restorasyonun temelini oluşturur. Ancak satılık olan sadece çıplak bir gövde değil. Kasalar içinde paketlenmiş arabanın geri kalanı da ikinci hayatını bekliyor.
4: Oldukça uzun zamandır orada duruyor. Maalesef kalıcı bir şey yapma seçeneğim yok. Bunu hobi olarak yapıyorum. Kısa ya da uzun vadede hızlı ve baştan sağma olmayacak şekilde bu gerçekten iyi olacak diyebileceğim, kendi memnuniyetim doğrultusunda bitirme fırsatım olmayacak.
1: Boya işi çok pahalı. Bu bazı insanların o anki durumunu çok zorlaştırıyor ve bu da benim için iyi bir şey. Arabayı monte etmek için boya işine para ödemeyip daha fazla kar elde edeceğim. Bu benim için güzel bir anlaşma olacak. Bak, burada sinir bozucu bir şey var.
4: Evet, çok sıkışık bir anda oldu. KTL randevusu yaklaşıyordu ve gözden kaçtı. Kauçuk orada. Ve bu her zaman zayıf nokta. Çünkü her zaman üzerinde basınç var. Ve sonra sürtünüyor ve kayıyor. Ama kaynak yapmak da istemedim. Çünkü birilerinin şasi numarasının etrafına kaynak yapılmış deme riski var.
1: Çok iyi, öyle düşündüm. Monte ederken hangi parçalar eksik olabilir?
4: O zaman bir arkadaşımla başladık. Çok hızlı ve coşkuluyduk. Motoru inanılmaz hızlı çıkardık. Bir turbo takılması gerekti. Motor dışarıda olduğu için birkaç şey kayboldu. Alternatör, marş motoru, birkaç küçük şey daha kayboldu.
1: Gövde parçaları tamam mı?
4: Hepsi burada.
1: Plastik parçalar, iç donanımlar.
4: İç mekan tamamlandı. Her şey burada.
1: İşte jantlar iyi görünüyorlar.
4: Evet, boyandılar bile. Yepyeni oldu.
1: Evet.
4: P'nin hala karartılması gerekiyor.
1: Evet. Schwarz'a ait.
4: Bu Schwarz'a ait.
1: Bu nedir peki?
4: Kapı panelleri hala iyi. Temizliğe ihtiyaçları var. Bu bagaj kapağına ait.
1: Ben nereye ait olduğunu bilemezdim.
4: Sorun değil. Beni arayabilirsin.
1: Mutlaka ararım. Burada ne var?
4: Deponun ısı kalkanı.
1: Ha, evet.
4: Kumlanmış ve toz boyayla kaplanmış. Hala biraz pas var ama artık böyle orijinal parçalar bulunmuyor.
1: O zaman burada olduğuna sevinmeliyim.
4: Evet öyle.
1: Her şey güzelce paketlenmiş.
0: Dev bir üç boyutlu yapboz. Son parça eksik olduğunda ne yaparsınız?
1: Aa evet, bu da süper.
4: Her şey yeni, kumlanmış ve kaplanmış.
1: Aks'ta eksik var mı?
4: Hayır.
1: Hiç mi yok?
4: Küçük parçalar.
1: Küçük parçalar.
4: Evet, dengeleyicinin küçük parçalar evet. Eksik. Onları bulamıyorum.
1: Gittikçe daha fazla şeyin eksik olduğunu fark ediyorum ve yıllar oldu. Bazı eksikleri unutmuşsundur kesin.
4: 20 yıl oldu. Fiyatın düşmesi gerek.
0: Peki fiyat nasıl belirlenecek? Bu kutu yığınının bir piyasa değeri var mı?
1: Her şey söküldüğünde ve bir şey eksik olduğunda insan çıldırıyor. O zaman neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Bu kadar basit değil yani ama bir eksantrik mili var.
0: Neyse ki orijinal parçaların çoğu çok iyi durumda.
4: Size bir motor monte ederim ve getirebilirim.
1: O zaman hiç eksik yok. İçinde ne var? Bu elbette bir kabus. O zaman artık orada ne olduğunu, hangi vidanın nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Tam bir çılgınlık. Hala yaklaşık %10'unun nerede olduğunu bilmiyorum. Izgarada bir şey eksik mi?
4: Radyatör ızgarası. Köşeler yerinde ancak ortadaki ızgara eksik.
1: Eksik olan daha çok şey var, evet. Hepsi bir araya geliyor. %15 belki de daha fazla. Evet, hesaplamam gerekiyor. Fiyatın çok pahalı olamaz. Yakıt tüketimi göstergesi önemli
4: evet.
1: mi?
4: Evet.
1: Tüm Pirelli'lerde yakıt tüketimi göstergesi vardı. Bu standarttı. Gösterge panelinden oldukça hızlı anlayabilirsiniz. Dijital ekranda 120.763 kilometre yazıyor. Bu inanılmaz.
4: Fazla değil. 300 bin yapan var.
0: Durum değerlendirmesi zamanı. Chris arabayı istiyor. Bu bariz. Ama bu proje çok fazla iş demek.
1: Ön cam eksik, ön camın kauçuk contası eksik, jant kapakları eksik, şaside çeşitli küçük klipsler eksik ve bazı vidalar eksik.
4: Vidalar, epey bir vidaya ihtiyacınız olacak.
1: Bunun yanı sıra bazı contalar da eksik.
4: Motor parçaları konusunda çok emin değilim.
1: Belki motor parçaları eksik.
4: Marş motoru,
1: sonra marş motoru, alternatör var.
4: Yakıt pompası lazım.
1: Regülatör eksik.
0: Üretim bittikten sonra otomobil üreticileri 15 yıl boyunca yedek parça tedarikini garanti etmek zorunda. Hatta birçoğu bunu 30 yıl boyunca yapıyor. Golf daha eski bir model. Bu fiyatı etkileyen bir risk olabilir mi?
1: Bu araba için ne istiyorsun? Bunu hiç konuşmadık. Elbette fahiş fiyat talep etmeyeceğine güveniyorum. Sonuçta bir süre eksiği var değil mi?
4: Bunu göz önünde bulundurursak bittiğinde fiyatı 30 civarında olacak ve ben araba üzerinde birkaç yıldır çalışıyorum ve ona bağlandım. Sana vermek istemedim ama almak için bana yalvardığını söyleyebilirim.
1: Evet, 3 kez aradım.
4: 13 civarı olabilir diyorum.
1: Evet, yani onun altındaki her şey çok saçma, bu açık. Bu yüzden 10 bin derdim. Aklımdaki rakam buydu.
4: Hayır, 10 olmaz. Unut gitsin. O zaman kendim yaparım. Hayır.
1: O zaman 11'e ne dersin?
4: 11 tamam. Pekala. Güzel, kabul.
1: Üst sınır yok. 30'lardayız. Bazıları şimdiden 35 istiyor. Bu yüzden bununla iyi kar edebileceğimizden eminim.
0: Golf işi karlı bir iş olacak galiba. Chris ve Max şu anda iyi bir kaporta ve mevcut parçalardan sürüşe hazır bir araba yapmak zorunda.
1: Hadi başlayalım. Bunu inşa edeceğiz.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
8: Hayat Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozlu sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
9: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için ısıyla aktifleşen kesintisiz nem. Pantene.
10: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
11: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
12: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
13: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
14: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
15: Mol Pet'ten kız sözü.
16: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
17: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Hesap basit, hesap basit.
20: Atölyeye gidiyoruz.
1: Şimdi Max'e arabadan birkaç kutu getireceğim. Bakalım nasıl tepki verecek. Bence ilginç olacak.
2: Taşınıyor musunuz? Bu da ne ha?
1: Evet, bir araba aldım.
2: Araba mı? Model araba mı aldın? Gülüyor. Evet, ne? Taşıma kutularıyla geldiğinde birçok ayrı parça gibi görünüyordu. Tek bir bütün değildi. Bu yüzden ilk başta bu işin nereye varacağı konusunda hiçbir fikrim olmadı. Peki bu ne böyle?
1: Bir golf.
2: Bir golf? Bir golf mü? Golfün kaç parçası var? Bilmem, çok fazla.
20: Atölyede kutu üstüne kutu yığılmış durumda. Kabus.
2: Şaka yapıyorsun. Peki bununla ne yapacağız? Araba nerede?
1: Max, söylesene, inan araba bana. Nerede? Bu harika.
2: Evet, nerede? Nasıl? Kutuları boş ver. Arabayı göster bana. Hadi.
1: Eğer Max bana kutular içinde bir araba getirseydi, umutsuzluğa kapılıp bu işe yaramaz derdim.
2: Ben asla böyle bir şey yapmazdım. Benden böyle bir şeyi beklenmezdi. Bahse girerim. Çıplak bir kaportayla gelecek. Çünkü bu bile burada. Delisin.
1: Birkaç parça hariç her şey orada dedi.
2: Her şey orada var dedi. Bu cümleyi daha önce de duymuştum. Her şey orada var dedi.
1: Bana eksik olduğunu söylediği şeylerin bu kadar olduğuna dair bir güvenim var. Yine de parçaları alamamaktan endişeliyim çünkü bu bir golf.
2: Servis geçmişi. Aslında, işte araç, tescil belgesi, hatta üyelik kartımızı kullanarak yol yardımını arayabilir, bir sorunumuz olduğunu söyleyebiliriz. Araba harika durumda, neredeyse ilk sahibinden. 120 bin kilometre doğrulanabilir. Evrak mükemmel. Bence bunun için iyi fiyat alabiliriz.
1: Bir manta sürücüsü vay canına derdi.
2: Yine de harika görünüyor değil mi? Ha? Fena değil, fena değil, fena değil.
1: İyi hazırlanmış.
2: Zorluk açısından iyi görünüyor. Çok fazla potansiyel var ama bir şey bulacağım. Göreceğiz. Artık pas görünmüyor öyle değil mi? Her şey boyanmış.
1: Evet,
2: birinci
1: şu anda
2: sınıf.
1: Pas sadece kauçuğun altında kenarda var, görüyor musun?
2: Şasi numarasından mı?
1: Bunu asla kaynak yapmazdım. Aksi takdirde şasi numarasının burada olduğuna kimse inanmazdı.
2: Sanırım bir şey eksik gibi görünüyor.
1: Evet, kesinlikle haklısın. Çünkü motor, şanzıman da dahil olmak üzere her şey sökülerek gönderilmiş ve şu anda her şey elden geçiriliyor. Aldığım kişi gönderecek.
2: Anlıyorum.
1: Yani bu durumda onu da çalıştıracağız. Durum bu.
2: İyi çıkardın, tamam. En azından bir sorun daha eksildi. Söylesene Chris, gördüklerime dayanarak tüm bunlara ne ödedin, ha? Baksana, araba paramparça. Neler olmuş burada?
1: Evet, bir noktada pes etmiş. Sonra parası bitmiş. Kırılma noktasına ulaşmış. Sence bunun değeri ne kadar?
2: Zaten çok para yatırılmış. Motor ve şanzıman çalışıyor diyorsun. Bana göre edeceği fiyat 10 civarı.
1: Ama 5'e bir hurda alabilirsin değil mi?
2: Evet.
1: Ve onarımları 5'e mi yaptırdı?
2: Aha. Baksana, araba paramparça. Neler olmuş burada?
1: Evet, bir noktada pes etmiş. Sonra parası bitmiş. Kırılma noktasına ulaşmış. Sence bunun değeri ne kadar?
2: Zaten çok para yatırılmış. Motor ve şanzıman çalışıyor diyorsun. Bana göre edeceği fiyat 10 civarı.
1: Ama 5'e bir hurda alabilirsin değil mi?

0: kutulara, kötüler çöpe. Sonra bir de iyi sürprizler var.
1: Bu kadar iyi korunmuş olması inanılmaz.
2: Evet, bunlar ihtiyaç duyduğumuz fark yaratan şeyler. İnanılmaz bunlar. Fabrikadan çıkan orijinal etiketler. Her GTI tutkunu bunların hala orada olmasından dolayı övünebilir ve övünüyor da. Tamamen orijinal. Bunları saklamış olmasına bayıldım doğrusu.
1: Çok haklısın. Ve çok güzel korunmuş, öyle değil mi?
2: Bana sorarsan bu en üst seviyede.
0: Chris ve Max'in birlikte beğendiği bir proje türü. Bolca özgünlük, bolca ince ayar ve büyük bir görsel dönüşüm.
1: Boyacıyı arayabilir misin?
2: Boyacıyı arayacağım ve arabayı derhal göndereceğim. Fren güçlendirici ve ana silindirle ilgili sorun devam ediyor. Bunları kesinlikle değiştireceğiz. Fren güçlendiriciyi kontrol et. Amortisörlere ve yaylara ihtiyacımız var. Yakıt pompası ve bir depoya ihtiyacımız var. Görmediğin şu plastik parça, ızgara eksik.
1: Aman tanrım.
0: Yani parçaları bulacaklar. Bu arada çıplak gövde boya atölyesine ulaştı. Koruyucu kaplamaların mat siyahı güzel. Ancak bu sadece 1983'te araç üzerinde kullanılan orijinal renklerden birinin tabanı. Pirelli GTI kırmızı, yeşil, beyaz ve mavi renklerdeydi.
2: Buradaki her şey zaten astarlanmış.
3: Astarlanmış, tamamen elden geçmiş. Boyamaya hazır. Hadi boyayı karıştıralım ve başlayalım.
2: Burası güzel kokuyor.
3: Evet, artık kokusunu almıyorum. Ben çoktan alıştım.
0: Boyacı Darko, devasa bir veri tabanından uygun renk kodunu seçiyor. Ekip Mars kırmızısında karar kıldı.
2: Mor, siyah, turuncu ve kırmızıdan ihtiyacımız olan bu kırmızı tonu elde edebilmemiz ilginç. Renklerle neler yapabileceğiniz ve nasıl karıştırıldıkları şaşırtıcı gerçekten.
0: 5 farklı renk, miligram hassasiyetinde boya kalıbına ekleniyor. 35 yıl önce Chris'in Golf'ü de üretim hattından aynı renkte çıkmıştı.
3: Güzel, renk gayet güzel.
1: Boyamadan önce inceltiyor musunuz yoksa olduğu gibi mi boyuyorsunuz?
3: İnceltilmesi gerekiyor. Karıştırmamız lazım. Hı-hı. Sertleştirici ve inceltici şart.
1: Dikkate alınması gereken bir şey.
3: Şimdi arabayı hazırlayacağız ve başlayacağız.
1: Tamam, harika.
0: Boyama içten ve dıştan yapılıyor. Titiz bir maskeleme boyanın istenmeyen yerlere sıçramasını önlüyor. Rengin en yüksek dozda örtücülüğünü sağlamak için birkaç kat boya uygulanıyor. 3 saat sonra gövdeye, kaputa ve kapılara 8 litre boya yapılmış durumda.
2: Temiz görünüyor.
1: Bence renk de muhteşem. Süper havalı, öyle değil mi?
0: Boyacı harika bir iş çıkarmış. 80'lerin spor arabası yeniymiş gibi parlıyor.
3: Bizden bu kadar. Şimdi sıra sizde.
2: Hala çok işi var. Golf'ün fotoğrafını çekebilmek için yeni bir kamera aldım çünkü montaj sırasını bilmiyorum. Ve onu söken adam neye sahip olduğunu göstermek için örnek bir arabayla geliyor.
1: Bu iyi bir fikir çünkü o zaman tahmin etmemiz gerekmez. İşte geldiler GTI sürücüleri.
2: Elektrik süpürgesi.
4: Elektrik süpürgesi.
2: Toz toplayıcıdan daha iyi.
4: Merhaba.
2: Merhaba. Evet.
1: Merhaba. Lastik sahte, öyle değil mi?
4: Sahte. Bir arkadaşım gösteri amaçlı olarak bana ödünç verdi. Harika gidiyor. İçinde süspansiyon var.
2: İstediğim kadar fotoğraf çekebilir miyim?
4: Bunu kullanabilirsiniz. Başka bir modelini getirdim. Şablon olarak kullanabilirsiniz. Diyelim ki yakıt hattı, fren hattı. Dediğim gibi bunu size bırakıyorum.
2: Benim için önemli olan ne? Tüm tuhaflıklar ve kusurlar. Bu ne böyle? Bak, bunu bilmiyorum.
4: Radyatör ızgarası.
2: Bu benim mi?
4: Evet, senin için.
2: Harika.
1: Bu sis farlı olan mı? Yoksa oraya ne takılıyor?
4: Sis farları takılacak.
2: Harika. İzin ver de fotoğraf çekeyim.
1: Fotoğraflarda çok iyi göründüğümü söylemeliyim.
2: Her gün golf yapmıyoruz. Mercedes veya BMW daha yaygın. Bu yüzden her detayı fabrikadan çıktığı günkü gibi bir araya getirmek benim için her şeyden daha önemli. Bunu yapmalıyım.

0: İşte burada.
1: Fren regülatörü ona bağlı.
2: Thorsten.
1: Evet.
2: Bunu pit alanına kadar sürebilir miyim ben?
1: Sürebilirsin.
2: Tamam.
0: Chris, en son ne zaman GTI kullandın?
2: Bu arabanın altına bakabilmemiz iyi oldu. Çünkü sonunda o zamanlar nasıl olduğunu, fabrikada nasıl yapılandırıldığını, alt gövdedeki yedek parça bölmeleri de dahil olmak üzere her şeyin nasıl dağıldığını, hatların nasıl uzadığını görebiliyorum. Bunları örnek alacağım.
3: Standart montaj talimatları yok. Bu yüzden böyle bir model çok faydalı oluyor. Thorsten'in satıştan sonra bile bu şekilde yardım etmesi harika.
2: Öğrendiklerimiz çok işimize yarayacak.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Beklenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
6: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
6: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Boyalı gövdeyi monte edebiliriz artık.
8: Gövde boyacıda kuruduktan sonra geri geldi. Şimdi işler ciddileşiyor. Vida dolu kutular düzenleme konusunda yetenekli tamirciler gerektirir.
9: Nerede? Hayır hayır. Hemen bulamıyorum. Yani... Bu mu? Kutuya bir şey düştüğünü ve onların oraya ait tüm parçalar olduğunu biliyorsunuz. Ancak rastgele bir parçanın düştüğünü hayal edin. Sonra oraya ait olmayan parçanın nereye ait olabileceğini aramakla zaman geçiriyorsunuz. Ama bakın, bunun bir sistemi var. Aynı parçalar sıralanıyor ve gruplandırılıyor. Olmayan talimatlarla çalışmak gerçekten mümkün değil. Bunu kim yapmak ister ki?
7: Elindekileri kullanarak başlıyorsun.
9: Evet, önden başlıyoruz.
7: Önce mız olmasa bile en azından sileceklerimiz var.
9: Toplamda 1000 parçamız var ve bunlardan birine sahibiz. Tamam, 2 vidaya eklersek 1 vida, 1 parça, 1 vida daha, 4 parçamız olur, öyle değil mi?
7: Sonuna kadar sayacağını umuyorum.
9: Kesinlikle hayır.
8: Ancak önümüzdeki birkaç saatlik çalışma boyunca bazı bulmacaları çözmeleri gerekecek. Büyük bulmacayı 2 hafta içinde bitirmeyi planlıyorlar.
7: Bu düşük basınç sistemi değil.
9: Bu umut verici bir başlangıç.
7: Bu ön taraf motor bölmesi.
9: Motor bölmesi nedir?
7: Bu. Hı? İşte bu.
9: Ama ön taraftaki güvenlik duvarından geçiyor gibi
7: aynen
9: görünüyor.
7: Aynen öyle ama arkadan geçmeli. Orada daha fazla kablo buldum.
9: Chris, beni mutlu ediyorsun. Kablolarla çalışmayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun.
7: Hep söylediğin gibi yaptığın şeyle gelişiyorsun,
9: bu
7: değil mi?
9: Bu tam benim tarzım. Bence harika Chris. Ve bunun için teşekkür ederim. Elektriği sevmem.
8: Neyse ki Golf nispeten az elektrikle idare ediyor. İnce kablo demeti muhtemelen modern araçlarda sadece içerideki tek bir aksamı çalıştırabilir.
7: Tekrar kontrol etmem gerekiyor çünkü her yerde hala delikler var. Bu yüzden sol mu ya da sağ delikte mi daha iyi olduğunu bilmeliyim. Bilmek güzel olurdu. Yanlış yere takmak istemiyorum. Thorsten her zaman arayabileceğimi söyledi.
9: Evet, öyle demişti. Neden aramıyorsun?
7: Arıyorum.
9: Bu arkadaşına ara hattın.
10: Ben Kubik, ne oldu?
7: Thorsten, kablo demetiyle ilgili bir sorun var. Motor bölmesinde sol mu yoksa sağ deliğe mi takmalıyım? Aynı boyutta 2 delik var. Yanlış olanına takmayayım diye seni aradım.
10: Sana fotoğraf göndereceğim.
7: Çok naziksin, teşekkürler.
9: Hemen mi?
10: Evet, hemen.
7: Teşekkür ederiz, hoşça kal.
9: Telefonla yardım attı.
8: Chris, Golf'ü tamamen orijinal haline getirmeye kararlı. Bu yüzden bazı yedek planlara sahip olmakta fayda var. Ve tekrar elektrik işi. Max süper şarjı kontrol ediyor.
9: Bunu önceden kontrol etmek çok mantıklı. Sadece kabloları motora bağlıyorum ve çalışmalarına izin veriyorum. Sonra çalışıp çalışmadığını duyabilirsiniz. İşte olay burada. Çalıştığını duyabiliyor ve görebiliyorsunuz. Ses çıkarıyor. Belki tamir edebiliriz. İşte yağlayalım. Bakın, bakın, bakın. İyi çalışıyor. Bence böyle olması gerekiyor. Denemeye değerdi.
8: Golf, son birkaç yılını daha iyi zamanlarını bekleyerek geçirdikten sonra parça parça tekrar bir araya geliyor. Yakıt seviyesi sensörü ve depo belirlenen yerlere takılıyor.
7: Bekle, bekle biraz da. Bunun bana doğru gelmesi gerekiyor. Ama bu işe yaramıyor. Hayır, böyle ulaşamıyorum. Hadi bakalım. Tamam, işte oldu. Vidaları takalım.
9: Artık benzin istasyonuna gidebiliriz.
8: Toz boyalı arka aks takıldıktan sonra GTI atölyeden çıktığında yepyeni bir araçmış gibi görünecek. Satışa çıkarıldığı dönemde fiyatı 20.285 Alman markıydı.
9: Araba olması gerektiği gibi. Bugün çok motiveyim Chris.
7: Bunlara ne diyorsun?
9: Bence bakır kırmızısıyla uyumsuz ama sportif görünüyor.
7: Evet.
9: Hı? Ne dersin?
7: Sportif görünüyor ve öyleler. Bunlarla beraber sürüşü çok daha iyi olacak.
9: Hemfikiriz. İşlerin nasıl ilerlediğini görmek harika. Şu anda arkada bunu görüyorum. Amortisör takıldı, yeni bakır parçalar. Kırmızı renkle güzel bir kontrast oluşturuyor. Bir şeylerin ilerlediğini gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz ve sona yaklaştığınızı görüyorsunuz. Bir rüya.
7: Bunlar neye ait biliyor musun?
9: Neye mi? Hı? Golf'e mi?
7: Ve bu da motorun önünde, çapraz girişte.
9: Böyle mi, böyle mi?
7: Kaputu açtığında okuyabilmen gerekiyor. Arkadaki depo etiketi. Şu etiket B sütununa gidiyor. Bundan emin değilim gerçi ama.
8: Chris'in rehber olarak fotoğraf çekmesi iyi oldu. Yalnız alt tarafta da etiket var mı acaba?
9: Korku filmi resimleri, öyle değil mi?
7: İşleri hızlandırmam gerek. Her şeyin her zaman kayıtlı olması biraz sıkıcı.
9: İşte.
7: İşte burada. Sonunda bulduk.
9: Evet, bulduk.
7: Thorsten'in fotoğrafları çok önemli çünkü arabayı onlara dayanarak inşa etmek eğlenceli. Bunu bilmeden yapamazsın.
9: Bunu koyabileceğim iki olasılık var. Delikler buraya uyuyor. Ama buraya da uyuyor. Bence burası
7: haklısın,
9: daha orası.
7: Burası doğru.
9: Radyatörün yanındaydı ve radyatör
7: evet,
9: burada.
7: Evet öyle.
9: Peki eğer bu kadar kesin söylüyorsa ne istediğini biliyor demektir. Bir numara. Harika oldu.
7: Bagaj kapağını açabilir misin lütfen?
9: Bana ihtiyacım var. Bensiz hiçbiri çalışmaz. Nasıl yapacağımı biliyorum.
7: O zaman sus lütfen.
9: Ama ben ağzımı kapalı tutamam. Şimdi ne yapıyorsun ha? Sprey yapıştırıcı. Ellerine sprey yapıştırıcı sıkacaksın.
8: Her işin başı özen derler. Bunu yapıştırırken patron nihayet hassas bir iş yapabildiğini gösterecek.
7: Harika oldu.
9: Evet, şimdiden harika.
7: Bu GTI'cılar çok eğleniyor.
8: Doğru dokunuşlardan sonra cam montajıyla devam ediyorlar.
7: Şimdi vurman gerekiyor. Ama çok fazla değil, tamam mı? Evet, aynen öyle. Biraz vurmak yeterli. O saat ve metaller olmadan yapsana. Göremiyorum. Çekiçle vurman gerekiyor. Ona bir çeşit mücevher kutusu almayı tercih ederim. Her şeyi içine doldururum, ardından kilitlerim ve akşamları çıkarırım. Böylece lavabonun yanında unutmaz.
9: Mücevher deyince aklıma saat gelir. Bunda kan grubum yazıyor.
7: Saati ver.
9: Onu ben aldım. Şimdi çekiçliyorum.
7: Avucunun içiyle vur. Buraya vurabilir misin? Tam buraya. Oraya bastır. İyi bir baskı uygula. Evet, devam et, devam et, devam et, devam et. Şimdi biraz daha vur.
9: Darbeyi karşılayabilir.
8: Montaj sırasında ip, lastiği metalin içine çekmekte yardımcı oluyor.
7: Hepsi tamam mı?
9: Bence o kadar da kötü görünmüyor.
7: Evet, harika. Mükemmel. Devam edelim. Enjeksiyon sistemine geldik.
9: Anlıyorum.
7: Profesyonel birinin bakması lazım değil mi?
9: En iyi şekilde yapabilecek birini bulacağım.
8: Bu arada Chris golfü tamamlıyor.
9: Bugün yanımda Golf GTI'mızın enjeksiyon sisteminin bir parçası var ve bu parçayı bizim için elden geçirip yenileyecek bir uzman şirket buldum. Merhaba Hasan.
11: Merhaba.
9: Bak sana ne getirdim. Bu golfümüzün karışım kontrol valfi. Bunu elden geçirmeni istiyoruz. Bu iş için doğru kişi olduğunu duydum.
11: Kesinlikle.
8: Öncelikle ilk ölçüm yapılır. Bakalım parça hala belirtilen değerleri karşılıyor mu?
11: Farklı yük koşulları altında çalışıyor.
9: Tamam.
11: Şimdi akış hızlarını ölçüyoruz.
9: Evet, tamam. Yani temelde arabada yaşayacağım durumu simüle ediyorsunuz.
11: Kesinlikle.
9: Bu bileşen diğer bileşenlerle birlikte silindirlere ne kadar yakıt gideceğini düzenliyor.
11: Kesinlikle.
8: 1.8 litrelik motordaki 4 silindirin her birine aynı miktarda yakıt verilmesi gerekiyor. Ancak kısa sürede değerlerin önemli ölçüde farklı olduğu anlaşılıyor.
9: Biri damlamıyor. Bu ne demek peki?
11: Evet. Oradan pek bir şey geçmiyor.
9: Tabiri caizse sadece 3 silindirimiz çalışıyor.
11: Kesinlikle. 3 silindir çalışıyor.
9: Evet, kesinlikle.
8: Golf'ün karmaşık enjeksiyon sisteminin yenilenmesi konusunda uzmanlaşmış şirketlerin sayısı bir elin parmaklarına geçmez.
11: Bunlar
9: yakıtta bunların yeri yok.
11: Zamanla oluşan tortular.
9: Tamam.
11: Tamam. Ultrasonik banyoya gidiyoruz.
8: Ultrasonik banyo akış bölücünün bileşenlerini temizler.
11: Yani şimdi neredeyse bitti.
9: Neredeyse temizlendi.
11: Temizlendi.
8: Hasan Demir ardından yüzeyleri düzeltecek. Yakıt dağıtıcısının tamamen sızdırmaz olmasını sağlamak için hassas bir çalışma gerekiyor. Tek dalga boylu ışık altında kontrol ediliyor. Saçaklar ne kadar azsa yüzeyde o kadar pürüzsüz oluyor.
11: Bu sızdırmazlık malzemesi çok ince bir tabaka halinde uygulanmalı. Çünkü çok fazla uygulanırsa sızdırma riski o boyutta artacaktır. Şimdi devam edelim.
8: Doğru kurulum deneyim gerektirir. Metal bir diyafram ek sızdırmazlık sağlar. Gelecekte yakıt dağıtıcısı yakıt beslemesini güvenilir bir şekilde düzenleyecek.
9: Parça tamamlandı. Şimdi tekrar test etmeniz gerekiyor değil mi?
11: Test edip ayarlayacağız.
8: Profesyonel biri akış hızını ölçerek akış bölücünün doğru ayarını belirleyebilir. Ancak o zaman motor sorunsuz çalışır.
11: Şimdi çok az bir dağılımınız var.
9: Yani 4 silindir ve hedef değer 500'dü. Ve
11: evet.
9: Şimdi tolerans dahilinde olduğunu söylüyorsunuz.
11: Evet.
9: Tamam.
8: Bu sırada hava akış ölçer de revize ediliyor.
11: Üzerinde yapmanız gereken bir şey
9: üzerinde
11: daha var.
9: Üzerinde son montajı yapılmalı.
11: Monte edilmesi evet, ve çalıştırılması tamam. gerekiyor.
9: Çalıştırılması gerek.
11: Evet.
9: Teşekkür ederim Hasan. Gerçekten çok faydalı oldun. Çok teşekkür ederim.
8: Elbette ucuz bir zevk değil. Ama gerekli.

0: stays, it stays with me.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Obsesso.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
13: Bingo jet jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
15: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
16: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
21: Sonunda motor atölyede yerine takılıyor. Kilometre sayacı yaklaşık 120 bin kilometredeydi. Şimdi tekrar başlayacak. Bakalım Golf'ü toplamak için ne kadar harcamışlar.
22: Evet, göster bana.
23: İşte bu sefer çok uzun değil.
22: Evet, iyi.
23: Satın alma ne kadar tuttu?
22: 11 bin.
23: Sonra çok hassas bir şekilde yapılan boya işi var. Gövde kaplaması 5000'di.
22: Sonunda toplam artıyor.
23: Döşemeci tavanı ve koltukları yaptı. Bu da 2500 euro tuttu.
21: Ek maliyetler arasında jantların boyanması, yeni lastikler, ön cam, fren balataları ve ızgara var. 3800 euro.
23: Toplam 22300 euro.
22: Bir şeyi unuttun. Nürnberg'teydim. Hatırlıyor musun?
23: Aman tanrım, o ne kadara mal oldu? 1200 mü?
22: Tamamen yüksek teknolojiydi. Çok ilgimi çekti gerçekten.
23: 1250 euro mu?
22: Evet.
23: Yani 23.550 toplam ödediğimiz miktar.
22: Nesini geliştirebileceğimizi bilmiyorum. İlk sahibi harika, kilometresi evet. Harika, durumu mükemmel.
23: Kesinlikle 40'ın biraz altında bir fiyat isterim.
22: Evet, hadi bakalım.
23: Tamam.
21: Fiyat epey yüksek çıktı. Bu fiyata benzer bir Pirelli GTI daha bulamazsınız. Başlangıç olarak sadece iyi bir şasi vardı. Şimdi 35 yıllık yeni bir araba yolda kullanılmayı bekliyor. Muhteşem dış görünüm ve iç mekan. Orijinal iç mekan mükemmel durumda.
23: GTI ile ilk test sürüşüm.
22: Dikkat,
23: bence
22: dikkat,
23: harika.
22: Dikkat,
23: gaza
22: dikkat,
23: bas.
22: Aman aman. Dikkat etmeliyim.
23: Bence iyi gidiyor.
22: İlk sürüşte üzülmeyelim, öyle değil mi?
23: Harika bir araç.
22: O siyah kaplamalı şeyle atölyeye gelişini hala hatırlıyorum.
23: Onu bir araya getiremeyeceğimizi
22: üzerimizde
23: düşündüm.
22: Üzerimizde tek bir vida bile yoktu.
23: Şimdi her şey yerinde ve araç harika görünüyor. Yeni gibi.
22: Kolay kolay her arabaya hayran olmam ama sanırım buna hayran oldum. Harika.
23: Sanırım işimiz kolay. Onu piyasaya sürersek hemen satılır.
22: Aynı fikirdeyim.
23: Çok iyi.
21: Volkswagen GTI'yi mevcut Golf 7'de de sunuyor. Hedef kitle aynı. Sportif ve hızlı sürücüler. Ama güç ve ağırlık artmış durumda.
23: Yeni GTI'ler artık farklı. İki kat daha güçlü, iki kat daha ağır ve virajlarda çok daha iyiler.
22: Evet, kesinlikle mizah anlayışı olan bir araba. Harika bir araba. Mevcut GTI kalabalıkta
23: evet,
22: çok dikkat çeker.
21: Görsel benzerlikler sadece detaylarda bulunabilir.
23: 35 yıl fark var. Korudukları tek şey radyatör ızgarasındaki kırmızı şerit.
22: 83'te başladılar ama sonra işler pek yolunda gitmedi.
23: Ayrıcalıklara sahip boyalı tamponlu, hatta özel seri numaralı olan bu özel versiyonun tamamını satmakta hiç zorlanmadılar.
22: Bizim için büyük bir avantaj. Şimdi böyle bir versiyona sahip olmak satış açısından olabilecek en güzel
23: şimdi
22: şey.
23: Şimdi bir Golf MK1 için temel donanıma sahip yeni bir Golf MK7 ile aynı fiyatı talep edebilmemiz komik. Kesinlikle başarılı bir proje bence bu.
21: Ki bu hala nakde çevrilmeyi bekliyor. Chris arabayı kime satabileceğini biliyor.
24: Chris, Chris merhaba. Yanında güzel bir şey getirmişsin.
23: Senin için özel bir şey var.
24: Bununla büyüdük. Doğrusunu istersen son 10 yıldır bu konfigürasyona sahip bir arabaya rastlamadım.
21: Thomas Franz özel araçlarla ilgileniyor. Pirelli GTI koleksiyonu için çok uygun.
24: Evet, harika. Gerçekten tertemiz. Ne diyorsun?
23: Aslında 40'ın üzerine çıkmak istemedim. Bana gülerlerdi. Bu açık. Ama bir noktada yeni bir fiyat belirlememiz gerek.
24: Tamam.
23: Bu yüzden 38.500 dedim. Çünkü piyasadaki tamam. En pahalı, en orijinal, ilk sahibinden olan tek araba bu.
24: Elbette. Üzerinde hiçbir tamir izi olmamalı.
23: Hayır, yok. Ve
24: öyle
23: çok
24: mi?
23: Güzel
24: gerçekten
23: çalışıyor.
24: Gerçekten etkilendim. Harika görünüyor doğrusu.
21: Kusursuz durumda orijinal tescil belgesi var ve eksiksiz bir geçmişi de. Yüksek satış fiyatı için iyi argümanlar. Ama Chris zorlu bir pazarlıkla karşı karşıya.
24: 80'lerin başlarında 25 veya 30 tanesini sattım ama dediğim gibi bu benim için acımasız bir dejavu deneyimi. Kesinlikle beklemediğim bir şey. O yüzden kendim de biraz şaşkınım. Beni bazı 300 SL Galwing'den daha çok heyecanlandırıyor. Makul bir fiyat ver, o zaman ciddi olarak düşünebilirim. Evet, ne diyorsun?
23: O zaman senin için 36'ya ineriz.
24: Aa, peki.
23: Doğal olarak aklında başka bir rakam mı var?
24: En azından bu da bir şey. Biraz daha inmen gerek, o zaman bir şeyler yapabiliriz.
23: Aklındakini söyle.
24: En azından 35'e ineriz.
23: Tamam. Peki,
24: anlaştık,
23: kabul ettim.
24: Harika. Ama muayene ve diğer şeyler tamam mı peki?
23: Her şey tamam. Bu 1991'den harika. Beri ilk tüy muayenesi.
24: Güzel. Vay canına, süper.
1: Buna değdi mi?
23: Kesinlikle değdi.
1: Değdi
23: değil
1: mi?
23: Verdiğinden fazlasını aldım ve yaparken de eğlendim. Ayrıca iyi kazandım.
1: Evet. Harika.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
25: Otel mi? Trivago.
26: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
27: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
28: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
29: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
25: Otel mi? Trivago.
30: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
31: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
32: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
33: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
34: İkisi birlikte çok iyi.
35: Tıpkı bizim gibi.
36: Pepsi ile hepsi güzel.
37: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
33: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
25: Otel mi? Trivago.
0: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Ben Chris. Ben Max. Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri odun en temel kaynaklardan biri olmuştur. Ancak odun kesimi bugün hala dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biridir. Programda yer alan tüm ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitimi almadan yaptıkları hiçbir hareketi denemeyin.
1: Son ormancıların önceki bölümünde.
2: Pekala, başlıyoruz.
1: İki deneyimsiz ağaç kesicinin göreve başlamasıyla Körfez'de ikinci operasyon başlıyor.
3: Vay canına.
4: Ortada çok şey ve büyük zorluklar var ama Jared'ı memnun etmek için her şeyi yapacağız.
1: Bu sırada Jared eski bir römorkörü satarak para kazanmaya çalışıyor.
5: Bu römorku satarak 100 bin dolar kar edeceğime inanıyorum.
1: Ancak kurtarma çalışması azgın denizle karşı karşıya kalınca...
6: Tekne hiç iyi durumda değil.
1: Yeni ağaç kesiciler Matthew ve Kate iri ağaçları birer birer devirmeye başlıyorlar.
4: Bundan iyi para kazanacağız. Jared da bu işe çok sevinecek.
5: Plan işe yarıyor. Umarım ters giden bir şey çıkmaz. Şef Jerry Jack arıyor. Alo.
7: Senden bir iyilik isteyeceğim.

0: Merhaba dostum.
1: Hafta sonuna kadar 12 dolu kamyon yükü çıkaracak gibiyiz.
0: Zor olacak ama sonuna kadar uğraşacağız.
2: Kış nedeniyle çalışmaların durmasına 5 hafta kala, Jared ve ekibi iki cephede birden tam gaz çalışıyor.
0: Teşekkürler dostum.
2: Biri, 2 hafta sonra bir sonraki tomruk mamlasının geleceği Forever sahası, diğeri ise ilk mamlanın yalnızca 2 gün sonra yaşanacağı Kaşalot Körfezi.
3: Evet, ortam gerçekten çok gergin.
1: Bu kaşarot mamlasını doldurmak çok kritik. Yani var gücümüzle çalışmalıyız.
3: Hadi yokuş aşağı inelim.
1: Oynadığımız oyun bu değil mi? Ha, Şef Jerry Jack arıyor. Alo.
4: Nasıl gidiyor?
1: Her şey yolunda. Ne var ne yok?
4: Senden bir iyilik isteyeceğim. Beni bekleyen bir oymacı var ve bir totem ağacı gerekiyor.
1: Pekala.
4: Bunu ayarlayabilir misin acaba?
1: Ne zamana lazım?
4: Birkaç güne lazım işte.
1: Tamam, hallederiz.
4: Şahanesin.
1: Tamam, sağ ol.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Tamam, sonra görüşürüz. Şef Jerry Jack gibi bir dostun senden bir iyilik istediğinde her şeyi bir kenara bırakır ve ona yardım edersin. Kaşalot deresinde ağaç kesebilmem için bana izin veren onun onayıydı. Bu benim için çok büyük bir iyilikti. Ne pahasına olursa olsun bu iyiliğin karşılığını vermeliyim. Kusursuz ağacı bulmamız gerekiyor. Dalsız, kabuğunda çatlak olmayan, tamamen düzgün ve sağlam bir gövde. Sonra onu sahile indirip Jerry Jack'in oymacısına kadar çekmemiz gerekiyor. Bu da üzerimizde büyük bir baskı oluşturuyor.

0: Kamyon geliyor.
1: Kaşalot Körfezi'nde sağ şefi Ross, para kazandıracak tomrukları bir an önce denize indirmek için zamana karşı yarışıyor.
0: Artık işçi değilleşti. Orman şefi olarak bunu tamamlamak benim sorumluluğum. İki gün sonra Mauna giriyor. Yani tomrukları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde suya indirmeliyiz. İşte böyle.
1: Kaşalot'taki iki ağır tomruk kamyonu günde ortalama 3 yük taşıyabiliyor. Mauna'yı doldurabilmek içinse 12 yüke daha ihtiyaç var.
0: Şimdi harekete geçme zamanı. Burada her şey işlerin aksamadan ilerlemesi için planlandı. Duraksamaya hiç vaktimiz yok. Sürekli ilerlemeliyiz. Tek hedefimiz bu. Seni görmek güzel Jackie. Nasıl bir yük getirdin?
2: Güzel küçük bir yük getirdim.
0: Tamam. Bu çelik halatlar o kadar ağır ki makineyle üzerinden atlamak zorundasın. Ellerle kaldırıp atamazsın. Arnold Schwarzenegger bile bunları atmakta zorlanırdı. Tam şurası mı?
2: Evet.
0: Şimdi Jake yükü tutan dikmeleri sökmeye başlayacak. Dikmeler çıkınca yana devrilecekler. Sonra da yükü suya iteceğiz. Böylece bir yükü daha indirmiş olacağız. Bir dikme çıktı. Oh kahretsin. Dikme sıkıştı. Buna D diyoruz. Şuradaki halkaya takınca yana dönüyor ve normalde kolayca çıkıyor. Ama bu yeni tel o kadar gergin ki kama gibi sıkışmış. Şu anda 100 tonluk yükü o tutuyor çünkü bu dikme artık serbest. Bu çok nadir oluyor ama tabii bugün bizi buldu. Kahretsin, üstelik teslim tarihimiz de çok yakın. Evet, şimdi Mauna geliyor. Dikmenin düşebilmesi için teli kesmek zorunda, ondan sonra yükün geri kalanını suya itebiliriz.

0: İşte oldu. Güzel. İstediğimiz kadar sorunsuz olmadı ama umarım sıradaki daha rahat olur.
1: Dağın yukarısında.
2: Tepeye dikkat!
1: Ağaç kesiciler dev ağaçları devirmeye devam ediyor.
3: İşte bu.
2: Güzel iş.
1: Jared, körfezdeki yerli halkın arazisinden mükemmel bir totem ağacı bulmak için Forever sahasındaki en iyi iki ağaç kesicisi Jim ve Rob'u görevlendiriyor.
4: Ağacın olabildiğince düzgün, yuvarlak ve sağlam olması gerekiyor.
5: Düzgün, yuvarlak ve sağlam.
6: Bu totem direği için özel bir ağaç gerekiyor. Güzel bir sedir ağacı, en az 90 santim çapında ve 7 metre uzunluğunda olmalı.
4: Şu nasıl?
5: İşte bu.
4: Güzel görünüyor.
5: Sanırım aradığımız ağaç bu.

0: Evet, içi de sağlam duruyor.
1: Bu sahadaki en güzel gövdelerden biri. Çok uzun ve çok temiz.
0: Evet, bence Jerry Jack buna bayılacak.
1: Mükemmel.
0: Evet. Bence yokuşa doğru yatıyor. En iyisi şuradan devirmek. Önce oraya güzelce bir yatak hazırlayacağım. Sonra da ağacı tam olarak onun üzerine yatırmaya çalışacağım. Yani alt kesimi büyük ihtimalle buradan başlatırım. Şu kabuk çatladığında uzak duracağım. Nişanımı birkaç kez kontrol ettikten sonra alçak tarafından kesmeye başlarım. Şansımız yaver giderse umarım sonrasında totem ağacı hazırladığımız yatağa tam oturacak ve en ucuna kadar zarar görmeden uzanacaktır. Eğer ağaç düşerken ezilirse totem uyumak için tamamen işe yaramaz hale gelir. Kabuğun altındaki diri odun tabakasının bile zarar görmesi Jerry için büyük sorun olacaktır. Yani bu ağacı düzgün bir şekilde indirmeliyim ve bütün kesimleri hassas yapmalıyım.
2: Totem ağacını yumuşak bir şekilde yere indirebilmek için Rob önce küçük ağaçlardan bir yatak hazırlayarak düşüşü yastıklayacak. Ardından yön kesesini tam bu yatağa doğru açacak ve ağacın hedefi şaşırmamasını umacak.
0: Bence başarabiliriz.
1: Bence de, yeter ki tek parça halinde
0: evet.
1: Kalsın.
0: Yeter ki her şey yolunda gitsin, değil mi?
1: Sen yaparsın.
0: Tamam, ben gidip birkaç kuru ağacı devireyim de aşağıya sağlam bir yatak hazırlayayım, tamam mı?

0: Ne dersin? Yeterince iyi mi?
1: Gayet iyi görünüyor. Evet, hedeflemek için harika bir koridor olmuş.
0: Tam şuraya düşecek. Bence harika olacak.
1: Evet, böylece en ucuna kadar zarar görmeden iner.
0: Umarım.
1: Umarım.
0: Tamam Jimmy, şu totem ağacını indirelim.

0: Yukarı giderse yolun üzerindeki tomrukların üzerine düşüp kırılabilir. Aşağı giderse engebeli zemine ve devrilmiş büyük ağaçların üzerine düşüp parçalanabilir. O yüzden kusursuz olmalı. Hazırladığım koridorun içinden geçip oluşturduğumuz yatağın üstüne düşmesi şart. Hazırız. Tamam. Ah, lanet olsun. Sağ ol Jimmy. Hareket ediyor mu?
1: Heh.
0: Etmiyor mu?
1: Ediyorsa da çok az.
0: Çıtır diyor ama hareket etmiyor. Şimdiye kadar başlaması gerekirdi. Seni şimdi birazdan aşağı indireceğim. İşte geliyor. Devriliyor.

0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Harika.
1: Gol sesi gibiydi.
0: Sağlam indirdik. Çok güzel bir tomruk oldu. Jerry buna çok sevinecektir.
1: İzlemesi keyifliydi. Bunu çok sık görmüyorsun.
0: Hayır. Bence bundan mükemmel bir totem direği çıkacaktır. Açıkçası başta biraz gergindim. Çünkü bu ağacın Jerry için çok özel bir anlamı var. Sapasağlam indirebildiğimiz için çok mutluyum.
1: Herkes işini doğru yaparsa bu ağaçtan harika bir totem direği çıkar. Eline sağlık Rob.
2: Günün ilerleyen saatlerinde totem projesinin bir sonraki aşaması başlıyor. Yükleyici operatörü Garrett, tomruğu kıyıya taşımak için geliyor.
3: Bu büyük bir ağaç. Kayışı kavrarken ağaca çarpmamam ya da herhangi bir zarar vermemem çok önemli. O yüzden şöyle yatıracağım. Ve tutarken de son derece dikkatli olacağım. Tamam, başlıyoruz.

0: Hiç fena değildin evlat, hiç fena değil. Benimle geliyor musun?
1: Evet, seninle geleyim.
0: Madem benimle geliyorsun, sürücü tarafına bir tomruk daha koymalıydın. Yükü dengelemek lazım.
1: Evet.
0: Tamam, hadi gidelim.
1: Her şey sorunsuz giderse yerli halk çok mutlu olacak. Güzel bir totem direği yapabilecekleri, sapasağlam bir tomrukları olacak.
0: İçeri girip yükü önden mi boşaltacaksın?
1: Evet. Critter şu anda bağları çözüyor. Totem tomruğunu indirip diğer tomrukların üzerine yatıracağız.

0: Genel olarak bakınca indirirken yaşanan o küçük aksilik dışında ağaca gerçek bir zarar gelmedi. Üzerinde birkaç çamur lekesi var ama onlar da kolayca temizlenir. Bence buna sevinecekler.
1: Geralt, başardık dostum.
0: Evet, başardık.
1: Güvenli bir şekilde yükledik.
0: Evet,
1: gayet
0: güzel
1: iyi
0: iş çıkardık.
1: İşte böyle dostum.
0: Evet, yerli halk buna sevinecek.
1: Biraz sürttüğünü gördüm ama.
0: Evet, biraz sürttü. Kayış elimden kaydı ama ağaca büyük bir zarar vermedi. Dip tarafta biraz toprak var, o kadar. Temizlenince çok güzel görünecek.
1: Bir görev daha tamamlandı.
0: Evet, sıradan bir gün daha. Tomruk kayışlardan sıyrıldığında açıkçası biraz panikledim. Ama sonuçta toprağa düşmesi aslında büyük bir mesele değil. Bence güzelce temizlenir. Ve bugün başımıza gelecek en kötü şey buysa buna razıyım. Güzelce uyulacak. Dip tarafta biraz toprak var, o kadar. Temizlenince çok güzel görünecek.
1: Bir görev daha tamamlandı.
0: Evet, sıradan bir gün daha. Tomruk kayışlardan sıyrıldığında açıkçası biraz panikledim. Ama sonuçta toprağa düşmesi aslında büyük bir mesele değil. Bence güzelce temizlenir. Ve bugün başımıza gelecek...

Çok ağır. Bayağı ağır bir tomruk. Tam merkezinden tutmam şart ki aşağı yuvarlanırken zarar görmesin, çizilmesin. Bu adeta bir dans gibi. Nazik ol, dikkatli ol. Ona saygı göster. Onu bu kaydıraktan güvenle indir. Harika. İşte bu. Ha, evet, üstümden büyük bir yük kalktı. Rahatladım. Çok rahatladım.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Kirlendi. Akşam davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hep trenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Kaşelot kampında.
7: Hadi yokuş aşağı inelim.
6: Mavna'nın gelişinden önce tomrukları suya indirebilmek için zamana karşı yarış hız kesmeden devam ediyor. Ağır tomruk kamyonunun sürücüsü Alişa günün ikinci yükünü taşıyor.
7: Dikkat ettiğim şeylerden biri de kimsenin yolunu kapatmamak. Ama bazen gerçekten göz korkutucu olabiliyor. Bu sektörde çok fazla kadın yok. Ben çocukluğumdan beri doğanın içindeydim. Tomruk kamyonlarını yolları çıkıp inerken izlerdim ve hep bu işi yapmak isterdim. Haliyle yıllarca ormanda vakit geçirince nereye gideceğini bilmek çok kolay oluyor. Şimdi virajı döneceğim. Geniş alarak dönüyorum. Görünüşe göre su sistemi çalışıyor.

0: Lanet olsun. Olamaz. Aa, bu çok kötü. İki lastik birden patladı. İnanamıyorum. Birinin yanağı tamamen parçalanmış. Kahretsin. Bir süre buradan kıpırdayamayacağız. Şimdi yolu da kapatmış oldum. Rose, telsizde misin?
1: Evet, dinliyorum Alicia.
0: Köprünün aşağısındayım. Çift patlak var. Müsaitsen gelip bana yardım etmen gerekecek.
1: Tamam, hemen geliyorum.
0: Kahretsin.

0: Tamam, yaklaştık sayılır Jer.
1: Evet.
2: 6 saat süren çekme yolculuğunun ardından Jared ve Şef Jerry Jack, Movaçat Muçalat yerli halkının yerleşimi olan Friendly Cove'a ve onların baş totem oymacısının yanına ulaşıyor.
0: Biraz uzun bir yolculuk oldu. Şu adaları geçip burnu döndüğümüzde koya varmış olacağız. Şimdilik her şey yolunda gidiyor.
1: Hem de çok iyi.

0: Balata tuttun mu?
1: Tuttum.
0: Sanford da geliyor. Merhaba Sanford.
2: Merhaba.
0: Sana bir tomruk getirdik tam aradığın gibi. Bu daha yok, kusuru
2: harika,
0: yok.
2: Harika, bunu sevdim. Güzel. İstediğim gibi.
0: Hadi kıyıya çekelim.
2: Tamam, orası iyi.
0: İşte oldu. Jerry'yi gururlandırmak istiyorduk. Çünkü Jerry şirketim için çok şey yaptı. Aynı zamanda iş ortağıyız. Bence bunu hakkıyla başardık. Şimdi bu tomruğun şekillendiğini görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Sağ olun çocuklar. Bu tomruğu buraya getirmek için neler yaptığınızı tahmin bile edemiyorum. Bir an önce onu oymaya başlamak istiyorum. Bu tomruktan çok özel bir eser çıkaracağız. Çok güzel olacak.
0: Tamam, biz kampa dönüyoruz. Birkaç hafta sonra tekrar uğrarız.
3: Hava biraz ısındı sanki.
4: Bulutlu ama daha sıcak, ben razıyım.
3: Kesinlikle evet.
5: Kaşerot'taysa yeni ağaç kesiciler Kate ve Matt işe yaptıkları başarılı başlangıcı daha fazla değerli tomrukla sürdürmek istiyor.
4: Şurada birkaç güzel ağaç var.
3: Evet. Neredeyse aynı kökten çıkmışlar. Şuna baksana.
4: O bayağı eğilmiş gibi görünüyor değil mi?
3: Evet, bayağı yatmış.
4: Sanki suya doğru çapraz devrilmek istiyor gibi. Ama suya kadar ulaşır mı emin değilim tabii.
3: Hayır, bence en fazla su seviyesinin olduğu çizgiye kadar gider. Düşeceği en uygun zemin orası. Bu ağacın eğimini değiştiremeyiz. Mecburen gitmek istediği yöne gidecek. Bizim işimiz ona zarar vermeden onu yere eğdirmek.
4: Peki ya şu diğeri?
3: Bilmiyorum. Tepesi sanki biraz geriye doğru asılıyor. Baksana. Asıl zorluk da bu. Şuna bak.
4: Arkasında biraz çürüme var. Bir de buradan bakınca düşündüğümden daha fazla yan ağırlığı olduğunu fark ettim.
3: Evet.
4: Ama yine de onu şu tarafa devirebileceğimizi düşünüyorum.
3: Evet, bence de en iyi seçenek bu.
4: Bu iki ağaç da oldukça büyük ve odunları sağlam görünüyor. Ama ikisi de farklı yönlere eğilmiş durumda. Bu da işi biraz zorlaştıracak. Önce bunu kesmek daha kolay aslında, değil mi? Ama son kesimde ağacın yana yük yaptığı tarafın altında kalıyorsun tabii. Bir de o var.
3: Evet. Bence önce şu eğik olanı indirelim.
4: Evet. Böylece daha eğik olanın uzak köşesini rahatça kesebilirsin.
3: Evet. Kesim yaparken daha iyi bir pozisyonda oluruz. Bu plan hoşuma gitti.
5: Yaklaşık 40 bin dolar değerindeki bu iki ağacı hasar edebilmek için Kate ve Matt'in ikisini de tek parça halinde yere indirmesi çok önemli. Önce ilk ağacın eğimini derin bir yön kesisiyle dengeleyecek ve kamalarla ağacı hedeflenen yöne zorlayacaklar. Ardından ikinci ağacı hemen yanına devirecekler. Bu kez ağacın doğal eğimi düşüş yönünü belirleyecek.

0: Tamam, bence hazırız. Burayı tamamen temizledik. Yolumuza çıkan birkaç ağacı da kaldırdık.
1: Madem iki kişilik bir ekibiz, bence bu eğlenceyi de paylaşabiliriz seninle. Ne dersin?
0: Birini ben alayım, diğerini sen.
1: Evet, bence iyi bir plan. Hangisini istersin?
0: Bugün taş kağıt makas oynamamıza gerek kalmadı. Ya.
1: Hangisini kesmek istersin?
0: fark etmez. Kesmeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben bunu alayım o zaman, çünkü önce bunu indireceğiz, değil mi?
1: Tamam. Ben de şunu
0: tamam,
1: alırım.
0: Tamam, diğerini de sen indirirsin.
1: Eğik olanı. Hadi ikisini de yere indirelim.
0: Tamamdır.

0: Oynasın bu ağacı ya. Devirirken dikkatli olalım. Şu küçük ağaca falan belki sürtünebilir diye düşünüyorum.
1: Tamam. Olur.
0: Tamam işte başlıyoruz. Bu meslekte aile geçmişimden bir parça taşıdığımı hissediyorum. Çünkü Annie Oakley benim büyük büyük büyük halamdı. Onu çok severim. Annie Oakley 1800'lerin sonuyla 1900'lerin başında yaşamış ünlü bir keskin nişancıydı. Bir dönem muhtemelen dünyanın en tanınmış kadınıydı. Bu sadece kadın olmasından kaynaklanmıyordu. Gerçekten olağanüstü bir nişancıydı ve herkesten iyi ateş edebiliyordu. Katıldığı yarışmaların neredeyse hepsini kazandı. Evet, kendi döneminin tam olarak öncü kadınlarındandı. Ben de kariyerimde Annie Oakley'nin bazı yönlerini örnek almaya çalışıyorum. İşine olan bağlılığını ve sahip olduğu ustalığı kendime örnek aldım. Bir tüfekle iyi nişan almak ve ağacı tam istediğin yere devirebilmek arasında büyük bir benzerlik görüyorum aslında. Yani ikisinde de isabetli olmak gerek. Onun hikayesi ve yaptığı şeyler ilham veriyor.
1: Ağaç bayağı ağırlık yapıyor. Kamaları yerleştiriyorum. Ama burası çatlamaya başladı. Aptal ağaç.
0: Çatladığı için kamalar kaldırmıyor, değil mi? Şu kısmı kesip sağlam oduna ulaşmayı deneyeyim mi?
1: Evet, yap.

0: Bu işe yaramış olmalı.
1: Bir sarı kama daha çakalım.
0: Evet. Şimdi biraz kaldırmaya başladı.
1: Evet.
0: Çıtırdıyor.
1: Hareket ediyor.
0: Tepesi hareket ediyor, dallar kırılıyor. Dikkat et bence.
1: Gidiyor. Tepeye dikkat.

0: stays, it stays with me.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne

0: Kum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
3: basit. Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes usta dönerci, Arby's ve usta pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Şu ağaca dikkat et.
1: Evet.
0: Ne uğraştırdı ama?
1: Evet. Çok ağırdı. Ama güzel yere düştü.
0: Evet, tam istediğimiz yere indi. Sağlam kurtardık gibi değil mi?
1: Evet, kırıldığına dair hiçbir ses duymadım.
0: Bizi bayağı uğraştırdı. Ha, tanrım.
1: Şimdi sıra bende sanırım.
0: Evet, az önce çok uğraştın. İstersen bunu ben keseyim.
1: Hayır. Bunda kama kullanmayacağız zaten.
0: Yok, kullanmayacağız. Bu tersi olacak.
1: Tamam. Umarım bu daha çabuk gider.
0: Umarım.
1: Ağaç kesiciliğine başlamadan önce tamamen farklı bir iş yapıyordum. Kozmetoloji okuluna gittim. Saç kesiyordum, kuafördüm. Aslında o zamanlar bambaşka biriydim. Aslında güzeldi. Chicago şehir merkezinde üst düzey bir kuaför salonundaydım. Ama beni öyle küçük bir alanda bir sürü insanla birlikte tutamazsın. Bir şekilde mutlaka birinin sinirine dokunur ya da birini kızdırırım. Sonra batıya taşındım. Tomruk kesmeye ve ağaç devirmeyi öğrenmeye başladım. Zamanla profesyonel, üretim amaçlı ağaç kesicisi oldum. Yani bir bakıma kesmekten yine kesmeye geçtim. Sanırım kesmeyi seviyorum. Tamam, son kesime giriyorum.
0: Tamam. Aman tanrım. Hay aksi.
1: Kahretsin.
0: Olamaz.
1: Aa, yarıldı.
0: Çürük olan yerden mi?
1: Evet.
0: Ne yapalım, her zaman kazanılmıyor.
1: Evet. Ağacın böyle yarıldığını görmek insanın canını sıkıyor ama bunun seni yıkmasına da izin veremezsin. Bu işinin bir parçası. Bazen her şey istediğin gibi gider, bazen de gitmez.
2: Suya inen ana tomruk yolunun 300 metre yukarısında Alicia'nın kamyonunun iki lastiği birden patlayınca yol tamamen kapanıyor.
3: Zamanın her saniye akıp gittiğini hissediyorum. Şu anda üretimi benim kamyonum durduruyor. Diğer kamyonlar sahile ulaşamıyor. Sahilde tomruk olmazsa para da olmaz.
4: Vay canına, şuna bak.
3: Tamamen gitmiş.
4: Evet, bu ciddi bir sorun. Yolu tamamen kapatmış durumdayız. Bunu hemen çözmemiz gerek. En azından buraya kadar gelebildin.
3: Evet, tam şu yokuşta oldu.
4: Öyle mi?
3: İşte böyle.
4: Lanet kayalara.
3: Evet.
4: Tamam, Terry'i buraya çağıracağız. Önce bu yükü boşaltmamız gerekecek.
3: Yedek lastiğimiz var mı? Kampta
4: evet,
3: bir yerlerde.
4: Evet, kampta birkaç tane lastik var.
3: Tamam, sanırım gidip utana sıkıla yolu kapattığımı herkese söylemeliyim.
4: Evet evet, güvenlik prosedürü bu. Telsizden haber verirsen ben de Terry'e ulaşırım. Hemen işe koyuluruz.
3: Tamam.
4: En kısa sürede tamir ederiz. Böyle şeyler olur.
3: Tamam.
4: Yapacak bir şey yok. Tigger, iki tane lastik alıp 4K'ya getirir misin? Anlaşıldı mı?
5: İkisi birden mi patladı?
4: İki lastik birden dostum.
5: Tanrım. Tamam, geliyorum.
4: Ormancılıkta işler neredeyse her gün ters gider. 5 gün çalışırsan muhtemelen 4 gün mutlaka bir aksilik yaşarsın. Belki bir gün her şey sorunsuz gider. Hatta belki de 2 gün. Ama belki hiç gitmez. Makineler bozulduğunda ve bir sürü insan beklemek zorunda kaldığında işler zorlaşıyor. Herkes arkada mahsur kalıyor. O yüzden bunu bir an önce tamir edip kamyonu tekrar tomruk taşır hale getirmemiz şart. Yol yeni açıldı, yeni patlatma yapıldı. Her taraf keskin kaya dolu. İki lastiğin birden patlaması ise pek sık olmaz. Önce yükü boşaltacağız. Sonra tamirciler 2 yeni lastikle gelecek. Bu kamyonu mümkün olduğunca çabuk yolun dışına alıp tekrar tomruk taşımaya başlatacağız. Vay canına. Pekala. Kama fırladı. Birine isabet edebilirdi. Biraz kaldırabilir misin? Biraz kaldıralım. Yükü hafifletelim ve kamalar yerinden fırlamasın.
3: Biraz ileri gitmesini isteyeceğim. İşte böyle. Artık çalışırken bize sorun çıkarmayacak.
4: İşte oldu, bir lastik tamam.
3: Bir tane daha kaldı. Bu şirkette çalışmayı seviyorum. Jared harika bir patron. Elbette işimi hızlı ve verimli yapmaktan da büyük gurur duyuyorum.
4: İşte böyle. Levyen nerede?
3: İşi hızlı bitirmek için çok büyük bir baskı var. Her dakika önemli. Bu yüzden tomrukları bir an önce suya ulaştırmak konusunda üzerimde ciddi bir baskı hissediyorum.
4: Evet, bunun biraz daha içeri girmesi lazım. Burada epey gerideyiz.
3: Saat kaç bilen var mı?
4: 4.
3: Kahretsin, 4 olduğunu fark etmemiştim. Olamaz.
6: Evet, tam orası. Biraz daha.
4: Gerdirmeyi sen mi yapacaksın?
3: Tabii. Tamam, birini sabitledik.
4: Biri tamam. İşte oldu.
3: Tamam.
4: Tamamdır. İyi oldu. Alişa şimdi sahile inecek. Bu bizim için büyük bir zaman kaybı oldu. Kaybettiğimiz zamanı telafi edeceğiz, tempoyu artıracağız. Bu büyük bir yığın.

0: Yukarı çıkarmak biraz uğraştıracak.
1: Ağırlığı da var.
2: Kaşalot Körfezi'nde Mavna günü. Taşıma sırasında yaşanan onca aksiliğin ardından Jared, 200 bin dolarlık kar sağlayacak kadar tomruk yükleyebilmeyi umuyor.
0: Ucu ucuna sığıyor. Hadi bebeğim. Hadi. Hadi. Diğer yükler kaç ton geliyor?
3: 54 ton.
0: 54 ton. Evet, ağır bir demet. Peki diğer demetler nasıl?
1: Kesin bir şey söylemek zor ama sanırım biraz hafif kalacaklar.
0: Şu an duymak istediğim son şey buydu. Hiç iyi görünmüyor. Saçlarım zaten beyazdı. Şimdi dökülmeye de başlayacak. Kaşalot Deresi benim kurtuluşum olacaktı. Elimdeki en büyük koz buydu. Yani tomruk mavlasının eksik yükle gitmesi şu an bana resmen yumruk gibi geldi. Bunun tekrar yaşanmaması için ne yapabiliriz sence? Aynı hatayı bir daha yapmamız.
1: Tepelere kar düşmeye başladı. Bu hiç iyi olmadı.
0: Evet, canımızı dişimize taktık ama bu hafif yükler bizi mahvediyor. İşimiz gerçekten çok zorlaşacak. Alışılmışın dışında çözümler bulmamız gerek. İnsanları biraz daha uzun çalıştıracağız. Ekibe izin yok.
1: Kar geliyor. Bu da durmadan çalışmak için iyi bir motivasyon.
0: Olamaz.
1: Daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha çok üretmeliyiz.
0: Bir sonraki mavna dolu gitmeli.
1: Bir sonraki dolu gidecek. Dolmasını sağlayacağım. Söz veriyorum.
2: Gelecek bölümde.
4: Elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor. Bu ağacın yana gitmesini hiç istemiyorum. Çünkü yana giderse direkt suya düşecek.
5: Gidiyor.
4: Bu çok kötü olur. Aman Tanrım. Aa.
0: Geride kalıyorum. Ama aklımda bir plan var. Arayı kapatmak için biraz fazladan para kazanacağım. Piyasa değerinin çok altına tomruk satın alma fırsatı yakaladım. Ross'la tek yapmamız gereken bu tomrukları hiçbir aksilik çıkmadan Mavna'ya yüklemek. Nereye diyorsam oraya git. Bu tam anlamıyla zamana karşı bir yarış.
6: Hayır, hayır, hayır.
7: Lanet olsun.
0: Her şey yolunda gitmeli.
8: Hey, dikkat et! Jimmy!
9: Bu beklediğimden biraz daha erken oldu.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Kazancım net, sigortam net.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
13: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
15: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
18: yaşanacak. Budur.
19: Gelmiş geçmişin iyi kız
18: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
19: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
18: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
20: Buraların redlisiyim.
21: Nerelerin be?
20: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
22: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
23: Très bien.
20: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
24: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
25: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
26: Bakın.
27: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
26: Tam da leyslik.
28: Sevince. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
29: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
28: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
30: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
31: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
25: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
28: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
32: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
33: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat... Tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma gir.
34: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
35: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Mesela geçen haftayı ele alalım. Bir kadın annesini ziyarete gidiyor. Ortamı neşelendirmek için bir paket yiyecek ve bir buket çiçek almış.
1: Anne! Anne! Anne!
0: Bilmediği şey ise 3 gün önce annesini mutfakta küçük bir tabureden düşüp başını yarması ve boynunu kırması. Annesinin cesedi bakteriya gazlarla şişmiş durumdaydı. Gözlerinden, kulaklarından, burnundan ve ağzından sıvılar akıyordu. Görüntüyü hayal edin. Ölüm trajiktir. Ama aynı zamanda büyük bir sektördür.

0: Bazıları onunla manevi yönden ilgilenir. Bazıları ise hukuki yönüyle uğraşır. Ama çoğu insanın bilmediği şudur. Evinizde biri öldüğünde ortalığı temizleme işi size kalır. Elbette belediye gelip cesedi alır. Ama geride bıraktıkları size ait küçük bir hatıradır. Çoğu insanın midesi bunu kaldırmaz. Burada ben devreye girerim. Aslında ceset temizlemek, evde dökülen başka herhangi bir şeyi temizlemekten pek de farklı değildir. Üç tel aşaması vardır. İlki, tüm mikroplardan kurtulmak. HIV, herpes, tüberküloz, adenovirüs, hantavirüs, kolibasili. Ben bunların hepsinin var olduğunu varsayarım. Bu yüzden her yere kendi hazırladığım antiviral ve dezenfektan karışımı sıkarım. Aramızda kalsın ama içine biraz da ağız gargarası eklerim. Orijinal aromalılardan. İçinde fıtılaşmış kanı sıvılaştıran bir enzim var. Orijinal olanı kullanmalısınız. Şu yeni mavi ya da turuncu zımbırtıları değil.
1: Pekala. Tamam bu yani... hemen geliyorum.
2: Eskiden polis değil miydiniz?
0: Evet, öyleydim. Ama midem kaldırmadı. Peki Jeff, sen neler yapıyorsun?
3: Ben hala ipotek işindeyim. İşler iyi gidiyor. Tabii ki Laura ve çocuklar da var. Hepsi iyiler. Laura'nın annesi de bizimle kalıyor. Bir süredir hasta. Bizim evde arkadaki yatak odasında kalıyor. Bazı günler odasından hiç çıkmıyor. Tom, yanında kart vizitin var mı acaba?
0: Evet, tabii ki, tabii. Evet, al bakalım.
4: Ben de alabilir miyim?
0: Evet, tabii ki. Herkese yetecek kadar var. Güzel, beni arayın. Steril temizlik, şirketimin adı. Sizi görmek güzeldi.
5: Hadi oyalanmayı bırak da daktiloya getir. Giriş metnini yazalım. Hadi oyalanma, hadi.
6: Oyalandığı falan yok.
5: Ne diyorsam onu.
6: Öyle mi?
5: Ne diyorsam onu yaz. Hadi.
6: Peki.
5: Ne varsa yaz işte. Mesela evini boyattığı olayı hakkında ne biliyorsun?
1: Nasıldı?
0: Aslında...
5: Hazır ol. Tüm zamanları büyük haberini yakalamış durumdayız.
0: Eğlenceliydi.
1: Ne kadar eğlenceli?
0: 30 yıl içinde anlarsın.
1: Küller yeniden alevlendi mi?
0: Hayır tatlım, o defter yıllar önce kapandı. Çok yorgunum. Ben yatıyorum.
1: İyi geceler.
0: Oturup şöyle konuşan adamlarla dolu bu filmi mi izleyeceksin?
1: Sonunu merak ediyorum.
0: Rose, seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Çünkü sen hep istediğim kız çocuğumsun. Hayallerimin kızısın. Seni seviyorum.
6: Nereye gidiyorum?

0: Dün gece rüyamda bebeğimin altını değiştiriyordum. Bezi kan doluydu. Sonra başımı kaldırdım ve lanet olsun ölmüştü. Sonra içeri girip beşiği temizlemek zorunda kaldım. Çünkü annesi gelmeden her şeyi temizlemem gerekiyordu.
1: Peki bir şey ister misin sakız, naneli şeker?
0: İçecek olabilir.
1: Ağrı kesiciye başlasak nasıl olur?
0: Senin küçük bir kızın var. Rosa ne diyorsun? İşinle ilgili ne söylüyorsun?
1: Ne yaptığımı biliyor. Utanılacak bir şey yok. Biz kan temizlemiyoruz. Öfke, keder, ıstırap temizliyoruz.
0: Bence kan gibi.
1: Şunu aklından çıkarma. Müşterilerimiz zor durumda. Biz de yardım ediyoruz. Bak, gitmene üzüldüm Miguel ama seni yormak istemiyorum. Haftada birkaç gün gelip araçların malzemelerini tamamlasan, Jerry'ye yardım edip yükünü hafifletsen olur mu?
0: Evet olur, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sana borçlandım.
1: Borcum falan yok, laf olmaz. Git ailenle vakit geçir, tamam mı?
0: Tamam.
2: İşimi bıraktı.
1: Hayır, burada sana yardımcı olacağım.
2: Tabii, ancak görünce inanırım. Bunlar sana geldi.
1: Sorumlu kişi bilgileri. Olay yeri açıklaması. 45 kedi.
2: Yeterince elemanımız yok.
1: Bunu Polly'ye ver.
2: Polly hasta. Freddy ve Jose Hovel'daki laboratuvardalar. Miguel işi bıraktı.
1: Hayır, işi bırakmadı.
2: Victor'ın da alerjisi var. En azından kimse ölmemiş.
1: Muhtemelen daha iyi kokuyordu.
2: Günaydın, steril temizlik. Lütfen bekleyin.
1: Cinayet.
2: Lorenzo 2 numaralı hatta.
1: İş başındayım.
2: Yine mi?
1: İş başındayım dedim.
2: Önünde sonunda konuşman gerekecek. Tamam. Çok üzgünüm Bay Lorenzo. Kendisi iş başında.
0: Teşekkür ederim.
2: Mesajınızı alabilir miyim? Hı.
1: Olay yeri teslim tutana. Bay ve Bayan John Nugget.

İlk kayıt. Ben Tom Cutler. Bugün 6 Nisan. Dava numarası 3M44C378. Özel konut. Cinayet. Evde kimse yok. Anahtar ön verandaya bırakılmış. Kan ve doku kanepeye, duvara, fayans zemine ve cam sehpaya bulaşmış. Kan ve doku kalıntıları yaklaşık bir günlük.

0: Vay, güzel bir şey kokuyor.
1: Günün nasıldı?
0: Yorucu. Annenin kutusu niye dışarıda?
1: Bir sürpriz. Gözlerin kapalı mı?
0: Evet, kapalı.
1: Tamam. Hadi aç. Annemin defterinde bir tarif buldum. Hatırlayamıyorum ama görünüşü böyle miydi?
0: Evet, görünüşü tam olarak böyleydi. Kutuyu niye yerinden çıkardın?
1: Aslında ilginç bir sebebi var. Son 50 yılda yaşamış tarihi bir kişi hakkında ödev hazırlamak.
0: Gerçekten mi? Kimi seçtin?
1: Annemi.
0: Annen tarihi bir kişilik mi?
1: Öğretmenim iyi bir fikir olduğunu düşündü. Özgün olduğunu söyledi.
0: Evet, gerçekten özgün. Aklıma daha iyi biri geldi.
1: Çoktan başladım bile. Vaktin olursa bana yardım eder misin?
0: Bu gece olmaz. Maaş bordrolarını hazırlamalıyım.
1: Annem olmak zorunda değil. Kime önerecektin?
0: Hiç kimseye. Hayır, annen iyi fikir. Bugün matematik öğretmenini aradı. Derste uyuduğunu söyledi.
1: Bir iki kez dalmışımdır. Çünkü dersleri sıkıcı. Bir de bunu büyütüp duruyor.
0: Ama bunu yapmayı kesmelisin hemen. Akşam 5'ten sonra kahve içmek yok ve en geç 23.30'da yatıyoruz. Anlaştık mı? Hey. Seni cezalandırmıyorum. Sadece uykunu almanı istiyorum. Seni rahatsız eden bir şey varsa bana söyleyebilirsin.
1: Biliyorum.
0: Var mı?
1: Ne?
0: Rahatsız eden bir şey.
1: Hayır, kahve yüzünden.
0: Tek şeyden eminim. Annen kadar iyi yemek yapıyorsun. Polis teşkilatında temizlik operasyonu. Eski emniyet müdürü Robert Wall.
1: Geç kalıyoruz.

0: İçeri gelin.
1: Merhaba.
0: Aa, bekleyin, bekleyin. O değil. Merhaba, küçük yeğenim geldi sandık. Bugün 10 yaşına basmışa benzemiyorsun. Yardım edebilir miyim?
1: Evet. Burası... Burası sizin eviniz mi?
0: Evet.
1: Ben Tom Cutler. Kiraladığınız temizlik servisinin sahibiyim.
0: Üzgünüm ama hizmetçimizden çok memnunuz.
1: Hayır. Biz o tür bir temizleme şirketi değiliz. Şöyle ki... Dün burada bir iş yaptık ve istemeden...
0: Affedersiniz bayım, dün evde değildik. Ne tür bir temizlik şirketisiniz?
1: Eşiniz evde mi acaba? Onunla konuşabilir miyim?
0: Şu an dışarıda, benimle konuşabilirsiniz.
1: Tamam. Bakın, olay olduktan sonra temizlik yaptık.
0: Hangi olaydan sonra?
1: Üzgünüm hanımefendi.
0: Norcutt.
1: Collins değil mi?
0: Hayır.
1: Burası Ridgecrest Caddesi değil mi?
0: Ridgewood Caddesi.
1: Anladım. Evet, bir yanlışlık olmuş. Ofisim bir kez daha işleri karıştırmış. Kusura bakmayın, vaktinizi aldım. M-4-4-5-C-3-7-8.
2: Şunları imzala. Betty'nin yerine gidiyorum.
3: Üzgünüm, bu dava numarasıyla eşleşen kayıt yok.
1: Bu işi kim verdi?
2: West Trenton Emniyeti.
1: Tam olarak kim?
2: İşte burada, Jones.
3: Beyefendi?
1: Dedektif Jones, lütfen.
3: O isimde biri yok efendim.
1: Teşekkür ederim.
2: Ne oldu, bizi kazıkladılar mı?
1: Sadece açıklığa kavuşturmaya uğraşıyorum.
2: Pekala. Betty'nin yerinden ne istersin?
1: Aç değilim.

0: müdürü Robert Vaughn yaygın yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ardından utanç içinde görevinden ayrılmıştı.
1: Dünyadan babama.
0: Jüri heyetinin önümüzdeki salı günü...
1: Dedim ki önümüzdeki salı kızını işe götürme günü.
2: Hayır olmaz şampiyon.
1: Sadece şaka yaptım.
0: Sonrasında jüri kararını açıklayacağım. Şimdilik elimizdeki bilgiler...
3: Check your mind.

0: kayıp adam.
1: Eddie Lorenzo birinci hatta. Yine iş başında mısın?
0: Hayır. Hayır, konuşacağım.

0: Vay! Hangi dağda kurt öldü?
1: Tanrı aşkına neler oluyor Tom? Öğrenemeyeceğimi mi sandın? Ha?
2: Rosie finallere kalmış ve ben bunu spor sayfasından öğreniyorum.
1: Ben de geleceğim.
2: Takvime not ettim bile.
3: Bu gerçekten harika olur. Çok sevineceğim.
2: Tabii beni hatırlarsın.
3: Tabii ki seni hatırlıyorum.
0: Hey, bu akşam bir şeyler içmek ister misin?
1: Sanırım buna ikna olabilirim.
2: Vic'in yeri?
3: Tamam olur. Saat 8 nasıl?
2: Tamam. 8'de Vic'in yeri.
1: Eski günlerdeki.
0: Orada görüşürüz. Sinemada çalışıyordu. Beni gizlice içeri sokardı, film izlerdik. Gerçi filmleri o izlerdi, ben de onu izlerdim. Şatafatsız bir düğün yapmıştık, sadece ben ve o. Onun ailesi, arkadaşı Josue'ydi. Balayına Meksika'ya gittik. 9 ay sonra da sen dünyaya geldin. Kısacası böyle oldu. Şimdilik bu kadar. Ne kadar kaldı?
4: Çok az bir şey. Ona ne olduğu hakkında konuşmak istiyorum.
0: Onu nereden buldun?
4: Kutudaydı. Peki ya, katile ne oldu?
0: Annen hakkında olduğunu sanıyordum.
4: Ayrıntılı olması gerek. Öldürüldü değil mi?
0: Evet, öldürüldü.
4: Nasıl?
0: Hapishanede. Annene yaptığından dolayı girdiği yerde.
4: Biliyorum ama nasıl?
0: Bilmiyorum. Rose, hapishane bu. Hapishane tehlikeli bir yer. Bak, bunu yazman gerektiğini hiç sanmıyorum. Özür dilerim. Başka sorun var mı?
4: Şimdilik bu kadar. Sanırım.
0: Ben biraz dışarı çıkıyorum. Sorun olmaz değil mi?
4: Evet, idare ederim.
2: Doldur Bek.
5: Hemen geliyorum.
0: Özür dilerim. Başka sorun var mı?
4: Şimdilik bu kadar. Sanırım.
0: Ben biraz dışarı çıkıyorum. Sorun olmaz değil mi?
4: Evet, idare ederim.

0: koridorda yan yana geçsen bile seni sorguya çekiyorlar.
1: İpini çekerler mi?
0: Durumunu biliyorsun. Etrafında ona sadık bir sürü adam var, korunuyor.
2: Eve döndüğünde onun kıyafetlerinin ve arabasının ortada olmadığını gördü. Polis arabasını Berkeley Square tren istasyonunda buldu. Ama güvenlik kameraları trene hiç binmediğini gösteriyor.
1: Bu konuda bir şey biliyor musun?
2: Cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.
0: Evet, o iş bugün geldi.
1: Peki işin aslı ne?
0: Anlatacak bir şey yok. Adam karısını terk edip kaçmış. Niye sordun?
1: Bir sebebi yok.
0: Hadi yetiş bana, yoksa fena dağıtırım seni.
1: Hala tam alışabilmiş değilim.
0: Sen kafayı bulmadan aklından geçenleri nasıl öğreneceksin?
1: İş yerinde olan bir şey kafamı biraz karıştırdı, hepsi bu.
0: Yaptığın işi düşünecek olursak ciddi bir şey olmalı.
3: Vic, sesini aç. Sesini aç.
4: Endişeler büyüyor.
5: Norcutt olayı hakkında ne diyorsunuz?
3: Bu olayı bir kayıp vakası olarak değerlendiriyoruz. Çok teşekkür ederim.
6: Jim, dostum, bir imzanı alabilir miyim?
3: Dostum, o herifle 15 dakika konuştum.
5: Başka bir şey söyleyecek misiniz?
3: Yok artık.
0: İşte geliyor Tommy.
3: Tom Cutler.
1: Jim Vargas, merhaba.
3: İnanamıyorum, nasılsın?
1: İyiyim dostum, iyiyim.
3: Seni gördüğüme sevindim. Lorenzo, takımımız yine toplanmış anlaşılan ha? Duyduğuma göre ceset temizliyormuşsun.
1: Evet, doğru.
3: Hadi canım. Benimle kafa buluyorlar sanmıştım. Ne acayip bir iş seçmişsin.
1: Hepimiz senin gibi televizyon yıldızı olamayız.
3: Hadi oradan.
1: Ne zaman kayıp büroya geçtin?
3: Kayıp büro mu? Cinayet bürosundayım dostum. Ha, o mu? O basın için. Basını boş ver. Resmiyette bu bir kayıp kişi vakası. Ben sadece erkenden işe koyuldum.
1: Adamın öldüğünü nereden çıkardın? Bavullarını hazırlamış, arabası da tren istasyonunda bulunmuş.
0: Jim'den daha fazlasını biliyormuş gibisin.
1: Gazeteler her şeyi yazmaz ve ayrıca ben de şu dedektif Columbo sezgileri vardır. Hadi Jim, yardım et, biraz ipucu ver, kayıt dışı.
3: Pekala, tamam, kayıt dışı. Kaybolduktan sonraki gün komşusu bir tesisatçı minibüsü görmüş. Karısını terk edip gittiyse neden tesisatçı çağırsın ki, ha?
0: Vay, Jim, büyük polissin ha. Rozetin hangi malzemeden, çikolatadan mı?
3: Saf pirinçten Lorenzo. Ara ara gelip parlatmak ister misin?
0: Rozetin sende kalmasına izin veriyorlar mı?
1: Hey, dur. Sadece sohbet ediyoruz.
3: Seni görmek güzeldi Tom. Bunca olaydan sonra iyi olduğunu görmek de sevindirici. Sana bir şey ısmarlayayım.
1: Almayayım.
3: İçmiyor musun? Peki. Bir dahaki sefere.
1: Derdin ne senin?
0: Adam pisliğin teki. Gazetelere çıkmayacak bir şey duymak ister misin?
1: Evet.
0: Şu kayıp adam Norcutt var ya, Vaughn'u tanıyormuş. Duyduğuma göre savcılıkla anlaşmış, ifade verecekmiş.
1: Bunu nereden duydun?
0: Duymadım, hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey, büyük jüri toplanmadan hemen önce Norcutt ortadan kayboluyor. Bu herif de davaya atanıyor. Tami, 36. sokaktaki aile içi şiddet vakası
1: vardı ya. Nereye gidiyorsun?
0: Hatırladın,
1: buraya gel, şemsiyenin altına. Bu halde araba kullanamazsın,
0: yasak
1: hadi.
0: Yasak yere fark ettik ama.
1: Yasak olan tek şey park yeri değil, hadi.
0: Peki, tamam. Vaftiz kızım şimdi kaç yaşında? 13 mü? 14 mü?
1: 14. Kemerini tak. Kurallar.
0: Yaşlanıyoruz kardeşim. Ama sen doğru olanı yaptın. Önce aile. İnsanın ailesi yoksa hiçbir şeyi yoktur. Şimdi hayır işleri yapıyorum. Okul sonrası programlar var ya, aklımı başımda tutan tek şey yok. Ne? Neye gülüyorsun?
1: Okul sonrası mı? Hayır işte.
0: Evet.
1: Sen de kimsin? Hediye ne yaptın?
0: Ben çok karmaşık bir adamım Tom. Bir de fena acıktım. Sana waffle ısmarlayayım.
1: Olur.
0: İşte bir şey oldu diye bahsettiğin şey neydi?
1: Önemli değil, ben hallederim.

0: Norcutt, en Norcutt. Gördüğünüz gibi Collins değil.
1: Evet. Oturmaz mısınız?
0: Böyle iyiyim.
1: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Evime geldiğinizde size bir soru sormuştum. Ne tür bir temizlik işi yapıyorsunuz?
1: Biyolojik ve tehlikeli biyolojik maddelerin temizliğiyle dezenfeksiyon hizmeti veriyoruz.
0: Suç mahalli temizliği.
1: Evet, ama bu yaptığımız işin küçük bir kısmı. Çeri size broşürümüzü verdim.
0: Gazeteleri okudunuz mu bilmiyorum Bay Cutler. Ama kocam kayıp.
1: O kocanız mı? Üzüldüm.
0: Kocam kaybolduktan bir gün sonra suç mahalli temizliği yapan biri kapıma geliyor. Evimde bir iş yaptığından bahsediyor. Bundan ne anlamalıyım?
1: Geldiğim gün size neden geldiğimi açıklamıştım. Karışıklık için üzgünüm. Kocanızın bulunmasına yardımcı olacak bir bilgi varsa bunu polise söyleyin.
0: Bunu yapmadığımı nereden biliyorsunuz?
1: O zaman sizinle değil polisle konuşuyor olurdum. Ben emekli bir polis memuruyum Bayan Nalkut. Yaptığım iş gereği polisle sürekli irtibat halindeyim. Bir olay yerinde şüpheli bir durum olsaydı olaya el atacak ilk kişi ben olurdum. Bakın, yaşadığınız şeyin zorluğunu biliyorum. Ben de birkaç yıl önce eşimi kaybettim.
0: Yas mı tutmalıyım?
1: Hayır, hayır. Tabii ki hayır.
0: Peki neden empati kuruyorsunuz?
1: Sadece endişenizin anlaşılır olduğunu söylüyorum.
0: Evimi Ridgecrest Caddesi'ndeki bir evle karıştırdığınızı söylediniz. Hı-hı. Orada ne tür bir iş yaptınız?
1: Maalesef bu konuda konuşamam.
0: Ben araştırdım Bay Cutler. Ridgecrest diye bir cadde yok. O yüzden bence endişelenmekte fazlasıyla haklıyım. Bakın, kocamın düşmanı çoktu ama sizin onlardan biri olmadığınız belli. Lütfen, söyleyeceğiniz hiçbir şeyi kimseye söylemem. Evimde gerçekten temizlik yaptınız mı?
1: Daha çok yardımcı olabilmeyi çok isterdim. Umarım polis kocanızı bulur. Başka bir şey yoksa bugün çok yoğun.
0: Polisle aranızın iyi olmasına sevindim.

0: Merhaba. Acil bir şey var mı?
1: Hayır.
0: Ben odamdayım.
1: Seni bekleyen biri var.
2: Bay Cutler. Beni hatırlamıyor olabilirsiniz ama evime uğramıştınız.
0: Ha evet, doğum günü partisi. O karışıklık için üzgünüm bayan.

0: Kaslı, hoş geldi efendim.
1: Teşekkür ederim.
2: Plastik örtüye basın. Duydunuz mu? Plastik örtüye basın.
1: Hesabı ödememek için ilginç bir yol seçmiş. Vaktin var mı? Döküntü bir yermiş.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
2: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta.

0: kişinin güven ortağı.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
13: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
16: HandiKredi. Sana alkış yok, önce finger snap.

Gününün 24 saati. Günümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Günümüz enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Günümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Ben intihar edecek olsam lüks bir otel seçerdim.
8: Birçok kişi öyle yapıyor zaten.
7: Dün gece fazla kaçırdığım için kusuruma bakma. Konuşmak istediğini biliyorum.
8: Biraz meşgulüm.
7: Biraz vakit ayırabilirsin. Kriminal ekip dün Norcat'ın evini baştan aşağı aradı. Zeminden tavana kadar. Tek damla kan yoktu. Boğuşma izi de yoktu. Hiçbir şey. Tek buldukları şey kimyasallar ve temizlik malzemeleri. Hem de epeyce. Deterjandan bahsetmiyorum. Yani bunu duyunca geçen gün bu dosyayı sorduğunu hatırladım.
8: Biz mi sürüyoruz?
7: Benim dosyam değil. Benim birimim de değil. Aslına bakarsan şu anda polis bile değilim.
8: Senden son yardım istediğimde az daha işinden oluyordun.
7: İşler biraz kötü gitmişti. Ama atlattım. Sen de öyle. Yaptığımızdan pişman değilim. Sen?
8: Önemi var mı? Bununla yaşamak zorundayım.
7: Ben de o yüküyü taşıdım. Aklını kurcalayan ne Thomas? Neden polise bildirmedin?
8: Warren'ın orada kimi çalıştırdığını bilmiyorum. Yanlış kişiye söylersen bir anda kaybolan kişi ben olabilirim.
7: Dün gece bana bunu söyleyebilirdin.
8: Söylemeye çalıştım, denedim ama bilmemem gereken bir şeydi. Ben de öyle davranmayı seçtim. Eski alışkanlık.
7: Evrak hala sende değil mi?
8: Evet, teslim tutanı. Olay yeri fotoğrafları hepsi ofisimde.
7: Hepsini sakla. Seni kurtaracak tek kanıt onlar.
8: Onlar orada bulunduğumu kanıtlar. Yapmadığımı değil.
7: Sadece işini yapıyordun. Kimse bunu sana yıkamaz.
8: Ama yapacak fırsatım ve kabiliyetim vardı.
7: Ama bir nedenin yoktu değil mi? Von'dan tek kuruş bile almadım. Değil mi? Tamam. Tamam. Yardım etmemi istiyorsan neler döndüğünü anlatman gerekiyor.
8: Elin hapishanede şişlenmesiyle ilgili bizi neden sorgulamayı bıraktıklarını düşündün mü? Van geldi ve onun için bir iş yaparsam bu soruşturmayı kapatacağını söyledi. Rose'u düşündüm. Zaten annesini kaybetmişti. O işi yaptım. Ayrıca tüm param cenazeye gitmişti. Yeni iş kurmak için para gerekiyordu. Bir iş daha yaptım. Sonra bir iş daha. Birilerini haraca bağladım. Görmezden geldim. Delil kararttım.
7: Bu yıllar önceydi Tommy.
8: Jüri sadece emirleri yerine getiren eski bir polis görecek.
7: Jüri falan olmayacak. Norcat'ın bildiklerini düşün. Sence Von onun bulunmasına izin
8: artık
7: verir mi?
8: Artık ipler Von'un elinde.
7: Ama adamlarının elinde. Bu dava daha açılmadan kapandı. Bütün soruşturma göstermelik. Nasıl yürüdüğünü biliyorsun.
8: Kadın soyadının Norcat olduğunu söyleyince panik yaptım. O soyadını eskilerden hatırlıyordum. Norcat parayı yöneten adamdı. Kadının gözünün içine baka baka yalan söyledim. Düppedüz. Von sana hiç yanaştım.
7: Evet, sen ayrıldıktan sonra. Teklifini bir tarafına sokmasını söyledim. O zamandan beri masa başındayım. Dürüstlüğün bedeli değil mi?
8: Haklısın.
7: Dinle, sen şimdilik sessiz kal. Vargas'ın bu işi nereye götürmeye çalıştığını öğreneceğim.
8: Hadi.
7: Evet.
8: Teşekkür ederim.
7: Teşekkürü boş ver. Rica ederim de. Aramızda kalsın. Yakında görüşürüz.
9: İşte eski kızıl saçlı. Ne kim var ne de sitem. Sadece çeneye sağlam bir sol yumruk.
10: Kesinlikle öyle.
11: Teşekkür ederim Edward. Gel Seth. Konuşacak çok şeyimiz var.
12: Telefon diye bir şey var. Alexander Graham Bell icat etmiş.
8: Biraz geciktim, üzgünüm.
12: Yemek güzel kokuyor.
13: Bir çocuğu böyle yalnız bırakmak doğru değil. Başıma bir şey gelebilirdi.
12: Tekrar Anita'da mı kalmak istiyorsun?
13: Hayır, evde olmanı istiyorum.
12: Evdeyim işte. Hey, neler oluyor? Başının çaresine bakabileceğini söyleyip duran sendin. Rose. Şu okul ödevi.
11: Bu ne cüret?
12: Hey, seninle konuşuyorum.
11: İnanamıyorum. Ne demek istiyorsun?
12: Annenle ilgili bu ödev kafanı karıştırıyor.
13: En azından onu düşünen biri var.
11: Eminim öyledir.

0: Tres, locos.
1: Söyledim ya, dışarı çıktı.
2: Para o zaman.
3: Jim, bir soru mu var?
2: Tom nasılsın dostum? Bu ortağım Darren Harris.
4: Hakkında çok şey duydum.
3: Bilirsin Jim konuşmayı sever. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Burayı aramak istiyorlar ama arama izinleri yok.
2: Burayı aramak istemiyoruz. Dinle Tom. Zor durumdayım, tamam mı? Kriminal ekip olay yerinde endüstriyel temizlik maddesi buldu. Karşılaştırabilmek için numunelere ihtiyaçları var.
3: Tabii, malzeme listesini neden vermedi?
1: İstemedi ki. Onun yerine yetkisi olmadan içeri dalıp lanet bir köpek gibi havlamaya başladı.
3: Ki. Malzeme listesini alabilir miyim lütfen?
1: Tabii ki.
4: Ewing County'de hiç iş yaptınız mı?
3: Hayır, pek değil. Zengin insanlar hastanede ölmeyi yeğler.
4: Bir hafta kadar önce Ridgewood Caddesi'ne gitmiş olabilir misiniz? Soyadı Norcutt.
3: Ridgewood Caddesi mi? Norcutt, evet, o olayı duymuştum. Hayır, yok. Üzgünüm. Ridgewood Caddesi yok.
2: Birkaç numune alabilir miyiz? Belki yardımı olur.
3: Tabii, sorun değil. Gelin. İşte burada beyler.
2: Merhaba dostum. Güzel dövmeler. Nerede yaptırdın?
3: Ha, Miguel. Kamyonete gidip şu kırmızı torbalardan getirir misin?
2: Elbette Tom. Affedersin, lafını duydun mu?
5: İngilizce mi, İspanyolca mı?
2: İçeriden ne zaman çıktı?
3: 6 ay önce. Tahliye görevlisini tanıyorum. İyi bir çocuk.
2: Geçen perşembe akşamı ne yapıyordu peki?
3: Ben nereden bileyim, ona sor.
2: Peki ya sen?
3: Evdeydim. Geceleri evde olurum.
4: Kredi kartı kayıtlarına göre perşembe akşamı Ivy'deymişsin.
3: Ah evet. Lise buluşması vardı.
2: Lise buluşması öyle mi? Bizimkileri boş verdim. Ne zaman ayrıldın?
3: 23.30'da. Kayıtlarımı niye inceliyorsun?
2: Sadece işimi yapıyorum. Peki ya cuma akşamı?
3: Şehir merkezinde kedi istilası vardı. İstersen kum kaplarının fotoğraflarını göstereyim.
2: Belki başka bir zaman.
3: Bitti mi? Çıkmam gerekiyor.
2: Evet, evet. Çok yardımcı oldun.
3: Onu da eklersen beni çok mutlu edersin.
2: Mutlu musun?
3: Hem de çok. Miguel, arkadaşlara yardım eder misin?

0: Aa, merhaba. Henüz bunu boşaltmayı bitirmedim.
1: Daha sonra yaparsın.
0: Tamam. Dinle, eşim seni yarın akşam yemeğine davet etmemi istedi. Teşekkür etmek istiyoruz. Annem de güzel yemek yapar. Sürekli yemek kanallarını izler.
1: Çok isterdim ama gelemem. İleri bir tarihte olabilir.
0: Tamam. Olur.
1: Bak Miguel. Eğer o polisler bir şey soracak olurlarsa sakın telaşlanma. Sadece doğrudan cevap ver, tamam mı?
0: Tamam, sorun değil. Kardeşim, sen iyi misin?
1: Evet. Evet, iyiyim.

0: Hadi Rosie.
1: Vargas test sonuçlarını alıp beni olay yerine bağlamadan önce en fazla 1,5 günüm var.
2: Laboratuvara 1 ay meşgul edecek kadar test istedi. Ortalığın yatışacağını umuyorlar. Vargas sadece prosedürü uyguluyor.
1: Ya öyle değilse. Maaş listesini bulduklarında bir de laboratuvar sonuçları gelince 1 numaralı şüpheli ben olacağım. Günah keçisi aradıklarında beni öne sürecekler.
2: Seni kimse günah keçisi yapmayacak. Norcutt kayıp kaldığı sürece suç işlendiğini kanıtlayamazlar.
1: Bu işte bir iş var karısı. Neden? Neden?
2: Karısı mı?
1: Vargas'a olaydan bahsetmedi.
2: Belki sana inanıyor.
0: Evet, harikasın Rosie.
2: Tamam, bunu kaçırdın.
1: Aferin Rose.
2: Kaçırdın dostum. Golü görmeliydin, harikaydı. Pizza yiyelim mi?
1: Hayır, olmaz, gelemeyiz.
2: Ha?
1: Olmaz, çünkü ödevi var, benim de işlerim var.
3: Ödevimi yaptım.
2: Başka zaman ufak. Tamam mı?
3: Geldiğin için sağ ol Eddie amca.
2: Rica ederim.
3: No. Kaburgamı kırdın.
2: Seni gördüğüme çok sevindim.
3: Ben de seni gördüğüme sevindim.
2: Harika bir kızın var dostum. Biraz daha araştırayım. Seni yarın ararım. O zamana dek sabredebilir misin?
1: Tamam.
2: Peki.
1: Tamam.
2: Bugün sizinle olmak güzeldi. Görüşürüz Rosie.
3: Görüşürüz. Gel.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: 46. kanalda bülbülü öldürmek var. İzlemek ister misin?
3: Teşekkür ederim. Birazdan gelirim.
1: Ödevini daha bitirmedin mi?
3: Bitiremedim.
1: Bunu nereden buldun? Yıllar önceydi.
3: İnternetten.
1: İnternetten.
3: Eğer hapishanede öldürüldüyse neden sizi sorguladılar?
1: Mazın... İnsanlar polisin her istediğini yapabileceğini sanır. Ama öyle değil. Bizi sorguladılar ama bir şey çıkmadı.
3: Adı neydi? Bunu yapan adamın. Mahkum diye geçiyor. Sadece bilmek istiyorum.
1: 100 defa söyledim, Daniel Hill. Artık bize zarar veremez.

0: Bu kilisenin önünden binlerce kez geçtim ama içeri girmemiştim. Çok güzelmiş.
1: Gözlerden uzak. Takip edildiniz mi?
0: Beni kim takip edecek ki?
1: Üstünüzde dinleme cihazı var mı?
0: Hayır. Sizde? Dün neden beni izliyordunuz? Bana söyleyeceğiniz bir şey mi var?
1: Ben sorayım. Polise neden benden bahsetmediniz?
0: Polise güvenmiyorum.
1: Bakın, kocanızın savcılıkla görüştüğünü biliyorum. Robert Vaughn aleyhine ifade verecekti. Bu yüzden başka kime ele verecekti bilmeliyim.
0: Evimi temizlediniz mi? Bakın Bay Cutler, bu karşılıklı güven gerektirir. Ben polise gitmedim, gitmeye de niyetim yok. Ama ne olduğunu öğrenmem gerek.
1: Eskiden bu kiliseye haftada iki kez gelirdim. Bir kez ayin için, bir kez de günah çıkarmak için. Bu çok uzun zaman önceydi. Evet. Evet, evinizi temizledim.
0: Tanrım.
1: Gerçek bir suç mahalli gibiydi. Yapan kişi gerekli malzemelere erişebiliyordu, prosedürü de biliyordu.
0: Peki nasıl...
1: Vurulmuş.
0: Tam olarak nerede?
1: Salonda. Kanepenin üzerinde.
0: Sizi kim tuttu?
1: Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum hanımefendi. Karşılıklı güven değil mi?
0: Evet.
1: Kocanız büyük jüriye ne anlatacaktı?
0: Sanırım göstersem daha iyi olacak. Burası eskiden bir itfaiyeydi. Şimdi ise çocuklar için güvenli bir merkez.
1: Aa, ne büyük bir makas.
0: Bu Robert Vaughn. İlk bağış kampanyasını o yürüttü. O olmasaydı burası olmazdı. Ofisim üst katta. John her şeyi doğrulanabilsin diye kendi el yazısıyla yazdı. Buna hapisten çıkış kartım derdi.
1: Nedir bu?
0: Bir hesap defteri ama bir çeşit şifreyle tutulmuş. Şu sayılar tarih gibi görünüyor. Bunların da para miktarları olduğunu düşünüyorum ama ortadaki sütunu pek çözemedim. Hesap numarası olamayacak kadar kısa. Telefon numarası olabilir mi?
1: Hayır. Rozet numaraları.
0: Emin misiniz?
1: Evet. Maaşa bağlanmış bütün polislerin kaydı. Tanrım, bu kayıt en az 10 yıl öncesinin.
0: İsimleri bulmanın bir yolu var mı?
1: Hala erişimim olsaydı, ki artık yok. İsimleri bu rozet numaralarıyla eşleştirmek günler, haftalar alırdı. Ayrıca hiçbir kanıtımız yok. Bu listedeki herkes şüpheli.
0: Birkaç hafta önce Vaughn başka bir adamla eve geldi. Tartışmaları büyük bir kavgaya dönüştü. O günden sonra Vaughn'u görmedim ama o olaydan sonra John defter konusunda iyice paranoyaklaştı.
1: Peki diğer adam kimdi?
0: Dedektif Vargas.
1: Tamam. Ha. Dinle. O günden beri görüştüğün bütün polislerin adını yaz. Vargas da dahil.
0: Tamam.
1: Belki rozet numaralarını öğrenebilirim.

0: Ne hoş bir mahalle. Kendime yazlık bakıyorum.
1: Listeyi getirdin mi?
0: Marty Papas, Darren Harris, Jim Vargas. Bu rozet numaralarıyla ne yapacaksın?
1: Karısıyla görüştüm. Anlaşılan Bay Norcutt kayıt tutuyormuş. Para alan her polisin adı rozet numarasıyla birlikte bir deftere yazılmış.
0: Tanrım Tom, ne yapmaya... Von defterin sende olduğunu öğrenirse üzerine kaç adam salar biliyor
1: Bırak
0: musun?
1: Da bunu ben düşüneyim.
0: Tavsiyemi dinle. Defteri hiç görmemiş gibi yap.
1: O kadar basit değil.
0: Evet basit. Biri sorunca ne defteri dersin?
1: Ben de o defterdeyim.
0: Tanrı aşkına yak o zaman. Seni şüpheli yapar. Ondan kurtul. Altın tepside önüne gelmiş.
1: Zavallı kadının kocası öldü. Katili bulmasına yardım edecek tek şeyi yakayım mı?
0: Sana ne? Parası sayesinde gerçeklerden bir haber yaşayan zengin sürtüğün teki defteri al ve kibriti çak.
1: Sağ ol ortak.
0: Ne dedin sen bana? Ortaklar birbirini kollar. Ha? Sana sabret dedim. Sense gidip şehrin yarısının peşine takacak bir defter buldun. Ha? Bırak gitsin Tom. Unut gitsin.
1: Bırakayım mı? Her şeyi geride bırakmaya çalıştım. Bütün bu pisliği. Sonuç ortada.
0: Tüm pislikler. Benim gibi pislikler değil mi? Bunca zaman sonra ilk kez telefonumu açıyorsun. Peki neden? Halimi hatırımı sorup eski günleri almak için mi? Vaftiz kızımı görmem için mi? Hayır. Yine bir iyiliğe ihtiyacım vardı. Yine aynı şey. Sen benim ailemsin Tom. Ben senin neyinim? Ha? Senin için son bir yardım umudu mu? Tavsiyemi istemiyorsan isteme. Dinlersin ya da dinlemezsin. Ama bana ortak deme. Sanki bir anlamı varmış
1: Defterde
0: gibi.
1: Defterde adını bulmamdan mı korkuyorsun?
0: 49733. Al kalem ister misin?
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
0: Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
5: Orijinal Çamlıca gazoz. 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Sevince. Bakın.
6: Tam da lezzetli.

0: Oh. Hep frenler onları durdurabilir. Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Aklımda tutarım.
4: Hafızan hep kuvvetliydi. Asıl sorunun da bu. Kendini öldürteceksin dostum.

0: İyi misin?
1: Evet. Ah Tom, lütfen bırak kalsın, temizlemeye değmez.
0: Hayır, ne hissettiğini biliyorum.
1: Tom, ben burada kalamam.
0: Nereye gitmek istersin? Akrabaların var mı?
1: Evet ama şu anda ailemin yanına gidemem. Tom, ben toplarım, bana bırak. Özür dilerim, yeniden yaparım. Gerçekten başka bir yere gitmeliyim. Kendimi yalnızken güvende hissetmiyorum.
0: Tamam. Aklımda bir yer var.

0: İyi akşamlar.
1: Merhaba dostum. İçeri gelin, buyurun.
0: Buyurun.
1: Memnun oldum.
2: Nasılsın?
1: Bu da eşim Gabriel.
0: Merhaba.
3: Merhaba. Merhaba.
0: Buyurun.
3: Merhaba. Çok memnun oldum. Bu da bebeğim Julio.
0: Merhaba.
1: Ve bu da Lila. Merhaba Delila.
4: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
4: Beni bırak baba.
1: Bu şirin şey sizi kandırmasın.
4: Gel atlarımı göstereyim.
3: Şimdi olmaz.
2: Hayır,
3: tatlım.
2: Sorun değil. Atlarını mı görmemi istiyorsun? Göster bakalım.
4: Hadi gel.
3: Ben gidip yemeğe bakayım.
0: Kendini güvende hissetmiyordu. Ben de bizim eve götüremedim. Rose anlamayabilir. Teşekkür ederim.
1: Tabii. Dediğin gibi müşterimiz zordaysa yardım etmeliyiz.

0: Hey, gel bakalım.
1: Aç bakalım.
2: Çok güzel kokuyor.
1: Evet.
2: Teşekkür ederim. Dikkat edin, i̇şte. Bu çok sıcak.
1: Tamam.
2: Lila tatlım, sandalyeni.
0: Hayır hayır hayır, böyle iyi. Eskiden hep böyle yemek yerdim.
1: Dinle Tom, dua etme şerefini sana bıraksak olur mu?
0: Bana mı?
1: Evet.
0: Gökteki babamız, iyi dostlar ve bu güzel yemek için sana şükrediyoruz. Amin.
2: Amin. Amin. Lütfen başla.
1: Hadi bakalım.
0: Pek alıştığın gibi bir ortam olmayabilir ama.
2: Bence harika. Biliyor musun, ben eskiden buradan 3 sokak ötede otururdum. Kore lokantasının üstünde tek odalı bir dairede. Sana mutfağını hatırlar mısın?
0: Evet, orayı biliyorum. Evet. Ama artık yok.
2: Yok. O bina da artık yok. O zamanlar biri bana hayatımın nasıl olacağını sorsaydı, tam da böyle olacak derdim. Sıcak bir yuva, koşuşturan çocuklar, buzdolabındaki mıknatıslar. Can çocuk istemiyordu. Ama bir çocuğumuz olacaktı. Kısa süre önce onu kaybettik.
0: Üzüldüm.
2: Ben de...

0: Gördüğün en kötü şey neydi? Bilmek istiyorum.
1: Bugüne kadar gördüğüm en kötü şey bu işten önceydi, polisken. Bir cinayet vakasıydı. Kurban 30'lu yaşlarında bir kadındı. Göğsünden 2 kurşunla vurulmuştu. Saldırgan evi soymaya gelmişti. Kadın direnince de onu vurmuştu. Yerde bir kan gölü vardı. Bir kısmı yatağa ve duvarlara sıçramıştı.
0: En kötü şey bu mu?
1: Koridorun sonundaki odada küçük bir kız vardı. 2 sağlık görevlisi yanındaydı ve kucağında peluş bir kurbağa vardı. Annesinin cesedini bulmuş, sonra da 911 aramış. Düşününce cesur çocukmuş. 6 yaşındaydı ama yine de 911 arayacak kadar soğukkanlıydı. Ama o gözler... O gözler... Hiçbir çocuğun görmemesi gereken bir şey görmüştü. O gözler bana baktı, içime işledi. Delip geçti. O gözler. Şimdiye dek gördüğüm en kötü şeydi.
0: Aa, o senin kızındı. Katili yakaladınız mı?
1: Evet, yakaladık. Onu yakaladık.

0: kullandı olayı.
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
2: Bir sorun mu var memur bey?
1: Arka farınız yanmıyor. Nereye gidiyorsunuz?
2: Aşırı hız mı yaptım?
1: Nereye gittiğinizi sordum.
2: Evet. Birkaç sokak ötede oturuyorum. Bakın, ben emekli bir polisim. Bir sorun mu var?
1: Kim olduğunu biliyorum Tom.

0: Yüzüne ne oldu?
1: Yok bir şey.
0: Mızmızlanma.
1: Yanıyor.
0: Ne olduğunu söylemeyecek misin?
1: Yok bir şey. Baban eski toprak, bir şey olmaz. Bitti mi?
0: Evet.
1: Vay canına, bu işte iyisin. Tıp fakültesi için para mı biriktirsem?
0: Ne yaptığın umurumda değil.
1: Bu da neydi? Ne dedin? Hey! Şu tavrına hemen bir son vermelisin.
0: Neden bana ne olduğunu anlatmıyorsun?
1: Seni ilgilendiren bir şey değil, ben hallediyorum.
0: Ben takım olduğumuzu sanıyordum baba. Ya eve bıçaklanmış halde gelirsen, ya da vurulmuş, ya da hiç gelmezsen.
1: Öyle bir şey olmayacak.
0: Ama anneme oldu.
1: Bana da mı olacağını düşünüyorsun?
0: Evet, bu yüzden de çok korkuyorum.
1: Rose, öyle bir şey olmayacak. Bana bak. Bir daha böyle bir şey olmasın, asla izin vermeyeceğim. Ve biz bir takımız, iyi bir takımız. Birbirimizi kollarız. Ama kontrol edemeyeceğimiz şeylere de takılıp kalmayız. Şu ödev. Bak seni ne hale getirdim.
0: O aptal ödev yok baba.
1: Yok. Anlamadım.
0: Annemi unutmaya başlamıştın.
1: Rose, bak hayatını o kutuya bakıp anneni araştırarak geçiremezsin. Orada değil, o öldü. Artık sadece sen ve ben varız. Hadi bunları kaldıralım. Hadi kaldır şunları.
0: Rose,
1: topla. Rose,
0: yeter, anlamıyorsun.
1: Topla.

0: Alo.
1: Seni almaya geliyorum.
0: Dur. Evde değilim, hastanedeyim. Bu sabah Vargas aradı. Bir cesedi teşhis etmemi istedi. Canın ifade vereceğini basın öğrenmiş. Her yerde haber olmuş.
1: Hangi hastane?
0: West Trenton Hastanesi.
1: Tamam, orada kal. Arkadan girişi biliyorum. İyi misin?
0: Evet, teşekkür ederim. Yüzüne ne oldu?
1: Yok bir şey. John'un olmadığına emin misin?
0: Evet, anahtarı hala arabada bulunan anahtarlıktaydı.
1: Başka kimde anahtar vardı? Kız kardeşi, komşusu?
0: Kimse de yoktu. John paranoyak biriydi. Yedek anahtar istemezdi.
1: Belki de sana bahsetmediği biri için bir tane yaptırmıştır.
0: Yani bir kadın için mi? John öyle biri değildi. Onlar için de anahtar yaptırmamıştır. Dinle, bunun bize ne faydası olacak bilmiyorum.
1: Warren bunu kaçırılma gibi göstermeye ihtiyacı yok. Defterden haber olsaydı onu bulmak için evinizi alt üst ederdi. Anahtara sahip biri tertemiz bir eve gelmeni istemiş. Alo.
2: Tamam, beni korkuttun.
1: Bu en Norcutt.
2: Norcutt, evet. Bir dakika. Vargas burada olduğunu biliyor musun?
1: Haber olmadan halledebiliriz diye düşündüm.
2: Aslında burada olması gerekiyor ama bilmiyorum. Belki evrak işlerini halledebiliriz.
0: Neden bunu yapmam gerektiğini bilmiyorum. Zaten John'un fotoğrafları var. Lütfen.
2: Size söylememişler. Cesedin yüzünün büyük kısmı yok. Bayan Norcutt, sizden sadece birkaç ayırt edici özelliği ve alyansı teşhis etmenizi isteyeceğiz.
0: Özellik mi?
2: Yara izi, ben gibi tanımlayıcı özellikler. Şu belgeleri imzalarsanız.
0: Affedersiniz, tuvalet nerede? Bayılacak gibi.
2: Elbette. Affedersiniz. Dümdüz gidin sağda. Hasta yakınlarıyla konuşmayı bir türlü öğrenemedim.
1: Ceset ne kadar bozulmuş?
2: Fare mi gibi olmuş. Bu o. Yara izlerini kayıtlarla karşılaştırdım. Burada apandisit izi var. Bir de Bob Parker'dan kalmayız. Emin olmak için Larry'de dişlerine bakmaya geliyor. Larry'yi tanıyor musun?
1: Bob Parker mı?
2: Evet, hayvanlarınızı kısırlaştırın diyen adam. Bizimki de kısırlaştı.
1: Ne zaman? Vazektomi ne zaman olmuş?
2: Birkaç yıl önce. Sanırım kayıtlarda yazıyor. Merhaba, ben de seni aramak üzereydim.
3: Senin burada ne işin var?
1: Meslektaşımla öğle yemeği. Tayland yemeği olur mu?
2: Olur. Ama önce şunu bitirmeliyim. Önemli bir noktadayım.
0: Dedektif.
3: Bayan Norcutt. Onu tanıyor musunuz?
0: Hayır, daha önce hiç görmedim. Affedersiniz. Şu işi bitirebilir miyiz? Pek iyi değilim de.
2: Tabii.
0: Teşekkür ederim.
3: Bunu sevmedim Tom. Bugünlerde sürekli karşıma çıkıyorsun. Bu hiç iyi değil.
1: Buna üzüldüm Jim.
3: Bak durum şu. Hiç yakın arkadaş olmadık ama o olaydan sonra bile sana karşı olmadım.
1: Hangi olaydan bahsediyorsun?
3: Ne olmuş yani? O şerefsiz koluna bir bıçak yedi. Büyütülecek ne var? Bazıları seni harcamak istiyordu. Kullanmak istediler. Ben karşıydım. O adam ailene dokundu. Bunu yapmaya hakkın vardı.
1: Sadede gelir misin?
3: Demek istediğim, beni karşına almak istemezsin. İçerideki adam hapishanede ölmedi. Bağlantısı var. Tüm kozlarımı oynamam gerek. O yüzden söyle. Burada ne işin var?
1: Yemek. Katılmak ister misin? Tamam, Tayland yemeği olmasın.
3: O kadınla birlikte misin? Utanacak bir şey yok. Ben de olurdum.
1: Sana vurmayacağım Jim. Beni tutuklamak için başka bahane bul.
3: Bahaneye ihtiyacım yok. İstesem şimdi içeri tıkarım. Birkaç saat nezarette bekletirim. Hatta birkaç gün.
1: Tamam. Aramızda bir anlaşma yapalım. $10,000 nasıl? Von sana bir çek daha yazsın.
2: Dedektif.
3: Seni tanımak güzeldi Tom. Sakın kıpırdama.
2: Bayan Norcutt cesedin kocasına ait olduğunu teşhis etti.
4: Tanrım, ne oldu sana?
1: Polis duvarına tosladım. Karakola aradım, burada olduğunu söylediler.
4: Buranın yolunu hatırlamana şaşırdım.
1: Ha, Vargas'ın da adı defterde. Bu işle ilgisi olduğunu sanmıyorum.
4: Soda ister misin? İçecek bir şey.
1: Narkota o defter yüzünden öldürmediler. Kadının bir ilişkisi var. Eve girerken kullandığım anahtar adamındı.
4: Hala 8. caddedeki evde misin? Uzun zamandır oralara gitmedin.
1: Bırak bu ayakları Edi.
4: Özür dilerim. Demek bu dostça bir ziyaret
1: değilmiş. Ne dediğimi duydun mu?
4: Evet. Sevgilisine kocasını öldürtmüş. Dünyanın sonu mu?
1: Benden ne istiyorsun dostum? Bir özür.
4: Özrünün canı cehenneme. Bana bir şey borçlu değilsin.
1: İşimi değiştirdim, tamam mı? Evimi, arabamı, kıyafetlerimi. Elimde kalan tek şey Rose'du. Onu da berbat yetiştiriyorum. Seni hayatımdan çıkarmak istemedim. Mecbur kaldım. Tamam, hata yaptım, oldu mu? Duymak istediğin bu mu?
4: Sadece ortağımı geri istiyorum Tommy. Bir günlüğüne değil. Son bir iş için de değil. Gerçekten geri istiyorum.
1: Döndüm.
4: Öyle mi? Pekala. Tamam. Bu konuyu kapatalım. Kadın şimdi nerede?
1: Vargas'la konuşuyor. Kim bilir neler anlatıyor.
4: Defteri ele geçirebilir misin? Hı-hı. Sonra Vargas'ı ara, anlaşmaya çalış. Defteri verirsin, o da dosyayı kapatır.
1: Hayır, hayır. Onu devre dışı bırakmalıyız. Dava açmadan önünü kesmeliyiz.
4: Önünü neyle keseceksin?
1: Gerçekle.
4: Defteri nereden bildiğini, neden daha önce ortaya çıkarmadığını soracaklar, tepene binecekler.
1: Ama kadın bizi doğrular.
4: Ya doğrulamazsa? Muhtemelen o adama sadıktır.
1: Bu riski göze almak zorundayım.
4: Bak Tom, tek şansımız Vargas'ta direkt temasa geçmek. Ben de gelirim, saçma bir şey yapmasına izin vermem. Bunu halledebiliriz üçümüz, bu gece hallederiz.
1: Onu ararım. Ama önce Rose'u almalıyım ha. Bir saat ver, anlaşmayı eski depoda yaparız.
4: Sonunda geri döndün ha? Ha, bravo. Hey. Hoşça kal demeyecek misin?
1: Hoşça kal dedi.
5: Yılın gönüllüsü, umuda kucak aç. En Norkans, idari yönetmen.

0: İyi misin?
1: Aa, içeri nasıl girdin?
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerin mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
3: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.
7: Bir %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Aa, tabii şey, aslında ben iyiyim. Yara yine açıldı da.
14: Nereye gidiyorsun?
13: Hiçbir yere.
14: Neden eşyaların arabada? Bak, bu anahtarın kime ait olduğunu biliyorum. Sen de öyle.
13: Gerçekten burada olmamalısın. Vargas senin hakkında çok soru soruyor.
14: Eddie Lorenzo benim ortağımdı. Arkadaşımdı. Nikah şahidimdi. Kızımın vaftiz babası.
13: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
14: Yalan söylemeyi bırak. Polise gidip her şeyi anlatmalıyız.
13: Neyi anlatmalıyız Tom? Bir anahtar. Ne olmuş? Herhangi birine ait olabilir.
14: Peki ya bebek? O da mı herhangi birine ait?
13: Çık dışarı.
14: Bunu yapmasını sen mi istedin? Olan bu mu?
13: O yapmadı. Asla böyle bir şey yapmaz. Anlattı ve ona inanıyorum. Şimdi çık dışarı Tom.
14: Yalan söylüyor.
13: Hadi git. Ara polisi. Eve zorla girdiğini söylerim.
14: Eddie'yi arıyorum.
13: Bekle.
14: Anahtar hala ondaysa masumdur. Sonra giderim.
13: Lütfen yapma.
14: Sadece sor.
13: Dinle.
14: Sor dedim.
13: Lütfen.
15: Annie. Annie. Annie, iyi misin?
13: Evet, iyiyim. Şey, bir şey soracaktım. Anahtarı geri verebilir misin? Ne olur ne olmaz. Tamam, güzel. Hayır, tamam, hepsi bu.
14: Evet.
13: Anahtarı çoktan atmış. Onu görmeliydin Tom. Söylediğimde o kadar mutluydu ki. Kız olduğunu söyleyip dışarıya hediye almaya koştu ama canı... Söyleyemedim. Ben de... Ed'e bebeği düşürdüğümü söyledim ama inanmadı. Can'ın beni zorladığını düşündü.
14: Gidip polise anlatmalıyız.
13: Hayır. Tom, anahtarı bana ver. Kimsenin öğrenmesi gerekmiyor. Eğer polise gidersen inkar

0: Bu riski almak zorundayım.
1: Tom, lütfen bu kadar saf olma. Hepimizin sırları var.
0: Sır saklamaktan bıktım artık. Birini görmem gerekiyor. Biraz vakit alabilir. Bu yüzden Anita'da kalmanı istiyorum.
2: Bebek bakıcısına ihtiyacım
0: çoktan
2: yok.
0: Çoktan aradım ve seni bekliyorum.
2: Baba.
0: Bak, itiraz etme, olur mu? Hey hey hey. Sarılmak yok mu? Seni seviyorum.

0: Lorenzo nerede?
1: Birazdan gelir.
0: Sakin ol Tom. Yolu koruyan 3 ekibimiz var. Demiryolu tarafında da 2 ekip. Buradan kaçmasına imkan yok. Şu an sana öyle gelmese de doğru olanı yapıyorsun. Dostun olabilir ama ciddi hatalar yaptı. Gerisini kanuna bırakmak en doğrusu.
1: O lafları televizyon kameralarına sakla. Neden burada olduğunu biliyoruz. Robert Vaughn'u kurtarmaya çalışıyoruz.
0: Haklısın. Defter yanında mı? Biz Lorenzo'yu alırız, bu iş kapanır. Hayatına devam edersin.
1: Defteri gözaltına alınınca alırsın.
0: Anlaştık, tamam.
1: Rolf, sana Anita'ya gitmeni söylemiştim.
2: Sorun yok, yalnız değilim. Eddie amca burada.
1: Telefon ağır.
2: Tamam, Eddie amca.
3: Merhaba Tom. Biraz geç kaldın. Konuşmalıyız. Yalnız gel. Harika. Görüşürüz.
0: Tom, nereye gidiyorsun?

0: İşte geldi.
1: Merhaba baba.
0: Rosie'yi yemek yapacağım diye tutturdum.
2: Rose, yan komşuya gitmeni istiyorum. Hemen.
0: Sana da bir tane hazırladım.
1: Baba.
0: Oh hey, sakin, sorun yok. Rosie, sakin ol, her şey yolunda. Baban işte zor bir hafta geçirdi. Oturup yemek yiyeceğiz, sonra konuşacağız.
2: Komşuya git dedim Rose, hemen.
0: Tek yapman gereken gelip işini yapmak ve evine dönmekti. Hepsini planlamıştım.
2: Bana tuzak kurdun.
0: Seni koruyordum. İkinizi de koruyordum. Gelip bunu görmesini istemedim. Hepsi bu.
2: Buna korumak mı diyorsun?
0: Geri çekilmeni istedim. Bak üzgünüm. Bunu tahmin etmeliydim.
2: Hadi gidiyoruz.
0: Ne yapıyorsun? Gidiyoruz. Dur biraz. Bekle. Dinle, bunu hala çözebiliriz. Sen Vargas ara. Bir orta yol buluruz. Merak etme.
2: Ben artık öyle çalışmıyorum.
0: Ne, temizlikçi olunca yemin mi ettin? Tamam, nasıl olduğunu anladım. İşine gelince her şey mübah. Ama benim yardıma ihtiyacım olunca? Ha? Daniel Hill, hapishane avlusunda kan kaybından ölürken vicdanın neredeydi? Ha? O zaman bu uykularını kaçırmadı mı? Hayır, bir bebek gibi huzurla uyuyor. Sadakatini gözden geçir dostum. Bana borçlusun.
2: Silahı indirdi.
0: Norcutt. Lanet bir katildi. Nokta.
2: Kimi öldürdü Ed'i? Hiç kimseyi.
0: Hayır, hiç kimseyi değil. Onu mecbur bıraktı. Kendi bebeğini öldürmeye zorladı.
2: Sana yalan söyledi.
0: Senin gibi benim bebeğim olamayacağını mı zannediyorsun? Bizim çocuğumuza hamileydi. Parayla onu benden kopardı. Herkese yaptığı gibi beni de satın almaya çalıştı.
2: Silahı indir Ed'i.
0: Oraya gittiğim geceyi hatırlıyor musun? Gitmem için bana çek yazmaya kalktı. Lanet bir çek! Bir bebeğimiz olacaktı. Tommy, benden. Bizim bebeğimizi doğuracaktı.
2: Evimde silahını sallama.
0: Dur! Bizim bebeğimizi doğuracaktı Tom. Başka seçeneğim yoktu. Bir adam ailesini korumak için her şeyi yapabilir. Haklı olduğumu biliyorsun Tom. Hala aile miyiz? Hala aile miyiz? Ha?
2: Bitti artık dedi.
0: Olamaz. Seni kim temizleyecek Tom?

0: Lens ve diğer ekipler olan yere ulaşmak üzere. Beklemede kalın, tamam mı? Olay yeri inceleme, oraya varmıştım. Ben de tamam.
1: Teşekkürler. Bu defteri yakacağım ve hepimiz rahat uyuyacağız.
0: Rapor anlaşıldı, tamam. Herkese bekliyorum.
1: Hadi Tom. Biz temizleriz.
2: Çoğu insan bunu bilmez. Ama biri evinizde öldüğünde geride bıraktıklarını temizlemek ailenin sorumluluğundadır. Çoğu insanın midesi bunu kaldırmaz. İşte burada babam devreye girer. Babam bu lekelerin de hafızası olduğunu söyler. Kendi şekillerini hatırlarlarmış. Kendi renklerini, kendi kokularını. En derin olanıysa tekrar tekrar ortaya çıkarmış. Böyle lekelerde hayata yeniden başlamak, silmeye çalışmaktan kolaydır. Bazen seçme şansınız olur, bazen de olmaz. Tek yapabileceğiniz umut etmektir.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Tatlı yiyelim.
4: Tatlı konuşalım.
5: Nesil di festi?
6: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
9: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
14: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
3: eksik olma.
2: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Mesela geçen haftayı ele alalım. Bir kadın annesini ziyarete gidiyor. Ortamı neşelendirmek için bir paket yiyecek ve bir buket çiçek almış.
1: Anne! Anne! Anne!
0: Bilmediği şeyse 3 gün önce annesinin mutfakta küçük bir tabureden düşüp başını yarması ve boynunu kırması. Annesinin cesedi bakteriya gazlarla şişmiş durumdaydı. Gözlerinden, kulaklarından, burnundan ve ağzından sıvılar akıyor. Görüntüyü hayal edin. Ölüm trajiktir. Ama aynı zamanda büyük bir sektördür.

0: Bazıları onunla manevi yönden ilgilenir. Bazıları ise hukuki yönüyle uğraşır. Ama çoğu insanın bilmediği şudur. Evinizde biri öldüğünde ortalığı temizleme işi size kalır. Elbette belediye gelip cesedi alır. Ama geride bıraktıkları size ait küçük bir hatıradır. Çoğu insanın midesi bunu kaldırmaz. Burada ben devreye girerim. Aslında ceset temizlemek, evde dökülen başka herhangi bir şeyi temizlemekten pek de farklı değildir. Üç temel aşaması vardır. İlki, tüm mikroplardan kurtulmak. HIV, herpes, tüberküloz, adenovirüs, hantavirüs, koli basili. Ben bunların hepsinin var olduğunu varsayarım. Bu yüzden her yere kendi hazırladığım antiviral ve dezenfektan karışımı sıkarım. Aramızda kalsın ama içine biraz da ağız gargarası eklerim. Orijinal aromalılardan. İçinde fıtılaşmış kanı sıvılaştıran bir enzim var. Orijinal olanı kullanmalısınız, şu yeni mavi ya da turuncu zımbırtıları değil.
1: Pekala. Tamam, bu yani... hemen geliyorum.
2: Eskiden polis değil miydiniz?
0: Evet, öyleydim. Ama midem kaldırmadı. Peki Jeff, sen neler yapıyorsun?
3: Şey, ben hala ipotek işindeyim. İşler iyi gidiyor. Tabii ki Laura ve çocuklar da var. Hepsi iyiler. Laura'nın annesi de bizimle kalıyor. Bir süredir hasta. Bizim evde arkadaki yatak odasında kalıyor. Bazı günler odasından hiç çıkmıyor. Tom, yanında kartvizitin var mı acaba?
0: Evet, tabii ki, tabii. Evet, al bakalım.
4: Ben de alabilir miyim?
0: Evet, tabii ki. Herkese yetecek kadar var. Güzel, beni arayın. Steril temizlik, şirketimin alır. Sizi görmek güzeldi.
5: Hadi oyalanmayı bırak da taktiroya getir. Giriş metnini yazalım. Hadi oyalanma, hadi.
6: Oyalandığı falan yok.
5: Ne diyorsam onu.
6: Öyle mi?
5: Ne diyorsam onu yaz. Hadi.
6: Peki.
5: Ne varsa yaz işte. Mesela evini boyattığı olay.
7: Ne biliyorsun? Nasıldı?
0: Aslında... Eğlenceliydi.
7: Ne kadar eğlenceli?
0: 30 yıl içinde anlarsın.
7: Küller yeniden alevlendi mi?
0: Hayır tatlım, o defter yıllar önce kapandı. Çok yorgunum. Ben yatıyorum.
7: İyi geceler.
0: Oturup şöyle konuşan adamlarla dolu bu filmi mi izleyeceksin?
7: Sonunu merak ediyorum.
0: Rose, seni ömrün sonuna kadar seveceğim. Çünkü sen hep istediğim kız çocuğumsun. Hayallerimin kızısın. Seni seviyorum.
6: Nereye gidiyorum?

0: Dün gece rüyamda bebeğimin altını değiştiriyordum. Bezi kan doluydu. Sonra başımı kaldırdım ve lanet olsun ölmüştü. Sonra içeri girip beşiği temizlemek zorunda kaldım. Çünkü annesi gelmeden her şeyi temizlemem gerekiyordu.
1: Peki bir şey ister misin? Sakız, naneli şeker.
0: İçecek olabilir.
1: Ağrı kesiciye başlasak nasıl olur?
0: Senin küçük bir kızın var. Rosa ne diyorsun? İşinle ilgili ne söylüyorsun?
1: Ne yaptığımı biliyor. Utanılacak bir şey yok. Biz kan temizlemiyoruz. Öfke, keder, ıstırap temizliyoruz.
0: Bence kan gibi.
1: Şunu aklından çıkarma. Müşterilerimiz zor durumda. Biz de yardım ediyoruz. Bak, gitmene üzüldüm Miguel ama seni yormak istemiyorum. Haftada birkaç gün gelip araçların malzemelerini tamamlasan, Jerry'ye yardım edip yükünü hafifletsen olur mu?
0: Evet olur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sana borçlandım.
1: Borcum falan yok. Laf olmaz. Git ailenle vakit geçir, tamam mı?
0: Tamam.
2: İşini bıraktı.
1: Hayır, burada sana yardımcı olacağım.
2: Tabii, ancak görünce inanırım. Bunlar sana geldi.
1: Sorumlu kişi bilgileri. Olay yeri açıklaması. 45 kedi.
2: Yeterince elemanımız yok.
1: Bunu Polly'ye ver.
2: Polly hasta. Freddy ve Jose Hovel'daki laboratuvardalar. Miguel işi bıraktı.
1: Hayır, işi bırakmadı.
2: Victor'ın da alerjisi var. En azından kimse ölmemiş.
1: Muhtemelen daha iyi kokuyordur.
2: Günaydın, steril temizlik. Lütfen bekleyin.
1: Cinayet.
2: Lorenzo 2 numaralı hatta.
1: İş başındayım.
2: Yine mi?
1: İş başındayım dedim.
2: Önünde sonunda konuşman gerekecek. Tamam. Çok üzgünüm Bay Lorenzo. Kendisi iş başında.
1: Teşekkür ederim.
2: Mesajınızı alabilir miyim? Hı.
1: Olay yeri teslim tutana. Bay ve Bayan John Nugget.

İlk kayıt. Ben Tom Cutler. Bugün 6 Nisan. Dava numarası 3M44C378. Özel konut. Cinayet. Evde kimse yok. Anahtar ön verandaya bırakılmış. Kan ve doku kanepeye, duvara, fayans zemine ve cam sehpaya bulaşmış. Kan ve doku kalıntıları yaklaşık bir günlük.

0: Vay, güzel bir şey kokuyor.
1: Günün nasıldı?
0: Yorucu. Annenin kutusu niye dışarıda?
1: Bir sürpriz. Gözlerin kapalı mı?
0: Evet, kapalı.
1: Tamam. Hadi aç. Annemin defterinde bir tarif buldum. Hatırlayamıyorum ama görünüşü böyle miydi?
0: Evet, görünüşü tam olarak böyleydi. Kutuyu niye yerinden çıkardın?
1: Aslında ilginç bir sebebi var. Son 50 yılda yaşamış tarihi bir kişi hakkında ödev hazırlamak.
0: Gerçekten mi? Kimi seçtin?
1: Annemi.
0: Annen tarihi bir kişilik mi?
1: Öğretmenim iyi bir fikir olduğunu düşündü. Özgün olduğunu söyledi.
0: Evet, gerçekten özgün. Aklıma daha iyi biri geldi.
1: Çoktan başladım bile. Vaktin olursa bana yardım eder misin?
0: Bu gece olmaz. Maaş bordrolarını hazırlamalıyım.
1: Annem olmak zorunda değil. Kime önerecektin?
0: Hiç kimseye. Hayır, annen iyi fikir. Bugün matematik öğretmenini aradı. Derste uyuduğunu söyledi.
1: Bir iki kez dalmışımdır. Çünkü dersleri sıkıcı. Bir de bunu büyütüp duruyor.
0: Ama bunu yapmayı kesmelisin hemen. Akşam 5'ten sonra kahve içmek yok ve en geç 23.30'da yatıyoruz. Anlaştık mı? Hey. Seni cezalandırmıyorum. Sadece uykunu almanı istiyorum. Seni rahatsız eden bir şey varsa bana söyleyebilirsin.
1: Biliyorum.
0: Var mı?
1: Ne?
0: Rahatsız eden bir şey.
1: Hayır, kahve yüzünden.
0: Tek şeyden eminim. Annen kadar iyi yemek yapıyorsun. Polis teşkilatında temizlik operasyonu. Eski emniyet müdürü Robert Wall.
1: Geç kalıyoruz.

0: İçeri gelin.
1: Merhaba.
0: Aa, bekleyin, bekleyin. Bu o değil, o değil. Merhaba, küçük yeğenim geldi sandık. Bugün 10 yaşına basmışa benzemiyorsun. Yardım edebilir miyim?
1: Evet. Burası... Burası sizin eviniz mi?
0: Evet.
1: Ben Tom Cutler. Kiraladığınız temizlik servisinin sahibiyim.
0: Üzgünüm ama hizmetçimizden çok memnunuz.
1: Hayır, hayır. Biz o tür bir temizleme şirketi değiliz. Şöyle ki... Dün burada bir iş yaptık ve istemeden...
0: Affedersiniz bayım, dün evde değildik. Ne tür bir temizlik şirketisiniz?
1: Eşiniz evde mi acaba? Onunla konuşabilir miyim?
0: Şu an dışarıda, benimle konuşabilirsiniz.
1: Tamam. Bakın, olay olduktan sonra temizlik yaptık.
0: Hangi olaydan sonra?
1: Üzgünüm hanımefendi.
0: Norcutt.
1: Norcutt. Collins değil mi?
0: Hayır.
1: Burası Ridgecrest Caddesi değil mi?
0: Ridgewood Caddesi.
1: Ah, anladım. Evet, bir yanlışlık olmuş. Ofisim bir kez daha işleri karıştırmış. Kusura bakmayın, vaktinizi aldım.

0: 3M4 4 5 C 3 7 8.
1: Şunları imzala. Betty'nin yerine gidiyorum.
2: Üzgünüm, bu dava numarası ile eşleşen kayıt yok.
0: Bu işi kim verdi?
1: West Renton Emniyeti.
0: Tam olarak kim?
1: İşte burada, Jones.
2: Beyefendi?
0: Dedektif Jones, lütfen.
2: O isimde biri yok efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Ne oldu, bizi kazıkladılar mı?
0: Sadece açıklığa kavuşturmaya uğraşıyorum.
1: Pekala. Betty'nin yerinden ne istersin?
0: Aç değilim.

0: Cinayet Müdürü Robert Vaughn, yaygın yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ardından utanç içinde görevinden ayrılmış.
1: Dünyadan babama.
0: Jüri heyetinin önümüzdeki salı günü...
1: Dedim ki, önümüzdeki salı kızını işe götürme günü.
2: Hayır olmaz şampiyon.
1: Sadece şaka yaptım.
0: Sonrasında jüri kararını açıklayacağım. Şimdilik elimizdeki bilgiler...
3: Check your mail.

0: kayıp adam.
1: Eddie Lorenzo birinci hatta. Yine iş başında mısın?
0: Hayır. Hayır, konuşacağım.

0: Vay! Hangi dağda kurt öldü?
1: Tanrı aşkına neler oluyor Tom? Öğrenemeyeceğimi mi sandın? Ha?
2: Rosie finallere kalmış ve ben bunu spor sayfasından öğreniyorum.
1: Ben de geleceğim.
2: Takvime not ettim bile.
3: Bu gerçekten harika olur. Çok sevineceğim.
2: Tabii beni hatırlarsın.
3: Tabii ki seni hatırlıyorum.
0: Hey, bu akşam bir şeyler içmek ister misin?
1: Sanırım buna ikna olabilirim.
2: Vic'in yeri?
3: Tamam olur. Saat 8 nasıl?
2: Tamam. 8'de Vic'in yeri.
1: Eski günlerdeki.
0: Orada görüşürüz. Sinemada çalışıyordu. Beni gizlice içeri sokardı, film izlerdik. Gerçi filmleri o izlerdi, ben de onu izlerdim. Şatafatsız bir düğün yapmıştık, sadece ben ve o. Onun ailesi, arkadaşı Josue'ydi. Balayına Meksika'ya gittik. 9 ay sonra da sen dünyaya geldin. Kısacası böyle oldu. Şimdilik bu kadar. Ne kadar kaldı?
4: Çok az bir şey. Ona ne olduğu hakkında konuşmak istiyorum.
0: Onu nereden buldun?
4: Kutudaydı. Peki ya, katile ne oldu?
0: Annen hakkında olduğunu sanıyordum.
4: Ayrıntılı olması gerek. Öldürüldü değil mi?
0: Evet, öldürüldü.
4: Nasıl?
0: Hapishanede. Annene yaptığından dolayı girdiği yerde.
4: Biliyorum ama nasıl?
0: Bilmiyorum. Ros, hapishane bu. Hapishane tehlikeli bir yer. Bak, bunu yazman gerektiğini hiç sanmıyorum. Özür dilerim. Başka sorun var mı?
4: Şimdilik bu kadar. Sanırım.
0: Ben biraz dışarı çıkıyorum. Sorun olmaz değil mi?
4: Evet, idare ederim.
2: Doldur Bek.
5: Hemen geliyorum. Peydir yoktun Tom.
0: Buralardaydım. Peki işler gazetede yazdıkları kadar kötü mü?
2: Daha da kötü. Sadece bu ay 35 kişi erken emeklilik başvurusu yaptı. Herkes izlerini sürüp isimlerini yazmalarından korkuyor. Teftiş kurulu her yerde. Savcılık herkese cep gönderiyor. Robert Vaughn'la koridorda yan yana geçsen bile seni sorguya çekiyorlar.
0: İpini çekerler mi?
2: Durumunu biliyorsun. Etrafında ona sadık bir sürü adam var. Korunuyor.
6: Eve döndüğünde onun kıyafetlerinin ve arabasının ortada olmadığını gördü. Polis arabasını Berkeley Square tren istasyonunda buldu. Ama güvenlik kameraları trene hiç binmediğini gösteriyor.
0: Bu konuda bir şey biliyor musun?
6: Cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.
2: Evet, o iş bugün geldi.
0: Peki işin aslı ne?
2: Anlatacak bir şey yok. Adam karısını terk edip kaçmış. Niye sordun?
0: Bir sebebi yok.
2: Hadi yetiş bana, yoksa fena dağıtırım seni.
0: Hala tam alışabilmiş değilim.
2: Sen kafayı bulmadan aklından geçenleri nasıl öğreneceksin?
0: İş yerinde olan bir şey kafamı biraz karıştırdı hepsi bu.
2: Yaptığın işi düşünecek olursak ciddi bir şey olmalı.
7: Vic, sesini aç. Sesini aç. Endişeler
8: büyüyor. Norcutt olayı hakkında ne diyorsunuz?
7: Bu olayı bir kayıp vakası olarak değerlendiriyoruz. Çok teşekkür ederim.
9: Jim, dostum, bir imzanı alabilir miyim?
7: Dostum, o herifle 15 dakika konuştum.
8: Başka bir şey söyleyecek misiniz?
7: Yok artık.
2: İşte geliyor Tommy.
7: Tom Cutler.
0: Jim Vargas. Merhaba.
7: İnanamıyorum. Nasılsın?
0: İyiyim dostum, iyiyim.
7: Seni gördüğüme sevindim. Lorenzo, takımımız yine toplanmış anlaşılan ha? Duyduğuma göre ceset temizliyormuşsun.
0: Evet doğru.
7: Hadi canım. Benimle kafa buluyorlar sanmıştım. Ne acayip bir iş seçmişsin.
0: Hepimiz senin gibi televizyon yıldızı olamayız.
7: Hadi orada.
0: Ne zaman kayıp büroya geçtin?
7: Kayıp büro mu? Cinayet bürosundayım dostum. Ha o mu? O basın için. Basını boş ver. Resmiyette bu bir kayıp kişi vakası. Ben sadece erkenden işe koyuldum.
0: Adamın öldüğünü nereden çıkardın? Bavullarını hazırlamış. Arabası da tren istasyonunda bulunmuş.
2: Jim'den daha fazlasını biliyormuş gibisin.
0: Gazeteler her şeyi yazmaz. Ve ayrıca ben de şu dedektif Columbo sezgileri vardır. Hadi Jim, yardım et. Biraz ipucu ver. Kayıt dışı.
7: Pekala tamam, kayıt dışı. Kaybolduktan sonraki gün komşusu bir tesisatçı minibüsü görmüş. Karısını terk edip gittiyse neden tesisatçı çağırsın ki ha?
2: Vay Jim, büyük polissin ha. Rozetin hangi malzemeden, çikolatadan mı?
7: Saf pirinçten Lorenzo. Ara ara gelip parlatmak ister misin?
2: Rozetin sende kalmasına izin veriyorlar mı?
0: Hey hey hey hey dur. Sadece sohbet ediyoruz.
7: Seni görmek güzeldi Tom. Bunca olaydan sonra iyi olduğunu görmek de sevindirici. Sana bir şey ısmarlayayım.
0: Almayayım.
7: İçmiyor musun? Peki. Bir dahaki sefere.
0: Derdin ne senin?
2: Adam pisliğin teki. Gazetelere çıkmayacak bir şey duymak ister misin?
0: Evet.
2: Şu kayıp adam Norcutt var ya, Vaughn'u tanıyormuş. Duyduğuma göre savcılıkla anlaşmış, ifade verecekmiş.
0: Bunu nereden duydun?
2: Duymadım, hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey, büyük jüri toplanmadan hemen önce Norcutt ortadan kayboluyor. Bu herif de davaya atanıyor. Sami, 36. sokaktaki aile içi şiddet vakası vardı ya.
0: Nereye gidiyorsun? Hatırladın, buraya gel, şemsiyenin altına. Bu halde araba kullanamazsın.
2: Yasak
0: hadi.
2: Yere fark ettik ama.
0: Yasak olan tek şey park yeri değil, hadi.
2: Peki, tamam. Vaftiz kızım şimdi kaç yaşında? 13 mü, 14 mü?
0: 14. Kemerini tak, kurallar.
2: Yaşlanıyoruz kardeşim. Ama sen doğru olanı yaptın. Önce aile. İnsanın ailesi yoksa hiçbir şeyi yoktur. Şimdi hayır işleri yapıyorum. Okul sonrası programlar var ya, aklımı başımda tutan tek şey yok. Ne? Neye gülüyorsun?
0: Okul sonrası mı? Hayır işleri.
2: Evet.
0: Sen de kimsin? Hediye ne yaptın?
2: Ben çok karmaşık bir adamım Tom. Bir de fena acıktım. Sana waffle ısmarlayayım.
0: Olur.
2: İşte bir şey oldu diye bahsettiğin şey neydi?
0: Önemli değil, ben hallederim.

0: Merhaba, acil bir şey var mı?
1: Hayır ama...
0: Ben odamdayım.
1: Seni bekleyen biri var.
2: Bay Cutler, beni hatırlamıyor olabilirsiniz ama evime uğramıştınız.
0: Ha evet evet, doğum günü partisi. O karışıklık için üzgünüm bayan.
2: Norcutt, Ann Norcutt. Gördüğünüz gibi Collins değil.
0: Evet. Oturmaz mısınız?
2: Böyle iyiyim.
0: Nasıl yardımcı olabilirim?
2: Evime geldiğinizde size bir soru sormuştum. Ne tür bir temizlik işi yapıyorsunuz?
0: Biyolojik ve tehlikeli biyolojik maddelerin temizliğiyle dezenfeksiyon hizmeti veriyoruz.
2: Suç mahalli temizliği.
0: Evet ama bu yaptığımız işin küçük bir kısmı. Çeri size broşürümüzü verdim.
2: Gazeteleri okudunuz mu bilmiyorum Bay Cutler. Ama kocam kayıp.
0: O kocanız mı? Üzüldüm.
2: Kocam kaybolduktan bir gün sonra suç mahalli temizliği yapan biri kapıma geliyor. Evimde bir iş yaptığından bahsediyor. Bundan ne anlamalıyım?
0: Geldiğim gün size neden geldiğimi açıklamıştım. Karışıklık için üzgünüm. Kocanızın bulunmasına yardımcı olacak bir bilgi varsa bunu polise söyleyin.
2: Bunu yapmadığımı nereden biliyorsunuz?
0: O zaman sizinle değil polisle konuşuyor olurdum. Ben emekli bir polis memuruyum Bayan Nalkut. Yaptığım iş gereği polisle sürekli irtibat halindeyim. Bir olay yerinde şüpheli bir durum olsaydı olaya el atacak ilk kişi ben olurdum. Bakın, yaşadığınız şeyin zorluğunu biliyorum. Ben de birkaç yıl önce eşimi kaybettim.
2: Yas mı tutmalıyım?
0: Hayır, hayır. Tabii ki hayır.
2: Peki neden empati kuruyorsunuz?
0: Sadece endişenizin anlaşılır olduğunu söylüyorum.
2: Evimi Ridgecrest Caddesi'ndeki bir evle karıştırdığınızı söylediniz. Hı-hı. Orada ne tür bir iş yaptınız?
0: Maalesef bu konuda konuşamam.
2: Ben araştırdım Bay Cutler. Ridgecrest diye bir cadde yok. O yüzden bence endişelenmekte fazlasıyla haklıyım. Bakın kocamın düşmanı çoktu ama sizin onlardan biri olmadığınız belli. Lütfen söyleyeceğiniz hiçbir şeyi kimseye söylemem. Evimde gerçekten temizlik yaptınız mı?
0: Daha çok yardımcı olabilmeyi çok isterdim. Umarım polis kocanızı bulur. Başka bir şey yoksa bugün çok yoğun.
2: Polisle aranızın iyi olmasına sevindim.

0: Bay Kasler, polis geldi efendim.
1: Teşekkür ederim.
2: Plastik örtüye basın. Duydunuz mu? Plastik örtüye basın.
1: Hesabı ödememek için ilginç bir yol seçmiş. Vaktin var mı? Döküntü bir yermiş.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
7: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
13: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
13: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
13: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
16: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
17: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
10: İki Bellona, Bellona.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
18: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
19: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
20: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
21: Net!
22: Kazancım net, sigortam net.
23: Günaydın Türkiye.
24: Hadi kalk.
23: Yine milyonların hayrına.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Akşam davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
8: Sarı kola!
9: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Ben intihar edecek olsam lüks bir otel seçerdim.
17: Birçok kişi öyle yapıyor zaten.
16: Dün gece fazla kaçırdığım için kusuruma bakma. Konuşmak istediğini biliyorum.
17: Biraz meşgulüm.
16: Biraz vakit ayırabilirsin. Kriminal ekip dün Norkat'ın evini baştan aşağı aradı. Zeminden tabana kadar. Tek damla kan yoktu. Boğuşma izi de yoktu. Hiçbir şey. Tek buldukları şey... kimyasallar ve temizlik malzemeleri. Hem de epeyce. Deterjandan bahsetmiyorum. Yani bunu duyunca geçen gün bu dosyayı sorduğunu hatırladım.
17: Biz mi sürüyoruz?
16: Benim dosyam değil. Benim birimim de değil. Aslına bakarsan şu anda polis bile değilim.
17: Senden son yardım istediğimde az daha işinden oluyordun.
16: İşler biraz kötü gitmişti. Ama atlattım. Sen de öyle. Yaptığımızdan pişman değilim. Sen?
17: Önemi var mı? Bununla yaşamak zorundayım.
16: Ben de o yükü taşıdım. Aklını kurcalayan ne Thomas? Neden polise bildirmedin?
17: Varın orada kimi çalıştırdığını bilmiyorum. Yanlış kişiye söylersen bir anda kaybolan kişi ben olabilirim.
16: Dün gece bana bunu söyleyebilirdin.
17: Söylemeye çalıştım, denedim ama... bilmemem gereken bir şeydi. Ben de öyle davranmayı seçtim. Eski alışkanlık.
16: Evrak hala sende değil mi?
17: Evet, teslim tutanı. Olay yeri fotoğrafları hepsi ofisimde.
16: Hepsini sakla. Seni kurtaracak tek kanıt onlar.
17: Onlar orada bulunduğumu kanıtlar. Yapmadığımı değil.
16: Sadece işini yapıyordun. Kimse bunu sana yıkamaz.
17: Ama yapacak fırsatım ve kabiliyetim vardı.
16: Ama bir nedenin yoktu değil mi? Von'dan tek kuruş bile almadım. Değil mi? Tamam.
17: Denedim ama bilmemem gereken bir şeydi. Ben de öyle davranmayı seçtim. Eski alışkanlık.
16: Evrak hala sende değil mi?
17: Evet, teslim tutanı. Olay yeri fotoğrafları hepsi ofisimde.
16: Hepsini sakla. Seni kurtaracak tek kanıt onlar.
17: Onlar orada bulunduğumu kanıtlar. Yapmadığımı değil.
16: Sadece işini yapıyordun. Kimse bunu sana yıkamaz.
17: Ama yapacak fırsatım ve kabiliyetim vardı.
16: Ama bir nedenin yoktu değil mi? Von'dan tek kuruş bile almadım. Değil mi? Tamam.

0: geldi ve onun için bir iş yaparsam bu soruşturmayı kapatacağını söyledi. Rose'u düşündüm. Zaten annesini kaybetmişti. O işi yaptım. Ayrıca tüm param cenazeye gitmişti. Yeni iş kurmak için para gerekiyordu. Bir iş daha yaptım. Sonra bir iş daha. Birilerini haraca bağladım. Görmezden geldim. Delil kararttım.
1: Bu yıllar önceydi Tommy.
0: Jüri sadece emirleri yerine getiren eski bir polis görecek.
1: Jüri falan olmayacak. Norcutt'ın bildiklerini düşün. Sence Vaughn onun bulunmasına izin
0: artık
1: verir mi?
0: Artık ipler Vaughn'un elinde.
1: Ama adamlarının elinde. Bu dava daha açılmadan kapandı. Bütün soruşturma göstermelik. Nasıl yürüdüğünü biliyorsun.
0: Kadın soyadının Norcutt olduğunu söyleyince panik yaptım. O soyadını eskilerden hatırlıyordum. Norcutt parayı yöneten adamdı. Kadının gözünün içine baka baka yalan söyledim. Düppedüz. Vaughn sana hiç yanaştım.
1: Evet, sen ayrıldıktan sonra. Teklifini bir tarafına sokmasını söyledim. O zamandan beri masa başındayım. Dürüstlüğün bedeli değil mi?
0: Haklısın.
1: Dinle, sen şimdilik sessiz kal. Vargas'ın bu işi nereye götürmeye çalıştığını öğreneceğim.
0: Hadi.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkürü boş ver. Rica ederim de. Aramızda kalsın. Yakında görüşürüz.
2: İşte eski kızıl saçlı. Ne kim var ne de sitem. Sadece çeneye sağlam bir sol yumruk.
3: Kesinlikle öyle.
4: Teşekkür ederim Edward. Gel Seth. Konuşacak çok şeyimiz var.
5: Telefon diye bir şey var. Alexander Graham Bell icat etmiş.
0: Biraz geciktim, üzgünüm. Yemek güzel kokuyor.
5: Bir çocuğu böyle yalnız bırakmak doğru değil. Başıma bir şey gelebilirdi.
0: Tekrar Anita'da mı kalmak istiyorsun?
5: Hayır, evde olmanı istiyorum.
0: Evdeyim işte. Hey! Neler oluyor? Başının çaresine bakabileceğini söyleyip duran sendin. Rose. Şu okul ödevi.
4: Ah, bu ne cüret?
0: Hey, seninle konuşuyorum.
4: Ay, inanamıyorum. Ne demek istiyorsun?
0: Annenle ilgili bu ödev kafanı karıştırıyor.
5: En azından onu düşünen biri var.
4: Eminim öyledir.

0: Söyledim ya, dışarı çıktı.
1: Ara o zaman.
2: Jim, bir soru mu var?
1: Tom nasılsın dostum? Bu ortağım Darren Harris.
3: Hakkında çok şey duydum.
2: Bilirsin, Jim konuşmayı sever. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Burayı aramak istiyorlar ama arama izinleri yok.
1: Burayı aramak istemiyoruz. Dinle Tom. Zor durumdayım, tamam mı? Kriminal ekip olay yerinde endüstriyel temizlik maddesi buldu. Karşılaştırabilmek için numunelere ihtiyaçları var.
2: Tabii, malzeme listesini neden vermedi?
0: İstemedi ki. Onun yerine yetkisi olmadan içeri dalıp lanet bir köpek gibi havlamaya başladı.
2: Ki. Malzeme listesini alabilir miyim lütfen?
0: Tabii ki.
3: Ewing County'de hiç iş yaptınız mı?
2: Hayır, pek değil. Zengin insanlar hastanede ölmeyi yeğler.
3: Bir hafta kadar önce Ridgewood Caddesi'ne gitmiş olabilir misiniz? Soyadı Norcutt.
2: Ridgewood Caddesi mi?

0: Norkat, evet o olayı duymuştum. Hayır, yok. Üzgünüm. Richwood Caddesi yok.
1: Birkaç numune alabilir miyiz? Belki yardımı olur.
0: Tabii, sorun değil. Gelin. İşte burada beyler.
1: Merhaba dostum. Güzel dövmeler. Nerede yaptırdın?
0: Ha, Miguel. Kamyonete gidip şu kırmızı torbalardan getirir misin?
1: Elbette Tom. Affedersin, lafını duydun mu? İngilizce mi İspanyolca mı? İçeriden ne zaman çıktı?
0: 6 ay önce. Tahliye görevlisini tanıyorum. İyi bir çocuk.
1: Geçen perşembe akşamı ne yapıyordu peki?
0: Ben nereden bileyim, ona sor.
1: Peki ya sen?
0: Evdeydim. Geceleri evde olurum.
2: Kredi kartı kayıtlarına göre perşembe akşamı Ivy'deymişsin.
0: Ah evet. Lise buluşması vardı.
1: Lise buluşması öyle mi? Bizimkileri boş verdim. Ne zaman ayrıldın?
0: 23.30'da. Kayıtlarımı niye inceliyorsun?
1: Sadece işimi yapıyorum. Peki ya cuma akşamı?
0: Şehir merkezinde kedi istilası vardı. İstersen kum kaplarının fotoğraflarını göstereyim.
1: Belki başka bir zaman.
0: Bitti mi? Çıkmam gerekiyor.
1: Evet, evet. Çok yardımcı oldun.
0: Onu da eklersen beni çok mutlu edersin.
1: Mutlu musun?
0: Hem de çok. Miguel, arkadaşlara yardım eder misin?

0: Aa, merhaba. Henüz bunu boşaltmayı bitirmedim.
1: Daha sonra yaparsın.
0: Tamam. Dinle, eşim seni yarın akşam yemeğine davet etmemi istedi. Teşekkür etmek istiyoruz. Annem de güzel yemek yapar. Sürekli yemek kanallarını izler.
1: Çok isterdim ama gelemem. İleri bir tarihte olabilir.
0: Tamam. Olur.
1: Bak Miguel. Eğer o polisler bir şey soracak olurlarsa sakın telaşlanma. Sadece doğrudan cevap ver, tamam mı?
0: Tamam, sorun değil. Kardeşim, sen iyi misin?
1: Evet. Evet, iyiyim.

0: Rosie.
1: Vagas test sonuçlarını alıp beni olay yerine bağlamadan önce en fazla 1,5 günüm var.
2: Laboratuvarı bir ay meşgul edecek kadar test istedi. Ortalığın yatışacağını umuyorlar. Vargas sadece prosedürü uyguluyor.
1: Ya öyle değilse. Maaş listesini bulduklarında bir de laboratuvar sonuçları gelince bir numaralı şüpheli ben olacağım. Günah keçisi aradıklarında beni öne sürecekler.
2: Seni kimse günah keçisi yapmayacak. Norcutt kayıp kaldığı sürece suç işlendiğini kanıtlayamazlar.
1: Bu işte bir iş var karısı. Neden? Neden?
2: Karısı mı?
1: Vargas'a olaydan bahsetmedi.
2: Belki sana inanıyordu.
0: Evet, harikasın Rosie.
2: Tamam, bunu kaçırdın.
1: Aferin Rose.
2: Kaçırdın dostum. Golü görmeliydin, harikaydı. Pizza yiyelim mi?
1: Hayır, olmaz, gelemeyiz.
2: Ha?
1: Olmaz, çünkü ödevi var, benim de işlerim var.
3: Ödevimi yaptım.
2: Başka zaman ufak. Tamam mı?
3: Geldiğin için sağ ol Eddie amca.
2: Rica ederim.
3: Kaburgamı kırdın.
2: Seni gördüğüme çok sevindim.
3: Ben de seni gördüğüme sevindim.
2: Harika bir kızın var dostum. Biraz daha araştırayım. Seni yarın ararım.

0: O zamana dek sabredebilir misin?
1: Tamam.
0: Peki. Tamam. Bugün sizinle olmak güzeldi. Görüşürüz Rosie.
2: Görüşürüz. Gel.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: 46. kanalda bülbülü öldürmek var. İzlemek ister misin?
2: Teşekkür ederim. Birazdan gelirim.
1: Ödevini daha bitirmedin mi?
2: Bitiremedim.
1: Bunu nereden buldun? Yıllar önceydi.
2: İnternetten.
1: İnternetten.
2: Eğer hapishanede öldürüldüyse neden sizi sorguladılar?
1: Bazen insanlar polisin her istediğini yapabileceğini sanır. Ama öyle değil. Bizi sorguladılar ama bir şey çıkmadı.
2: Adı neydi? Bunu yapan adamın. Mahkum diye geçiyor. Sadece bilmek istiyorum.
1: 100 defa söyledim, Daniel Hill. Artık bize zarar veremez.

0: Bu kilisenin önünden binlerce kez geçtim ama içeri girmemiştim. Çok güzelmiş.
1: Gözlerden uzak. Takip edildiniz mi?
0: Beni kim takip edecek ki?
1: Üstünüzde dinleme cihazı var mı?
0: Hayır. Sizde? Dün neden beni izliyordunuz? Bana söyleyeceğiniz bir şey mi var?
1: Ben sorayım. Polise neden benden bahsetmediniz?
0: Polise güvenmiyorum.
1: Bakın, kocanızın savcılıkla görüştüğünü biliyorum. Robert Vaughn aleyhine ifade verecekti. Bu yüzden başka kime ele verecekti bilmeliyim.
0: Evimi temizlediniz mi? Bakın Bay Cutler, bu karşılıklı güven gerektirir. Ben polise gitmedim, gitmeye de niyetim yok. Ama ne olduğunu öğrenmem gerek.
1: Eskiden bu kiliseye haftada iki kez gelirdim. Bir kez ayin için, bir kez de günah çıkarmak için. Bu çok uzun zaman önceydi. Evet. Evet, evinizi temizledim.
0: Tanrım.
1: Gerçek bir suç mahalli gibiydi. Yapan kişi gerekli malzemelere erişebiliyordu, prosedürü de biliyordu.
0: Peki nasıl?
1: Vurulmuş.
0: Tam olarak nerede?
1: Salonda, kanepenin üzerinde.
0: Sizi kim tuttu?
1: Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum hanımefendi. Karşılıklı güven, değil mi?
0: Evet.
1: Kocanız büyük jüriye ne anlatacaktı?
0: Sanırım göstersem daha iyi olacak. Burası eskiden bir itfaiyeydi. Şimdi ise çocuklar için güvenli bir merkez.
1: Ne büyük bir makas.
0: Bu Robert Vaughn. İlk bağış kampanyasını o yürüttü. O olmasaydı burası olmazdı. Ofisim üst katta. John her şeyi doğrulanabilsin diye kendi el yazısıyla yazdı. Buna hapisten çıkış kartım derdi.
1: Nedir bu?
0: Bir hesap defteri ama bir çeşit şifreyle tutulmuş. Şu sayılar tarih gibi görünüyor. Bunların da para miktarları olduğunu düşünüyorum ama ortadaki sütunu pek çözemedim. Hesap numarası olamayacak kadar kısa. Telefon numarası olabilir mi?
1: Hayır. Rozet numaraları.
0: Emin misiniz?
1: Evet. Maaşa bağlanmış bütün polislerin kaydı. Tanrım, bu kayıt en az 10 yıl öncesinin.
0: İsimleri bulmanın bir yolu var mı?
1: Hala erişimim olsaydı, ki artık yok. İsimleri bu rozet numaralarıyla eşleştirmek günler, haftalar alırdı. Ayrıca hiçbir kanıtımız yok. Bu listedeki herkes şüpheli.
0: Birkaç hafta önce Vaughn başka bir adamla eve geldi. Tartışmaları büyük bir kavgaya dönüştü. O günden sonra Vaughn'u görmedim ama o olaydan sonra John defter konusunda iyice paranoyaklaştı.
1: Peki diğer adam kimdi?
0: Dedektif Vargas.
1: Tamam. Dinle. O günden beri görüştüğün bütün polislerin adını yaz. Vargas da dahil.
0: Tamam.
1: Belki rozet numaralarını öğrenebilirim.

0: Ne hoş bir mahalle. Kendime yazlık bakıyorum.
1: Listeyi getirdin mi?
0: Marty Papas, Darren Harris, Jim Vargas. Bu rozet numaralarıyla ne yapacaksın?
1: Karısıyla görüştüm. Anlaşılan Bay Norcutt kayıt tutuyormuş. Para alan her polisin adı rozet numarasıyla birlikte bir deftere yazılmış.
0: Tanrım Tom, ne yapmaya... Von defterin sende olduğunu öğrenirse üzerine kaç adam salar biliyor musun?
1: Bırak da bunu ben düşüneyim.
0: Tavsiyemi dinle. Defteri hiç görmemiş gibi yap.
1: O kadar basit değil.
0: Evet, basit. Biri sorunca ne defteri dersin?
1: Ben de o defterdeyim.
0: Tanrı aşkına yak o zaman. Seni şüpheli yapar. Ondan kurtul. Altın tepside önüne gelmiş.
1: Zavallı kadının kocası öldü. Katili bulmasına yardım edecek tek şeyi yakayım mı?
0: Sana ne? Parası sayesinde gerçeklerden bir haber yaşayan zengin sürtüğündeki defteri al ve kibriti çak.
1: Sağ ol ortak.
0: Ne dedin sen bana? Ortaklar birbirini kollar. Ha? Sana sabret dedim. Sense gidip şehrin yarısının peşine takacak bir defter buldun. Ha? Bırak gitsin Tom. Unut gitsin.
1: Bırakayım mı? Her şeyi geride bırakmaya çalıştım. Bütün bu pisliği. Sonuç ortada.
0: Tüm pislikler. Benim gibi pislikler değil mi? Bunca zaman sonra ilk kez telefonumu açıyorsun. Peki neden? Halimi hatırımı sorup eski günleri almak için mi? Vaftiz kızımı görmem için mi? Hayır. Yine bir iyiliğe ihtiyacım vardı. Yine aynı şey. Sen benim ailemsin Tom. Ben senin neyinim? Ha? Senin için son bir yardım umudu mu? Tavsiyemi istemiyorsan isteme. Dinlersin ya da dinlemezsin. Ama bana ortak deme. Sanki bir anlamı varmış
1: defterde
0: gibi.
1: Defterde adını bulmamdan mı korkuyorsun?
0: 49733. Al, kalem ister misin?

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso. Ayrı bir yaz.
6: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi. Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
8: gazoz. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank, kartıma
4: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
3: Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
5: gazoz. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sana yakışanı
12: tak. Aklımda tutarım.
13: Hafızan hep kuvvetliydi. Asıl sorunun da bu. Kendini öldürteceksin dostum.

0: İyi misin?
1: Evet. Ah Tom, lütfen bırak kalsın, temizlemeye değmez.
0: Hayır, ne hissettiğini biliyorum.
1: Tom, ben burada kalamam.
0: Nereye gitmek istersin? Akrabaların var mı?
1: Evet ama şu anda ailemin yanına gidemem. Tom, ben toplarım, bana bırak. Özür dilerim, yeniden yaparım. Gerçekten başka bir yere gitmeliyim. Kendimi yalnızken güvende hissetmiyorum.
0: Tamam. Aklımda bir yer var.

0: Merhaba
1: akşamlar.
0: Dostum, içeri gelin, buyurun.
2: Buyurun.
0: Memnun oldum.
3: Nasılsın?
0: Bu da eşim Gabriel.
2: Merhaba.
4: Merhaba, merhaba.
2: Buyurun.
4: Merhaba. Merhaba, çok memnun oldum. Bu da bebeğim Hulyo.
2: Merhaba.
0: Ve bu da Lila. Merhaba Delila.
5: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
5: Beni bırak baba.
0: Bu şirin şey sizi kandırmasın.
5: Gel atlarımı göstereyim.
4: Şimdi olmaz.
3: Hayır,
4: tatlım.
3: Sorun değil. Atlarını mı görmemi istiyorsun? Göster bakalım.
5: Hadi gel.
4: Ben gidip yemeğe bakayım.
2: Kendini güvende hissetmiyordu. Ben de bizim eve götüremedim. Rose anlamayabilir. Teşekkür ederim.
0: Tabii, dediğin gibi müşterimiz zordaysa yardım etmeliyiz. Al bakalım.
2: Hey, gel bakalım.
0: Aç bakalım.
3: Çok
0: ağzını.
3: Güzel kokuyor.
0: Evet.
4: Teşekkür ederim. Dikkat edin,
0: İşte.
4: Bu çok sıcak.
0: Tamam.
4: Lila tatlım, sandalyeni
2: geç. Hayır hayır hayır, böyle iyi. Eskiden hep böyle yemek yerdim.
0: Dinle Tom, dua etme şerefini sana bıraksak olur mu?
2: Bana mı?
0: Evet.
2: Gökteki babamız, iyi dostlar ve bu güzel yemek için sana şükrediyoruz. Amin.
4: Amin.
0: Amin.
4: Lütfen başla.
0: Hadi bakalım.
2: Pek alıştığın gibi bir ortam olmayabilir ama.
3: Bence harika. Biliyor musun, ben eskiden buradan 3 sokak ötede otururdum. Kore lokantasının üstünde tek odalı bir dairede. Sana mutfağını hatırlar mısın?
2: Evet, orayı biliyorum.
3: Evet.
2: Ama artık yok.
3: Yok. O bina da artık yok. O zamanlar biri bana hayatımın nasıl olacağını sorsaydı, tam da böyle olacak derdim. Sıcak bir yuva, koşuşturan çocuklar, buzdolabındaki mıknatıslar. Can çocuk istemiyordu. Ama bir çocuğumuz olacaktı. Kısa süre önce onu kaybettik.
2: Üzüldüm.
3: Ben de...

0: Gördüğün en kötü şey neydi? Bilmek istiyorum.
1: Bugüne kadar gördüğüm en kötü şey bu işten önceydi, polisken. Bir cinayet vakasıydı. Kurban 30'lu yaşlarında bir kadındı. Göğsünden 2 kurşunla vurulmuştu. Saldırgan evi soymaya gelmişti. Kadın direnince de onu vurmuştu. Yerde bir kan gölü vardı. Bir kısmı yatağa ve duvarlara sıçramıştı.
0: En kötü şey bu mu?
1: Koridorun sonundaki odada küçük bir kız vardı. 2 sağlık görevlisi yanındaydı ve kucağında peluş bir kurbağa vardı. Annesinin cesedini bulmuş, sonra da 911 aramış. Düşününce cesur çocukmuş. 6 yaşındaydı ama yine de 911 arayacak kadar soğukkanlıydı. Ama o gözler... O gözler... Hiçbir çocuğun görmemesi gereken bir şey görmüştü. O gözler bana baktı, içime işledi. Delip geçti. O gözler. Şimdiye dek gördüğüm en kötü şeydi.
0: Aa, o senin kızındı. Katili yakaladınız mı?
1: Evet, yakaladık. Onu yakaladık.

0: ben de olayı...
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
2: Bir sorun mu var memur bey?
1: Arka farınız yanmıyor. Nereye gidiyorsunuz?
2: Aşırı hız mı yaptım?
1: Nereye gittiğinizi sordum.
2: Evet. Birkaç sokak ötede oturuyorum. Bakın, ben emekli bir polisim. Bir sorun mu var?
1: Kim olduğunu biliyorum Tom.

0: Yüzüne ne oldu?
1: Yok bir şey.
0: Mızmızlanma.
1: Yanıyor.
0: Ne olduğunu söylemeyecek misin?
1: Yok bir şey. Baban eski toprak, bir şey olmaz. Bitti mi?
0: Evet.
1: Vay canına, bu işte iyisin. Tıp fakültesi için para mı biriktirsem?
0: Ne yaptığın umurumda değil.
1: Bu da neydi? Ne dedin? Hey! Şu tavrına hemen bir son vermelisin.
0: Neden bana ne olduğunu anlatmıyorsun?
1: Seni ilgilendiren bir şey değil. Ben hallediyorum.
0: Ben takım olduğumuzu sanıyordum baba. Ya eve bıçaklanmış halde gelirsen ya da vurulmuş ya da hiç gelmezsen.
1: Öyle bir şey olmayacak.
0: Ama anneme oldu.
1: Bana da mı olacağını düşünüyorsun?
0: Evet, bu yüzden de çok korkuyorum.
1: Rose, öyle bir şey olmayacak. Bana bak. Bir daha böyle bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Ve biz bir takımız, iyi bir takımız. Birbirimizi kollarız. Ama kontrol edemeyeceğimiz şeylere de takılıp kalmayız. Şu ödev. Bak seni ne hale getirdi.
0: O aptal ödev yok baba.
1: Yok. Anlamadım.
0: Annemi unutmaya başlamıştın.
1: Rose, bak hayatını o kutuya bakıp anneni araştırarak geçiremez. Orada değil, o öldü. Artık sadece sen ve ben varız. Hadi, hadi bunları kaldıralım. Hadi kaldır şunları.
0: Yeter, anlamıyorsun.
1: Topla.
0: Yeter.

0: Alo.
1: Seni almaya geliyorum.
0: Dur. Evde değilim, hastanedeyim. Bu sabah Vargas aradı. Bir cesedi teşhis etmemi istedi. Canın ifade vereceğini basın öğrenmiş. Her yerde haber olmuş.
1: Hangi hastane?
0: West Trenton Hastanesi.
1: Tamam, orada kal. Arkadan girişi biliyorum. İyi misin?
0: Evet, teşekkür ederim. Yüzüne ne oldu?
1: Yok bir şey. John'un olmadığına emin misin?
0: Evet, anahtarı hala arabada bulunan anahtarlıktaydı.
1: Başka kimde anahtar vardı? Kız kardeşi, komşusu?
0: Kimse de yoktu. John paranoyak biriydi. Yedek anahtar istemezdi.
1: Belki de sana bahsetmediği biri için bir tane yaptırmıştır.
0: Yani bir kadın için mi? John öyle biri değildi. Onlar için de anahtar yaptırmamıştır. Dinle, bunun bize ne faydası olacak bilmiyorum.
1: Van'ın bunu kaçırılma gibi göstermeye ihtiyacı yok. Defterden haber olsaydı onu bulmak için evinizi alt üst ederdi. Anahtara sahip biri tertemiz bir eve gelmeni istemiş. Alo.
2: Tamam, beni korkuttun.
1: Bu en Norcutt.
2: Norcutt, evet. Bir dakika. Vargas burada olduğunu biliyor musun?
1: Haber olmadan halledebiliriz diye düşündüm.
2: Aslında burada olması gerekiyor ama bilmiyorum. Belki evrak işlerini halledebiliriz.
0: Neden bunu yapmam gerektiğini bilmiyorum. Zaten canın fotoğrafları var. Lütfen.
2: Size söylememişler. Cesedin yüzünün büyük kısmı yok. Bayan Norcutt, sizden sadece birkaç ayırt edici özelliği ve alyansı teşhis etmenizi isteyeceğiz.
0: Özellik mi?
2: Yara izi, ben gibi tanımlayıcı özellikler. Şu belgeleri imzalarsanız.
0: Affedersiniz, tuvalet nerede, bayılacak gibi.
2: Elbette. Affedersiniz. Dümdüz gidin sağda. Hasta yakınlarıyla konuşmayı bir türlü öğrenemedim.
1: Ceset ne kadar bozulmuş?
2: Fare emi gibi olmuş. Bu o. Yara izlerini kayıtlarla karşılaştırdım. Burada apandisit izi var. Bir de Bob Parker'dan kalmayız. Emin olmak için Larry'de dişlerine bakmaya geliyor. Larry'i tanıyor musun?
1: Bob Parker mı?
2: Evet. Hayvanlarınızı kısırlaştırın diyen adam. Bizimki de kısırlaştı.
1: Ne zaman? Vazektomi ne zaman olmuş?
2: Birkaç yıl önce. Sanırım kayıtlarda yazıyor. Merhaba. Ben de seni aramak üzereydim.
3: Senin burada ne işin var?
1: Meslektaşımla öğle yemeği. Tayland yemeği olur mu?
2: Olur. Ama önce şunu bitirmeliyim. Önemli bir noktadayım.
0: Dedektif.
3: Bayan Norcutt. Onu tanıyor musunuz?
0: Hayır, daha önce hiç görmedim. Affedersiniz. Şu işi bitirebilir miyiz? Pek iyi değilim de.
2: Tabii.
0: Teşekkür ederim.
3: Bunu sevmedim Tom. Bugünlerde sürekli karşıma çıkıyorsun. Bu hiç iyi değil.
1: Buna üzüldüm Jim.
3: Bak durum şu. Hiç yakın arkadaş olmadık ama o olaydan sonra bile sana karşı olmadım.
1: Hangi olaydan bahsediyorsun?
3: Ne olmuş yani? O şerefsiz koluna bir bıçak yedi. Büyütülecek ne var? Bazıları seni harcamak istiyordu. Kullanmak istediler. Ben karşıydım. O adam ailene dokundu. Bunu yapmaya hakkın vardı.
1: Kadede gelir misin?
3: Demek istediğim, beni karşına almak istemezsin. İçerideki adam hapishanede ölmedi, bağlantısı var. Tüm kozlarımı oynamam gerek, o yüzden söyle. Burada ne işin var?
1: Yemek. Katılmak ister misin? Tamam, Tayland yemeği olmasın.
3: O kadınla birlikte misin? Utanacak bir şey yok, ben de olurdum.
1: Sana vurmayacağım Jim. Beni tutuklamak için başka bahane bul.
3: Bahaneye ihtiyacım yok. İstesem şimdi içeri tıkarım. Birkaç saat nezarette bekletirim. Hatta birkaç gün.
1: Tamam. Aramızda bir anlaşma yapalım. $10,000 nasıl? Von sana bir çek daha yazsın.
2: Dedektif.
3: Seni tanımak güzeldi Tom. Sakın kıpırdama.
2: Bayan Norcutt cesedin kocasına ait olduğunu teşhis etti.
4: Tanrım, ne oldu sana?
1: Polis duvarına tosladım. Karakola aradım, burada olduğunu söylediler.
4: Buranın yolunu hatırlamana şaşırdım.
1: Ha, Vargas'ın da adı defterde. Bu işle ilgisi olduğunu sanmıyorum.
4: Soda ister misin? İçecek bir şey.
1: Narkota o defter yüzünden öldürmediler. Kadının bir ilişkisi var. Eve girerken kullandığım anahtar adamındı.
4: Hala 8. caddedeki evde misin? Uzun zamandır oralara gitmedin.
1: Bırak bu ayakları Edi.
4: Özür dilerim. Demek bu dostça bir ziyaret
1: değil. Ne dediğimi duydun mu?
4: Evet. Sevgilisine kocasını öldürtmüş. Dünyanın sonu mu?
1: Benden ne istiyorsun dostum? Bir özür.
4: Özrünün canı cehenneme. Bana bir şey borçlu değilsin.
1: İşimi değiştirdim, tamam mı? Evimi, arabamı, kıyafetlerimi. Elimde kalan tek şey Rose'du. Onu da berbat yetiştiriyorum. Seni hayatımdan çıkarmak istemedim. Mecbur kaldım. Tamam, hata yaptım, oldu mu? Duymak istediğin bu mu?
4: Sadece ortağımı geri istiyorum Tommy. Bir günlüğüne değil. Son bir iş için de değil. Gerçekten geri istiyorum.
1: Döndüm.
4: Öyle mi? Pekala. Tamam. Bu konuyu kapatalım. Kadın şimdi nerede?
1: Vargas'la konuşuyor. Kim bilir neler anlatıyor.
4: Defteri ele geçirebilir misin? Hı-hı. Sonra Vargas'ı ara, anlaşmaya çalış. Defteri verirsin, o da dosyayı kapatır.
1: Hayır, hayır. Onu devre dışı bırakmalıyız. Dava açmadan önünü kesmeliyiz.
4: Önünü neyle keseceksin?
1: Gerçekle.
4: Defteri nereden bildiğini, neden daha önce ortaya çıkarmadığını soracaklar, tepene binecekler.
1: Ama kadın bizi doğrular.
4: Ya doğrulamazsa? Muhtemelen o adama sadıktır.
1: Bu riski göz almak zorundayım.
4: Bak Tom, tek şansımız Vargas'ta direkt temasa geçmek. Ben de gelirim, saçma bir şey yapmasına izin vermem. Bunu halledebiliriz üçümüz, bu gece hallederiz.
1: Onu ararım. Ama önce Rose'u almalıyım ha. Bir saat ver, anlaşmayı eski depoda yaparız.
4: Sonunda geri döndün ha? Ha, bravo. Hey. Hoşça kal demeyecek misin?
1: Hoşça kal dedim.
5: Yılın gönüllüsü, umuda kucak aç. En normal, idari yönetmen.

0: İyi misin?
1: İçeri nasıl girdin?
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat. Obseso.
3: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot, Ice
6: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
13: Yaşanacak. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
19: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Neler onları durdurabilir? Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Aa, tabii şey, aslında ben iyiyim. Yara yine açıldı da.
5: Nereye gidiyorsun?
4: Hiçbir yere.
5: Neden eşyaların arabada? Bak, bu anahtarın kime ait olduğunu biliyorum. Sen de öyle.
4: Gerçekten burada olmamalısın. Vargas senin hakkında çok soru soruyor.
5: Eddie Lorenzo benim ortağımdı. Arkadaşımdı. Nikah şahidimdi. Kızımın vaftiz babası.
4: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
5: Yalan söylemeyi bırak. Polise gidip her şeyi anlatmalıyız.
4: Neyi anlatmalıyız Tom? Bir anahtar. Ne olmuş? Herhangi birine ait olabilir.
5: Peki ya bebek? O da mı herhangi birine ait?
4: Çık dışarı.
5: Bunu yapmasını sen mi istedin? Olan bu mu?
4: O yapmadı. Asla böyle bir şey yapmaz. Anlattı ve ona inanıyorum. Şimdi çık dışarı Tom.
5: Yalan söylüyor.
4: Hadi git, ara polisi. Eve zorla girdiğini söylerim.
5: Eddie'yi arıyorum.
4: Bekle.
5: Anahtar hala ondaysa masumdur. Sonra giderim.
4: Lütfen yapma.
5: Sadece sor.
4: Dinle.
5: Sor dedim.
4: Lütfen.
6: Annie, iyi misin?
4: Evet, iyiyim. Şey, bir şey soracaktım. Anahtarı geri verebilir misin? Ne olur ne olmaz. Tamam, güzel. Hayır, tamam, hepsi bu.
5: Evet.
4: Anahtarı çoktan atmış. Onu görmeliydin Tom. Söylediğimde o kadar mutluydu ki. Kız olduğunu söyleyip dışarıya hediye almaya koştu ama canı söyleyemedim. Ben de Ed'e bebeği düşürdüğümü söyledim ama inanmadı. Can'ın beni zorladığını düşündü.
5: Gidip polise anlatmalıyız.
4: Hayır. Tom, anahtarı bana ver. Kimsenin öğrenmesi gerekmiyor. Eğer polise gidersen inkar ederim, o da eder.
5: Bu riski almak zorundayım.
4: Tom, lütfen bu kadar saf olma. Hepimizin sırları var.
5: Sır saklamaktan bıktım artık. Birini görmem gerekiyor. Biraz vakit alabilir. Bu yüzden Anita'da kalmanı istiyorum.
7: Bebek bakıcısına ihtiyacım
5: çoktan
7: yok.
5: Çoktan aradım ve seni bekliyorum.
7: Baba.
5: Bak, itiraz etme olur mu? Hey. Sarılmak yok mu? Seni seviyorum.

0: Lorenzo nerede?
1: Birazdan gelir.
0: Sakin ol Tom. Yolu koruyan 3 ekibimiz var. Demiryolu tarafında da 2 ekip. Buradan kaçmasına imkan yok. Şu an sana öyle gelmese de doğru olanı yapıyorsun. Dostun olabilir ama ciddi hatalar yaptı. Gerisini kanuna bırakmak en doğrusu.
1: O lafları televizyon kameralarına sakla. Neden burada olduğunu biliyoruz. Robert Vaughn'u kurtarmaya çalışıyorsun.
0: Haklısın. Defter yanında mı? Biz Lorenzo'yu alırız, bu iş kapanır. Hayatına devam edersin.
1: Defteri gözaltına alınınca alırsın.
0: Anlaştık, tamam.
1: Rolf, sana Anita'ya gitmeni söylemiştim.
2: Sorun yok, yalnız değilim. Eddie amca burada.
1: Telefonu ver.
2: Tamam, Eddie amca.
3: Merhaba Tom. Biraz geç kaldın. Konuşmalıyız. Yalnız gel. Harika. Görüşürüz.
0: Tom, nereye gidiyorsun?

0: İşte geldi.
1: Merhaba baba.
0: Rosie'yi yemek yapacağım diye tutturdum.
2: Rosie, yan komşuya gitmeni istiyorum. Hemen.
0: Sana da bir tane hazırladım.
1: Baba.
0: Oh hey, sakin, sorun yok. Rosie, sakin ol, her şey yolunda. Baban işte zor bir hafta geçirdi. Oturup yemek yiyeceğiz, sonra konuşacağız.
2: Komşuya git dedim Rose, hemen.
0: Tek yapman gereken gelip işini yapmak ve evine dönmekti. Hepsini planlamıştım.
2: Bana tuzak kurdun.
0: Seni koruyordum. İkinizi de koruyordum. Gelip bunu görmesini istemedim. Hepsi bu.
2: Buna korumak mı diyorsun?
0: Geri çekilmeni istedim. Bak üzgünüm. Bunu tahmin etmeliydim.
2: Hadi gidiyoruz.
0: Ne yapıyorsun? Dur biraz. Bekle. Dinle, bunu hala çözebiliriz. Sen Vargas'ı ara. Bir orta yol buluruz. Merak etme.
2: Ben artık öyle çalışmıyorum.
0: Ne, temizlikçi olunca yemin mi ettin?
1: Durun.
0: Tamam, nasıl olduğunu anladım. İşine gelince her şey mübah. Ama benim yardıma ihtiyacım olunca? Ha? Daniel Hill, hapishane avlusunda kan kaybından ölürken vicdanın neredeydi? O zaman bu uykularını kaçırmadı mı? Hayır, bir bebek gibi huzurla uyuyor. Sadakatini gözden geçir dostum. Bana borçlusun.
2: Silahı indirdi.
0: Norcutt. Lanet bir katildi. Nokta.
2: Kimi öldürdü Ede? Hiç kimseyi.
0: Hayır, hiç kimseyi değil. Onu mecbur bıraktı. Kendi bebeğini öldürmeye zorladı.
2: Sana yalan söyledi.
0: Senin gibi benim bebeğim olamayacağını mı zannediyorsun? Bizim çocuğumuza hamileydi. Parayla onu benden kopardı. Herkese yaptığı gibi beni de satın almaya çalıştı.
2: Silahı indir Ede.
0: Oraya gittiğim geceyi hatırlıyor musun? Gitmem için bana çek yazmaya kalktı. Lanet bir çek! Bir bebeğimiz olacaktı. Tammy, benden. Bizim bebeğimizi doğuracaktı.
2: Evimde silahını sallama. Dur!
0: Bizim bebeğimizi doğuracaktı Tom. Başka seçeneğim yoktu. Bir adam ailesini korumak için her şeyi yapabilir. Haklı olduğumu biliyorsun Tom. Hala aile miyiz? Hala aile miyiz? Ha?
2: Bitti artık Ede.
0: Olamaz! Seni kim temizleyecek Tom?

0: ambulans ve diğer ekipler olan yere ulaşmak üzere. Beklemede kalın, tamam mı? Olay yeri inceleme oraya varmıştır. Kontrol edilir mi? Tamam.
1: Teşekkürler. Bu defteri yakacağım ve hepimiz rahat uyuyacağız.
0: Rapor anlaşıldı, tamam. Herkese bekliyorum.
1: Hadi Tom. Biz temizleriz.
2: Çoğu insan bunu bilmez. Ama biri evinizde öldüğünde geride bıraktıklarını temizlemek ailenin sorumluluğundadır. Çoğu insanın midesi bunu kaldırmaz. İşte burada babam devreye girer. Babam bu lekelerin de hafızası olduğunu söyler. Kendi şekillerini hatırlarlarmış. Kendi renklerini, kendi kokularını. En derin olanıysa tekrar tekrar ortaya çıkarmış. Böyle lekelerde hayata yeniden başlamak, silmeye çalışmaktan kolaydır. Bazen seçme şansınız olur, bazen de olmaz. Tek yapabileceğiniz umut etmektir.

0: Az ödeme.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Festçiler geldi.
6: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
5: Lezzeti de.
6: Ha?
7: Bravo! Bravo!
5: Italiano.
1: Festi.
7: Enfesti.
8: Opette lezzetlerin enfesti, festi.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
16: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
20: Programa davet ettim. Bir kerelik ve sen evet. Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
21: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
16: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
21: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
20: Kemik iliği yedin mi?
19: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
20: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler. Bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
21: Doğru.
20: Senin bununla yaptığınsa...
21: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
20: Vay canına.
19: Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
21: Ketçaptan nefret
19: neler
21: ederim.
19: Neler olduğunu gerek bile yok. Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi
20: biliyorum,
19: biliyorsun dostum.
20: Olayım.
19: Ketçap
20: merak etme,
19: benim olayım.
20: Sonra ketçap yemeğe götürürüm. Tamam.
21: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
20: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
19: Çok güzel.
21: Biraz batır.
20: Lezzetli.
19: Evet, çok iyi.
21: Bizim çeşnimiz bu.
20: Kendime not. Anladım.
21: Evet, ketçap yerine.
20: Biraz sıkıştır. Soğutucuya at. Bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
21: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
20: Seninle bir konuşmalıyız.
19: Şef kavgası.
21: Taze patatesleri kesiyoruz.
20: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
19: Tamam.
20: Panayırlarda çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu görebilirsin değil mi?
19: Evet, bu inanılmaz.
20: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
21: Evet.
20: Otla beslenmiş burger.

0: kol karışımı. Olağanüstü. Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
1: Skopski patates.
0: Evet, biraz Skopski ilik.
1: Bu şakacıların olayı, anlamazsın.
2: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor, inan bana.
0: Yaklaşık 225 gram.
2: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
0: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
2: Bu çok acayip olacak.
0: Evet dostum.
2: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
0: Raclette peyniri.
2: Şuna bakın.
1: Ah dostum.
2: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
1: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
2: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
1: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
2: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
1: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
2: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
1: Alabilir miyim?
2: Evet.
1: Hmm, dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
2: İçindeki etin zenginliği.
1: Aa, evet.
2: Bu arada ekmek de bomba
1: Harika.
2: Gibi.
1: Harika.
0: Glutensiz ekmek.
2: Hayır değil.
0: Öyle.
2: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
3: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
4: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
3: Çok sulu.
5: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
6: Ekmek harika.
2: Glutensiz.
6: Vay.
2: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
6: Kesinlikle.
4: Yer burası.
2: Yo, harikaydın.
1: Beni ağırladığın için sağ ol.
2: Ne zaman istersen gelebilirsin. Şey, ha, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
0: Teşekkür ederim.
1: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
2: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedim.

0: British Columbia. Burada büyük bir kumar oynuyoruz. Toprakta bir şey var mı? Hiçbir fikrimiz yok. Sadece umut ediyoruz.
1: Televizyonda materyal temizleyen bir sürü adam izledim. Bunu ben yaparım. Bu iş bende diyordum. Evet, çok yanılmışım.
0: Şu anda 400 bin dolar eksideyiz. Altın bulmamız gerek.
1: Dişlerimde geçen sezon bulduğumuzdan daha fazla altın var. Bir çukur kazmak için 1000 dolar harcadık. Hiçbir şeyi yoktu. Gerçekten kötüydü. Bu hepimizin düşündüğünden daha zor geçiyor.
2: Bir şey yoksa burada durup kazı yapmanın, para harcamanın bir anlamı yok.
3: Biz bu işte yeniyiz. Yani amatörüz. Başarılı olduğumuz söylenemez.
1: Eğer bu yıl 2800 gram çıkartamazsak buraya kadar.
4: Hadi biraz altın çıkaralım çocuklar.
5: Freddy Dutch.
4: Altın işinde garanti yoktur dostum.
5: Ve Juan Ibarra.
6: Pekala, başlayalım mı?
5: Dünyanın en engebeli arazilerinde...
6: Şuna bakın.
5: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştı.
6: Midem bulanıyor Freddy.
5: Şimdi ise zordaki madencileri kurtarıyorlar.
6: Ha, bu iyi olmadı.
5: Zengin olmak için her şeyini riske atan...
7: Hey, kapat şunu.
5: Ancak her şeyini kaybetmek üzere olanları.
4: Gözlere dikkat.
5: Bu başarısız madenleri kurtarmak için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
8: Yani daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım.
5: Bazı acı haberler veriyor.
4: Şu anda kazdığınız materyal hiçbir işe yaramaz.
5: Ve altının izini sürüyorlar.
4: İşte hayal dediğim bundan örülür.
5: Eğer madencilerin altın getirisini 2 katına çıkaramazlarsa tek kuruş para almıyorlar.
4: Bu 10 katı daha fazla altın demek.
6: İnanılmaz.

0: Hey Juan, umarım burası doğru yoldur.
1: Evet, kereste yolunun ilerisinde olduğunu söylüyordu değil mi? Yani sanırım burası. Freddy, bu arkadaşın ne kadar madencilik deneyimi var?
0: Sanırım hiç madencilik deneyimleri yok. Hazırlıklarını geçen yıl bitirdiler ve bu yıl ufaktan çalışmaya başladılar. Bence burada zor bir iş bizi bekliyor.
1: Hadi be, tamam.
0: Birazdan ortaya çıkar zaten.
2: Freddy ve Juan, British Columbia'nın iç kesimlerinde Neighbor Creek madeninden gelen bir yardım çağrısına cevap veriyorlar. Zengin altın potansiyeline sahip bu bölgeye 1858'deki Fraser Nehri altın hücumu sırasında yaklaşık 30 bin altın madencisi akın etti. Ve sadece 9 yıllık bir süre içinde bugünün parasıyla 3 trilyon dolardan daha fazla para kazandılar.
1: Nasıl gidiyor?
0: Nasılsınız?
3: Seni tanıyorum. Bence
1: memnun oldum.
0: Memnun oldum Jay.
3: Ben de.
1: Memnun oldum.
3: Ben Trevor. Memnun oldum.
0: Memnun oldum.
1: Trevor ve Jay.
4: Merhaba, ben Sasha.
0: Memnun oldum Sasha.
4: Çok memnun oldum.
1: Merhaba Sasha. Ben Juan.
4: Merhaba.
5: Ben Mark.
0: Mark.
1: Mark. Ben Sasha. Juan. Memnun Trevor. Oldum.
5: Evet, buraya gelmeniz harika. Kanada'ya hoş
4: size
5: geldiniz.
4: Size ihtiyacımız var. Yardım edin.
0: Biz psikolojiden anlamayız. Baştan söyleyeyim.
4: Psikoloğa ihtiyacımız vardı.
1: Geçen yıl sezon nasıl geçti? Altın sayımınız nasıldı?
4: Geçen yıl bir hayal kırıklığıydı.
3: Ağır bir hayal kırıklığıydı. Yaklaşık 21 gram altın bulduk. Yani ana kayaya ulaşmak için 9 metre kil çıkardık. Gerçekten zor bir işti. Burada daha yeni kurulduk. Bir haftadır çalışıyoruz.
1: Vay be, tamam.
3: Elimizde şu an bu kadar var.
5: 4,5 gram.
3: 4,5 gram, tamam.
5: Ve sana garanti ederim, yarısını pas geçmişiz.
0: Bu kadar yani ha?
1: O zaman şu ana kadar bulduğunuz her şey bu boyuttaydı.
3: Evet.
0: O zaman çok iri parça çıkmıyor.
1: Peki finansal anlamda buraya ne kadar bağladınız?
5: Bakım ve ufak tefek şeyler, her şey toplam 400 bin Amerikan doları. Ve altın çıkartamadığımız sürece kimsenin parasını veremeyeceğiz. Bir yaz bir arkadaşımla altın madenciliğine başladım ve bende tutkuya dönüştü. Televizyonda gördüm. Macera dolu görünüyor, eğlenceli görünüyor. Yapılabilir gibiydi. O yüzden bir şans verdim. Geçen yıl birkaç iyi arkadaşımı bir araya getirdim. Jay ve Trevor'a sordum. Hadi bu işi yapalım dedik. Çok fazla altın elde edemedik. 30 gram bile gelmedi. Gerçekten zor bir yıldı. Vazgeçmek istedim. Neredeyse vazgeçiyordum.
2: Geçen yıl Mars Kaken, yerel altın tutkunu ve bölge sahibi John Olson'la tanıştı.
6: Bu uzun yıllar boyunca benim hobim oldu ve bu bölgeleri almam epey zaman aldı. Elime bir fırsat geçti ve ben de değerlendirdim, ancak bu iş kısa bir sürede beni açtı. Benim için çok büyük oldu. Burada daha iyi altın olduğunu biliyorum, çünkü daha iyi altın çıkardım. Bazıları bayağı iri oluyor. Bir karar vermem gerekiyordu. Bu yüzden diğer insanları da dahil ettim.
5: John'la tanıştım. Onunla iyi arkadaşlık kurdum ve sonra bölgesini gördüm. Ona yardım etme şansımız var. Bulduğumuz tüm altınları paylaşıyoruz.
2: John 5 yıl önce bu bölgeyi satın aldığında beraberinde birkaç maden kalıntısı ve bozuk bir yıkama ünitesi geldi. Mark 6,5 kilometre karelik yoğun ormanlık arazide bulunan işletmeyi yakın zamanda daha erişilebilir bir alana taşıdı.
5: En azından eleye toprak giriyor. Yıkanan bir şey var. Tavada gerçekten altın görüyoruz. İşler geçen yıldan 1000 kat daha iyi.
1: Bu seneki hedefiniz ne?
5: 2800 gram.
3: Dönüm noktasına geldik. Kuyruğumuzu kıstırıp buradan gidebiliriz de. Bunu yapmak istemiyoruz.
0: Bu yüzden buradayız ya.
3: Gerçekten yardıma ihtiyacımız var.
0: Yapabileceğimiz tek bir şey var. Hadi toprağı test edelim.
3: Tamam, hadi bakalım.
1: İşe daha yeni başlıyorlar ve 15 gramdan az altınları var. Hedefleri ise 2800 gram. Çok fazla, çok büyük. Devasa bir hedef. Doğrusu şu anda bunun mümkün olup olmadığını bilmiyorum.
0: Çalıştır.
5: Çalışıyor.
2: Freddy ve Juan sorunları belirlemek ve Mark'ın yıkama ünitesinin 4 saatte ne kadar altın yakalayabildiğini ölçmek için bir test çalışması yapacak.
1: İşte geliyor Freddy, ilk kepçe.
3: Hadi şuraya biraz kaliteli materyal dökelim.
2: Trevor ve Mark yıkama ünitesinden 550 metre uzaklıktaki bir çukurdan materyal çekiyor.
5: Kepçeleri tamamen dolduracağız.
2: Materyal bir hazneye yükleniyor ve 2,5 metrelik bir döner eleğe bırakılıyor. Bir püskürtme çubuğu materyale su püskürtüyor ve ufak malzemeyle altını elekten geçirip aşağıdaki eleme kutusuna bırakıyor. Altın da burada matlarda takılı kalıyor.
3: Hayatlarını bu şekilde yaşamayı hayal eden çok sayıda insan olduğunu biliyorum. Ve biz burada büyük bir kum havuzunda oynuyoruz. Gerçekten harika.
5: Bu yıl 2800 gram almalıyız, yoksa başka bir sezon olmayacak. Eli boş dönmek istemiyorum, bu sefer olmaz.
0: Uzaktan bakınca o çukurdan çıkardıkları malzemenin görüntüsü hoşuma gitmiyor. Beğenmedim. Bir tür buzul toprak, içinde fazla altın yok.
1: Bu ufak ünite yapmak istedikleri şeye uygun
0: evet.
1: değil.
0: Bunu bir kamyonetin arkasına takarsın ve toprağı test ede ede gidersin. Madencilik evet. olmaz. Bununla geçinemezsin. Dur.
1: Bekle.
7: Geri mi gidelim?
1: Hayır, motoru durdur.
2: İlk testin yarısında...
7: Sonra başlatırız.
2: Yıkama ünitesinin motoru sıkıştı.
7: Yakıt gerekiyor.
1: Yanınızda var mı?
7: Evet.
1: Tamam.
7: Sasha. Hey Sasha.
0: Herhalde pompayı kapatmamız gerekecek.
4: Şimdi mi?
7: Evet, çünkü tanka yakıt doldurmam tamam. gerekiyor ve su hala
4: akıyor.
7: Tamam,
4: kapatıyorum.
7: Tamam Sasha, şimdi çalıştırabilirsin.
4: Anlaşıldı.
1: Yakıt doldurdun mu Jay?
7: Evet ama pek almadı. Bence başka bir
1: gerçekten
7: şey var.
1: Gerçekten mi?
7: Evet.
1: Hadi sadece... bir kere çalıştıralım bakalım ne olacak.
7: Evet.
1: Etrafa saçırayan sudan olabilir. Oo.
4: Tamam, çalışıyor.
1: Girişti. Söyle beklesin.
7: Durdur motoru. Hey, orada ne oluyor? Şimdi içine bir bakıyoruz. Kemeri çıkartacağız. Tamam, bulduk. Makaraya taş sıkışmış. Şimdi çıkartacağız. Hatta biliyor musun? O çubuğun diğer ucuyla çekip çıkartabilirim. İşte
1: evet.
7: oldu. Tamam, hadi deneyelim.
1: İşte bu
7: bakalım
1: kadar.
7: Bakalım uyacak mı?
1: Tamam.
7: Tamam Sasha, şimdi motoru çalıştırabilirsin.
4: Anlaşıldı.
0: Ekskavatörün kepçesi üniteden daha büyük.
1: Evet.
0: Iskalıyor gibi. Yere sıçrayan şu ince materyallere baksana.
1: Madencilikte daha yeniler. Deneyimsiz oldukları çok belli.
0: Şu eleme kutusu da berbat çalışıyor.
1: Yeteri kadar su yok.
0: Yeterli su yok, doğru, düz değil.
1: Evet.
0: Hiç iri parça görmememizin sebebi bu işte.
1: Evet.
0: Evet.
2: Kötü koyulmuş eleme kutusu dengeli değil ve içinden kayaları yıkamaya yetecek kadar su geçmiyor. Bu da malzemenin bir tarafta birikmesine neden oluyor.
0: Bir tarafta birikiyor.
2: Bu iki durumda altın kaybına sebep olur.
0: Böyle olmaz o an.
1: Evet, nereden başlasam bilmiyorum Fred. Burada çok şey dönüyor. Bu ünitede bayağı bir sorun var. Gerçekten oldukça deneyimsizler.
0: Pompaları da aynı.
1: Çok ufak değil mi?
0: Evet.
1: Çok fazla.
0: Çok fazla başlık
1: evet.
0: var ve şuraya çok evet. kablo gidiyor. Sularının yarısı da eleme kutusuna değil yere dökülüyor. Çok bir materyal de taşıyamıyorlar. Muhtemelen saatte 4,5 metre falandır. Çok kötü. Juan.
1: Tamam, bitirelim.
0: 4 saati biraz önce geçtik.
1: Evet, bitirelim Freddy.
0: Evet. Son kepçe.
7: Anlaşıldı. Bu kadar. Durdur motoru.
0: İçinde biraz altın var.
7: Toz taneleri.
0: Matları çıkarın da ne gelmiş
7: Hadi
0: bakalım.
7: Hadi matları çıkartın.
4: Hadi bakalım.
1: Yani biliyorsun. Ünitenin kendisinde bir sorun var. Yani
0: her şey.
1: Bu üniteyi kullanabilir hale getirmek için her şeyi sökmemiz gerekecek. Her şeyi.
0: Yine de istedikleri kadar işleyemezler.
1: Evet. Bu bir madencilik ünitesi değil. Kesinlikle test ünitesi.
0: Evet.
1: Saatte ancak 9 metre işlerler. Ve bu hedeflerinin altında.
0: Kesinlikle öyle. Bunlar muhtemelen yardım ettiğimiz en deneyimsiz madenciler. Böyle giderse 2800 grama ulaşmaları mümkün görünmüyor. Olmaz öyle şey.

0: place, it stays with me.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
6: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
7: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay, baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
15: Buraların redlisiyim.
16: Nerelerin mi?
15: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
17: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
18: Très bien.
15: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
19: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yurt geldi, yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
21: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Nefrenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: İkinci gün.
3: Evet, çok altın varmış gibi görünmüyordu, değil mi?
4: Görünmüyordu Freddy. Bakalım ne kadar varmış.
5: British Columbia'daki Naver Creek madeninde...
6: Bu benim oğlum Dustin.
3: Dustin, merhaba.
4: Benim oğlum Dustin.
7: Ben de. John, Fred.
5: Sasha'nın oğlu Dustin ve bölge sahibi John, 4 saatlik testin sonuçlarını görmek için ekibe katılıyor.
3: Evet, şu an için yapabileceğimiz tek şey elimizdekileri tartmak.
7: Elimizde ne var görelim.
3: Her parça önemli.
5: Maden sezonunun sonuna 100 gün kalmışken...
4: Şu durumda gerçekten önemli.
3: Evet.
5: Eğer günlük 28 gram hedeflerine ulaşmak istiyorlarsa... Bu 4 saatlik test en az 11 gram altın getirmeli.
3: Yarım gram. İyi değil çocuklar.
4: Hiç iyi değil.
7: İyi değil.
6: Can sıkıcı.
4: Ünitede harcadığınız yakıtı bile bu karşılamıyor.
3: Hedefin 2800 gramdı değil mi?
7: Evet.
4: Evet. Yani her gün 28 gram çıkarmalısınız. Yakınında bile
6: evet.
4: Değil.
7: Evet.
6: Yarım gram gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. O altın için gerçekten çok ama çok emek verdik. Kendimizi sorguladık.
4: Öncelikle kendimize bir plan hazırlamalıyız. Oradaki ne? Bir üniteniz daha mı var?
7: O şey çalışıyor mu bilmiyorum. Hiçbirimiz çalıştığını görmedik.
3: Bayağı hırpalanmış.
4: Tamam, gidip bakalım elimizde ne var görelim Fred.
3: Tamam. Birazdan konuşuruz.
6: Tamamdır.
7: Teşekkür ederim çocuklar.
3: Hiç de etkileyici değildi. Yarım gram.
4: Beklentinin çok altında.
3: Kesinlikle. Buradaki vaktimiz kısıtlı. Bu büyük üniteyi tamir etmek için zamanımız var mı?
4: Çıkış kanalı yok.
3: Hazne de yok. Giriş haznesi.
4: Izgaralar da kayıp. Yani bir gün hatta birkaç saat çalıştığını görseydik problemlerinin ne olduğunu anlayabilirdik.
3: Bu mümkün değil. Paramparça.
4: Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani dişlisi sorunlu olabilir, silindiri sorunlu olabilir. İçeri girip çalıştırana kadar bunu bilemeyiz. Bu bir kumar Freddy.
3: Şu anda karşımızda tüm parçaları olmayan bir yapboz
4: evet.
3: Var.
4: Çalışmazsa başarısız olurlar.
3: Kesinlikle.
4: Onlara bu büyük üniteyle yardım etmemiz gerekecek çünkü dürüst olmak gerekirse başka bir yol yok. Saatte 5-6-7 metreküp materyal elemek bu elemanlar için yeterli değil.
3: Onlara durumu açıklayalım hadi.
4: Hadi yapalım.
5: Freddy ve Juan yıllardır çalışmayan bir üniteyi baştan aşağı ilk kez yenileyecek. Amaçları ise işlenebilecek materyal miktarını 4 katına çıkarmak. Tesisi beslemek için hazneyi takacaklar. Yeni ızgaralar getirtecekler ve bir ön yıkama sistemini yerleştirecekler. Eleği çalıştırmak için eski elektrikli motoru sıfır, benzinle çalışan bir motorla değiştirecekler. Son olarak eski eleme kutusunun kenarlarını daha yüksek kenarlarla değiştirecekler. Ve hem kaba hem de ince altını yakalamak için yeni bir halı ve mat sistemi koyacaklar. Hedefleri sezonun kalan 3 ayında 2800 gram altın.
3: Yani bu az para değil.
4: Evet, bakalım ne diyecekler.
3: Nasılsınız?
6: İyiyiz.
7: Fena değiliz.
3: Öyle mi? Tamam.
7: Hazırlanıyoruz.
4: Pekala. Biraz daha masraf çıkacak. Düşüncenizi merak ediyoruz. Eğer hedefiniz günlük 28 gram altın çıkarmaksa, o zaman büyük üniteyi çalıştırmalıyız. Ama bunun gerçekleşmesi için yapmamız gereken
3: evet,
4: çok şey var.
3: Bir sürü masraf var. Motorlar, pompalar, parçalar gerek. Yani sadece parçalara ortalama... $14,000 harcarsınız diye düşünüyoruz.
7: Vay canına.
4: Az para değil ama gerçek şu ki daha büyük bir ünite olmadan hedefinize ulaşmanız mümkün değil.
3: Bununla beraber bize yardım etmeleri için yanımıza başkalarını da almalıyız. Çünkü kendi başımıza halledemeyiz. Yani materyaller için 14 bin doların dışında sezonun sonunda bize 170 gram altın ödeyeceksiniz.
6: Vay canına.
3: Çünkü şu anda hayatta kalmamız için günde 28 grama ihtiyacımız var.
6: Bu ünitenin bu miktarı üreteceğini mi düşünüyorsunuz?
3: Burada kesinlikle altın var.
6: Evet.
3: Ancak kazacak daha iyi bir toprak bulacağım.
6: Tamam.
3: Bu toprakla devam edemeyiz.
6: Evet, kesinlikle.
7: Bir saniye bekleyin. Siz olmadan elimiz kolumuz bağlı.
2: Doğru anladım değil mi? Teyit etmem lazım. Ünitenin önünden, ızgaralardan ta arka uca kadar yapılması gereken bir yenilenme var. Öyle değil mi?
3: Çok işimiz var.
2: 14 bin artı 170 gram altın.
3: Sana şöyle anlatayım. Biz genellikle madencilerin elde ettiği altın miktarını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ama sizinki kadar az altının iki katı da az. Eğer altınınızı 20'ye katlayamazsak sadece işçiliğimiz için ödeme yaparsınız. Malzeme parası almayız. Tamam mı?
4: Sadece malzeme parası. O ilk yıkamada aldığımız altının 20 katı neredeyse 14 gram yapıyor. Size
3: evet.
4: 4 saatte 14 gram altın getirecek.
3: Bu size evet. 10 saatlik bir tamam. günde ortalama 28 gram getirir.
4: Aynen öyle.
2: Bana uyar.
3: Tamamdır.
4: Anlaştık.
2: Harika.
4: Evet, teşekkür ederim.
7: Sağ olun.
3: Teşekkür ederiz.
4: Şimdi yardım etmeleri için birkaç eleman arayacağım ama sizin yardımınıza ihtiyacım olacak.
7: Bize ne yapmamız gerektiğini söyleyin, biz de yapalım.
3: Biz gidip planlarımızı
4: evet,
3: yapalım.
4: Evet, birkaç arama yapmalıyız. Hadi.
2: Teşekkürler beyler.
4: Siz de.
6: Teşekkür ederiz.
4: Tamam.
2: Eğer o yıkamanın 20 katına ulaşabilirsek, bu gerçekten kendini amorti etmeye başlayacak. Bu harika bir anlaşma.
4: Sorun şu ki zamanımız kısıtlı. Yani burada çok fazla iş yapmalıyız. Bu yüzden hemen telefonla Travis ve Alex'i arayıp buraya gelmelerini sağlayacağım. Dur!
5: Freddy ve Juan'ın madeni yelemesinin ilk adımı...
3: Bu çelikler çok ağır.
5: 9 metrelik eleği indirerek önlerindeki işi değerlendirmek oluyor.
4: Bu ünite son 20-30 yıldır arazide duruyor. Kimse onu çalışırken görmedi. Biz onu canlandırmaya çalışacağız. Yere indireceğiz, ölçümlerini alacağız ve çalıştırmak için neye ihtiyacı var göreceğiz. Bu tarafa gel. Böyle iyi, tamam.
3: Böyle iyi Trevor.
4: Güzel, şimdi kaldır.
7: O şeyi yerde görmek harika. Bir adım daha yaklaştık, çok heyecanlı. Ne yapmamız gerekiyor, bir bakalım.
5: Trevor ve Jay, büyük eleğin gelişi için maden bölgesini hazırlamaya başlıyor.
7: Küçük eleğimizi ayağımızın altından kaldıracağız. Küçük şeyi özleyeceğiz ama buna değecek.
8: Hey dur, bekle.
7: Böyle iyi mi?
8: Tamamdır dostum, biraz daha yavaş ilerleyelim.
5: Trevor, test ünitesinin çeki halkasını ayarlamak için ekskavatör 250'yi kullanıyor.
7: Tamam Jay, yavaş yavaş gel. 2 santim kadar gel. Yapabilirsen 3-4 santim. Dur. Oturdu. Tamam, onu buradan çıkar. Birbirimize birçok kez bu konularda yardım ettik ve gerçekten harika oluyor çünkü bir ekskavatörün içinde oturup onu tam istediğim noktaya getirebiliyorum ve tam olarak ne yapmak istediğimi o da biliyor. Bir ekskavatörün içinde 10 metreden bir açıyla bir deliğin içine geçebiliyorum. Eline sağlık dostum. Harika. Hepimizin her birimizin sunabileceği bir şey var. İster sürüş olsun, ister bir şey kullanmak. Herkesin elinden bir şey geliyor. Birlikte iyi çalışıyoruz.
3: Hey Trevor, senin şu çukura bir de ben bakayım.
5: Elek için hazırlıklar sürerken Freddy kazdıkları toprağı bir incelemek istiyor.
3: Yani o yıkamadan elimize geçen altın 4 saat için berbattı.
7: Yani burada bir ana kayaya ulaşmaya çalışıyoruz.
3: Burada gözüme hoş gelmeyen bir şey var. Kayalar pek törpülenmiş gibi durmuyor, değil mi?
5: Törpülenmiş taşlar akan suda sürekli yuvarlanma sonucu pürüzsüz ve yuvarlak olur. Varlıkları bulundukları yerin bir antik nehir yatağı olduğunu gösterir. Burada bir eleme kutusundaki olukların görevini görür, altın toplarlar.
3: Bu kayalarda hiç aşınma olmamış. Yani doğa hiç altın eylememiş, değil mi?
7: Burada boşu boşuna mı çalışıyorduk? İnanılmaz bu.
3: Ben olsam daha fazla burayla uğraşmam. Burayı bırakalım ve daha iyi bir yer bulalım.
7: Tamam o zaman.
3: O çukurdan gelen materyal hiç hoşuma gitmedi. Üniteye ne yaparsak yapalım. Altın yoksa altın yoktur.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
10: Net, Sigortam Net. 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi. Kendi

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Buraların redlisiyim.
7: Nerelerin mi?
6: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
8: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
9: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
10: Très bien.
6: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma
13: değil. Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Mark nasıl gidiyor?
17: Bayağı iyi.
16: Evet, British Columbia'daki Neighbor Creek madeninde...
17: Yardıma ihtiyacın var mı?
16: Yıkama ünitesinin yenilenmesinde Juan'ın karşısına çıkan ilk zorluk yeni motoru takmak oluyor.
18: Elektrikli motoru çıkardık. Tamam. 20 beygir gücünde benzinli bir twin motor kullanacağız. Yani önceki motordan biraz daha farklı olacak. Umarım daha güvenli olur.
16: Bu benzinli yeni motor ayarlanabilir bir kayışla şanzımana bağlanacak. Juan onu yerinde tutmak için özel bir montaj plakası yapmalı.
18: Şimdi yapacağım şey aslında motoru eski motorun yerine koymak. Ve burası haznenin alt tarafı. Ama bunun için motora yeni bir taban plakası yapmalıyım.
17: Ünitelerinizi, saçlarınızı falan evet. Her şeyi kendiniz her yapıyorsunuz. Şeyi evet.
18: Bunu masaya göndereceğiz. Ve o da kesecek. Hadi başlata basalım.
17: Güzel.
18: İşte başladı.
17: Bir numaralı parça.
16: Juan'ın bilgisayar destekli tasarım masası, 10 taban plakası bileşenini 6 dakikadan kısa bir sürede hassas bir şekilde keserek saatlerce sürebilecek el işçiliğinden tasarruf sağlıyor.
18: İşte bu kadar. Şimdi onları çıkarıp temizlemek için yardım isteyeceğim. Sonra birleştireceğiz.

0: Görünüşe göre herkes biraz para harcamış ama sen diğerlerinden daha fazla harcadın değil mi?
1: Her şey, makineler, yakıt, tamirler, her şey benim cüzdanımdan çıktı.
0: Aa, gerçekten, yani ortadaki para senin ha?
1: Aynen öyle. Gelecek bir paramız yok. Biraz paramız vardı ve onu da burası için harcadık. Yani altın bulmamız gerekiyor.
2: Yeni yıkama ünitesi eskisinden 4 kat daha fazla materyal işleyebiliyor. Bu da marka parasını geri kazanma şansı veriyor.
0: Harika bir gövdesi var. Yani biraz daha eski ama bence elimizdeki şey gayet iyi.
1: Ha evet.
0: Sen başlamak ister misin? Ben işe devam edeceğim. Yapacak çok şey var yani.
1: Tabii,
0: yardım için sağ ol.
1: Değil.
0: Mark bu operasyona $400,000 yatırmış ve bu çok fazla bir para. Umarım bu tesisi kurabiliriz. Daha iyi malzemelerle donatırsak tarihleri dönebilir. Bu sadece bir rüya değil, uygulanabilir bir operasyon.
3: Şu haritalara bir bakalım. İlk test sahasında işlediğimiz materyaller iyi değildi. Şimdi baskı benim üzerimde. Umarım daha iyi materyal bulabilirim. Şu anda neredeyiz?
4: Bulunduğumuz alan tam olarak burası ve kazdığımız yerde tam burada.
2: Daha iyi bir arazi arayışında olan Freddy, arazi sahibi John Olson'la birlikte bölgenin eski haritalarına bakıyor.
3: İşledikleri materyaller burada.
4: Evet.
3: Burada değil mi?
4: Burada. Burada.
3: Tamam. Burası iyi değil. Şuradaki bir çukur mu?
4: Evet, çukur. Burası Little Neighbor.
3: Tamam. Ünitenin kurulduğu yer.
4: Ünitenin kurulu olduğu yer. Little Neighbor Creek'ten gelen eski dere yatağı buraya kadar geliyor ve bu vadiden aşağı doğru kıvrılıyor. Buradaki dereye kadar tarama yaptım. Orada altın vardı ve bir kısmı oldukça iri taneli olabilir.
3: Anladım. Gördüğüm kadarıyla orada daha iyi altın olabilir.
4: Evet.
3: Oraya gideceğim çünkü çukurun dibine daha da yaklaşıyoruz. Ancak öğrenmenin tek bir yolu var. O da delik açmak.
4: Aynen öyle. Bence iyi bir plan.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim Fred.
3: Şimdi bir zamanlar nehir oradaydı, şimdi ise burada. Yani durum buysa orada el değmemiş bir altın taşıyan malzeme tabakası kalmış olabilir. 3 metre kalınlığında da olabilir, 30 santim kalınlığında da. Çukur burada oluyor değil mi?
5: Evet.
2: Freddy, Trevor'ı yanına alıp John'un haritasından edindiği bilgilerle küçük yıkama ünitesinin yakınındaki antik dere kanalını aramaya başlıyor.
3: Şu anda burada gerçekten yuvarlak kayalar var.
5: Evet.
3: Bu iyi işaret. Ufalanma sebebiyle yuvarlaklaşıyorlar. Bir de buzullar.
2: Yuvarlak kayalar bir zamanlar buradan bir akarsuyun aktığının ve çakıllarda altın biriktiğinin işaretçisi olabilir.
3: Burada bir delik açalım ve içinde ne var görelim.
5: Hadi makineye binelim de şu işi bitirelim.

0: Trevor, şuradan bir kepçe daha al.
1: Bir tane daha var, tamam.
0: Burada ünite üzerinde çalışmaktan başka yapabileceğimiz en büyük şeylerden biri bu adamlara nasıl araştırma yapacaklarını öğretmek. Hangi malzemeyi arayacaklarını öğretmek. Bunu öğrenmezlerse hedeflerine asla ulaşamazlar. Trevor, istersen dışarı çık da birlikte şuraya bir bakalım.
1: Tamam, geliyorum. Ana kayadan çok uzak değil Freddy. Biraz heyecan verici.
0: Buranın eski bir bank kanalı, eski bir nehir bankı ya da eski bir dere bankı olmasını umut ediyorum. O durumda buradan yoğun altın çıkarabiliriz. Burası eski bir nehir yatağı. Nehirler şu anki konumlarına toprağı keserek gelir ya. Bir zamanlar dere yatağı buradaydı. Ama sonra erozyon oldu. Büyük kanyonu düşün.
1: Evet.
0: Orası 1,5 kilometre daha derinde. Şu kanyonlarda da durum aynı. Erozyon olurken banklar yukarıda kalabiliyor ve bu sayede böyle bazı eski banklar görebiliyoruz.
2: Altının bir nehir yatağına yerleşmesiyle bir taban yatağı oluşur. Dere yeni bir yol açmaya devam ettikçe ardında altının yoğun olduğu bir yer bırakır.
0: Bu madeni çalışır hale getirmenin önemi ne?
1: Bu benim için bir para kaynağı ve hayat tarzı. Şu anda geri dönsem de benim için bir şey fark etmiyor. Şehirde de olsam orada iş bulamayacağım zaten. Ben film endüstrisinde ulaştırma bölümünde çalışıyorum ama bu yıl çalışmadım. Yazar grevi devam ediyor. Tüm endüstri düşüşte. İnsanların %90'ı şu anda işten çıkarılmış durumda. Durumlar kötü. Bu insanın hayatını mahvediyor. Bir daha asla böyle bir şey istemiyorum. Altın madenciliği hiç kolay değil. Vücuda zor geliyor ama zihne çok iyi geliyor. Bu benim için bir cennet. Çok güzel bir şey.
0: Evet, güzel bir hayat tarzı.
1: Evet, öyle
0: ama
1: gerçek.
0: Para kazandırmıyorsa bir şeye yatırım yapmanın bir anlamı yok. Şuraya bak.
1: Şuna bak. Şuna baksana.
0: Şurada.
1: Evet.
0: Evet, şurada. Bak, gördün mü? Gördün mü? Burada altın var. Orası kesin.
1: Bu altınlar fena değil. Hoşuma
0: evet, benim
1: gitti.
0: De. Bence daha büyük ünite için göletimizi şuraya kazalım. Böylece daha fazla suyumuz olur.
1: Evet.
0: Sonra materyalleri yıkarız. Bir taşta iki kuş vururuz.
2: Altın barındıran taban, eski yıkama ünitesi havuzunun yanında. Freddy'nin planı, materyalleri kazmak ve stoklamak. Sonra büyük yıkama ünitesine temiz su sağlamak amacıyla bir dinlendirme havuzu sistemi oluşturmak için kazılan yeri suyla doldurmak.
1: Ondan çok şey öğreniyorum. Harika bir öğretmen. Bilgi birikimi inanılmaz. Bunu uzun zamandır yaptığını anlıyor insan. Bu adamlar sadece birkaç gün daha burada. Acele etmeliyiz. İşimizi hemen bitirmeliyiz.
3: Bu sabah British Columbia'da 400'den fazla orman yangını bölgeyi kasıp kavuruyor. Eyaletin kuzeyinde büyük bir alan tahliye edildi. Yoğun duman hava kalitesinin en yüksek alarm seviyesine ulaşmasına neden olurken iç kesimlerin bazı bölgelerinde vatandaşlara içeride kalmaları tavsiye ediliyor.
2: Üçüncü gün.
4: Görünüşe göre geldik ha?
5: Evet.
2: Yangınların 50 kilometre güneyinde...
5: Burası olmalı.
2: Freddy ve Hoa'nın yardım ekibi Alex ve Travis çok ihtiyaç duyulan malzemelerle geliyor.
6: Önümüzde bir süreç var millet.
0: Bu sefer gerçekten sıkışacağız.
6: Baştan inşa etmemiz gereken bir çekiş sistemi var. Hazneyi üzerindeki ızgaraları yeniden inşa etmeliyiz. Freddy şu anda kutuyu yapıyor. Bunun üstüne onu takmalıyız. Suyu ulaştırmamız ve göletleri kazmamız gerekiyor.
5: Kulağa iyi
6: hadi,
5: geliyor.
6: O çelikleri falan indirelim.
4: Tamam.
6: Oldu
4: tamam.
6: Minnet, sağ olun. Hemen işbaşı yapacağız. Umarım onların da yardımıyla her şeyi halledebiliriz.
2: Travis Stockman ve Alex Voigt maden bölgelerine yabancı değil. Daha önce de yardım etmişlerdi.
7: Bizi arıyorlarsa çok sıkıştılar demektir. Trevi ile beraber onlara yardım ediyoruz.
2: 2022'de Freddy tıbbi bir acil durum için bir operasyonu bırakmak zorunda kaldığında... Bu adamlar Mark ve Rick adlı iki gazinin yardımına koştu. Ve altın üretimlerini tam tamına %1300 artırdı.
7: Biraz geri al. Böyle yan koyacağız. Tamam, böyle kalabilirsin. Hey Freddy.
0: Nasıl gidiyor?
2: Freddy, eleğin arkasındaki eski kutuyu geliştirmek üzere hazırlıyor.
0: Şu eski demirleri kesmeye başladım. Yan taraflarını yükselteceğim. Sonra da farklı bir ızgara sistemi takacağız.
4: Tamam.
0: Buradaki her şeyi yeniden yapacağım. Dostum, hava çok dumanlı.
4: Evet, yakınımızda bir sürü orman yangını var.
0: Durmadan
4: uzakta
0: öksürüyor.
4: Bir yangın var ama yakında da bir tane başladı. Dikkatli olmalıyız.
0: Tamam.
4: Gözünüzü dört açın.
0: Olur.
4: Yapmam gereken bir şey var mı?
0: Dikkat et, ben de bir şey yakmayayım.
4: Anlaşıldı.
0: Sonra muhtemelen plakalar için yardım isteyeceğim.
4: Tamamdır.
0: Sağ ol.
4: Hava gerçekten çok kuru. Bölgede çok fazla yangın var ve havada parçacıklar uçuşuyor. Akciğerler için hiç de sağlıklı bir durum değil.
0: Sen tut, ben işaretlerim.
4: Tamam, ben hallettim.
0: Harika. Gözlere dikkat.
2: Alex ve Jay, Freddy'nin eleme kutusundan daha fazla malzeme geçmesi için yüksek çelik kenarlar kaynaklamasına yardım ediyor.
6: Bunun içini temizlemeliyiz çünkü buraya kaydırmamız gerekecek. Böylelikle motoru üstüne taktığımızda ayarlama yapabileceğiz.
2: Ünitede Juan ve Travis yeni motoru takıyor. 20 beygir gücündeki V-Twin benzinli motor, kayalarla dolu eleği dakikada 20 kere döndürebilecek tork kapasitesine sahip.
6: Buraya getireceğim, yerine yerleştireceğim, hizalayacağım ve kaynak yapacağım. Umarım gün bitmeden çalıştırmış olurum.
8: Çok mutluyum. Şu motora bak. Harika olacak.
6: Hadi kaynak yapalım. Gidişattan oldukça memnunum. Motoru yerleştirdik. Gayet güzel oturdu. Tasarladığımız çerçeveyi de kurduk. Böylece ayar yapabileceğiz. İyi olacak.
4: Halı bütün tozları yakalıyor, değil mi?
2: Eleme kutusu bitti. Freddy, maden operatörü Jay'e en fazla altını kurtarmak için kutunun nasıl monte edileceğini gösteriyor.
0: Altını yakalamak için bu halıyı kullanıyoruz. Ama aynı zamanda bu kutuyu bir araya getirirken farklı yöntemler de var. Bu oluklardan birini tutar mısın?
4: Tabii ki, olur.
0: Bunları içeri doğru eğilecek şekilde yaptım. Gördün mü, eğiliyorlar bak.
4: Evet.
0: Hızlı olsun diye. Şimdi oradaki kısa panoları ve birkaç takozu alacağız. Bu eleme kutusunda 6 farklı örüntü var. Her altın parçası farklı, değil mi?
4: Evet.
0: Sen bir şekilde buna takılmayan bir altın parçasısın. Diğer örüntüyü de beğenmemiş olabilirsin.
4: Evet.
0: Kutuda ilerlemeye devam edebilir ve bir sonraki panoya gelip orada takılıp kalabilirsin. Her zaman farklı,
4: evet,
0: bir şey.
4: Şimdi anladım işte.
0: Kuenel'de falan mı büyüdün sen yoksa?
4: Yok yok, şehirde. Şehirde büyüdüm ben. 12 yaşında hassas bir dönemimdeyken kardeşim beni bu bölgeyle tanıştırdı. Hepsi bu.
0: Anladım.
4: Çocukken burada olmak çok güzeldi.
0: Evet. Altın arıyor muydu peki?
4: Evet, burada çok yıkama yapardı.
0: Kardeşinle hala altın yıkıyor musunuz?
4: Kardeşimi birkaç yıl önce kaybettim ama o zamandan beri altın daima ilgimi çekmiştir.
0: Başın sağ olsun.
4: Evet. İnsan hiç unutmuyor, sadece alışıyor, değil mi?
0: Evet.
4: İyi bir insandı. Birçok yönden kardeşime benziyordum. Ona hayranlık duyuyorum. Benden 10 yaş büyüktü. Bu yüzden bir baba ve kardeş gibiydi. Bu fırsat karşıma çıktığında kardeşimin ölümünden hemen sonraydı ve ben de kabul ettim çünkü doğru hissettirdi. Ben buradayken onu her yerde hissediyorum. Buranın taşında toprağında olduğunu biliyorum ve benimle gurur duyacağını biliyorum.
0: Her şeyi yerleştirdiğinde iyi bir eleme kutusuna benzedin.
4: Aynen öyle.
0: Şimdi sen onları yerine yerleştirirken ben de gidip bir şeyler yapmaya başlayacağım.
4: Tamam Fred, ben hallederim.
0: Birazdan
4: tamamdır.
0: Görüşürüz. Hangi madene giderseniz gidin, insan insandır. Bir insanla çalışarak onun hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Kardeşiyle birlikte çocukken maden aramaya başlamış. Buraya gelmiş, hem kendi hem de kardeşinin hayalini yaşıyor.

0: Bildiğim kadarıyla bu ünite uzun yıllardır çalıştırılmamış. Yani bu şanzımanın iyi olup olmadığı bir muamma. Birazdan göreceğiz.
1: Şanzıman, motorun dakikadaki devir sayısını azaltır ve eleğin doğru hızda dönmesini sağlar. Eğer sıkışırsa elek dönmez.
0: Eğer şanzıman kötü durumdaysa sıfırdan başlayacağız. Yeni bir şanzıman alacağız ve zamanı da gelir mi emin değilim. Kader anı Freddy, motoru çalıştırıyorum. Ne yapacak bakalım?
2: Çalıştır Juan.
0: İnanılmaz. Gerçekten harika.
3: Çok güzel.
0: İşte bu kadar. Çalışıyor.
4: Çok güzel. Güzel. Çalıştığına inanamıyorum. Bu mükemmel. Çok iyi oldu.
0: En az 20 yıldır arazide yatıyordum.
4: Evet, gerçekten çalışıyor olması inanılmaz bir şey.
2: Ben şimdi diğer şeylere geçeceğim. Eline sağlık.
0: Vites kutusunun ne durumda olduğunu bilmiyordum. Ama şimdi çalıştığını gördük. Kendi gücüyle dönüyor. Mücadelenin yarısı tamam. Şimdi tünelin sonunda bir ışık görüyoruz.

0: stays, it stays with me.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
14: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
13: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı

0: İnsan sağlığı açısından olumsuz bir durum.
1: Kahretsin Freddy. Bugün kamyonetten indim ve her tarafta kül uçuşuyordu.
2: Neighbor Creek madeninde sadece 2 günleri kaldı.
0: Duman burada daha da
1: evet,
0: kötü.
1: Evet öyle. Çok daha kötü.
2: Ve rüzgarın yönündeki bir değişim hava kalite endeksini tehlikeli bir seviyeye getiriyor.
1: Tüm gün nefes almamız çok zor olacak.
2: Şartlar kötüleşirse tüm operasyon durmak zorunda kalabilir.
0: İleriye doğru kaldırıyorum.
2: Sabah ilk iş...
3: Tamam.
0: Tüm altınları köşeye almaya çalışıyorum. Tavada bir köşe yok ama ben köşe diyeceğim, tamam mı?
3: Tamam.
0: Bak burası köşe.
3: Anladım.
2: Dersler yeniden başlıyor ve Freddy çaylak Sasha'ya altın yıkama dersi veriyor.
0: Altınları tavanın tam şu köşesinde
3: tamam.
0: İstiyorum.
3: Tamam.
0: Yani aklında tam oraya getirdiğini hayal et.
3: Anladım.
0: Tavanın açısına bak. Şöyle büyük olanlar var
3: evet.
0: Ya onları şöyle.
3: Tamam. Vay canına. Çok varmış.
0: Evet,
3: öyle
0: güzel.
3: Değil mi?
0: Orada gördüğün şeylerin birçoğu prit.
3: Peki aradaki farkı nasıl ayırt ediyorsun?
0: Altın asla parlamaz. Her zaman donuk sarılır.
3: Tamam anladım. Tamam.
0: Tamam. Yüzüklerine, takılarına falan bak.
3: Yani...
0: Şu bir parça altın mesela.
3: Tamam.
0: Bunlardan bazıları altın. Şunların hepsi prit.
3: Tamam.
0: Harika sayılmaz ama işlediğimiz zaman göreceğiz zaten.
3: Evet.
0: Yani farklı katmanları da test ediyoruz.
3: Tamam.
0: Ana kayanın üzerindeki şeyler, ana kayanın içindeki ayrışmış şeyler. Bir de şuradaki
3: anladım.
0: Katman. Yapmak istediğimiz şey
3: tamam.
0: Bu. Şimdi seni altın madenciliğine bağlayan şey
3: biraz
0: neydi?
3: Biraz kafa dinlemek için geçen sene çocuklarımla buraya geldim.
0: Öyle mi?
3: Altınları, o küçük parçaları, o güzel küçük parçaları ilk gördüğümde bağlanıp kaldım. Trevor ve ben çıkıyoruz ve buraya gelip ekibin bir parçası olmamı teklif etti. Uzun zamandır iki çocukla mücadele ediyorum. Onları büyütüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani altından kâr etmek maddi anlamda benim için harika olurdu.
2: Bu yıl Sasha'nın 22 yaşındaki oğlu Dustin altın madeninde ona katıldı.
3: Dustin makineler üzerinde çalışıyor. Ne yapılması gerekirse onu yapıyor. İşe yaramak çok hoşuna gidiyor. Bir emeklilik planım yok ve bu başarılı olursa benim için her şey değişir.
0: Daire çiziyorum ama aynı zamanda tavadan materyal de çıkarıyorum. Şu kayaların çıktığını
3: evet.
0: Gördün mü?
3: Sanırım ben tarama yaparken çok çekingen davranıyorum.
0: Evet. Görüyorsun elimi korkak alıştırmıyorum.
3: Evet alıştırmıyorsun. İyi hallediyorsun.
0: İşte bu kadar.
3: Evet.
0: Gayet iyi.
3: Aa, iyiymiş.
0: Bak burada da iri bir parça var.
3: Çok güzel. Evet.
0: Şurada da bir parça var. Etrafta da tozlar. Güzel.
3: Aa, çok güzel. Çok sevdim.
0: Evet. Güzel bir işaret daha yakaladık. Ben kaynak yapmaya gidiyorum. Görüşürüz.
3: Teşekkür ederim.
0: Buradakilere küçük numaralar gösteriyorum. Biz gittikten sonra bu numaralar onlarla kalacak. Artık bu işi Juan'la benim onlara yardım etmemiz konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan kendi başlarına yapacaklar.
1: Kahretsin dostum. Burası çok kötü durumda.
2: Ekibin kalanı günlerine başlarken duman konusundaki endişeler gittikçe artıyor.
1: Endişelenmemiz gereken şey şu. Burada sadece biz yokuz. Yanımızda koca bir ekip de var.
2: Kurtarma operasyonu Kanada tarihinin en kötü orman yangını sezonu olan dönemde gerçekleşiyor. British Columbia'da 26 bin kilometre kareden fazla orman yanıyor. Ve yangınlardan biri bölgenin 30 kilometre uzağında.
4: Patron geldi.
0: Kararın ne?
5: Hava kalitesi indeksi 10'da 10 seviyesinde.
1: Evet, yukarı baktığınızda kar yağıyormuş gibi ama üstümüz bildiğiniz kül.
5: Evet, çok işiniz olduğunu biliyorum ama buradaki herkesin güvenliği için burayı boşaltmamız gerekiyor.
0: Peki, tamam.
5: Gitmemiz gerek.
0: Hazır mısın
1: tamam.
0: Oğlan?
1: Hadi gidelim.
2: Duman ve kül tepeden aşağı yağarken kurtarma bir günlüğüne erteleniyor.
1: Zaten çok ama çok kısıtlı bir vaktimiz var.
0: Bir gün bekleyecek zamanımız yok.
1: Evet, yarım gün bekleyecek kadar bile vaktimiz yoktu.
0: Hadi be.

0: mavi gökyüzünü görebiliyoruz. Bu işi gerçekten bitirmeliyiz.
1: Gece boyunca yağan yağmur dumanı dağıttı. Ekip yeniden sahaya dönüyor.
0: Zamanında bitirirsek çok şaşıracağım.
2: Pekala, şu anda dinlendirme havuzu kazılıyor. Sonra orayı suyla dolduracağız. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün herkes canla başla çalışacak. Yani zamanla yarışıyoruz.
3: Programın çok gerisindeyiz. Ama kaybettiğimiz vakti telafi etmeye çalışıyoruz.
0: Yardım ister misin Oğan?
1: Kurtarmanın bitmesine sadece bir gün kala ekibin hazneyi tamir edip takması, bir püskürtme çubuğu yapması ve yeni bir gölet sistemi tamamlaması gerekiyor.
3: Evet Freddy, yardım için ızgaraları monte edebilirsin. Üst tarafı kaynak yap, ben de şunu hazırlayacağım.
0: Ben demirleri halledeceğim.
3: Tamam, teşekkür ederim.
0: Sen de destekleri
3: yap. Hadi yapalım. Ne kadar boşluk kaldı?
4: Bir santimetre.
0: Çalış kaynak yap, çalış kaynak yap.
1: Alex, Freddy'nin ızgaraları inşa etmesine yardım ederken, Juan ve Travis destekleri hazneye kaynaklıyor.
3: Izgaralardan hazneye, hazneden de eleye geçen malzemenin 20 santimetreden daha kısa olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü büyük bir şey girerse motoru tıkayabilir. Artık çerçeve de hazır. Şimdi hizalayacağım ve onları kaynaklayacağım. Zamanımız kalmadı. Bugün bunu halletmeliyiz. Trev, hadi şunu hemen temizleyelim. İşte bu ızgara. Bunu yerine kaynak yapacağız. Seninkinin durumu ne? Tam burası. Harika. Izgaraları kaynakladık. Şimdi bunu kaldıracağız ve yerine yerleştireceğiz. Kader anı geldi denilebilir. Umarım bu tam oturur. Dikkat et Travis. Ellerine tamam. Dikkat et Alex. Parmaklara dikkat, aşağı iniyor. Oradan çık. Bekle.
5: Nereye iniyor? Şu tarafa mı?
3: Ön tarafa doğru git Alex. İşte oldu.
5: Öne kadar git. Zincir mi koptu?
3: Kanca kurtuldu. Tekrar yukarı çıkıp onu bağlamalıyız. Tamam, geri geliyoruz. Dikkat edin.
5: Tamam. Burada.
3: O taraftan nasıl görünüyor?
4: Hala yukarıda.
3: Travis böyle iyi. O taraftan tutuyor.
5: Tamamdır.
1: Haznenin doğru bir şekilde çalışabilmesi için kara sütunların çerçeve üzerindeki eşleşen ceplere dikey olarak yerleşmesi gerekiyor.
3: Oturdu mu?
4: Gerçekten çok yakın. Biraz daha gel. O taraf oturmuş.
3: İşte oldu.
4: Oturdu.
3: Harika. Ereğe de iyi yanaştı. Harika. Şu anda büyük bir rahatlama yaşıyorum. Hazneyi taktık. Ve bu eleğin büyük bir parçası. Hala yapmamız gereken çok iş var ama bunu sahaya indirip bağlamaya artık çok daha yakınız.
0: Bu ağaçlar bayağı yeşil. Çığırından çıkmadan önce etrafı iyice incelemek her zaman iyidir.
1: Zaman daralırken, madencilerin materyal çıkarıp yeni bir gölet oluşturması gerekiyor.
6: Görünüşe göre bu çukura su koymaya neredeyse hazırız.
2: Hey Trev, birazdan oraya geliyoruz. Freddy de yanımızda.
6: Tamam, ben şu anda çukurdayım.
1: Freddy, kazının durumunu kontrol ediyor.
0: Bundan daha çok materyal gerekecek. Tüm bu materyali buradan çıkarmalıyız. Zaten yaptığınızı sanıyordum, yoksa dün de burada olurdum. Kayanın derinliklerine in. 15 santimetre falan, tamam mı?
6: Tamamdır. Kulağa hoş geliyor.
1: Daha fazla materyalin kazılması gerekiyor. Freddy'nin planı, materyal kaldırılıp stoklandıktan sonra yeni çukuru dinlendirme havuzu olarak kullanmak.
0: Her şey hazırladı, içini suyla doldurabilelim.
6: Tamamdır, hadi şunu bitirelim. Bir an önce başlayalım.
0: Ben kaynak yapacağım.
6: Tamam dostum, teşekkür ederim.
0: Şurası kesin. Su olmadan materyal işleyemeyiz. O yüzden göletleri kazıp oraya su koymamız gerek. Buna mecburuz.
6: Bu gerçekten beni strese soktu. Bir an önce çalışmaya başlamaları gerekiyor. Ve biz hala bir göletle uğraşıyoruz.
3: On santimlik yeni bir parçamız yok. Bu yüzden bunu tekrar kullanacağım. Üzerindeki tüm küçük tapaları ve adaptörleri kesmek zorunda kaldım. Bunu haznedeki püskürtme çubuğuna dönüştüreceğim. Haznenin kendisine bir jet koyacağız. Bu gelen malzemeyi eleğin içine itmeye yarıyor. Buna büyük babamın bana verdiği ismi veriyorum. Birçok yamalı bor. Artık çalışmaya hazır. Bir sürü yama yapmak zorunda kaldım ama işe yarayacak. Bence çok çekici,
0: çok çekici
3: bir
0: olmuş
3: parça.
0: Şu an. Çok güzel.
3: Aynen öyle. Bakalım şuraya çıkıp kaynak yapabilir miyim? İşte bu kadar, bitti.
6: Evet, sanırım artık buna su doldurabiliriz. Ancak bu kadar derin kazabiliyorum.
5: Tamam. Sasha, Dustin, lütfen pompayı çalıştırın.
7: Anlaşıldı.
5: Bugün herkes çok sıkı çalışıyor. Herkes harika. Freddy, Juan, herkes üzerine düşeni yapıyor.
7: Basıncın borudan ilerlediğini görebiliyoruz.
5: Tamam, bir saniye. Tamam, bir şey yok. Su geldi. Elinize sağlık millet.
8: Teşekkür ederiz.
9: Bu gerçekten iyi bir açı.
6: Evet, evet, işe yarıyor.
1: Artık iki gölet de suyla dolu.
6: Evet, hadi şuradan dolduralım. Artık tortu havuzumuzdan dinlendirme havuzumuza giden bir borumuz var. Böylelikle suyu dolaştırabiliyoruz.
1: Yeni dinlendirme havuzu sistemi çalışıyor. Kirli su tortularla birlikte elekten ilk havuza akacak. Su yavaşladıkça ağır alüvyon dibe çökecek ve temiz su su yolundan aşağı doğru ikinci havuza akacak. Sonra bu temiz su yeniden ünite için kullanılabilecek.
6: Diğer pompalarımızdan daha büyük.
8: Evet, kesinlikle.
1: 10 santimetrelik yeni su pompası eleğe dakikada yaklaşık 2 ton su aktaracak.
7: Her şeyi yetiştirmek biraz zor olacak ama bence başarabiliriz. Hepimiz çok çalışıyoruz.
6: Tamam, şimdi yapacağımız şey bunu açmak olacak. Bu havuza gidecek.
8: Güzel, i̇şte bu kadar. Suya düşme. Tamamdır. Sanırım saat 6.30'da kalktım ve küçük pompayı çalıştırdım. O saatten beri de durdurak bilmeden çalışıyorum.
7: Bunun büyüklüğüne inanamıyorum. Devasa bir fark yaratacak.
8: Şu anda bizde bulunanlardan çok daha büyük.
7: Aman tanrım.
8: Hey Trevor, tam burası nasıl?
6: Evet dostum, orası harika. Teşekkür ederim, tamamdır. Bu kadar işte.
7: Harika. Hey, sence nasıl oldu?
6: Sadece bir elek kaldı. Ondan başka her şey hazır. Sanırım bitiyor.
7: Çok iyi. Harika.
6: Elinize sağlık.
7: Evet.
6: Birdenbire daha çok bir madenci gibi düşünmeye başladım ve yaptığımız işte daha başarılı hissettim. Bunu yapacağız. Bir şekilde başaracağız.
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
11: Kredi. Günaydın Türkiye.
12: Hadi kalk kalk kalk.
11: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
13: Gel.

0: Beşinci gün. Hava kalitesi endeksi 6.
1: Şu anda duman dağıldı. Sonunda...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız'la konuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sana
11: yakışanı tak. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Ne yaptın oğlan? O taraf nasıl?
17: Navy Creek madeni operasyonu birkaç saat içinde bitecek.
18: İşim bitti Fred, çalışmaya hazırız.
17: Ekibin şimdi yeni donatılan eleği bloğun üstünde 550 metre uzaklıktaki konumuna götürmesi gerekiyor.
16: Gidip Mark'la büyük makineyi getirebilirim.
18: Öyle yapalım.
19: Geri gelirken ne kadar yaklaşacağımı bana söyleyin.
18: Hata yapacak vaktimiz yok. Umarım tek parça halinde götürebiliriz.
16: Bu tarafa bayağı gelebilirsin Mark. Böyle devam. Hadi. Dur.
17: 4,5 tonluk makine yol için çok büyük.
16: Trevor, o testere sende mi? Şunu keselim. Burada bir ağaca girmek üzereyiz. Bu kadar çalıştığımız bir şeyi yerine götürürken ağaca vurup parçalamak en son istediğimiz şey. Hazırız Mark.
19: Ben de hazırım.
16: Acele etme.
19: Tamam, şimdi bir dar boğaza giriyoruz.
16: Hey.
3: Böyle iyi Mark, gayet iyi. Burada dur.
18: Tüm tesisatı kurmalıyız. Boruları bağlamalıyız, kutular
3: var.
18: Hadi
3: yapalım.
18: Hadi bakalım.
20: Şu anda yaptığı şey son ölçümleri. Altınların eleme kutusunda kalıp kalmayacağına 3 aşağı 5 yukarı bu ölçümler karar verecek.
16: Biraz daha gel. Yavaş.
21: Her şeyin böylesine bir araya gelmiş olması inanılmaz.
3: Yarın tamam. Materyal işleyebileceğiz. Hayalimiz buydu. Her şey yerine oturuyor.
16: Eleme kutusu
18: son su
16: yerine.
18: Kanalını da kurduktan sonra çalışmaya hazırız.
16: Tamam.
20: Bitti. Gitmemiz gereken yere doğru bir adım daha attık. Yani şu şeye bir bakın. Devasa bir şey.
16: Bu eleğin çalıştığını henüz göremedik bile. Yani bunun için çok fazla emek verdik. Yarın sabah kader anı olacak.

0: son gün.
1: Büyük gün geldi Freddy.
2: Evet, sonunda ünite çalışıyor.
1: Ama ben yine de gerginim.
2: Evet, bu adamların yeni elekte, ufak elekte çalıştıklarından daha fazla çalışması gerek.
1: Evet, şu anda yaptıkları işi organize bir şekilde yapmaları çok daha önemli.
3: Daha önce hareketli yıkama tesisi saatte 9 metreküp hıza ulaşabiliyordu. Şimdi ise Freddy ve Juan bir maden kalıntısını yeniden canlandırdı. Saatte 35 metreküp hıza ulaşan dev bir yıkama ünitesi yeni göletler ve su sistemiyle birlikte çalışıyor.
2: Juan, onlara etrafı gösterelim.
1: Evet, hadi yapalım. Izgaralarla neler yaptığımızı gördünüz. Oraya daha büyük ızgaralar taktık.
2: Aralıkları düzgün.
1: Elektrikli bir marş motoru taktık. Yani çekme ipiyle uğraşmayacaksınız. Önemli olan diğer şey de ünitenize gelen 10 santimetrelik bir su hattı. Bunların hepsini yeniden yaptık. Çok güzel görünmüyor ama işe yarayacak.
4: Evet. Çok güçlü görünüyor.
2: Elime kutusunu da görebilirsiniz. Elinizdekilerden birini yeniledik.
4: Evet.
2: Kenarları farklı. Tamamen farklı bir yakalama sistemi var. Yani hem ince hem de iri altınları yakalamak için hazır.
1: Evet, farklı oluklarda ne kadar fazla altın olduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız.
5: Vay canına.
2: Evet, hadi çalıştıralım.
4: Evet. Yeni elek çalışmaya hazır. Sanırım biz de çalışmaya hazırız.
5: 4 saatlik test konusunda oldukça gerginim. Bu biz madenciler için dönüm noktası niteliğinde bir an.
6: Pekala çocuklar, sıkı tutunun. Eleğe altın sokuyoruz.
1: Freddy, biliyorsun bu çok zor oldu çünkü küçük üniteyi görmüştük ama bunun nasıl çalıştığını görmedik. Bu yüzden neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorduk.
3: 4 saatlik test başlarken...
5: Su geliyor.
3: Juan bir sorun görüyor.
1: Pompa tamamen yukarıda mı? Çünkü arkaya yeteri kadar su gelmiyor.
7: Evet, hacim açısından sadece bir kısmını görebiliyorum.
3: Yeterli mi?
2: Pek değil.
3: Su basıncındaki eksiklik, kayaların düzgün yıkanmasını engeller ve altın kaybına yol açar.
4: Ucu kontrol ediyorum. Ne demek istediğinizi anladım. Bu su yetmez ama.
1: Çok daha şiddetli olmalı. Dakikada 2 tondan bahsediyoruz. O pompayı şuraya koymalıydık.
2: Hadi çekelim.
1: Pompayı koyduğumuz yer onun için en ideal yer. Ama ne yazık ki o pompanın ünite için ihtiyacımız olan su hacmini sağlayabilecek gücü yok. Bu yüzden daha fazla su alabilmek için onu hareket ettireceğiz.
3: Juan'ın hızlı çözümü su basıncını artırmak için pompayı daha yakına getirmek. Böylece suyun kat etmesi gereken mesafe azalmış olacak.
7: 1, 2, 3 işte bu kadar.
5: Geliyorum, geliyorum.
2: Yetecek kadar su geliyor neredeyse. İlk kepçe için hazır mısın Jay?
7: İlk kepçe için her şey hazır.
2: İlk teste göre büyük fark var. Üniteleri değişti. Artık madencilik konusunda daha bilgililer. Altın tutma sistemleri daha iyi. Ne olacak göreceğiz.
7: Çok daha fazla materyal işliyoruz artık.
3: Testin ikinci saatinde ekip toplam 72 metreküp materyal işliyor. Bu ilk testten 4 kat daha fazla.
1: Bence gözümüz kapalı silahla iyi bir atış yaptık.
2: Evet, bence de eleme kutusu iyi çalışıyor. Sek sistemi değil.
1: Izgaraları iyi çalışıyor.
4: İnanılmaz bir fark var. Gerçekten materyal işliyoruz.
2: Böyle iyi oldu Juan.
1: İlk defa çalışıyor. Bence gayet iyi.
2: Bence de öyle.
6: Bu yıkama ünitesini tamamen gözden çıkarmıştık. Nasıl çalışacağını bilmiyorduk ama harika gidiyor. Bizi hiçbir şey engellemiyor.
2: Şimdi o suyun akışını da yakaladık. Tüm yol boyunca hareket ettiğini görüyoruz. O su diğer göletinize ulaşmadan önce uzun bir yolculuk yapmak zorunda. Alivyon da yolda çöküyor.
1: Çok fazla materyal işliyorlar ve eleğin öteki ucundan çıkıyor. Temiz.
2: Gayet temiz.
7: Bunun sonunda ne göreceğim konusunda çok gururlu, çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Bu iş zaten böyle yapılır.
1: Artık bir ekip olarak daha deneyimliler. Yeni yağlanmış makine gibi çalışıyorlar diyemem ama gayet iyi gidiyorlar.
2: Az yağlanmış.
1: Az yağlanmış. Sanırım işin nasıl yapıldığını ucundan anladılar. Ama iyi gidiyorlar.
4: İyi gidiyor dostum. İyi gidiyor.
2: Evet Juan.
1: Son kepçe değil mi?
2: 4
1: evet,
2: saat oldu.
1: Bu kadar.
2: Dinle Jay. Bu son kepçe.
7: Anlaşıldı. Son kepçe.
2: Ne kadar altın birikti görelim mi?
4: Bu kadar. Motoru durdur.
1: Umarım matlar doludur.
2: Evet. Burada gömülüler. Siz temizlerken biz bekliyoruz.
5: Tamamdır.
2: Matlara baktığımda çok altın görmeyi hep sevdim. Bugün de çok görmedim ama.
1: Erime kutusu harika görünmüyordu. Yani 20 katı derken hata mı ettik, bunu bilmiyorum. Freddy 20 kat dedi, bu yüzden sözümüzde durmalıyız. Hata yapmış olabiliriz.
6: Bu ufak tavaları doldurmak 5 dakika sürüyor.
3: Neighbor Creek madeninde ekip yıkama yapmaya başlıyor.
2: Patladığım için özür dilerim ama...
4: Hayır, bu gerçekten...
5: Aman tanrım.
3: Ancak altın taşıyan bu materyal hala diğer ağır madenlerle dolu.
5: Sen ne yapıyorsun Freddy?
2: Şu anda bu mıknatısı manyetik ağır maddeleri çıkarmak için kullanıyorum. Böylece onlarla uğraşmak zorunda kalmayacağım.
5: Tamam.
2: Yani altını bulmak için onları elemeyeceğiz.
5: Anladım. Aa,
1: müteahhitimin kartı burada Fred.
5: Böyle doğrudan...
3: Freddy'nin madencilik taktiği, değersiz ağır metallerden hemen kurtulmak için mıknatısla mineraller arasına bir plastik koymak.
7: Siz gerçekten inanılmazsınız.
5: Teşekkür ederiz.
1: Madenciliğe yeni başladılar ama sıkı çalışmaya yeni başlamadılar. Birlikte keyif aldığınız, sıkı çalışabildiğiniz bir ekibiniz varsa bunun da değeri altın kadardır.
4: Freddy ve Hua'nın altın üniversitesindeyiz ve bize altın madenciliğinin ne olduğunu anlatan iki profesörümüz var.
5: Bunların hepsinden kurtuluyoruz. Vay canına. Sadece 5 dakikada çok şey öğrendik. O mıknatıs taktiği büyük bir rahatlık. 9 saatlik işi 1 saate indirdik. Bu harika bir şey. Bu harika bir şey.
2: O eleme kutusuna baktığımda çarpıntım tuttu.
1: Benim de.
3: Freddy'nin 20 katı iddiasını kazanmak ve madencileri 2800 gramlık sezon hedeflerine ulaştırmak için bu testten en az 11 gram altın elde etmeleri gerekiyor.
2: Yani ilk seferden
1: evet,
2: daha iyi.
1: Kesinlikle.
5: Gerçekten öyle.
2: Evet, şimdi ilk seferi geçtik.
5: Aman tanrım.
6: Vay canına.
2: Şuraya bakın. 11 gramı geçtik. Bu 20 kat eder.
4: 20 katı. Harika. 11 gram.
2: Biraz daha altın kaldı ama. 13 gram.
4: Evet.
2: 13 gram. 15 grama çok yakın.
6: Bu benim kitabımda 15 gram demek.
1: 4 saatlik bir işte 15 gram. Yani tam bir günde 30 gram altın çıkarabilirsiniz.
6: Evet.
1: Böylece sezon hedefinize ulaşabilirsiniz.
4: 2800 gram, evet.
1: Bu sezon için 2800 gram altın büyük bir hedef. Ama tartıya baktığınızda bu gayet mümkün. Ama en önemlisi artık burada bir gelecekleri var.
2: Evet çocuklar, daha mutlu olamazdım. Yani farka bakın.
5: Bize yardımınız çok büyük oldu.
2: Kendinize iyi bakın, olur mu?
5: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.
1: Memnun olduk.
4: Bu benim için her şey. Artık bir altın madencisinin hayatını yaşayabileceğim.
0: Bu bölgedeki teorilerimi güçlendiriyor. Yaşanan her şey beni çok mutlu etti.
6: İnsan sorguluyor. Bundan bir getiri elde edecek miyim? Freddy bize iyi bir yol verdi. Juan bize iyi bir yol gösterdi ve işe yarıyor.

0: 3 ay sonra.
1: Hey Freddy, Juan. Size bir güncelleme yapalım dedik.
2: Burada ilk kar tanesi yere düştü ama geri döndük ve size iyi haberlerimiz var.
3: Freddy, bana nasıl araştırma yapacağımı göstermiştin. Birkaç çukur daha açmayı başardık ve gerçekten oralarda büyük bir başarı elde ettik. Sizin bizim için neler yaptığınıza inanamıyorum.
4: Bu eleme kutusu harika çalışıyor. Gerçekten dibinde altın birikiyor.
1: Sezon sonucunu bilmek ister misiniz? Arkadaşlar, başardınız. Harika bir iş çıkardık. 3330
3: Freddy,
1: gram.
3: Juan.
4: Sizi seviyoruz.
3: Önümüzdeki sene de geri döneceğiz. En önemli olan şey bu.
2: Önümüzdeki seneye gelsin.
4: Evet,
1: önümüzdeki sene de olacak. Bir sezonumuz daha var.
4: Teşekkür ederiz Freddy ve Juan.
3: Size çok teşekkür ederiz.
4: Teşekkür ederiz.
0: Ne yazık ki sezonun bitmesinden 2 hafta sonra Sasha'nın oğlu Dustin ölümcül bir araç kazasında hayatını kaybetti. Dustin Weber'in anısına. 2001-2023.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
11: Buraların redlisiyim.
12: Nerelerin mi?
11: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
13: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
14: Très bien.
11: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Çoğu insan hayallerine ulaşamaz. Ben ulaştım.
1: Sezon finalinde
2: hepsi bitene kadar çalışacağız.
1: Hoffman ekibi 1000 ons altına ulaşmaya çalışıyor.
2: Voley'e vurmayalım, son altına kadar çıkarmayalım.
1: Böylece herkesin cebine bonus girmiş olacak.
2: Birkaç parça buldum.
1: Ve eski madencilerden Jack Hoffman'la karlı bir sezon geçirmiş olacaklar.
0: Altın madenciliği bir yaşam biçimidir.
2: Sen efsanesin.
0: Umarım sizi yüzüstü bırakmam. İyi eğlenceler.
2: Kış bastırana kadar biz de bastırmalıyız.
1: Ancak hava durumuna göre sezonu sonlandıracak kar yağışı kapıda.
3: Yolun sonu göründü. Gitme vaktinin geldiğinin işareti bu.
4: O hava buz gibi, tankerler artık geçitten geçemez.
5: Parayı nereden bulacağımı bilmiyorum.
1: Zengin altın yatakları belki de eski toprak bir madencinin en son bakacağı yerde çıkabilir.
6: İşe yarar mı hiç bilmiyorum.
2: Şunu tutsana.
3: Çok tehlikeli.
5: Hop hop hop hop yavaş.

0: Reis Bar, duyuyor musun?
1: Evet, buradayım, duyuyorum.
0: Bilmiyorum.
2: Yolları aşıp kışa karşı geliyoruz. Bu tamamen bir saçmalık.
3: Merhaba beyler. Biliyorum sezon bitiyor ama pes etmenin sırası değil. Acil durum sinyali veriyoruz. Kış yakında dükkanı kapattıracak. Bu olmadan yoldaki son toprak parçalarını da elden geçirmek için canla başla çalışıyoruz. Ama en azından 1000 onsa tamamlayamazsam ki böyle bile sıfıra sıfır çıkacağım, eve borçlu dönüp muhtemelen madenciliği bırakacağım. Buna izin veremem.
0: Beyler, ellerinize sağlık. Onca emek verdiniz. Hadi bakalım, aynen devam. Sezonu en iyi şekilde noktalayalım.
3: Binin üstündeki her
0: bir ons size ikramiye olarak dönecek. Unutmayın.
2: Duydunuz mu çocuklar? Eve
0: altınla döneceğiz. Hadi gidip bulalım.
1: Uhu, teşekkür ederim dostum. Senin için dağları deleriz.
3: Sana ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten öyle. Ne kadar etsem az.
0: Şimdilik ikinci sıradasın.
2: X Park'ı alacağım. Onun
0: arkasına geçip yanına park et lütfen.
2: Olur mu?
0: Anlaşıldı Andy.
1: Herkesin fazladan altın alabilmesi çok önemli çünkü sezon şu ana dek çok kötü geçti. Bir de fazladan altın alabilmek elinden gelenin en iyisini yaptığının bir göstergesidir.
2: Her sene bu zamanlarda sezon sona ermeden fazladan altın bulmak için canla başla çalışırız. Bu yüzden şuradaki yolda kazılmadık yer bırakmadık. Artık sıradaki hamlemize karar vermeliyiz. Daha fazla nerede bulabiliriz bilmiyorum.
0: Son kepçe baylar.
2: Artık toprak kalmadı, tamam bitiriyoruz.
0: Sen ciddi misin?
2: İşte durum bu.
1: Fazladan altın alacağımızı duyar duymaz, toprağın sonunu yüklediğimizi duymak gerçekten çok komik. Yani son umudumuz yine bu kamyon. Evet.
0: Son kamyon. Eline sağlık Spark.
3: Umarım bunun içinde sarı şeylerden vardır.
1: Merhaba. Umarım bu sefer...
0: Altınla doludur. Çünkü buradan altın ikramiyesi almadan gitmek istemem, bilirsin.
3: Umarım da iyi çıksın. Yoldaki toprağın daha fazla olmasını bekliyordum. Bir sezondur aynı durumdayız. Bir adım ileri, iki adım geri. Ama pes etmeyeceğiz. İşte bitti.
0: Bitti. Son kepçe.
3: Çocukları yüzüstü bırakamayız. Altınlı toprak işini çabucak çözmeliyiz. Andy, Hunter, Sparky. Kulübede buluşalım.
0: Anlaşıldı, tamam.
3: Hey, kar kapıda ama henüz yağmadı. Bu da bize altını toprak bulmak için fazladan zaman sağlıyor. Yolu işleyelim. Plato dondu zaten. Toprak da bitti. Bitti. Nerede altın var? Bir fikriniz var mı? Fikirleri açığım.
4: Upper Dal artık bitmedi mi?
2: Bence Upper Dal bitti. Dar geçit de bitti. Antik nehir yatağı da bitti. Şu an aklıma gelen hiçbir yer yok. Yani...
3: Bitti. Neresi kaldı? North Fork mu?
4: Oraya girmeye geç kaldık. Artık her yer don.
1: Jack'in maden sahasının altı nasıl peki? Buzlanma geçmiş olabilir. Jack'in yıkama tesisi North Fork'ta. Geçen sezon maden çıkardığımız yerlerden biri ama tamamen bitirememiştik. Jack'in yıkama tesisi tam üstünde olduğundan henüz donmamıştır.
3: Arazinin ne kadarı? Küçük kısmı mı?
4: Ne kadar sürer bilmem ama birkaç gün sürebilir.
2: O zaman son hedefimiz orası olacak.
3: Evet.
2: Çünkü başka yer kalmadı. Başka neresi var hiç bilmiyorum. Bence geç kaldı.
3: Son hedefimiz olacak. Nokta. Bu noktada herhangi bir fikre açığım. Ne kadar delice olursa olsun önemli değil. Çünkü bunu sadece ekibim için değil babam için de yapıyorum. Size karşı dürüst olayım. Babam benim kahramanım. Bu da... Onun son madencilik sezonu. Kariyeri zararla bitsin istemem. Pekala, elimizi sıkı tutalım. Kar kapıda. oluğu kapatalım. Hey! Anahtarları alıp oluğu kapatıverin.
5: Hoffman'lar, Lost Cut, Plato ve Upper Dole'daki tüm toprakları maden için işlediler. Geriye kazabilecekleri tek bir nokta kaldı. Jack Rabbit'in altı.
3: Düşünsenize, Z tesisi senelerdir burada yer alıyor. Burada işletiliyor ve her yerinden altın fışkırıyordu. Toprak bayağı zengin olmalı. Bu yüzden toprağın üstünde bu kadar alet edevat olması çok da etkilemese gerek.
6: Şu tarafa alalım.
3: Eğer haftanın sonunda 1000 onsa ulaşamazsam epey bir şey benim için tehlikeye girecek. Eve büyük bir zararla döneceğim ve muhtemelen eve bir sürü borç götüreceğim. Yalnızca 35 ons eksiğimiz kaldı. Yani bir şekilde bu toprağı işleyip altın çıkartmalıyım. Galiba şu önden tutmalıyız. Sonra da bu tarafa çevirmeliyiz. Ne dersin?
4: Şu an makineleri yamaçtan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu da kabus gibi bir şey. Böyle bir makineyi taşımaya çalışmak her zaman çok tehlikelidir. Sonuçta binlerce kilo ağırlığı olduğu aşikar. Şöyle ki, zincir, halat ve kopabilecek malzemelerle bağlıyoruz. Umarım tek parça halinde indirebiliriz.
6: Bu işe yarayacak mı hiç bilmiyorum. Artık bundan sonrası Tanrı'ya kalmış. Yararımıza olabilir, altın çıkabilir, zararımıza da olabilir. Neler olacağına bakacağız artık.
3: Havada süzülüyorsun, çıkar şunu.
4: Kapanışı ben yapacağım.
3: Yap bakalım.
4: Lanet olsun. Sanki her bir haltı ilk kez yapıyoruz.
3: Çıtaya mı oturtmak istiyorsun?
4: Bu yüzden hemen arkamda sanıyordum.
7: Tavan çıtasına koy.
3: Biraz sağa kay, harika. Bırak motor. Harika oldu. Götür bunu. Hey Hunter.
0: Bu tarafa gel. Ön tarafı biz kaldırırız. Geri gel.
3: Nereye bağlayayım? Buraya mı?
6: Ben de öyle düşündüm.
3: Başınıza dikkat. Hadi bakalım. Döndür, geri çek. Darber, tuğlayı bırak.
4: Bırak, bırak. Aman tanrım.
3: Tekerlere, bırakın dönsün. Berber, Sparky, tuğla alın. Emniyet birinini tuğlayla yapın, hadi bakalım. Hadi.
7: Merhaba Hunter, kolu kendine iyice çek bence çünkü burada epey bir alan var. Binci indirip çekmeye başla.
4: Bunların emirlerinden bıktım.
8: Hey, bu şey yuvarlanacak. Niye herkes hala dibinde? Herkes çekilsin oradan. Ben de yamaçtan indireyim.
3: Hey tekerlere.
9: Neden?
3: Çünkü yuvarlanmaya başlarsa tuğlalar tutar.
9: Yuvarlanmaya başlarsa onu hiçbir şey tutamaz.
7: Binci indirip çekmeye başla. Burada epey bir alan var.
4: Biliyoruz. Biliyoruz. Anladık. Büyük bir keşmekeş var. Çünkü şu an işin başında 4 kişi var. Ama doğru düzgün yönlendirme yok. O yüzden mesafemi koruyacağım.
0: Hunter, sağına doğru çek ki
3: doğrudan sana gelmesin. Yanından yanından yürü. Buraya gelsin, yanına doğru.
4: Yamaçtan nasıl ineceğim diye korkmuyorum. Herkesin yanında dolaşmasından korkuyorum.
8: Tehlikeli. Niye kimse geri çekilmiyor? Çekiyorum artık.
3: Tamam, iş sende, başla. Herkes çekilsin. Çocuklar, çekilin. Evet.
0: Sorun çıkmayacak. Gerekirse vince indir.
6: Evet.
4: Bu yüzden yanında kimseyi istemedim ya.
3: Öyle olmaz. Kendine doğru çekmelisin. Sakın uçurumdan düşürme. Hadi bakalım.
6: Makine rampadan iniyor. Ah tanrım, evet.
3: Ne olabilir ki? Buna köpeği dolaştırmak denir yavrum.
1: Evet, köpeği dolaştırıyor. Bu delilik gerçekten.
4: Nereye bırakayım? Böyle mi kalsın yoksa bir yere bırakayım mı?
3: Hey, o tarafa götürmelisin. Buradan götürmeliyiz. Aşağıya indirmemiz lazım.
8: Tamam ama bu şeyi yüzü bana bakacak şekilde indirmem lazım. İki minik
4: zincirle bağlı sadece.
3: Evet, bu yüzden önden çekmen gerek.
4: Dedemin bu makinesini bağlama şekilleri hiç hoşuma gitmedi. Çok ağır bir makine ve adeta tekerleri olan bir tır kasası. Tek bir yanlış harekette ön camımdan içeri dalabilir. Yani bayağı gerginim.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tombank, kartıma din.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Oh. Hep frenler onları durdurabilir. Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'e.
3: Yavaş yavaş dur.
4: Bekle hop.
3: Aman tanrım.
5: Lanet olsun.
4: Başka bir seçeneğimiz kalmadı. Babamın makinesinin altındaki toprağı işlemeliyim. Pek bir vaktimiz kalmadı. Koca karı soğukları kapımızda. Makineyi ne kadar çabuk yamaçtan indirirsek o kadar çabuk toprağı tesislere götürerek maden işlemeye başlayabiliriz. O ufak toprak parçası beni vezir de edebilir, rezil de. Hunter bekle. Dur artık.
5: Bağlama şeklimiz çok tehlikeli.
4: Yapmak istemiyorsan ben yaparım.
6: Bu şekilde bağlandığı sürece yapmam.
4: Tamam, bana bırak.
5: Hadi gel de bakalım.
6: Usta kepçeci.
4: Tut şunu. Kaybedeyim deme. Ufaklığın tehlikeli bir iş yapmayı gözü yemedi. Henüz hayatında benim gibi aptalca şeyler yapmadı. Yani tehlikeli işleri ben yapmalıyım.
7: Aman tanrım, şunun aşağı inebildiğine inanabiliyor musunuz? Şu lanet zincirin yanında hayatta durmam.
5: Ben de nefret ediyorum. Ondan bayağı uzakta duracağım.
4: Bu şeyi taşıyoruz ama bayağı çetrefilli. Zincirlerden kurtulup bir anda kabine girmesini istemeyiz. O yüzden kepçemi bir fren gibi kullanarak yerden yukarıda tutmalıyım. Böylece size çarpmasını engelleyebilirsiniz. Bayır aşağı bana doğru geldiğinden en tehlikeli kısmı da bu.
7: Ama sıkıntılı iş ha.
5: Yapmama sebebim de bu. Sıkıntılı olmasın.
7: O tarafta ne durumdayız Jack?
8: Yavaş yavaş bu tarafa doğru gitmesi gerekiyor.
7: Sağ. Pekala şef, iyi gidiyorsun ama
6: yavaşça sağa çekmelisin.
9: Yavaş yavaş, çok hızlısın. Çok hızlı.
5: Lanet olsun.
7: Oh, vuhu, işte bu. Ben bile korktum. Kabinde bile değilim. Biraz sağa kay. İşte böyle, tamam. Rampadan kurtulduk. Evet, çok iyisin. Dümdüz yürü. Yavruna zarar vermediğimiz için sevindim. İhtiyar makinene. Harika. Bir şey kırmadan halletmemiz harika. Jack'in son sezonu olması üzücü ama Jack'in mirası madendeki herkese nüfuz etmiş halde. Bu parçayı da dinlenmeye çektik. Sezon boyunca hizmet etti. Ve bu hayali devam ettireceğiz. Umuyorum ki bir gün biz de torunlarımıza aktarabiliriz.
4: Pekala, çekilin de alayım.
7: Eski makineden kurtulma operasyonu başarılı. Bu şeyi sadece ama sadece tek bir şey için yapıyoruz. Jack'in bölgesindeki toprağı tarayacağız. Bir şeyler daha bulup eve götürebilmek için burası son umut noktamız. Zira Todd, 1000 onsun üstü sizindir dedi. Aynen, devam, devam. Hop!
4: Pekala, yamaçtaki her şeyi indirdik. Geriye bir tek birkaç hortum kalıyor. Şu toprağı işleme tesisine götürüp işleyelim. Bakalım ne çıkacak.
10: Bence buradan 100 ons çıkacak.
11: Az kaldı. Tekniği gördün mü?
9: Hey Sterling, sana şu masayı öğreteyim.
11: Tamam.
9: Tamam. Bak, en baştan başlayalım, tamam mı?
11: Harika.
9: Bu sezondan sonra ben yokum. O yüzden işimi birilerine öğretme sorumluluğum var. Bu benim görevim. Peki, öncelikle bu tarafa geçiyoruz. Pompayı açıyoruz. Bu filtrelenmiş su. Filtre aşağıda bulunuyor. Bunu değiştirdik, tamam mı? Düğmeye basıyoruz, çalıştırıyoruz. Turber'la yıkama odasında o kadar çok vakit geçirdik ki burası adeta benim ikinci yuvam gibi oldu. Şimdi göreceğiz ha?
10: Evet.
9: Altın madenciliği bir yaşam biçimidir. Oluyor. Tek istediğim şey ailemle madencilik yapmaktı. Şimdi torunlarımla birlikte madende çalışıyorum. Tabii oğlumla da.
4: Şuna bak.
10: Hadi oradan yapma.
4: Saf parçamızı bulduk.
9: Tüm paramı bu işe yatırdım. Tüm cesaretimi de. Bu insanlar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Mutlu olmalarını istiyorum. Altınları olsun istiyorum. Ceplerini doldursunlar istiyorum. Evlerini alsınlar. Tek isteğim bu. Bu büyük bir şans. Ama artık dizginleri iyice gevşetme zamanı geldi, geçiyor. Elini böyle koyacaksın. Ve dikkat edeceğin şey masayı çizmemek. Sakın. Hı-hı. Sadece ıslat. Şimdi sen de o tarafı yap bakalım.
11: Altın odasındaki dedemin sahip olduğu tecrübe ona has bir şey. Bunu bana aktarması benim için bir onur.
9: Komple ıslat. Her yer ıslansın. Altını görüyor musun?
11: Hı-hı.
9: Bayağı çıktı. Endişelenme.
11: Evet, diğerini mi alıyoruz?
9: Evet, her zaman alıyoruz. Hepsini alıyoruz. Altın bu masadan uçup gidemez. Sen atmadığın sürece. Ya da saçmalamazsan. Evet. Tamam. Şuradan başlayalım.
11: Tamam.
9: Bunu çalıştır. 50 sent ya da gümüş dolar değerinde altın alırsın. Bak, su buradan gidiyor. Bunların her bir tanesi 25 ila 50 sent eder. Görüyor musun şunları? Şunu aç. Hepsinin gittiğinden emin ol. Gidiyorlar mı? Tamam, kontrol etmen gereken en önemli şeylerden biri de burada 3 kova olması. Buna dikkat.
11: 3 kova.
9: Daima 3 kova. Altında kova olmadan sakın ha çalıştırma.
11: Altın oraya gidiyor.
9: Evet, altın oraya gidiyor. Tamam, şimdi masayı iyice ıslattık değil mi? Tamam. Hı-hı. Evet. Hadi pompayı çalıştıralım. Evet. Bu masa için önerilen ayar 9.
11: 9, ona da bakayım.
9: Görüyor musun?
11: Tamam.
9: 8'de. 8,5. 8 çeyrek. Ama düzgün olsun diye bunu ayarlıyoruz. Malzemeler buraya geldiğinde göreceksin sen de.
11: Hı-hı.
9: Şu hat buraya gidecek. Eğer pompa çok yavaşsa hepsi buraya toplanır. Burada olmasını istemezsin ama. Bu işimize gelmez. Sadece bir kepçe alıyorsun, bir kepçe atıyorsun. Sakın fazla atma.
11: Dedem emekliye ayrılıyor. Artık gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. O evdeyken bizim burada olmamız ona tuhaf gelecek. O tüm bu hayalin bel kemiği ve direği. Ayrılması üzücü. Bu hayatı muhteşem dedem olmadan deneyimlemek istemiyorum. Başka kimsem yok.
9: Galiba bu masa 27 bin dolardı. O yüzden buna gözün gibi bakman gerekiyor.
11: Kesimde dikkatli olmaya alıştım diyebilirim.
9: Biliyorum, biliyorum. Her bir yere gözün gibi bakmalısın Sterling. Kovalara gitmesini sağla ve orada kalsınlar. Bu işte Sterling biraz öne çıktı ve ona güvenim tam.
11: Madencilikte gerekiyorsa meşaleyi ben devralabilirim. Bu işten keyif alıyorum. Üstelik başka şeylerden çok daha eğlenceli.
9: Bence senin istikbalin açık.
12: Pekala dostum.
6: Hadi yükleyelim. İçinden bayağı altın çıkacak gibi.
12: Öyle umuyorum. Umarım altın doludur. Jack'in makinesini tepeden indirdik. Burası da İçinden bir şeyler çıkarmayı umduğumuz son toprak parçası. Oradan ne kadar altın çıkar bilmiyorum. Ancak şu an bizi 1000 onsun üstüne çıkaracak kadar altın bulmamız lazım. Umarım zengin bir yataktır. Göreceğiz.
7: Pekala. Bu kamyonun kasasını toprakla doldurdum. Geliyorum.
6: Tamam.
13: Jack'in makinesinin altından çıkardığımız toprak herkese yetecek kadar bonus altın sağlayabilir.
14: Eve bir cep dolusu altınla dönmek istiyorum.
12: Ben de.
7: Umarım bu rezervden Jack'e yeni bir çizme parası çıkarabiliriz.
9: Hadi bakalım.
12: Artık sezonun sonuna geldiğimizden büyük babam bayağı bunaldı. Çünkü muhtemelen son kez buraya geliyor. Buruk bir sevinç var. Gelecek neler getirir en ufak fikrim yok ama büyük babamı asla unutmayacağız.
7: Oldukça çılgın bir sezon oldu. Buraya voley vurmaya gelmiştik. Ama gelinen şu noktada bunu yalnızca Jack için yapıyorum. Jack'i bütün kalbimle severim. Olmayan büyük babamın yerine büyük babalık yaptı. Bu adam bana hayatta bir şans tanıdı.
12: Ben son kez buraya geliyor. Buruk bir sevinç var. Gelecek neler getirir en ufak fikrim yok ama büyük babamı asla unutmayacağız.
7: Oldukça çılgın bir sezon oldu. Buraya voley vurmaya gelmiştik. Ama gelinen şu noktada bunu yalnızca Jack için yapıyorum. Jack'i bütün kalbimle severim.

0: 1000 onsluk bir hedef koymuştuk ve 35 ons daha bulursak düze çıkabileceğiz. Sonra da çocuklara biraz altın dağıtabiliriz. Başaramazsak fiyasko olacak. Bir zar attık. Artık son güvendiğimiz yer burası.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Buraların redlisiyim.
12: Nerelerin mi?
11: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
13: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
14: Très bien.
11: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
20: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Dağların zirvesine epey kar yağdı ve bu bizim sonumuz demek. Gitme zamanımızın geldiğini gösteren somut bir şey. Kar yağınca paydos edilir. Havalar iyice soğudu. Öyle ki çelik burunlu ayakkabı giydiğimizden artık çakıllar değil, bizzat parmaklarımız zıngır diyor. Çok ayaz var.
22: Ama soğuk be. Önünü açmaya gelmiyor.
21: Şu buzu görüyor musunuz? -4 derece. Bu pompaları kapattırıyor. O da madenleri kapattırıyor.
23: Kesinlikle giderek daha da soğuyor. Hiç olmazsa henüz -30 derece değil.
24: Şama ağzını açtın ya. Yarın uyandığımızda kesin her şey donacak.
23: Tüm ekipmanın yakıt ikmalini yaptım. Artık yakıt tankerleri geçitten geçemez.

0: Azer, yakıt da soğuyup donmaya başladı. Yani son yakıt ikmalimiz.
1: Bunun geldiğini hepimiz biliyorduk. Eğer geçen seneyi geçmek istiyorsak, kara kış bastırmadan gitmek için elimizi çabuk tutmalıyız. Makinelerin tümünün deposunu elimizdeki yakıtla doldurduk. Kar kapımızda ve daha önce birkaç haftamız olduğunu sansak da belki de birkaç günümüz kaldı. Bir de çocuklar çok yoruldu. Artık herkesin toplanıp babamı güzelce uğurlamasını istiyorum. Belki de bu son bir hamle için itici bir güç olabilir.
2: Merhaba. Evet, çok güzel. Balonu nereden buldunuz?
1: Sana yaş pasta ve birkaç kek aldık. Söylemek istediğim ilk şey, tüm bu maden işinin falan seninle başlamış olması. Bu ortamda büyümedin. Bu bir kitapta okuduğun bir hayaldi.
2: Evet.
1: Bu hayalden de asla vazgeçmedin. Birçoğumuzla o hayale ortak ettin. O yüzden çok teşekkür ederim.
3: Asıl ben teşekkür ederim. Çünkü senin sayende buradayım dostum. Oğlum da öyle. Yani bence bu inanılmaz bir şey.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Onca adam işlerini güçlerini bırakıp doğum günümü kutlamak için gelmişler. Bu benim için çok çok değerli bir şey. Sezonun sonuna gelirken hedefi tutturmak için herkes çok büyük stres altına girdi. Ama ben çoktan kazandım bile. Bu çocuklarla bir sürü doğum günü kutladım. Bunun sonuncu olduğuna inanamıyorum. Altın madenindeki sonuncu yaş günü. Madencilik çocukluktan beri hayalimdi. Ben hayalimi gerçekleştirdim ve ona sıkı sıkıya tutundum. Herkese teker teker şunu söylemek istiyorum. Elinizden geleni yapın. Olabildiğince ileri gitmeye çalışın.
3: 30 senelik bir mazimiz var.
2: Evet. Evet. Ağlama, beni de ağlatacaksın, hadi.
1: Başladı bile, kabahat sende.
2: Kalklısın.
3: Motorlu kıza asla unutmayacağım. Bir de sis çökmüştü. Arkamdan gelin demiştin. Bir duraksadım, sonra kaybolduğunu gördüm. Çünkü uçurumdan uçmuştun. Arkandan iyi misin diye bağırdım. Sen de evet dedin. Nasıl iyi olabilir ki dedim. Motorlu kızağa binmiştin. Çarpmanı epey bir zaman aldı. Orada oturduğumu hatırlıyorum. Sonra sesi duydum. Lanet olsun. Hayır. Jack ölemez. Jack muhtemelen daha hepimizi gömer. Jack bu. O her şeyin üstesinden gelir. Ama hayatımızın o noktasına geldik. Hani büyük değişimlerin olduğu kısma. Bunlar hayatın gerçekleri.
4: Biliyorsun ki Kap'la ben çocukluğumuzun büyük kısmını sen ve büyük annemle geçirdik. Neyin nasıl yapılacağını gösteren iyi bir rol modelsin. Dik durmayı ve korkusuz olmayı da sen öğrettin. Bence bizlere epey bir şey öğrettin. Ve pes etmek istediğimizde bizleri gerçek anlamda motive ettin. Benim için gerçekten değerlisin.
2: Hepinizin milyonları var. Sadece toprağın altından çıkarmalısınız.
5: İlahi bir motivasyonunun olması bence inanılmaz bir şey. Gerçekten işinin erisi.
2: Umarım hayal kırıklığına uğratmam.
5: Jack benim en büyük motivasyon kaynağım. Sadece insan olarak değil, iş ahlakı çeliktendir. Hayatta tanıdığım en çalışan insan olabilir. Hiç abartmıyorum.
6: Mutlu yıllar sana. Seni koca bunak.
2: Sağ ol. Teşekkürler.
5: Doğan'a bize tekmeyi basmadan dışarı çıkıp çalışmak istiyorum. Sırf Jack için.
7: Mutlu yıllar dedi.
2: Sağ ol.
1: Hadi işe dönelim. Ha gayret. Hadi çocuklar. Başlayalım.
8: Hey.
4: Hadi altınları bulalım. Altın bize biat edecek.
5: Hadi bakalım biraz alfa enerjisi saçalım. Çok güzel.
1: Aynen devam beyler. Topraktaki her bir seriyi bulmaya çalışalım. Elinize sağlık. Kara kış gelmek üzere. Yakıtımız da bitiyor. Üstelik makineyi de olabildiğince toprak işleyebilmesi için durmadan çalıştırıyorum. Zamana karşı yarış adeta. Babamın makinesinin altındaki North Fork topraklarını işliyoruz. Umarım altın çıkar. Umarım hedefimize ulaşırız. İflas etmemek ve 1010 hedefimize ulaşmak için 35 ons altına daha ihtiyacımız var. Ancak 1010'un üstündeki her bir altını bölüştürüp çocuklara dağıtacağım. Bu onların ikramiyesi olacak.
7: Tamam beyler, gidip ikramiyeyi kapalım.
1: Ya toprak bitene kadar devam edeceğiz, ya da doğa ana bizi paket edene kadar.
7: Hava daha 5.30'da kararmış. Şuna bak.
5: Hava soğuk olsa bile altın içimizi ısıtacak.
4: Son bir kez gayret ediyoruz. Herkes yorgunluktan bitap düştü. Hava buz gibi. Yani hedefe ulaşma açısından dönüm noktasındayız.
1: Hunter iyi misin?
7: Evet, sorun yok.
1: Buradaki günlerimiz artık sayılı ama sezon tam ne zaman sona erecek bilmiyorum. O yüzden bugün geç saatlere kadar çalışıp yarın erkenden kalkarak sıkı çalışacağız. Kar yağana kadar her gün sıkı çalışıp gayret edeceğiz. Başarı cesaret gerektirir.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Bu otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Buraların redlisiyim.
10: Nerelerin mi?
9: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
11: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
12: Très bien. Merci.
9: Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Edward Yarımadası için hava durumu. Bugün hava sıcaklığı -6 derece. Rüzgarla -10'lara kadar hissedilecek. Önümüzdeki 48 saatte 20 santimetre kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklıksa -11 derece olacak.
1: Bunun geldiğini hepimiz biliyorduk. Gölet zaten buz tutmaya başlamıştı. Geldi işte. Artık yolun sonu göründü. Sanırım gitme vakti. Çocukları toplayıp haberleri vermem gerekiyor. Göletin oradan geliyorum. Az önce oradaydım. Komple donmuş. Eski kuralı bilirsiniz. Susuz madencilik yapılmaz. Sanırım suyumuz kalmadı. Bundan sonra ne olduğunu biliyorsunuz. Aletler de bozulmaya başlayacak. Üstelik hava durumuna göre kar da yağacakmış. Ben paydos edelim derim. Size de uyarsa.
2: Başka şansımız da yok gibi.
1: Evet.
2: Sonun yaklaştığını artık biliyoruz.
1: Her şey için özür dilemek istiyorum. Liderlik anlamında daha iyi bir iş çıkartabilirdim.
3: Bence karşılaştığımız onca zorluğa rağmen bizlere iyi liderlik ettin. Üstelik senle ben bu yaz çok iyi geçindik. Daha önce pes edip toparlansaydık kolaya kaçmış olurduk.
1: Evet.
3: Babamla uyum içinde çalışabilmeyi kesinlikle çözdük. Belki de bu sezon göğüs gerdiğimiz şeyler ve üstlendiğim sorumluluklardan ötürü idareyi bana bırakma anlamında çok daha istekliydi diye düşünüyorum. Bu da beni motive eden şeydi.
1: Geçen yıl Hunter'la çok kavga ettik. Yaz boyunca kedi köpek gibiydik. Ama bu sene çok daha iyiydi. Çok iyi geçindik. Bence epey bir sorunu da aştık. Evet, ikimiz de büyük bir aşama kaydettik. Pekala baba, gidip toparlanmaya başlar mısınız? Bir de muşambaları söküp getirelim. Bu kadarmış. Son temizlik. Sonra da kış.
4: Tamam. Bu iş böyledir.
5: Evet, işte burada. Altlarda birkaç parça görebiliyoruz.
6: Şu alt köşeleri görüyor musun?
7: Evet.
6: Üstü de aynı çıkacaktır.
7: Gerçekten mi?
6: Hazinenin altında altınlar olacak. Sadece yukarıdan aşağıya işlemek gerek. Sezonun son temizliği normal temizlik gibi olmaz. Yıkama işleminden daha ayrıntılıdır. İşte şuradaki hazneden başlayacağız. Bir şey lazım olursa seslenin.
7: Oo, şimdiden görebiliyorum.
6: Çocuklar birikintileri kürekle kazıyacak. Altını bulacaklar.
8: Boş kova hemen geliyor.
6: Kovaya boşalt. Sonra da yıkayalım. Makinenin dört bir yanını tarıyoruz. Belki haznede, belki şeritte çıkabilir. Temizlenen her yerden çıkabilir. Şimdi olukları kürekle temizliyoruz. Sonra da güzelce yıkayacağız. Şimdiden altın bulduk. Belki bize kalabilir.
8: Birkaç parça var beyler. Epey bir parça döküldü, baksanıza.
2: Güzel. Bu sezon epey bir sorunla karşılaştık. İstediğimiz son şey geride bir yerlerde altın bırakmak olur. Yani böylece elimizde ne olduğuna dair son bir dokunuş yapıyoruz. Her bir parça harika. Mesela Truber şuradakini bir elden geçirse epey bir altın çıkabilir. Jack ve Törbe temizlemeleri için gönderdiğimiz en zengin topraklardan biri olabilir. 10 ila 50 ons altın çıkabilir, bilemezsiniz ama altın olduğu ortada.
8: Bunlar güzel parçalar.
2: Hadi baylar, bitirin artık.
5: Bir sonraki adımda çocuklarla bunların nokta dönüşlü yükleyiciye sarıp altın odasına gideceğiz. Umuyorum ki güzel bir temizlik olur ve böylece hedefimize ulaşabiliriz. Arkamızda bir şey bırakmayız.
9: Hey Jack, emekli olacağına inanamıyorum ama güzel bir kariyerin oldu. Üstelik biliyorsun ki birlikte acayip hikayelerimiz var.
4: İlk sezonu hatırlıyor musun? Hainstekini.
9: Evet, hala terapiye gidiyorum.
4: Üstelik pek altın da yoktu, değil mi?
9: Sezonun son temizliğine buruk bir duygu hakim. Aynı zamanda Jack'le de son sezonumuz.
4: Biliyor musun Turp? Benim makinenin buraya geleceğini bilmiyordum. Şimdi de altındaki toprağı işliyoruz. Bak, şuraya bak. Burada işte.
9: İnanılmaz.
4: Belki bizi hedefimize ulaştıracak. Altın odasında senelerce Turber'la çalıştım. Bunu bayağı ama bayağı özleyeceğim. Bir dosttan çok bir evlat gibiydi. Test tesisi olarak kurmuştum. Kullanacağını hiç düşünmezdim.
9: Her şey muhteşem çıktı.
4: Zorlu bir sezon olması dışında ne diyeceğimi bilemiyorum.
9: Evet, zorluydu ama bu zorlukları aştık. 1000 onsa ulaşmaya çalışıyoruz. Kıl payı yakalayabiliriz. Kurutup teraziye koyana ve gözümüzle görene kadar başarıp başaramadığımızı bilemeyiz. Terazi yalan söylemez.

0: Şey, kar yağıyor. İlk olarak ne kadar çok engelle karşılaştığımızı söylemek istiyorum. Bir de o kadar müthiş bir başlangıç yapmışken, o kadar çok altın bulunca sezonun rahat geçeceğini düşünmüştüm. Ama en zorlu sezonumuz oldu. Çok büyük su sorunlarımız oldu. Tanrım, şuna bakın. Hadi be. Sonra da hava olayları.
1: Her yer mahvoldu.
0: Sonra da müfettişler gelip elimizi kolumuzu bağladı. Neler oluyor?
2: Orayı daha fazla kazamazsınız.
0: Bu bana milyonlarca dolara mal olacak. Beni hiç yalnız bırakmadınız. Yine Andy'de. Bunun için sağ olun. İnanılmaz. Sizler inanılmazsınız.
3: Sağ ol Tad.
4: Sağ ol.
0: Pekala baba. Bakalım ne çıkmış.
5: Hoffman'ların sezon hedefi 1023 onstu. Bu hedeften sadece 58 ons uzaktalar.
0: Geçen senenin toplamını geçebilirsek eve galip şekilde döneceğiz. Bir de 1000 onsun üstündeki her bir altın size ikramiye olarak dönecek. On, 14, 22, 27, 32, 35. Ah, şükürler olsun.
1: 43, 47, 51, 56, 59, 61, 62.
3: Harika.
1: 64, 65, 67.4.
6: 4.
3: Gerçek mi bu? Evet, gerçek. Gerçek tabii.
0: Çıtayı biraz düşürsek de o çıtanın üstüne çıkabildik. Tamam mı? Açıkçası çok iyi bir iş çıkardı. Turber toplam kaç etti?
1: 1032.3. İnanılmaz.
3: Evet, evet.
0: Aferin beyler, aferin. Herkesin eline sağlık. Herkes altın ikramiyesi alacak. Çok güzel. Bizim için
1: evet,
0: çok
1: işte bu.
5: Hoffman ekibi son tartımda 67.4 ons altını cebe indiriyor. Böylece sezon toplamı 1032.3 ons ediyor. Bu da yaklaşık 2 milyon dolara tekabül ediyor ve her bir madenciye yaklaşık 5'er bin dolar değerinde altın ikramiyesi veriliyor.
0: Sonuç olarak çok zorlu bir yaz geçirdik.
1: Evet.
0: Sıkı çalıştınız. Bunun için minnettarım. Bir de hey, ailelerimize de kavuşuyoruz ha. Pekala, gidelim. Bu sezon karşılaştığımız onca zorluk belki de bizi daha büyük ve iyi bir şeye hazırlıyordu. İstediğimiz kadar büyük paralar kazanamazsak da hala buradayız. Mücadeleye devam edebileceğiz.

0: Bakın, sezonun nasıl geçtiğini biliyorsunuz. Biraz yavandı evet ama sonunda fazladan altın bulabildik. Şimdi bunları sizinle paylaşacağız. Ama bu sene hepiniz arı gibi çalıştınız ve herkes de bunu takdir ediyor. Elimizde ne var göster Jim.
1: Vay canına. İşte geldi.
2: Bakın ne diyeceğim. Bütün sezon canımızı dişimize taktık. Mükafatını almak da gerçekten güzel oldu.
0: Bunu biz yapmadık. Siz yaptınız. 1000 onsa ulaştık. Yani tat kurtardı. Üstü de çocuklara dağıtılacak. Yani çocuklar evlerine 3'er ons altınla dönecekler. $5000'dan fazla eder. Seneye burada olmayacağımı biliyorum. Altın odası Jim'le Sterling'e emanet. Umarım bundan 10 kat daha fazla bulursunuz.
2: Hey, bir gün deli altını da bulacağız.
0: Evet, evet, evet, evet.
2: Hiç belli olmaz. Açıkçası cebimde bu kadar altın olmasını beklemiyordum ama gayretimiz ve çabamızı düşündüğümde buna gerçekten değdi. Gerçekten güzel.
3: Tamam. İşte böyle Jack.
0: Sizi seviyorum.
3: Biz de seni seviyoruz Jack.
1: Ateşin yanında dikilip arkadaşlarla vakit geçirebilmek çok güzel. Dürüst olmak gerekirse sezonun gidişatından dolayı doğru düzgün takılmaya bile vakit bulamadık.
2: Yüce Tanrım, bu sezon için sana şükürler olsun.
1: Herkesin rahatladığını ve eve gitmek istediğini biliyorum. Çünkü bu sezon adeta kabus gibiydi. Üstelik her birimizi gerçek anlamda test etti.
2: Hayatımızdaki her şey için şükürler olsun.
4: Amin.
2: Amin.
1: Umarım çocuklar eve az da olsa altın götürebildiklerinden mutludurlar. Çünkü bu yaz galiba elimiz boş döneceğiz dediğimiz epey bir an oldu. O yüzden bu noktaya geldiğimize memnunum. Ve bu çocuklar çok daha fazlasını da hak ediyorlar.
2: Pekala, görüşürüz beyler.
0: Altın çıkarmayı seviyorum. Birçok insan hayallerine ulaşamaz. Ben ulaştım. Ne kadar ömrüm kaldı hiç bilmiyorum. Ama kalan ömrümü burada yaptıklarımı zihnimde canlandırarak harcayacağım. Cesaret yoksa başarı yoktur.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bak.
10: Gücü ve birliğinin garantörü olan ordunun karargahı. Bu olaydan sonra Mısır'ın ötesindeki dünya dost ve düşman olarak bölündü. Narmer'in politikası başarılı oldu. Gelecek 3000 yıl boyunca imparatorluk ayakta kaldı. Birleşmenin ardından toparlanma geldi. Eski krallık zamanında Mısır ekonomik güç ve kültürün geliştiği bir dönem yaşadı. Ve bunun en görünür ifadesi görkemli Giza piramitleri. En ünlü piramit, Keops olarak da bilinen Firavun Khufu tarafından inşa edildi. Ancak o sadece büyük bir inşaatçı değildi. Khufu aynı zamanda komşu bölgelere keşifler düzenledi. Adamları Firavun'un yeni binalarının dekorasyonunda kullanmak istediği nadir pigmentleri arıyordu. Yerel izciler, sonsuz Libya çölünde yollarını bulmalarına yardım etti. Khufu, bu önemli görev için en iyi adamlarını gönderdi, askerlerini.
11: Mısırlılar için ordu sadece savaşta kullanılmıyordu. Tıpkı modern Mısır'da olduğu gibi ordular yol yapımı, kanal kazma, köprü yapma, keşfe çıkma gibi görevlerde de kullanılıyordu. Yani antik Mısır'da ordu gidip altın bulabilir, taş bulmaya gidebilir, coğrafi yerleri ve kişileri keşfe gidebilirdi. Tüm bu keşif gezileri ordunun yararlı hizmetlerine ek olarak yaptığı şey.
10: Dört bir yana keşif seferleri düzenlendi. Batı çöllerinin derinlerine ve Kızıldeniz kıyılarına kadar. Ayrıca düzenli olarak bakır ve turkuaz çıkarılan Sina'ya da gönderildiler. Ancak sıklıkla Firavun'un adamları Nil'den yukarı güneye ilerlediler. Hazinelerle dolu olduğunu düşündükleri yere, ünlü Nübiye'ye. İmparatorluğun güney sınırları civarında Asvan şehri yakınlarında Asvan Adası yer alıyor. Burası komşu ülkeye keşif gezilerinin başladığı noktaydı. Ama Mısır ve Nübya arasındaki ilişkiler sorunluydu. Yine de Mısırlılar nadir bulunan malları aramak üzere düzenli olarak güneye yöneldiler. Nil'in doğup onlara ulaştığı bu gizemli ülkeye dair mekanları sonsuzdu.

0: ve Nübyelilere ticaret ortakları olarak büyük saygı duyuluyordu.
1: Barış zamanlarında Mısırlılar komşuları ile sürekli ticaret ilişkileri kurdu ve aralarındaki etkileşim kesinlikle eşit zemindeydi. Mısırlılar komşu toplumlardan gelen lüks ürünler ve egzotik nesnelerle ilgiliydi ve hatta onları taklit ettiler.
0: Nübiye Mısırlılar için önemliydi çünkü Afrika'nın dört bir yanından gelen malların nakliyesi için bir merkezdi. O bölgeden çıkan nadir yağlar, fil dişi, abonoz ve ilginç hayvanlar Mısır anavatanına geliyordu. Bu malların en önemlisi de tanrıların elementi olan altın. Mısır'ın kendine ait büyük altın yatakları yoktu. Öte yandan Nübiye, madenler açısından zengindi. Oraya aynı zamanda firavunların altın ülkesi deniyordu. Firavunlar bu değerli madeni ya ticaretle ya da askerlerini doğruca Nübiye madenlerine göndererek elde ediyorlardı. Khufu'nun büyük piramidinin tepesini kaplayan altın Nübiye'den gelmiş olmalı. Mısır İmparatorluğu'nun kurulmasından 500 yıl sonra Nübiye'de Kerma kültürü ortaya çıktı ve büyük bir askeri güce dönüştü. Nübiyeli savaşçılar sonunda Mısır'a karşı bir tehdit oldular.
2: Kral bir savaşçı olarak yabancıları uzak tutup Mısır'ın sınırlarını güvende tutuyordu. Ve yabancılar kaosun temsilcileriydi. Mısırlı değillerdi, Mısır'ı istiyorlardı. Bu kaotik bir şeydi. Bu nedenle kontrol edilmeliydiler.
0: Nübiyeliler Mısır İmparatorluğunu tehdit eden üç baş düşmandan biriydi. Güneyde Nübiyeli saldırganlar işgal rotası olarak Nil'i kullanabiliyordu. Batıda Libyalılar sürekli bir tehdit oluşturuyordu. Çölden gelerek Nil deltasını tehdit ediyorlardı. Kuzeydoğu Mısır ise Asya'dan gelen işgalciler için bir geçitti. Hiksoslar, Hititler, Asurlular ve Persler. Ancak eski krallığın çökmesine neden olan şey yabancı işgalciler değil, taht kavgaları ve iç savaşlar oldu. Milattan önce 2170 civarında birinci ara dönem başladı. Bu dönem 150 yıl sürdü, ta ki Orta Krallık dönemi başlayana kadar. Ve Mısır eski gücüne kavuştu. 3. Senusret gibi firavunlar imparatorluğun savunmasına özel önem gösterdiler. Nübiye sınırı boyunca yeni stratejileri belirginleşmeye başladı. Devasa kaleler tüm yabancılara bir mesaj veriyordu. Bundan sonra bir adım daha atamazsın. Birebir kaleler inşa edildikçe Mısır İmparatorluğu daha güneye ilerledi. Sonunda 17 dev kaleden oluşan bir zincir oluştu. Güneydeki komşularını uzak tutmak ve Nübiye altın madenlerine erişimi güvene alma amacı taşıyorlardı.
3: Nübiye bölgesinde kalelerden oluşan bir zincir olduğunu biliyoruz. Ve çoğunlukla Doğu Çölü'ndeki Nübiye altın madenlerini kontrol etmek için inşa edildiklerini varsayıyoruz. Aynı zamanda bu kaleler daha güneye ilerlemek isteyen ordular için uygun birer üstü.
0: Antik Mısır'ın yıkılmasından sonra kalelerin kalıntıları binlerce yıl Nil üzerinde kaldı. Ve 1960'larda Asvan Barajı'nın inşasının ardından bu eski kaleler tamamen ortadan kayboldu. Suni Baraj gölünün içinde kaldı. Ama bundan önce arkeologlar tarafından detaylı bir biçimde incelendiler. Bu sayede bu yapıların görünüşünü ve fonksiyonunu yeniden oluşturmak mümkün. Tüm Mısır kaleleri aynı şekilde inşa edilir. Ama yine de firavunların mimarları her bir yapıyı bölgedeki koşullara göre adapte etmeyi biliyorlardı. Kaleler 10 metre kalınlığında ve 15 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrilidir. Kör noktaları yoktur. Saldırganlar nereye akın ederse etsin, kaledeki okçular onları ok yağmuruna tutabiliyordu. Her kalenin zayıf noktası olan kapı bölümlerinde ek tahkimatlar var. Duvarların arkasında memurlar ve askerler için kışlalar bulunuyor. Ayrıca yönetim binaları, tapınaklar, depolar ve atölyeler mevcut. Tüm kalelerin suya erişimi olduğundan garnizonlar uzun süreli kuşatmalarda hayatta kalabiliyorlardı. Mısırlılar bölgelerini taştan yapılma sterlerle de işaretlediler. Uzun bir süre bu sınır sistemi kullanıldı. Ancak M.Ö. 1800 dolaylarında Orta Krallık çöktü, savunması yıkıldı. Mısır yabancı istilacılara açık hale geldi ve dersini aldı.
4: Mısırlılar, Kuzeydoğu'dan gelen işgalciler olan Hiksosların Kuzeydoğu deltasını ele geçirmesi ve sonrasında Kuzey Mısır'ın çoğuna hakim olması tecrübesinden sonra profesyonel bir ordu kurdu. Bu ordu yeni krallıkta ortaya çıkmaya başladı. Hiksoslar yabancı ülkelerin idarecileriydi. Savaş arabaları vardı, özel silahları vardı ve yeni krallıkta uzman bir savaşçı grubu ortaya çıkardı. Daha profesyonel bir ordu.
0: Ordunun profesyonelleşmesi silahlarda büyük bir gelişimle desteklendi. Efsanevi savaşçı firavunlar dönemi başladı. Karşınızda 18. hanedandan 3. Tutmose.
4: Antik Mısır'ın Napolyon'u 3. Tutmose gibi firavunlar imparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştırdı. Bunu yapabilmeleri askeri teknolojiler sayesindeydi.
0: Tutmose büyük oranda çağının mucize silahına güveniyordu, savaş arabası. Mısırlılar bu silahı Hiksoslardan devşirdiler. Onu icat etmemiş olsalar da özelliklerini sürekli olarak geliştirmede başarılı oldular. Mısırlıların savaş arabası yapımını nasıl verimli hale getirdiği Tutankamon'un hazinesi sayesinde biliniyor. Kralın mezarında toplam 6 savaş arabası bulundu. Aralarında firavunun tören arabası var. Savaşa uygun olmayacak kadar yaldızlı ve süslü olmasına rağmen bir antik Mısır arabasının nasıl üretildiğini en küçük detayına kadar gösteriyor. Gövde kavisli ahşaptan yapılma. Geniş aksı arabayı dönüşlerde güvenle taşıyor. Altı tekerlek parmağı, antik bir lastik görevi gören sığır bağırsaklarıyla kaplı tekerleklere stabilite sağlıyor. Bu araç, ahşap bağlantılar ve deri şeritlerle bir arada tutuluyor. Böylece parçalara ayrılıp kolayca taşınabiliyor.
5: Mısır savaş arabası, zamanı için kesinlikle ileri teknoloji bir ürün. Savaş arabaları yeni krallıkta çok büyük öneme sahipti ve savaşta adeta devrim yarattı. Mısırlı askerler büyük bir hızla ortaya çıkıp oklarını atıp daha sonra arabaları üzerinde yanlara ya da geriye çekilebiliyordu.
0: Tutmose askerlerini yeni savaş makinesi hakkında sıkı biçimde eğitti. Mısır savaş arabası yüksek hareketlilikle ok ve yayın menzilini birleştirerek uzun bir süre savaş alanlarındaki en korkulan silah oldu. Firavun için yeni kurduğu arabalı asker ordusu emperyal güç siyasetinin bir aracı oldu. M.Ö. 1457'de bu yeni silahından olabildiğince faydalanmaya kararlıydı. Mısır İmparatorluğu doğuda sınırlarını genişletti. Ancak Doğu Akdeniz'in prensleri de yabancıların yönetiminden kurtulmak istediler. Ve Mısır'a karşı ayaklandılar. Tutmose isyanın merkezine doğru ilerledi. Megiddo Dağ Kalesi. 12 bin savaşçı ve onların eşlikçilerinden oluşan dev bir ordu doğuya doğru 250 kilometre ilerledi. Kavurucu çölde ve sarp vadilerde ilerlemeleri 2 hafta sürdü. Sonunda hedeflerine ulaştılar. Megiddo, bir tepenin üzerinde müstahkem bir şehir ve son derece önemli bir konum.
6: Megiddo'yu kontrol eden Emir Vadisi'ni kontrol eder ve Emir Vadisi'ni kontrol eden tüm bu bölgeyi kontrol eder. Ve bu yüzden 3. Tutmose zamanında Mısır ordusunun Megiddo şehrini kontrol etmesi büyük bir öneme sahipti.
0: Şehir ve Mısır ordusu arasında tek bir engel bulunuyordu. Kermil Dağları. Firavun Tutmose ordusunu dar bir geçitten geçirmek istedi. Subayları buna itiraz etti.

0: Orada şöyle diyor: "Hayır, dar geçitten ilerleyeceğim." Düşman karşısında zayıf ya da korkak görünmeyeceğim. Üçüncü Tutmose düşmanlarına açık bir güç ve cesaret mesajı gönderiyordu. Tabii aynı zamanda kendi askerlerini cesaretlendiriyordu.
1: Ordu yola çıkarken herkes dar geçitte saldırıya uğramaları halinde kaybedeceklerini biliyordu. Ancak Tutmose'nin hamlesi işe yaradı. Bir saldırı gerçekleşmedi. İsyancıları Firavun'un gazabından koruyacak bir şey kalmamıştı. Ertesi gün hiçbir şeyden şüphelenmeyen düşman kampına saldırı başladı. Savaş arabalarının başındaki Tutmose isyancılara karşı saldırıya geçti. Hızla ve sert bir biçimde vurdu. Mısır ordusunun envanterinde 1000 savaş arabası olduğu söyleniyor. İsyancılar kaçmaya başladılar ama henüz mağlup edilmemişlerdi. İlk saldırıda sadece 83 düşman öldürüldü. Savaş kayıtları öyle diyor. İsyancılar Megiddo'ya sığındılar. Aylar sürecek bir kuşatma başladı. Arkeologlardan oluşan bir ekip savunmacıların neden bu kadar uzun süre direnebildiğini öğrenmeye çalışıyor. Savaşçı Firavun 3. Tutmose'nin dönemine kadar katman katman zamanda geriye gittiler. Her yeni keşifle kazı yürüten İsrail Finkelstein eski şehrin görünüşünü daha da detaylı bir biçimde yeniden oluşturabiliyor. En küçük çömlek parçası bile Megiddo bilmecesini çözmeye yardımcı olabilir.
2: Şehrin güney tarafında bir saray vardı. Kapının nerede olduğunu biliyoruz. Tapınağın nerede olduğunu biliyoruz. Böyle bir şehrin en önemli iki parçası yerleri iyi biliniyor. Ve bölgenin etrafında büyük bir tahkimat olmadığını çok iyi biliyoruz. Ancak evler birbirine bağlı inşa edilmiş ve içerideki insanlara bir tür koruma sağlayan bir ev kuşağı oluşturduğunu biliyoruz.
1: Şehir çok iyi şekilde korunuyordu. Bir tünel sistemi sayesinde erzak tedariği de yapılabiliyordu. 70 metre derinde şehrin altındaki kayalara açılan tüneller. Megiddo'nun tatlı su kaynaklarına ulaşıyorlar. Yine de 7 ay sonra Tutmose şehri fethetmeyi başardı. Megiddo'nun bir saldırıyla mı yoksa ihanet sonucu mu ele geçtiği hala cevaplanmamış bir soru. İsyancılar en kötüsünü beklemeliydi. O zamanlar bir Cenevre Anlaşması yoktu.
3: Savaş zamanlarında Mısırlılar esirlerine karşı muamelede çekingen davranmıyordu. En iyi ihtimalle köle işçi olarak Mısır'a gönderiliyorlardı.
1: Ancak Tutmose'nin isyancılar için başka planları vardı.
0: Üçüncü Tutmose düşmanlarına karşı daha sonra antik Mısır'da kullanılmaya devam edilecek yeni bir politika uyguladı. Düşmanlarına bir daha Mısır'a saldırmamak ve isyan etmemek için yemin ettirdi ve sonra onları Mısır'a vergi ve baç ödemeye zorladı.
1: Firavun yenilenlerin hayatını bağışladı. Savaşta amansız olmak ve barışta itidal, bu iki yönlü stratejiyle Mısır'ın Napolyon'u düzeni sağladı. Dengeli bir savaş ve barış siyaseti, Mısır İmparatorluğu'nun istikrarını garanti altına aldı. Ve Megiddo'daki zaferden 200 yıl sonra başka bir firavun düşmanla savaşmaya doğuya gitti. İkinci Ramses, Mısır'ın en ünlü hükümdarı. Milattan önce 1274'te Mısır'da görülmüş en büyük orduyu topladı ve Kadeş'te savaşa hazırlandı.

0: Ramses, ordusunun saldırı gücünü artırmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Ramses'in kurduğu şehir, Piramses'te görüldüğü üzere, burası silah üretimi için bir merkezdi. Savaş arabalarına odaklanıyordu.
1: Şehirde kazılarımız sayesinde çok sayıda askeri tesis ortaya çıktı. Savaş arabalarının atları için ahırlar bulunuyordu ve aynı zamanda arabacılar için bir talim alanı ve atölyeler ortaya çıkarıldı. Bunlar askeriyenin ihtiyaç duyduğu şeylerin üretimiyle ilişkili buluntulardı.
0: Piramses Kraliyet Ahırları, Mısır tarihindeki eşsiz bir keşiftir. Bu tesisler 500 kadar at barındırabiliyordu. Atlar büyük alanlarda tımarlanabiliyor ve bakımları yapılıyordu. Arkeologlar 3000 yıldan eski toynak izleri buldular. Bu kompleks Ramses'in Mısır İmparatorluğu'nun korunması için çok büyük çaba harcadığını gösteriyor.
1: Piramses 200 sene kadar Memphis yerine başkent oldu. İkinci Ramses'in krallığının büyük bölümünde buradan hükmettiğini kesin olarak biliyoruz.
0: Yeni şehirdeki ordunun önemi bu tapınak stelinde detaylı bir biçimde gösteriliyor. Firavun bir askeri sadık hizmeti için ödüllendiriyor. Ona onur altını denen şeyi veriyor.
1: İkinci Ramses, Kadeş Savaşı'na Piramses'ten yürüdü.
0: Üçüncü Tutmosis'in aksine Ramses, önemsiz isyancı prenslerden oluşan bir ittifakla karşı karşıya değildi. Antik dünyanın büyük güçlerinden biriyle karşılaştı, Hitit İmparatorluğu. Başkentleri Hattuşaş'tan, Küçük Asya'nın büyük bölümüne hakim oldular. Çok sayıda bağlı devlete hükmediyorlardı. Hititler artık imparatorluklarını batıya doğru genişletmek istiyordu, Mısır'a rağmen. Hititler de savaş arabaları kullanıyordu. Ama Mısır arabasının aksine onlarda 3 asker bulunuyordu. Sürücü ve okçuya ek olarak yakın dövüş için de bir savaşçı vardı. Hitit ordusu bu silahlarla Mısır'ın Doğu Akdeniz'indeki hakimiyetine meydan okumaya niyetliydi. Ramses tüm gücüyle yaklaşan tehdidi karşılamaya çıktı. Kahire'deki Mısır Müzesi'nde bir rölyef parçası piyadeleri ve savaş arabalarını tasvir ediyor. İkinci Ramses'in yönetiminde hizmet veren bir generalin mezar odasında bulundu.
2: Yeni krallık döneminde Mısır en geniş sınırlarına ulaştı. Sınırları Suriye, Filistin ve ötesine uzanıyordu. Burada bir kale ve kuzeydoğuya ilerleyen askerleri görebilirsiniz. Kadeş'e doğru ilerleyen birlikler de yürüyüşüne bu yerden başladılar.
0: Ordu timsahlarla dolu bir su kaynağını geçerken gösteriliyor. Bu Nil'in en doğu kolu olabilir. Bunun ötesinde verimli topraklar sona eriyordu. Ramses işgalcilerle burada savaşmayı planladı.
3: Bazı Mısır bilimciler buna dünyanın ilk dünya savaşı diyor. Her iki tarafında 20 bin kadar adamı vardı ve Mısırlıların ordusunda farklı kabileler vardı. Libyalılar, Nübyeliler ve müttefik olanlar.
0: Müttefikler kalkanlar ve orak kılıçlar gibi yeni silahlarla donanmış Mısır piyadelerini güçlendirdi. Arabalı birliklerce desteklenen 4000 piyade uyumlu bir savaş bölüğü olarak organize edildi. Mısır ordusu her biri bir tanrının adını taşıyan 4 bölükten oluşuyordu. Her bir bölük Kadeş'e doğru ayrı ayrı ilerledi. Hititlerin beklediği de buydu. Savaş arabalarıyla Tanrı Ra'nın adını taşıyan bölüğün kollarına saldırdılar. Tamamen şaşkına dönen Mısırlılar kaçmaya başladı. Hititler daha sonra Ramses'in bizzat komuta ettiği Amon kampına doğru saldırıya geçti. Çetin bir savaş başladı. Mısırlılar tam bir bozgunla karşı karşıyaydı. Ancak son anda takviye kuvvetler geldi. Mısır savaş arabaları üstünlük sağladı. Şimdi de Hititler panik içerisinde kaçıyordu. Ramses askerleri onları kovaladılar. Savaş sona ermeden önce pek çoğu öldürüldü. Mısır ordusu savaş alanında yerini koruyabildi. Ama büyük kayıpları Kadeş'in keşfini imkansız hale getirdi. Ramses'in amaçladığı şeyi başaramadığı açıktı. Ancak tanrıların oğlu için yenilgi ve hatta beraberlik bile seçenek değildi. Ramses geçmişin propaganda ustasıydı. Mısır'a döndüğünde kendini tartışmasız bir muzaffer olarak anlattı. Savaş alanında neredeyse felaket olan şeyi bir zafer olarak resmetti. Ramses'in olaylar hakkındaki yorumu altı tapınağın duvarlarına işlendi. Kadeş Savaşı'ndan geriye 13 versiyon kaldı. Ataları gibi Ramses de kendini tam zafer kazanmış olarak sunmuştu. Ama bu hikayede bir gelişme daha vardı.
4: Kadeş Savaşı, Antik Mısır'dan bildiğimiz en heyecan verici savaşlardan. Tasvir edilmesi bakımından diğer savaşlardan tamamen farklı. Sadece büyük Ramses'inkilerden değil, diğer krallarınkinden de. Çünkü kralı tehlikeli bir durumda gösteriyor. Genelde kral savaş arabasında durur ve hiçbir şey ona dokunamaz. Düşmanlarını anında bertaraf eder. İlk defa arkasında düşman atlıları belirirken bir firavunu yok olmanın eşiğinde görüyoruz.
0: Ramses'in propagandasına göre askerleri onu yüzüstü bırakmıştı. Kaybetmiş görünüyordu. Sadece Tanrı Amon'un yardımı sayesinde yenilgiyi zafere çevirebildi.
4: Bu antik Mısır'da daha önceki tasvirler ve metinlerden bilmediğimiz bir şey. Krala bir meydan okuma var. O ölümcül tehlike altında. Ve ancak Amun'un ilahi yardımıyla bunları aşıyor.
0: Ama ikinci Ramses bununla da yetinmedi. Hititlerle diplomatik temasa geçti. Firavun savaştan 16 yıl sonra eski düşmanlarıyla barış yaptı. Hattuşaş'tan gelen elçiler Mısır'a bir belge getirdiler. Tarihten günümüze kalan ilk barış antlaşması. Her iki tarafın da birbirine saldırmayacağını ve hatta tehlike altında birbirine yardım edeceğini şart koşuyordu.
3: Hititlerle barış anlaşması size Mısır firavununun pratik olabileceğini de gösteriyor. Kağıt üzerinde o güneş tanrısının enkarnasyonuydu. Kadir-i Mutlak'tı. Ondan daha güçlü kimse yoktu. Ancak gerek olduğunda bir anlaşmada yapıyordu. Hititli düşmanlarıyla bir tavize vardı. Yani evet, tüm bu Mısır ideolojisi bu noktada uluslararası ölçekteki gerçeklikle yüzleşmek zorundaydı.
0: Birleşmiş Milletler hala insanoğlunun bilinen ilk barış antlaşmasına atıf yapmaya devam ediyor. Belgenin bir kopyası New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin girişinde asılı. Dünya liderlerine ülkeleri arasındaki barışı korumaları salık veriliyor. Ramses'in Kadeş Savaşı'ndan sonra yaptığı gibi. Hükümdarlığının geri kalanı boyunca barışı korudu. Tam 61 yıl. Savaş yerine büyük inşaat projelerine odaklandı. Ama 2. Ramses'in hükümdarlığında imparatorluk zirve noktasına yaklaşıyordu. 2. Ramses'ten 100 yıl kadar sonra 3. Ramses, Mısır tarihinin en büyük firavunu olarak tarihe geçti. Yeni hükümdar kendini selefinin görkemiyle ilişkilendirmek istiyordu ama zaman değişmişti. Mısır artık savunmadaydı. Güneydeki Nübyeliler kuzeye, Nil üzerindeki kalelere doğru bastırıyordu. Batıda Libyalı göçebe savaşçılar sınırlara saldırdı. Ama en büyük tehlike denizden geldi. Milattan önce 1180'de deniz kavimleri birdenbire Doğu Akdeniz'de belirdiler. Kudretli filolarıyla kıyılara çıktılar ve şehirleri birer birer yakıp yıktılar. Hitit İmparatorluğunu dahi ezip geçtiler. Günümüzde bile bu deniz kavimlerinin kökeni antik dönemin en büyük gizemlerinden biri.
5: Deniz kavimleri sadece Mısır'a değil, Akdeniz'in büyük bölümüne saldıran korkunç bir tehlikeydi. Kim olduklarına tam olarak emin değiliz. Ancak bir toplaşma, farklı halklardan oluşan bir grup gibi görünüyorlar. Sardinya'dan ya da oradan buradan. Fakat onlar denizciydi. Deniz savaşına uyum sağlamışlardı ve Akdeniz dünyasında terör estiriyorlardı.
0: Üçüncü Ramses, Mısır'ı Hitit İmparatorluğu'nun uğradığı kaderden kurtarmak istiyorsa tüm güçlerini seferber etmeliydi. Deniz kavimleriyle savaşmak için sadece kara ordusuna değil, Mısır'ın donanmasına da güvendi. Firavun, deniz kavimlerinin gemilerini imparatorluğunun kuzeyinde bekledi. Amacı kendi filosuyla onları karşılayıp Nil Deltası'nda yok etmekti. En başından beri Mısır ordusu için navigasyon büyük bir öneme sahipti. Gemiler en önemli ulaşım araçlarıydı. Nil üzerinde askerler hızla bir cepheden diğerine aktarılabiliyordu. Ve bu gemiler savaşabiliyordu da. Klasik tipte gemilerin Pruva ve Kıç tarafından yükseltilmiş hilal şekilli gövdeleri vardı. Ve dikdörtgen yelkenleri içinde bir direk. Nehir yukarı ilerlemek için gemilerde ek kürekler bulunuyordu. Bu da onları hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hale getiriyordu. Üçüncü Ramses, Nil Deltası'nda yüzen her şeyi bir araya getirdi. Firavun, yabancı istilacıları bir tuzağa çekmek istiyordu. Bu amaçla Mısırlı okçulara nehir kenarlarına mevzilenme emri verdi. Filo ve ordu koordineli bir operasyonla tayfaları öldürerek deniz kavimlerinin gemilerine üstün gelmek istiyordu. Bu Mısır tarihinin en büyük seferberliğiydi. İmparatorluk daha önce hiç olmadığı kadar tehlike altındaydı. İmparatorluk tamamen sona erebilirdi. Üçüncü Ramses, bu savaşın anıtı olması için dev bir tapınak inşa ettirdi. Tep yakınlarındaki Medinet Habu. Deniz kavimleriyle yapılan savaş, tapınağın kuzey duvarında ölümsüzleştirildi. Selefine açık göndermelerle birlikte.
4: Üçüncü Ramses, hiç şüphesiz ikinci Ramses'in dev savaş resimlerini bir model olarak kullandı. Ama bunları farklı uyguladı. Kadeş Savaşı ya da benzer olayların aksine bu bir deniz savaşıyla ilgiliydi. Etkileyici olan şey, onun da bu anlatı için tapınağın dış duvarını kullanmış olması.
0: Nil kıyılarındaki ordunun okçuları mevzilerine ilerlediler. Deniz kavimlerinin savaşçılarının uzun menzilli silahları yokmuş gibi görünüyor. Mısır filosunun görevi, istilacıların gemilerini manevra yeteneğinden mahrum bırakıp onları karaya doğru itmekti. Orada Mısırlı okçulara kolay hedef oldular. Yabancı savaşçılar denizden ve karadan çapraz ateşte kaldılar. Sonuçlar ölümcüldü. Deniz kavimleri mağlup edildi. İstila durdu. Ramses haklı olarak Mısır'ın kurtarıcısı olduğunu iddia etti. Medinet Habu'nun dış duvarı, Ramses'in savaşa ve yabancı istilacılara dair zaferinin resim versiyonuna ayrıldı. Ama tapınağın içinde Firavun'un yakınında olanlar için özel olarak yapılmış gibi görünen başka rölyefler de var.
4: Tapınağın içine girerseniz, generallerin kralın önüne çıkıp şu kadar kişiyi mağlup ettim dediği eski hükümdarlarınkine benzer temsiller olduğunu görürsünüz ve kanıt sunarlar.
0: Medinet Habu Tapınağı'nda kazananların yorumu taş üzerinde ölümsüzleştirildi. Ancak karşı tarafın yorumu hala bilinmiyor. Bu zaferden sonra 3. Ramses 25 yıl daha hüküm sürdü. Deniz kavimlerine karşı zaferi onu bir efsaneye dönüştürdü. Ama ülke istilacılara karşı savunma savaşlarıyla kendini tüketmişti. 3. Ramses, Mısır'ın son büyük savaşçı firavunu dünyaya veda etti. Ölümü, imparatorluğun yavaş ama engellenemez gerilemesinin ilk aşamasıydı. Antik Mısır, kendini dünyanın merkezi olarak görüyordu. Akıllı savaş ve barış stratejileri sayesinde 3000 seneden uzun süre ayakta kaldı.
4: Bir Mısır kralı için hem yüreklilik hem de diplomasi oldukça önemliydi.
0: Savaşta Mısır'ın orduları sınır tanımadan savaştılar. Barış zamanındaysa Mısır uygarlığı gelişti.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Evet.
1: Alo, adım Dwayne Dirkley. Edward Ipes'la mı görüşüyorum?
0: Evet, merhaba.
1: Merhaba, Woodland Yetiştirme Yurdu'ndan arıyorum. Biyolojik ebeveyn bilgileri için yaptığınız başvuru nedeniyle aradım.
0: Evet, buyurun.
1: Woodland arşivindeki belgelerinize ulaştık efendim. Ve bilgilerinizin yer aldığı giriş kayıt belgelerinizi tek tek inceledik.
0: Bir şey buldunuz mu?
1: Belgede boyunuz ve kilonuz yazıyor. Doğum tarihiniz belli değil. Biyolojik ebeveyne dair iletişim bilgisi de yok. Yardımcı olabileceğim başka bir şey olursa bana e-posta gönderin.

0: küçük mutlu yıllar sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni seviyorum.
1: Evet, bugün muhtemelen doğum günüm olmadığını daha yeni öğrendim. Ama yine de teşekkür ederim.
0: Bodland'le mi konuştun?
1: Evet.
0: O zaman bunu sana veremem herhalde.
1: Hayır. Aa,
0: hayır, bu doğum günü hediyesi. Ayrıca doğum günün olmadığını bile bile mumları üflerken direkt tuttun.
1: Hayır, bu haksızlık. Ver şunu.
0: Hayır. Tamam. Peki. Al. Uğursuzluk getirir ama al.

0: Çok gerildim. Nedir bu?
1: Al bakalım. Okutman lazım.
2: Ancestory. Hikayeniz nedir? Lütfen gen okuyucusuna parmağınızla dokunun. Kanınızdan bir mikro damlacık alacak.
1: Küçücük bir iğne.
0: Evet sanırım.
2: Teşekkür ederiz. Ancestory DNA'nızı analiz ediyor.
1: Bir şey hissettin mi?
0: Hayır pek değil.

0: Merhaba Edward, ben Ancestry Genetik Müşteri Hizmetlerinden Sylvia. DNA'nı işlediğimizi bildirmek istedim. Aile bağları özelliği profilinde aktif hale getirildi. Sağlık uzmanımız sağlık sonuçlarını değerlendirmek üzere yakında seninle iletişime geçecek. Teşekkür ederiz.
1: Bir bağlantı bulundu. Manuel Castro.

0: Belki de panik ataktı. Kardeşimle aniden bağlantı kurduğum için olabilir. Ama bu hep istediğim bir şeydi.
1: Belki de onu aramalısın. Ya da ben dönene kadar beklemek istersen beraber ararız.
0: Biraz gerginim.
1: Evet. Bir şey olmayacak. Heyecan verici.
2: Doktor Rose, acil servise gidebilir misiniz lütfen?
1: Eve gelirken Çin mantısı alırım. Tamam mı?
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Görüşürüz. Merhaba. Konuşmak ister misin?

0: Alo, Edward.
1: Merhaba, evet, Manuel.
0: Merhaba, evet, ben Manuel. Bu biraz tuhaf.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet. Baksana Edward, kaç yaşındasın?
1: Bana Ed diyebilirsin. 31 yaşındayım.
0: 31? Hadi be, sensin.
1: Nasıl yani?
0: Tuhaf gelebilir ama benim bir ikizim var. Bebekken kaçırılmış ve annem o günden beri seni arıyor. Edward? Orada mısın?

0: Portekiz'in bu kadar yeşil olduğunu bilmiyordum.
1: Evet.
0: Bir tane daha sor.
1: Por favor. Tutto bon?
0: Por favor.
1: Tutto bon.
0: Tutto bon.
1: E tutto bon. E che... Kereş un bakulatım natus.
0: Kereş un bakulatım natus.
1: Kereş.
0: Ne demek bu?
1: Krema soslu morine balığı istiyorum.
0: Aa, bu biraz iğrençmiş.
1: Hadi ama bu sizin milli yemeğiniz. Buna alışman lazım. Bol kremalı sulu balık yiyeceksin.
0: Aman tanrım, bir sürü kelebek var, ne güzel.
1: Aman tanrım. Gerçekten harika. Nereye gideceğini biliyor musun? Galiba GPS çalışmıyor.
0: Hayır, konumumuzu bulamıyor.
1: Hmm.
0: Hay aksi.
1: Tamam, evet, sağ çek. Yardım isteyebilirim.

0: Hemen dönerim.
1: Tamam.
0: Hola. Bon dia.
2: Hola. Bon dia.
0: Bana bir konuda yardım eder misiniz? Biz perdidas.
2: Perdidas.
0: Kaybolduk. Evet. Bu evi arıyoruz. Burası. Burası.

0: İnanmıyorum.
1: Tanrım.
0: Hoca mı?
1: İnanılmaz.
0: Evet kardeş. Burada olduğuna inanamıyorum.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Çok memnun oldum. Bu ilginçmiş.
0: Evet. Yolculuk iyi geçti mi?
2: Evet.
0: Kendini nasıl hissediyorsun?
1: Bu harika. Vay canına.
0: Kardeşim. Evine hoş geldin. Sana etrafı gezdireyim. Burası oturma odası. Şömine var, sıcak oluyor, kışın çok iyi geliyor. Kendini evinde gibi hissetmeni isterim kardeşim. Eminim hissedeceksin. Çünkü biz ikiziz. Ve bu ailede derin bir manevi bağ var. Tuhaf ama gerçek. Ne? Şaka yapmıyorum. Bu kötü bir şey değil. Aa, bunlar evcil hayvanlarım.
1: Merhaba. Çok güzeller. Kardeşler mi?
0: Sevgililer.
1: Aa, vay canına. Moralanı çok sevdim.
0: O Carlos. Diğeri de Castaneda.
1: Aa, merhaba Carlos ve Castaneda. Tanıştığımıza sevindim.
0: Bu kuşları çok seviyorum. Evet, bu annem.
1: Vay canına. Çok güzelmiş.
0: Gerçekten de öyle. Size tabloyu göstereyim. Bu büyük büyük büyük annemiz Beatriz. Tabloyu Goya yapmış. 18. yüzyılda. Orijinal tablo.
2: Annem burada mı?
0: Annem bugün kendini pek iyi hissetmiyor. Yarın tanışsanız daha iyi olur. Tanrım, çok sarsıcıydı. Keşke bir ev kiralasaydık.
1: Hayır, ne? Manuel çok matrak biri.
0: Galiba.
1: Ne oldu Ed kardeş? Beni sevmedin mi? Bunlar benim kuşlarım. Carlos ve Castaneda. Onlar sevgili. Benim gibi.
0: Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Vakit ayırıp benimle geldiğin için sağ ol.
1: Elbette bebeğim. Biz bir aileyiz.

0: Merhaba Ed kardeş.
1: Ed kardeş. Onunla tanışmak ister misin? Ne? Şimdi mi? Evet.

0: Oğlum, evladım. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Seni götürdükleri günden beri bu anın hayalini kuruyordum. Muhteşemsin. Çok güzelsin. Oğlum. Sen dünyadaki en mükemmel şeysin.
1: Sen de mükemmelsin anne.

0: Ay, lanet olsun.
1: Merhaba.
0: Merhaba, günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne?
1: Bu sabah annemle tanıştım.
0: Ne?
1: Evet.
0: Nasıldı peki?
1: O çok güzeldi. Evet. Ama beni biraz ürküttü.
0: Sahi mi?
1: Evet.
0: Neden? Ne oldu ki?
1: Tuhaf bir andı. Yani onu ilk gördüğümde ben biraz fazla estetik yaptırmış. Yani yüzüne.
0: Anladım. Ne kadar kötü.
1: Şey.
0: Yani yüzünün tamamı mı?
1: Evet, öyle gibi.
0: Evet. Ah bebeğim. Nasıl hissediyorsun?
1: Bilmiyorum. Tuhaf.
0: Hı.

0: Özür dilerim.
1: Merhaba. Affedersin, beni korkuttun.
0: Riley sen misin?
1: Evet.
0: Amelia.
1: Amelia. Çok memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.
1: Gerçekten çok memnun oldum.
0: Oo, çok yeteneklisin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen mi yaptın?
1: Evet.
0: Aa, çok güzel resim yapıyorsun. Bir gün benim de resmimi yapar mısın?
1: Aa.
0: Poz vermeyi severim.
1: Ben de resim yapmayı severim. Harika bir ikiliyiz ha. Amelia, bizi ağırladığın için teşekkür ederiz. Ed için ailesiyle tanışabilmek çok güzel ve çok özel.
0: New Yorklu musun?
1: Evet, ben 9 yıl New York'ta yaşadım ama aslen Boise'liyim ben.
0: Ah, Idaho.
1: Evet.
0: Patates diyarı. Patatesi çok severim. Ama yiyemiyorum.
1: Evet, yani.
0: Ama çok severim.
1: Çok iyiler. Patatesler güzeldir. Idaho'yu nereden biliyorsun?
0: Çok uzun zaman önce Amerika'daydım.
1: Anladım.
0: Gerçekten çok aptal bir ülkeydi. Silahlara aşık püritenler. Değil mi?
1: Yani burayla kıyaslanamaz. Burası çok güzel. Masal gibi burası.
0: Öyle.
1: Peki bu ev ne zaman yapıldı? 1 milyon yıl önce mi?
0: Zaman çok acımasız. Zaman adeta hain bir efendi. Trajediyi komediye dönüştürür. Büyüyü bilime çevirir. Zaman bizi yer. Patates gibi.
1: Sizinle tanışmak çok güzeldi. Gidip Ed'i bulayım muhtemelen. Bir yerlerde dolanıyordur. Sonra görüşürüz.
0: Çok şehvetli dudakların var.
1: Teşekkür ederim.

0: Ne yapıyorsun?
1: Şarkı yazmaya çalışıyorum.
0: Ne hakkında?
1: Utanç verici.
0: Yatalım artık, geç oldu.

0: Az önce çok tuhaf bir şey duydum.
1: Ne duydun?
0: Galiba annenle kardeşin birlikte uyuyor.
1: Ne?
0: Evet.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Nasıl?
0: Çünkü onları duydum.
1: Bu çok tuhaf.
2: Nefes ver. Ellerini yere koy. Vücudunu öne eğ. Nefes al. Yarı yol açıl. Nefes ver. Plank pozisyonuna geç. Veya çaturanga. Nefes al ve yukarı bakan köpek pozisyonuna geç. Nefes ver. Geri adımla. Aşağı bakan köpek. Bir nefes daha al.

0: Hesaplarınızı Panama'dan Cenevre'ye aktarabiliriz.
1: Peki Ed ve Manuel'in transferleri ne olacak?
0: Delaware'de kalmalı. Lilith & Co. feshedilip satılabilir ya da tüzük yeniden düzenlenip bir yan kuruluşa devredilebilir.
1: Değeri ne kadar?
0: Değerinin çok altında.
1: Kurtul ondan. Merhaba oğlum, gel buraya. Gelsene, gel. Gel buraya. Oğlum benim. Yeni erkek arkadaşım. Ne güzel değil mi? Ve onlar benim kölelerim.
0: Merhaba Edward.
2: Merhaba.
0: Annenizin mal varlığını biz yönetiyoruz. Kendisinin talebi doğrultusunda vefatı halinde tüm varlıklarının Manuel'le birlikte müşterek varisi olmanızı resmileştirmek için buradayız. Şu anki değeri 65 milyon euro.
3: Tüm evrağı hazırladık. Şurayı imzalarsanız süreci başlatabiliriz.
2: Ben Portekizce bilmiyorum ki.
3: Bu sadece sizin adınıza yasal işlemleri yürütebilmemiz için bir vekaletname.
0: Önümüzdeki ay Portekiz'de kalsanız iyi olur. Çünkü Portekiz'de bürokrasi çok yavaştır.
3: Evet.
1: Çok yavaştır. Ve Edward, bu aramızda minik bir sır olarak kalsın.
2: Tamam. Tabii.

0: Riley?
1: Merhaba Jay.
0: Aman tanrım, nasılsın?
1: Ah, sesini duymak çok güzel.
0: Evet, senin de. Portekiz'de misin?
1: Evet.
0: Lizbon'da mı?
1: Hayır, aslında ormanın ortasında ücra bir saraydayız. Çok Avrupa'yı bir yer.
0: Vay canına, tamam.
1: Şu an meditasyon odasındayım.
0: Sesin gitti, duyuyor musun?
1: Beni duyuyor musun?
0: Duyuyor musun?
1: Evet.
0: Nasıl?
1: Birazcık tuhaf.
0: Öyle mi?
1: Evde anıt mezar bile var.
0: Çok tuhafmış.
1: Biliyorum.
0: Sen...
1: Jay? Alo?